0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanmaya yönelik silah sahipli eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 16 Nisan'da valiler, il emniyet müdürleri ve il milli eğitim müdürleriyle okul saldırıları gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantıda ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi ve okul çevrelerinde denetimlerin artırılması karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu karardan 4 gün sonra kabine toplantısında silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahiplerinin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışma yapmaya başladı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak. Silah sahiplerine evde güvenlik kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
2: Would you dance?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da yaşayan küçük süs cinsi bir köpek dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği unvanına aday gösterildi. Barınaktan sahiplenilen Lazer'in 31 yaşına ulaştığı belirtilirken bu yaş doğrulanırsa köpek tarihe geçebilir. Lazer adlı köpeğin 4 Aralık 1995 doğumlu olduğu düşünülüyor. Bu durum Fransa Hayvanları Koruma Derneği'nin Guinness Rekorlar kitabıyla temasa geçmesine neden oldu. Yetkililer Lazer'in yaşının mikroçip verileriyle belirlendiğini ve doğum tarihinin Fransız soyacı kayıt sistemi üzerinden de doğrulandığını açıkladı. Barınak sorumlusu Anne-Sophie Moyon, çifte kontrol yaptık, hiçbir şüphe yok, Lazer 31 yaşında dedi. İleri yaş nedeniyle Lazer'in çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Köpeğin eklem iltihabı, kısmi işitme kaybı, görme bozukluğu ve sürekli dışarı sarkan dili olduğu ifade ediliyor. Lazer, önceki sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından Fransız Alplerindeki Enesi Marlio Spa barınağında bir süre kaldıktan sonra kısa süre önce yeni bir yuvaya kavuştu. Yeni sahibi Ofel Bod olsa rekor ihtimaliyle ilgilenmediğini belirterek onu sahiplenmemin nedeni hayvanları sevmem. Aramızda anında bir bağ oluştu. Hayatının sonunu barınakta geçirmesi düşünülemezdi. Sevgi dolu bir aileye ihtiyacı vardı dedi. Guinness yetkililerinin başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor. Fransa'da bir köpek hayvanları koruma derneğinin resmi tanınma için Guinness Dünya Rekorlarına başvurmasının ardından tarihin en yaşlı köpeği olabilir. Barınaktan sahiplenilen Lazer'in 31 yaşına ulaştığı belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: ...4 Mayıs 2026 Pazartesi... ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz... kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan... tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine... güzel, keyifli, sağlıklı bir gün... güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta... dileyerek başlıyorum programa... saatim 09.10'u gösterirken... her sabah olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündemine... bakacağız, gerçekte olanı... sadece bize anlatılanlarla yetinmeden... nedenleri ve olası sonuçlarıyla... sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara... vermeye çalıştığımız yanıtlarla... görmeye ve anlamaya çalışacağız, özetle... Bugün de anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyiciler kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen şeklinde yazarsanız benimle söylediğim gibi doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Bunun için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz. Enflasyon açıklanacak. Gülistan Doku soruşturması devam ediyor. Ali Çimen ailenin avukatı konuğumuz olacak programın ilerleyen dakikalarında. İlk ağızdan öğreneceğiz soruşturmada geldiğimiz noktayı. Ama ondan önce gündeme dair, gündemle ilişkili, daha doğrusu o sıcak alıştığımız siyaset, ekonomi başlıklarından farklı birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan ilki bizden bir haber. Şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde doğum gününü unutmuştum ama bunu unutmama imkan yok. Editörüm İknur Karadeniz o imzayı attı kendisine, hafta sonu itibariyle kendisine mutlu, güzel bir evlilik diliyorum. Mutlu bir yuva diliyorum. Hep lütfen hep birbirinizi dinlediğiniz sevgi dolu bir yuvanız olsun. Bunu da hayatınız olsun. Öncelikli dileğim de budur. Tekrar sevgili İknur Karadeniz'i editörüm, benim bütün derdimi, nazımı, niyazımı çeken, gece gündüz attığım bütün mesajları of demeden yanıtlayan sevgili editörüme de mutluluklar diliyorum. Tabii ki eşine de, ama tabii biz kız tarafı olduğumuz için öncelikle bunu söylemek durumundayım. Geçelim başlık. Evet, sevgili Simge de diyor ki herhalde. Tabii ki öyleyiz. O duruşumuz, o tavrımız devam edecek. Gözümüz üzerlerinde. Peki devam edelim biz başlıklara. Güzel bir haber. Uzun zamandır güzel haber veremiyorduk maalesef. Vakıfbank voleybol takımı, ki Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olarak tanımlanıyor. Nedir o? SEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu oldu. Üstelik de iki ülke takımı, Eczacıbaşı, Dynavit ve Vakıfbank voleybol takımları karşılaştılar bu finalde ve söylediğimiz gibi kim kazanırsa kazansın elbette sporcular açısından önemli ama bizim açımızdan çok da önemli değildi. Bir istikrar abidesi Vakıfbank, öyle söyleyebiliriz. Sadece Vakıfbank açısından değil, herhalde siz de buna onay vereceksiniz. Ülke sporunun en istikrarlı branşı voleybolda, söylediğimiz gibi iki ülke takımı karşılaştı, Vakıfbank ve Eczacıbaşı. Kazanan Vakıfbank oldu, kazanan ülke oldu. Neden istikrar diyorum biliyor musunuz? Vakıfbank açısından bir kere şu var: Şampiyonlar Ligi'nde 9. şampiyonluğuna ulaştığı bir Türk takımı. Vakıfbank bugüne kadar 2011'den başlayan süreçte 7. şampiyonluğunu elde etti. Diğer şampiyonlarımızı da hatırlayalım geçmiş dönem itibariyle. 2012 Fenerbahçe, 2015 Eczacıbaşı şampiyon olmuştu. Dediğim dediğimiz gibi tam anlamıyla kadınlar voleybolunda dünyada evet bir markayız. O markayı da her geçen gün her kupada oynadığımız, katıldığımız her organizasyonda da bütün dünyaya gösteriyoruz. Tebrikler Vakıfbank, tebrikler Eczacıbaşı elbette. Türk kadın voleybolunun uluslararası arenada 27. kupasını kazanmış olması da dikkat çekici. Hani spor spor deyip kıyamet kopuyor futbol dünyası üzerinde. Asıl belki de bakmamız gereken burası, bahsettiğim bu istikrar çizgisi nasıl yakalandı. Belki o milyarlarca euro ile oynayan, değil mi? Ve birbirlerini yemekten başka hiçbir şey yapmayan, ülke gündemini germekten başka hiçbir şey yapmayan o futbol dünyası da biraz döner de kadın voleybolcularımızdan, sadece onlardan değil elbette, o voleybol kulüplerini yönetenlerden de bir ders alır diye düşünüyorum. Sadece bu mu? Bir diğer başlık. Dünden beri bakıyorum sosyal medyada, hani ben çok böyle sosyal medya meraklısı birisi değilim ama gerçekten bir savaş yaşanıyor. Neden bahsediyorum? Bir reklam. Şarjlı süpürge reklamı üzerinden anneliğin kutsallığının sorgulamasını yaptığımız bir günden geçiyoruz. Bir günleri yaşıyoruz daha doğrusu, öyle söyleyelim. Nereden çıktı güçlü bu konu? Şöyle söyleyeyim. Hani bir, şimdi markaya vermeyeyim, bir işte bir Alman markası tam bir anne hikayesi başlığıyla bir reklam yayınladı. O reklamda işte elektrikli, o şarjlı elektrik süpürgelerinin tanıtımının yapıldığı bir reklamdan bahsediyoruz. Hani diyeceksiniz ki bir reklam ne kadar ülkeyi bölebilir? Vallahi şöyle söyleyeyim, nur topu gibi bir polemiğimiz, bir fay hattımız daha oldu. Şöyle bakıyorum o paylaşımlara. Lobiler, dış güçler, birliğimize saldırılar. Neler neler konuşulmuyor ki? Evcil hayvanlara annelik duygusu üzerinden yaklaşılmasına tepki gösterdi. Hangi gazete? Yeni Şafak gazetesi. Çocuk yerine köpek propagandası başlığıyla bu konuyu haberleştirdi. Arkasından zaten kıyamet koptu. Örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahenir Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tırnak içinde aktarıyorum, kabul edilemez olarak değerlendirdi bunu. Sadece bu mu? Hayır değil. Şöyle söyleyeyim, tabii o firma bu tartışmalardan sonra o reklam filmini de kaldırdı. Bakanın tepkisini aktardım. Radyo Televizyon Üst Kurulu da bu reklam filmine karşı bir inceleme başlattı. Orada Mehmet Danış, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Danış da bu konu hakkında benzer açıklamalarda bahsetti. Anne evlat bağı gibi derin kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin sıradanlaştırılması kabul edilemez şeklinde bir ifadesi oldu. Ama tabii bu konuya da söyleyeceğimiz bir konuyla ilgili de kuracağımız birkaç cümle var. Örneğin şunu söylemek istiyorum, yani televizyonda süpürge reklamı izleyip çocuk doğurmaktan vazgeçen var mı mesela aranızda? Ya da çocuk sahibi olmaktan vazgeçen var mı acaba aranızda diye sormak istiyorum. Ülkemizdeki doğum oranlarının azalması örneğin bunlarla mı oluyor, ya da bunun gerekçesi bu mu, yoksa işte aylardır yıllardır bu meseleleri konuşuyoruz. Ekonomik ya da sosyal sebepler değil mi ortaya çıkan bu tablonun bu nedeni? Bunu sadece bir süpürge reklamı üzerinden, şarjlı süpürge reklamı üzerinden böyle bir okuma yapmak enteresan. Tabii şöyle bakıyorum. Yani o ürünlerinde, yani makul, yani bir gazeteci olarak da bir tüketici olarak da bakıyorum. O ürünlerin hedef kitlesi de ağırlıklı olarak evet hayvan sahipleri, doğrudur. Bunda yani bu anlamda buna şaşıracak bir durum yok. Bu bir. Bir de birkaç açıdan bakmak gerekiyor buna. Bunlardan bu bir tanesi. Bir diğeri de bilimsel yaklaşımı. Bakın, bir hayvanı severken oksitosin vücut salgılıyor. Ne olarak biliyoruz biz bunu? Annelik hormonu olarak biliyoruz ki, yani aynı salgılama bir bebeği severken de ortaya çıkıyor. Kadın vücudunda özellikle tabii. Bunları görmeden, bunları bilmeden de bu tartışmaları yapmak ayrı bir tartışma konusu. Bir reklamı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kimse hayvan sevmek zorunda değil elbette ama böylesine müdahalelerde, böylesine linç girişimleri de, Yeni Şafak'ın manşetinden bahsediyorum, başlığından bahsediyorum, kabul edilebilir değil. Yani insanların görüp tebessüm edeceği, değil mi? Bir reklam filmi üzerinden bu kadar tartışma yapmak, bu kadar tahammülsüz olmak aslında ilginç. Yani inceleme başlatıldı, tamam. Mesela ne incelenecek? İnsan doğası mı? İnsanla hayvan arasındaki ilişki mi bir şekilde sorgulanacak? İnsan kendi kendine bu tip soruları sormadan da edemiyor. Yani şöyle söyleyeyim, aslına bakılırsa türlü türlü dertleri olan milyonlarca insan var. Sizin de çevrenizde yaşıyor bu insanlar. Evladı olmayan binlerce insan var. O hayvanlara anne baba olarak bakarak, onları öyle severek hayatı tutunuyorlar. Biraz şöyle etrafımıza baksak, bütün bu kısıtlayıcı, bütün bu engelleyici yaklaşımı kabul etmek, aslına bakılırsa neresinden bakılırsa bakılsın tutarsızlık. Kadın diyoruz ya, çocuk diyoruz ya, peki çocuklar örneğin, tamam, dünyaya getiriyoruz, geliyorlar, daha çok gelsinler, buna da itirazımız yok. Peki haklarını verebiliyor muyuz? Mesela bir öğün ücretsiz yemek okullarda verebildik mi mesela? Bu reklam filmini tartışıyoruz değil mi? Tartışalım, tabii ki tartışalım. Ben hiçbir şekilde bunların tartışılmasına karşı değilim ama hani böylesine bir linç girişiminin ortaya çıkması enteresan. Ne olmuştu o günde bir öğün ücretsiz yemek çocuklara? Neye takılmıştı? Bütçeye mi takılmıştı? Evet, o bütçeyi biz mi hazırlıyoruz? O bütçeyi biz hazırlamıyoruz. Peki çocuklar böyle. Daha çok anlatabilirim. Her gün anlatıyorum zaten. Kadınlar, iki örnek vereceğim size. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Eminim görmüşsünüzdür. Hani kadınlara atfedilen o kutsallık, doğurganlıkları nedeniyle. 1 Mayıs günü İstanbul'da yaşanan bir olay. Bir kadın gösterici dağılıyor, yolunda ilerliyor. Bir barikatın arkasından polis yarım metreden gözüne biber gazı sıkıyor. Mesela o biber gazı sıkan memurla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı mı? Kadına yüklenen anlam itibariyle söylüyorum. Ya da bir örnek daha vereyim size, hatta ismini de vereceğim. Gökçe Söğüt. O fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum, yine 1 Mayıs'ta ortaya çıktı. İki kadın polis memuru tarafından, kaç yaşında? Yani yaşını tam göremiyorum, bilmiyorum ama saçları beyazlamış, bembeyaz, yaşlı, böyle minyon bir kadın. İki kadın polis memuru tarafından iki eli arkasında bağlanmış vaziyette apar topar gösteri alanından uzaklaştırılırken görüyoruz. Bu öyle zamanlarda gelmiyor mu aklımıza mesela kadının kutsiyeti? Sadece diğer konuları konuştuğumuz zaman o başlıklar ön plana çıkıyor. Aslına bakılırsa dediğim gibi hani gündemin daha farklı başlıkları da var ama bu konuları da konuşmadan edemedim. Geçelim biz o rutin tartıştığımız konulara. Bu arada şunu da söyleyeyim. ENAG enflasyon verisini açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık %5,07 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre yıllık enflasyonsa %55,38 olarak belirlendi. Enflasyon araştırma grubu tarafından saat başında, çok değil, yaklaşık 40 dakika sonra da biz TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri paylaşacağız. Tabii sıcağı sıcağına da diğer ayrıntıları da enflasyon verilerinin, enflasyon rakamlarının bir hayatımıza getirdiklerini, götürdüklerini de yine programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Çok uzun zamandır konuştuğumuz bir başlık. Neden bahsediyorum? Terörsüz bir Türkiye süreci. Aslına bakılırsa bu sürece dair hani bir şeffaflık eleştirisini sıkça yapıyorum değil mi burada? Konuşuyoruz bu başlıkları da. Yani somut adım olacak mı, olmayacak mı? Ramazan bayramı sonrasında bu işaret edilmişti, atılmadı. DEM kanadından, DEM Parti kanadından ki yine geldi o eleştiriler. Hükümete yönelik neden somut adım atmıyorsunuz haberleri sıkça konuşuluyor. Aslında bilgiler geliyor ama bize değil. Nereye? Mesela Türkiye Gazetesi'ne. Hafta sonu benim dikkatimi çeken bu sürece dair bir haber yine Türkiye Gazetesi'nde yer aldı. Biz çok fazla ulaşamıyoruz ama AK Partili kaynaklara dayandırılıyor bu haber. Türkiye Gazetesi'nin haberi, emeğe saygı, onu da söyleyelim. İktidar kaynakları diyorlarmış ki kendi takvimlerine göre, biz kendi takvimimize göre hareket ediyoruz. Yasa gerektirmeyen adımlar örneğin kısa süre içerisinde atılacak. Burada benim dikkatimi çeken başlık, o haberde benim dikkatimi çeken başlık, güven, yine AK Partili kaynaklara dayandırılan bir haberden bahsediyorum. Güvenlik bürokrasisi hem Kandil hem de İmralı'yla temas halindeymiş detay bu süreç içerisinde. Terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmelerde devam ediyormuş. MİT Başkanı, yine aynı haberde deniyor ki, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine bir sunum yapmış ve örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulunmuş. Kim? Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın. Onu da aktarmış olalım. Hani bu sürece dair enteresan, dikkat çekici bir gelişme. Hani tam dediğim gibi DEM Parti'den bu açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz çarşamba günü grup toplantısında konuşmuştu, hatırlayınız, demiştim ki bu sürece dair en uzun konuşmasını yaptı Erdoğan. Belli ki o konuşmadan önce bahsettiğimiz bu bilgilendirmelerde gerçekleşmiş ama benim o konudaki fikrim, biliyorsunuz, konuşmuştuk daha önce, seçim sattım haline girilene kadar bu konuda somut bir adımın, beklenen somut bir adımın gelmeyeceği yönünde bir tahminim var. Yanılıyor da olabilirim, her fırsatta da bunu söylüyorum tabii ki. Hani ama böyle bir tablo var. Bakalım iktidar kanadı bu konuda hangi adımları atacak, hep beraber göreceğiz. Bu arada demiştim, DEM Parti'den de açıklamalar geliyor. Kimden bu kez geldi? DEM Parti'de konuşulanlar, daha doğrusu onu söyleyeyim. Mesela 27 Mart'ta devletin üst yetkililerinin Öcalan'la, terör örgütü lideri Öcalan'la 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde bazı bilgiler de yine DEM kanadından kamuoyuna yansıtılıyor, onu söyleyelim. Son bir not daha aktarayım buna dair, arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olup bitiyor onu aktaracağım. Hatırlayınız, MHP lideri Devlet Bahçeli 3 Şubat'ta bir konuşma yapmıştı ve demişti ki Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına ifadesinde bulunmuştu. İşte o Ahmetler kimlerdi? Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'di, değil mi? Hatta geçtiğimiz günlerde yine AK Partili kaynaklar ya da AK Parti'ye yakın gazetecilerin yazdıklarını size aktarırken şöyle bir bilgi paylaşmıştım sizle. Mayıs ayı içerisinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki o kayyum uygulamasının sona ereceği ve Ahmet Türk'ün göreve iade edileceği yönünde bir iddia vardı. AK Parti'ye yakın gazetecilerin iddiasıydı bu. Ama şimdi biz öğreniyoruz ki İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki o kayyum kararını 2 ay daha uzatmış. İşte hep anlattığım mesele tam da buraya denk geliyor. Bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor. Benim en azından görebildiğim tablo bu. CHP birkaç başlık hızlıca aktarayım. Özgür Özel Karabük'te konuştu. Biliyorsunuz düzenli olarak neydi? Millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri. Bu başlıkta mitingler düzenliyordu ve ağırlıklı olarak pek çok konudan bahsetti tabii CHP Genel Başkanı ama ağırlıklı olarak ekonomiyi ön plana çıkarttı. İşsizlikte, yoksullukta, enflasyonda, faizde ve daha önemlisi tabii ki gelir adaletsizliğinde Türkiye'nin birinci sırada olduğunu söyledi. Ve bundan tabii ki doğal olarak ekonomik politikalarına yön veren isimleri, yani iktidarı sorumlu tuttu. Orada Özgür Özel'in benim için dikkat çekici ifadesi, bu artık beceriksizlikten ötedir, virgül, kötü niyettir ifadesini kullanmış olması son derece dikkat çekiciydi. Yani o uzun konuşmadan benim aklımda kalan da bu oldu. Muhittin Böceğin soruşturması, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün haberini vermiştim Perşembe günü sizlere. Gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla Zuhal Böceğin de tutuklandığını söyleyelim. Bir haber daha vereyim kısaca. Zeynel Emre, CHP sözcüsü açıkladı bunu da. Uşak Belediye Başkanı, CHP'li Uşak Belediye Başkanı, ki o da tutuklu biliyorsunuz, kendisi CHP'den ihraç edildi. Bunu da aktarmış olalım. Neden? Çünkü hatırlayınız, yaşananlar sosyal medya, özel hayattır, onu söyleyecek bir şey yok. Ama ortaya çıkan tablo, yani belediye personeli bir kadınla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması vesaire. Özgür Özel de demişti ki gerekeni yaparız ifadesini kullanmıştı. Ortaya çıkan tablo son durumda aslına bakılırsa CHP'nin gereğini yaptığı yönünde. Bir başka başlığa geçelim, siyaset demişken en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi önümüzdeki dönem itibariyle. Aslına bakılırsa hani 2010 değil mi? 2009 yılından beri de biz bu meseleyi sıkça konuşuyoruz. Anayasa değişikliğinden bahsedeceğim ama Bu kez ilginç bir isimden birkaç, yani siyasetin yeni yüzü kim? Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek. O da bu tartışmaya katıldı ve dedi ki yeni bir anayasa yapmak zorunluluktur. Ben de diyorum ki yani AK Parti'nin bu konuda yeni kararlar aldığı yönde bilgiler geliyor. Hani yeni figürler, yeni isimler halkın önüne çıksın herhalde. Bu da ona dair başlıklardan bir tanesi ama eski sözleri yeni isimlere söyletmek, eski tartışmaları yeni isimlerle başlatmak ya da sürdürmeye çalışmak ne kadar gerçekçi, bunu da bir hani konuşmak, bunun üzerinden de bir yorum yapmak mümkün. Yani şu söylense, yani yapılan değişikliklere bakıyorum. Şöyle Mehmet Yılmaz yazmış bugün T24'teki köşesinde. Yani 21 kez değiştirildi. Hala aynı anayasa olarak nasıl görülebilir ki 12 Eylül Anayasası diyor. Mesela işte kutsal devlet ibaresi çıkartıldı. İşçilere kanunla düzenlenen toplu iş sözleşmesi hakkı tanındı. Kooperatiflerin, sendikaların siyasi faaliyetlerini kısıtlayan hükümler kaldırıldı. İşte pek çok seçme yaşı 18'e düşürüldü gibi pek çok başlığı aktarıyor Mehmet Yılmaz ve diyor ki hani başka bir ülkede olabilir mi bu? 21 kez değişiklik yapılıp hala aynı yasa sayılan başka anayasa var mıdır diye soruyor köşesinde. Haklı. Ben de şöyle sormak istiyorum aslına bakılırsa, yapalım anayasa tartışması. Bunda itiraz yok ki, hangi gerekçe, buna itirazımız yok tabii ki. Ki hangi gerekçeyle yapıldığını da biliyoruz değil mi hepimiz? Evet, tabii ki biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz o tartışmaları. Peki mesela şu söylense bize genel olarak, 12 Eylül Anayasası'nın izlerini sileceğiz. 2010'da silmiştik, sonra ortaya çıkan tabloyu biliyoruz değil mi? 12 Eylül referandumunu hatırlıyoruz. Hangi anayasa maddesi mesela vatandaşa hangi hak ve hangi özgürlüğü vermelerine engel ki, verilmesine engel ki? Değil mi? Mesela onu somut olarak konuşulsa, somut olarak tartışılsa biz de diyeceğiz ki evet, bunun üzerinden tartışılması gerekiyor. Yani o toplumsal mutabakatın olması gerektiği anayasa var ya, tam olarak bu işte aslına bakılırsa benim de aktarmaya çalıştığım, konuşmaya çalıştığım mesele de bu. Devam edelim. Bir iki başlığım daha var. Arkasından maalesef şu okul saldırılarında yaralanan bir öğrencimizi daha kaybettik. Ona dair başlıkları size aktaracağım ama hani siyaset demişken Erbakan kim? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. Geçtiğimiz hafta sonu ilginç bir ifade kullandı. İlk kez kullanmıyor aslında bakılırsa bunu. Kontrollü seçim kavramını, iktidarın bu yönde bir hedefi olduğuna dair bir ifadesi oldu. Dilerseniz Erbakan ne söyledi onu bir dinleyelim. Arkasından elbette birkaç cümlemiz olacak.
2: Tabii diğer taraftan butlan konusu var. Bununla ilgili bizim eskiden beri söylediğimiz bir kontrollü seçim kavramı vardı. Buradan kastımız rakiplerin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, koşulların Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, seçimin zamanının baskın bir şekilde alelacele Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bir kontrollü seçimin yapılması, karşısında kazanacak bir adayın olmayacağı şekilde bir seçime gidilmesi, bu noktada bir butlan olması ve tekrardan CHP'nin eski yönetimine dönmesi, tekrardan 2023 seçimlerinde olduğu gibi bir şekilde seçime girmesi şeklinde bir düşünce olabilir. Dolayısıyla biz de bu konuda temkinliyiz ve hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum.
1: Kontrollü seçim, yani kazanacak aday ya da mutlak butlan gibi bu kavramlar aslında bakılırsa çokça tartışılıyor ama nerede tartışılıyor biliyor musunuz? Siyasette değil, daha çok medyada ya da işte akademilerde, akademisyenlerin arasında tartışılıyor. Yani Erbakan'ın bu ifadeleri benim için dikkat çekiciydi. Onun için bu nedenle sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu konuyu bu netlikle, bu açıklıkla gündeme getirmesini önemsedim. Hani şu olabilirdi belki, 2023 seçimleri hatırlıyorsunuz, o seçimler ve hala o seçimlere dair tartışmalarda devam ediyor. Belki muhalefet tarafında, hani siyaset tarafında böylesine gerçekçi bir yaklaşım hakim olsaydı ya da ortaya çıksaydı çok daha farklı bir tablo olurdu. Hani kimseye buradan akıl vermek haddimiz değil elbette ama Tabii ki biz de bunları konuşacağız. Bu arada bu mutlak butlan meselesi, Kısa Dalga'da yazarı Mehmet Çetin Güleç geçtiğimiz günlerde bu konuya değindi ve hani ekonomi yönetimiyle yönetiminde bu yönde bir kararın çıkmasının yüksek risk oluşturacağı yönünde ciddi bir endişe olduğu bilgisini ya da notunu paylaştı yazısında. Hani bunu da bir kenara koyalım. Gerekçe de hani bu özellikle İran, Amerika, Orta Doğu'daki gerilim devam ederken bir de üzerine CHP ile ilgili mahkemeden bu yönde bir karar çıkarsa ekonomiye olabilecek muhtemel negatif etkileri üzerinde bir yorum yapmış ekonomi yönetimi, böyle söyleniyor. Tabii Erbakan bu konuşmasında, onu da söyleyelim, o da dikkat çekiciydi. Hani resmi olarak açıklamasa da kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını da, hani ben adayım dememiş olsa da kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını da dolaylı yoldan açıkladığını hatırlatmakta fayda var. Velhasıl öne alınmış seçim ya da kontrollü seçim önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak konulardan, başlıklardan bir tanesi. Konuşma demişken, meğer böyle oluyormuş dedirten, daha doğrusu buna dair yorumlar çok sık yapılıyordu ama işleyişin nasıl olduğunu, neden bahsediyorum? Gündem yaratma ya da kamuoyunun nabzını tutma, öyle söyleyebiliriz herhalde. Yaklaşımının nasıl hayata geçirildiği bilgisini biz kim den öğrendik, böyle adlı adınca, açıkça, açık bir dille, son derece sarih bir yaklaşımla, öyle söyleyebiliriz. Cem Küçük gazeteci TGRT televizyonda katıldığı bir programda bakın bu işleyiş nasıl yürüyormuş, onu anlatıyor, dinleyelim.
3: Bak, belki de bu isteniyor. Şimdi ben Bakanlar Kurulu ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Bakanlar Kurulu kararları, bak bu %100 bilgidir. Ben Cumhurbaşkanı bir dönem, hani Erdoğan bu tartışılsın tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye, söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazeteci, severim ama 50 kere yazdık. Tabii bir kere. Hayır. Ya benim hukukum var ya. Tamam, ben Abdülkadir abi benim arkadaşım. Abim yani. Ben beraber çalıştım. Hukukum iyidir onunla. Şeyimiz yok. Ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor. Kabine değişecek. Biz de tartışıyoruz. Ben bunu biraz, kaç kere oldu bu? Sonra ben bunu bir değiştim. Ya meğer böyle isteniyormuş. Ya bir taraf var. Şamil abi de tartıştık.
4: Yani her şeyi ortaya döküyorsun.
5: Abi dakika, yani. Bizi doğruladım yani böyle.
1: İktidar kanadında, daha doğrusu iktidara yakın gazeteciler arasında bu işlerin nasıl döndüğünü Cem Küçük bizzat, hani ben çok fazla yorum yapmayayım, kendi ağzından dinlemiş olduk. Gazetecilik nasıl yapılıyor, nasıl yapılmıyor, bunu görmek açısından da ilginç. Tabii Abdülkadir Selvi'nin de bu ifadelere, Cem Küçük'ün bu ifadelerine nasıl bir yanıtı olacak, hep beraber takip edeceğiz. Tabii o yanıt geldiği zaman da konuşacağız. Dilerseniz bir kısa, bir minik müzik arası verelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Devam ediyoruz programa. Neyle devam ediyoruz? Maalesef güzel bir haber vererek devam edemiyoruz. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda hatırlayınız bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı. O saldırıda yaralanan bir öğrenci daha maalesef hayatını kaybetti. Tabii bu babasıyla ilgili biliyorsunuz o tartışmalar, o saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin o silahlara nasıl ulaştığı tartışmaları hala devam ediyor. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. 8 öğrenci yaşamını yitirmişti. Bir de öğretmen. Maalesef bu çocuğumuzu da kaybettik ve dediğimiz gibi hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Bu arada tabii tartışmalar da devam ediyor. Mesela nerede? Siyasette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Biliyorsunuz bu okullardaki silahlı saldırılar, okullarda yükselen o şiddet dalgasını araştırmak için, bu okul saldırılarının nedenlerini ortaya koymak üzere bir komisyon kurulmuştu. Şimdi o komisyon ne zaman toplanıyor? 6 Mayıs Çarşamba günü toplanacak ama daha toplanmadan önce, daha doğrusu işte nasıl bir araştırma yapılacak, hangi konular üzerine odaklanılacak, kimlerle görüşülecek, bunları konuşacakken önce neyi konuştu komisyon üyelerimiz? Okul katliamları Amerika, Kanada gibi ülkelerde çok yaygın biliyorsunuz. Belçika, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde mesela çok da fazla yaşanmıyor. Komisyon üyeleri dediler ki bu ülkelere gidelim. Bu ülkelere gidelim, inceleme yapalım. Yahu yani hep şunu söylüyorum, daha önce de benzer bir konuyla ilgili olarak yine başlığı hatırlamıyorum da yine böyle bir şiddet, kadına yönelik şiddet vesaire, bu konularla ilgili benzer bir çalışma yapmak isteyen komisyon üyelerimizden bazıları işte şu ülkeye gidelim, bu ülkeye gidelim. Artık bunun için fiziken bir yerde olmaya gerek yok ki, mevcut iletişim çağı içerisinde fiziken bir yere gidip gözlem yapmaya vesaire gerek yok. Bırakın zaman kaybı, bir iki para kaybı, bunları bir kenara bırakın da önce şu komisyonu hızlıca çalıştırın ve sonuçlarını bir an önce görelim. Çok önemli çünkü bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Neyse orada o tartışmalar, bu öneri daha doğrusu, bu öneri Ali Öztunç komisyon üyesi tarafından anlatıldı, dışarıdan içeride neler yaşandığı ve kendi itirazları sonrasında bu çalışma grubunun, bu komisyon üyelerinin yurt dışına gitmelerine gerek olmadığı yönünde bir karar da alınmış. Doğru bir karar, onu da söyleyelim. Çünkü bununla ilgili söylediğim gibi binlerce rapor var, o raporlara da sevgili milletvekillerimiz kolaylıkla ulaşabilirler. Peki mesela bu saldırılar neden bu kadar yoğun şekilde son dönem itibariyle tanıklık ediyoruz? Biz TEPAV'ın bu konuyla ilgili hazırladığı dikkat çekici bir rapor var. Çok detayına, çok ayrıntısına girmeyeceğim. Merak ederseniz internet sitesinde bulabilirsiniz. Ama şöyle bazı rakamlar var. Mesela son dönemde yaşanan 31 vakadan, bu okul saldırılarından

yeni yeni ortaya çıktığını ve çok ciddi bir risk alanı oluşturduğuna da dikkat çekiliyor. Tabi oradaki kişisel motivasyonlarla hareket etmiş olabilir bu kişiler deniyor ama bunu sadece o kişisel motivasyon olarak sınırlandırmak ya da bir şekilde tanımlamak doğru olmaz. Derin ya da ortak bir zihinsel örüntüye de işaret ediyor olabilir mi diye de TEPAV'ın raporunda soruluyor ki şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ya da dünyanın farklı bölgelerinde 2024-2026 yılları arasında gerçekleşmiş 4 vaka böyle uzun uzun bütün detaylarıyla incelenmiş ve karşılaştırılmış. Hani az önce söyledim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimiz böyle hemen gidelim Amerika'ya gidelim incelemelerde bulunalım, işte İsveç'e gidelim incelemelerde bulunalım vesaire derken şöyle dönüp mesela TEPAV'ın bu raporuna bir baksalar ya da TEPAV'ın uzmanlarını bir şekilde mesela Hilmi Demir ismi TEPAV'dan kendisiyle bir konuşsalar belki çok daha uygun olur. Daha hızlı hareket edilir. Benim derdim burada zamanla ilgili. Bırakın hani maliyet vesaire, hadi onları geçelim. Benim derdim zamanla ilgili olarak. Bu arada ilginç bir tablo benim dikkatimi çekti. Onu da paylaşacağım. Tabii çocuklar okullarda yaşanan bu olayları tabii ki veliler de öyle endişeyle takip ediyorlar. O ilk günler yaşanan tartışmaları da hatırlayınız. Alınan palyatif önlemler, her okulun kapısına iki polis vesaire, onları da hatırlayalım. Bursa'da Emeğe Saygı Cumhuriyet Gazetesi'nden Ufuk Sepetçi haberleştirmiş bu konuyu. Bursa'da bir okulda çocuklar bir protesto gösterisi, güvenli okul talebiyle daha doğrusu bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Dikkat çekmek istiyorlar bu soruna ve bu sorunu dert ettiklerini belli etmek istiyorlar. Lise öğrencilerinden bahsediyoruz. Lise öğrencileri işte oturma eylemi, basit, sıradan, hiçbir şiddetin olmadığı, işte pankartlarıyla bu soruna dikkat çekmek istiyorlar. Güvenli okul istiyoruz. Bu talep de çok basit. Ne olmuş biliyor musunuz? Eylem sonrası bu çocuklarla ilgili olarak bir disiplin soruşturması başlatıldığını biz öğreniyoruz. Tabii mesela çocuklara ifadeleri alınıyor. İfadeleri alınırken sorulan sorular da son derece dikkat çekici. Mesela bu eylemi yapmaya sizi öğretmenler mi yönlendirdi şeklinde bir soru dikkat çekici. Bunun için kimsenin yönlendirmesine gerek var mı? Bu çocuklar hepimizden, bu gençler hepimizden daha duyarlılar ve hepimizden daha akıllılar. Dahası o saldırıların gerçekleştiği okullara her gün gitmek mecburiyetindeler. Gidiyorlar da. Peki ne diyor çocuklar da? Öğrencilerin, bizlerin güvenli okul talebi suç değildir diyorlar bu soruşturmaya cevap olarak. İşte algı bu, yaklaşım bu. Bu çocuklar ne anlatıyorlar diye sormak yerine, dertleri ne diye sormak yerine ne yapıyoruz? Disiplin soruşturması açıyoruz kendileriyle ilgili olarak. Bravo. Peki devam edelim. Şimdi ikinci bölümde şimdi Rojin Kabayış soruşturmasına geçeceğim şimdi. Ona dair birkaç başlığım var. Tabii biliyorsunuz o soruşturmalarla ilgili olarak keza Narin Güren cinayetiyle ilgili olarak da Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olarak da başlıkları size sık sık aktarıyoruz. Ali Çimen, Gülistan Doku ailesinin avukatı, programın ikinci bölümünde konuğumuz olacak. Orada zaten detaylı şekilde konuşacağız. Soruşturmada neredeyiz? Valinin, dönemin valisinin ifadeleri ortaya çıktı. O ifadelerle ilgili soru işaretleri var aklımızda. O soruları Ali Çimen'e, avukat Ali Çimen'e yönlendireceğiz. Sadece o değil, bir gizlilik kararı. O gizlilik kararı nedeniyle avukatların, ailelerin bazı ifadelere ve bazı raporlara ulaşamadıkları, Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum, ulaşamadıkları yönünde bazı ifadeleri, serzenişleri var. Bu nasıl bir sorun ortaya çıkartıyor? Aile ya da hukukçular açısından ne anlama geliyor? Bunu da ikinci bölümde ayrıntılı şekilde konuşacağız. Rojin Kabayış soruşturması, ama önce öyle söyleyelim. Biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir talebi vardı ailenin. Daha çok kişiden DNA örneği alın diye. Bu yönde bir talebi vardı. Şimdi öğreniyoruz ki 415 kişiden
daha doğrusu çünkü daha önce de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. 415 kişiden daha DNA örneği alındığını aktaralım, bunu söyleyelim. Bu bir takip edeceğimiz konulardan bir tanesi. Bir diğeri de Narin Güran cinayeti. Nevzat Bahtiyar biliyorsunuz Yargıtay 4,5

0: yıllık hapis cezasını Nari'nin cenazesini sakladığı iddia edilen bu gerekçeyle 4,5 yıl hapis cezası almıştı. Yargıtay bozma kararı vermişti. Bu kişi Nevzat Bahtiyar'la ilgili verilen bu cezaya. Sonrasındaki yargılamada da 17 yıl hapis cezası almıştı Nevzat Bahtiyar. Gerekçe açıklandı. Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım suçundan biz ceza aldığını biliyoruz. Tabii orada ortaya çıkan tablo, gerekçeli kararda açıklananlar, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın savunmalarında, olayın hemen sonrasında ya da mahkeme sırasında görülen duruşmalar sırasında çelişkili savunmalar yaptığı, çelişkili ifadeler kullandığı yönünde ayrıntılar da var. Onları da size aktarmış olalım. Ve bu konuya dair son bir başlık daha sizlerle paylaşmak istiyorum. O da ne? Akın Gürlek, Adalet Bakanı, yine konuştuğu hangi konuda? Bu faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak. Tabii çok sayıda vaka var, çok sayıda olay var. Biz de elimizden geldiğince gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hafızamızda, aklımızda kalsın, gündemde kalsın istiyoruz. İşte Gülistan Doku soruşturması ya da işte Rojin ya da Narin cinayeti, bunların üzerine basın bu kadar gitmeseydi, aileler, ki bazen de ailelere rağmen Narin cinayetini biliyorsunuz, çok konuştuk bunları. Bu süreçte gerçekten bu kadar gündemde olmasaydı süreçler buraya kadar ilerleyebilir miydi? Aslına bakılırsa kocaman bir soru işareti var bunun arkasında. Akın Gürlek konuştu. Bazı dosyalar dedi zaman aşımına uğradı ama geçmiş dönem itibariyle TV100 kanalına açıklamalarda bulundu. Emeğe saygı, onu da söyleyelim bakan. Ama yeni bilgiler gelirse bu zaman aşımı sürecine rağmen, buna rağmen yeni çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii hatırlayınız, buna dair bir başkanlık da kurulmuştu. Faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak bir başkanlık da kurulmuştu. Ben de o zaman demiştim ki, burada hep beraber konuşurken, mesele sadece işte kız çocuklarının öldürülmesi, kadınların öldürülmesi, evet çok önemli ama bir yandan da 90'larla da yüzleşmemiz gerekiyor. 90'larda yaşananlarla da yüzleşmemiz gerekiyor diye de konuşmuştuk burada. Çünkü o dönem gerçekten Türkiye siyaset açısından bilenler bilir, dinleyicilerimiz arasında yaşı yetenler, yetmeyenler şöyle bir hatırlasınlar geçmişe dönüp ne olmuştu 90'larda diye. Özür dilerim. Bakan da dedi ki 93 yılı özellikle Türkiye için çok karanlık bir dönemdi. Faili meçhul cinayetlerin çokça yaşa, özellikle 1993 çok enteresan bir yıldır ülke tarihi açısından. Bazı dosyalar zaman aşımına uğradı, evet. Hukuki olarak bu dosyalara yapabilecekler sınırlı, evet, ama yeni belgeler, bu dosyalarla ilgili yeni belgeler de gelirse elbette buna dair adımlar da atarız ifadesini kullandı. Bence çok önemli. Çok da geç kalınmış aslına bakılırsa. Ben hep söylüyorum, ne diyorum burada? Türkiye'de iktidar yeni iktidara gelmiş gibi, muhalefet yeni muhalefete düşmüş gibi davranıyor. Oysa ki işte 20 yılı geçmiş olan bir iktidardan bahsediyoruz. 90'lı yıllarla da bugünün iktidarının sorunu değil, sadece derdi olmamalı. Bundan sonraki iktidarlar açısından da geçerli bu durum. Hayır, bırakın siyaseti, hepimizin bu gerçekle bir şekilde ülke olarak yüzleşmemiz gerekiyor. Onu söyleyelim. Bu açıdan dediğim gibi bakanın, Adalet Bakanı'nın söylediklerinde önemsiyorum. Şimdi saat başına doğru da yavaş yavaş ilerliyoruz. Söylediğim gibi biraz sonra saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Ondan önce ENAG açıkladı. Nisan'da %5,7 olarak gerçekleşti enflasyon. Yıllık bakıldığı zaman da %55,38 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Muhtemeldir ki geçen aya göre daha yüksek bir veriyle karşı karşıya kalacağız. Özellikle bu akaryakıt fiyatlarındaki Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonrasında o fiyatlardaki o oynamalar, değil mi? Dalgalanmalar, daha doğrusu artık neyin ne kadar olduğunu kaçırdık hep beraber her anlamda. Peki şöyle söyleyeyim, ekonomi demişken şimdi şu da konuşuluyor, hemen onu da söyleyeyim. Bayram tatili, ekonomi ve bayram tatili çok önemsiyor biliyorsunuz turizmciler, özellikle bu bayram tatilinin 9 gün olup olmaması meselesini. Tabii çalışanlar açısından da önemli ama tabii bu soru kime yöneltildi? Bu soru Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yöneltildi. Bu 9 günlük tatil gerçekleşebilir mi ifadesini diye bir soru sordu gazeteci arkadaşlarımız. O da dedi ki bu kabinede tartışılıp alınacak bir karardır. Buna ben tek başıma bir şey söyleyemem dedi ve ekledi. 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu. Bakın şöyle bir enteresan bir tablo. Bakan özelinde söylüyorum, Mehmet Nuri Ersoy özelinde söylüyorum. Şimdi kendisi bu yeni sistemin, Türk tipi başkanlık sisteminin ortaya çıkarttığı garip sonuçlardan bir tanesi. Kendisi bakan, turizmden sorumlu bakan, hatta kültürden de sorumlu bakan kendisi, değil mi? Mehmet Nuri Ersoy. Ama aynı zamanda Türkiye'de bu konuda, turizm konusunda lider olan bir şirketin de sahibi. Yani masanın her iki tarafında da oturuyor. Kazanan kim? Kazanan hep masa oluyor bu şartlar dahilinde. Ortaya çıkan gerçeklik bu. Buna hem karar verecek olan hem de talep eden kişi aslına bakılırsa işte Sayın Bakan ve dediği gibi masanın iki tarafında da yer alıyor. Ve bir kez daha söyleyeceğim onu, ne olursa olsun kazanan hep masa olacak. Bu da şunu görmek gerekiyor bunun üzerinden. Bunu biz daha önce de Sağlık Bakanlığı tartışmalarında da yaşadık. Başka bakanlıklarla ilgili olarak da yaşadık. Yani ortaya getirilen, mucize gibi bize anlatılan bu sistemin garipliklerinden, tuhaflıklarından bir tanesi. Karar vericilerle uygulayıcıların aslında aynı masada oturuyor olması ya da o masada karşılıklı oturuyor olması, ama kazanan hep masa oluyor maalesef. Ortaya çıkan gerçeklik de bu. Son iki dakikam, Akif de beni uyardı. Enflasyon verileri üzerinden şunu konuşmak gerekiyor. Ne bekliyor uzmanlar? 29 ekonomistin mesela enflasyon beklentilerine bakılınca, dediğim gibi geride kalan aya göre mesela Mart'ta 1.94 olarak gerçekleşmişti enflasyon, ama bu ay itibariyle, yani Nisan enflasyonu daha doğrusu, ne kadar bekliyor uzmanlar, ekonomistler, biz değiliz ekonomist, uzmanlara sorulmuş, %3,19'luk bir beklenti olduğu yönünde bir tablo ortada. Tabii şöyle bakınca yıllık enflasyon, geçen ayki rakamları dikkate alırsak %32,82 düzeyinde gerçekleşmişti. Şimdi ortaya çıkan tablo bizi çok daha ağır bir gerçekliğin beklediği yönünde bir bilgi, en azından benim görebildiğim bu. Ama mesela uzmanlar diyorlar ki, aynı ekonomistler diyorlar ki, yıl sonu itibariyle %28'lik bir enflasyon bekliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, tam ifade edeyim, %28,16'lık bir enflasyon verisi bekliyoruz şeklinde bir açıklamaları da var. Hani bunu da söylemiş olalım, nispeten daha iyimserler. Tabii enflasyon, hangi enflasyon sorusu da ayrı bir tartışma konusu. Yani piyasada karar vericilerin ya da piyasada yer alan uzmanların yaşadığı enflasyon başka, sizin bizim yaşadığımız o mutfak enflasyonu, özellikle mutfak ve barınmada yaşanan enflasyon bambaşka. Bu hesaplamaların yeniden yapılması gerekiyor. İkinci bölümde ben yine burada olacağım.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de bir rüya gerçek oluyor sloganıyla denmişti. Sert iniş gerçekleştireceğiz. Ne zaman?
1: 2023 yılında.
0: Biz hangi yıldayız? 2026 yılındayız. 2 milyar 344 milyon liralık bir bütçeyle Ay'a gidiş projesi devam ettirilmeye çalışılıyor. Devam ediyor mu? Hayır. Hayır. %68'lik bir ilerleme kaydedildiğini öğreniyoruz biz bu rakamla birlikte. İşte 2027 yılı işaret ediliyor. 2023'tü. Ertelenmiş biraz. Tabii ki atılsın bu adımlar.
1: Her yerde olmamız gerekiyor.
0: Biz 100 yılı geride bırakmış bir cumhuriyetiz. Bunları yapmakta geç bile kaldık.
1: Geç bile kaldık.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu da neyi açıkladı? Enflasyon verilerini açıkladı. Aslına bakılırsa beklentileri söylemiştim saat başına gitmeden önce. Yaklaşık %1'lik bir fark var beklenti anketlerinin sonuçlarıyla. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler arasında %4,18 yıllık bazdaysa %32,37'ye yükseldi. Enflasyon sadece ve sadece aslında hedef neydi yıl sonu itibariyle? %30'un biraz altı değil mi? Bu söyleniyordu bize. Şöyle bakıyorum ben, 4 aylık fark, sadece 4 aylık enflasyon toplamda %14,64'ü bulmuş. Yani yıllık hedefin yarısı şu an itibariyle, daha ilk 4 ayda yarısına ulaşılmış durumda. Nasıl bir yıl bekliyor, nasıl bir Aralık ayı bizi bekliyor, buradan biraz da anlayabiliriz. Geçeceğim enflasyona dair verileri ama bir iki mesaj var sizlerden gelen, onları da atlamayayım elbette, onlar üzerinden de konuşalım. Bu mesajlardan bir tanesi bana değil, sevgili İknur Karadeniz'e söylemiştim programa başlarken de, o imzayı attı artık evlilik hayatının içerisinde demiştim. Emekli öğretmenimiz Olcay Aytaç Antalya'dan sana ilk Nurcuğum sevgilerini yolluyor, sana mutluluklar diliyor, onu bir aktaralım. Nusret Güroğlu da diyor ki, bu komisyon meselesini konuşmuştuk okullardaki şiddet vakalarını incelemek üzere, nedenlerini incelemek üzere bir komisyon kurulmuştu demiştim. Hatta komisyonda ilk gündeme gelen de hani yurt dışına gidelim, Amerika'ya gidelim, Avrupa'nın farklı ülkelerine bakalım, oralarda neler oluyor tartışmaları olduğunda aktarmıştı. Nusret Güroğlu da diyor ki, bu saldırılarla ilgili olarak neden mecliste komisyon kuruluyor? Bu araştırma neden bilimin eline bırakılmıyor? Konu uzmanlarına bırakılmalı şeklinde bir yorumu var. Ya benim mecliste komisyon kurulması ile ilgili bir sorunum yok. Mesele şu, o komisyonun ne kadar işlevsel olduğu, nasıl hareket ettiği, nasıl hızlı hareket edebildiği. Neden? Çünkü yaşıyoruz bu olaylarda da, farklı olaylarda meclis komisyonları kuruluyor. Olayın üzerinden aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Sonrasında o komisyon raporları böyle hani anormal, teknik, yasal, hukuki detaylarla dolduruluyor. Onun içerisinden cımbızla bir bazı verileri, bazı bilgileri almaya çalışıyoruz. Mesele şu, biraz daha aktif olunması o gerekiyor. Hani siyaset koridorlarında o tartışmalar oralarda kaybolmasın. Benim anlatmaya çalıştığım aslına bakılırsa bu. Meclis de araştırsın, bilim insanlarını da çağırsın, orada bilim insanlarıyla da konuşsunlar ama hızlı olsunlar. Çözüme yönelik daha somut önerilerle, örneğin hani genel geçer ifadeler değil de işte hangi yasada nasıl kime ne kadar sorumluluk verilmiş ve verilmemiş, bu tartışmaları biz yaptık daha önce de farklı olaylarla ilgili hazırlanan komisyon raporlarında, meclis komisyon raporlarında. Yani işlevsel olsun, benim derdim biraz da bu. Peki ekonomiye dair biraz daha birkaç detay daha vereyim. Örneğin şimdi enflasyon verisi 4,18 olarak açıklanınca kira zam tavan oranları da netleşti, onu da söyleyelim. Ne kadar şöyle aktarayım size, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı bu ay itibariyle de %32,43 olarak gerçekleşti. Hani şu da enteresan, şu da son derece dikkat çekici. Biz Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle ENAG verileri arasında böyle %50'ye varan farklar değil mi görüyorduk? %100'e varan farklar görüyorduk. Bu kez böyle olmamış olması, önemli. Enak kaç açıklamıştı? Hemen size aktarmıştım programın ilk bölümünde. %0,7 olarak açıklamıştı aylık Nisan enflasyonunu. Şöyle bakıyorum, %1'den daha az bir fark var. TÜİK'te %4,18 olarak açıkladı. Beklentiler %3,19'du. Beklentilerin bir kere çok üzerinde, %30 üzerinde neredeyse bir farkla gerçekleşti enflasyon. Tabii Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı bunun sinyalini daha önce vermişti. Neye dayandırmıştı? Daha önceki aylarda hatırlayınız, neydi? İklim, dolu olayları değil mi? İklimsel olaylara, değişikliğine, küresel ısınmaya bağlamıştı biraz. Bu ayki enflasyon verileriyle ilgili yorum yaparken, gelecek enflasyon verileriyle ilgili yorum yaparken de Orta Doğu'daki krizi, özellikle petrol fiyatlarındaki o gerçekten anormal artışı da gerekçe olarak göstermişti. Olası gerekçe olarak göstermişti. TÜİK'in açıkladığı bu veriler de aslında bizi hiç şaşırtmıyor bu anlamda. Bizi şaşırtmıyor, sadece hani geçmiş dönemde çokça eleştirdiğimiz için Türkiye İstatistik Kurumu'nu farklı nedenlerle, biliyorsunuz işte her ayın 3. çalışma günü bunu konuşuyoruz sizlerle beraber. Bu kez böyle bir veriyle karşı karşıya kalmak şaşırtıyor. Oysa ki doğal olanı bu. Doğal olana şaşırır vaziyete geldik. Ne diyoruz burada? Evet, hepimiz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu gözle izliyoruz olanı biteni. Peki ekonomiye dair bir başka başlık. Aslında neyin ne olduğunu anlamak açısından son derece kolay, son derece basit bir veri. Menemen Endeksi. Kim hazırlıyor? Doçent Doktor Caner Özbudak, emeğe saygı. Hani bir menemen her ay kaça mal oluyor? Bunun üzerinden son derece basit, son derece anlaşılır bir veri elimizde olmuş oluyor. Sayın Özduran, Doçent Doktor Caner Özduran hazırladığı bu menemen endeksi üzerinden şunu görüyoruz bir kere. Şunu görüyoruz. Evet, ülkede ekonomik şartlar ağır. Evet, ülkede geçim sıkıntısı var. Gıda fiyatları konusunda dünyada hep ilk üçteyiz. Gıda fiyatlarındaki enflasyon oranında. Ama gerçekten büyük şehirlerde yaşamak çok daha ağır bir yük haline geliyor giderek, ki bu endekste de, hazırlanan bu endekste de biz bunu net şekilde görüyoruz. Özellikle kur ve gıdada ortaya çıkan tablo, yani yükselişler, fiyat artışları o kadar kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıyor ki şaşırmamak elde değil. O yüzden işte markete, pazara gittiğimizde o fiyat algımızı da kaybetmiş oluyoruz maalesef. Böyle bir tablo var. Bakın, menemen enflasyonu Nisan ayında mesela yumurtada görülen %4,2'lik ya da soğanda görülen %1,96'lık ya da biberde görülen %11'lik düşüşe rağmen arttı. Neden? Çünkü domates fiyatları arttı. Bu kez de hani bir yerden güldürüyor, bir yerden ağlatıyor. Bu kez domatesteki fiyatlar %26 olarak gerçekleşince, hatta %26'nın üzerine de çıkınca artış, menemen endeksinde de Mart ayına göre %3,63'lük bir artış görülüyor. Yıllık bazda bakıldığı zaman da %34'lük bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslına bakılırsa işte TÜİK'in açıkladığı verilerle de biraz bu görülüyor. Yani dedim ya, büyük şehirlerde bu anlamda yaşamak gerçekten bu süreci daha ağır hissetmemize neden oluyor. İşte bu çalışmada bize şunu gösteriyor. Metropollerde yaşayanlar için genel fiyat artışları, genel enflasyon %4 ile %10 arasında ek bir yaşam maliyeti anlamına geliyor. Bir yandan da böyle bir gerçeklik var, böyle bir tablo var. Hani işte hani bu enflasyon verileri hesaplanırken bütün ülke baz alınıyor. Evet, ama böyle mi olmalı? Ya da bütün ürünler baz alınıyor, gerçekten böyle mi olmalı? O da ayrı bir tartışma konusu. Tabii sadece cebimizi ilgilendirmiyor yaşanan bu fiyat artışları. İşte konuşuyoruz burada, TÜİK'in verilerini de size aktardım. Mesela hep söylüyorum, sadece enflasyon pazardaki, manavdaki etiketlerdeki, o etiketlerin fiyatları, etiketlerdeki rakamların değişmesi anlamına gelmiyor. Geleceğimizi de bir anlamda etkiliyor bütün bu yaşadığımız süreç. 7-8 yıldır bir ekonomik krizle mücadele içerisindeyiz. Hani ülke tarihinde biz böyle bir şey yaşamadık. Yani krizler genelde Evet, yaşandı, 90'lı yıllarda yaşandı, 2000'li yıllarda yaşandı ama genelde neye alışkınız? Biz hani bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde piyasa bir şekilde kendini toparlar. Hani kendi düzenine, kendi eski hatırladığı düzene bir şekilde döner idi. Artık böyle bir tabloyla da karşı karşıya değiliz. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Arge yatırımlarındaki son dönemdeki azalış son derece dikkat çekici. Bakın TÜBİTAK tarafından bir çalışma hazırlanmış, bir rapor hazırlanmış. Konu ne? Finans kaynağına göre Arge harcamaları. Hem özel sektörde hem de devlet bazında bakıldığı zaman mesela şunu öğreniyoruz. Bu yılın başında Ocak ayında hazırlanmış bu rapor. 2025 yılı içerisinde Türkiye'de ülkemizde toplam 851 milyar liralık Arge harcaması yapılmış ama kamunun buradaki payı giderek düşüyor. Bakın 2002 yılında %7 yani kamunun araştırma geliştirme harcamaları genel bütçe içerisindeki payı %7. Peki 2009 yılında %12,9'a çıkmış, son derece olumlu. Peki 2025'e geldiğimizde devletin ARGE araştırma geliştirme çalışmalarına harcadığı miktar, pay daha doğrusu, ne kadar? %4,3'e kadar gerilemiş durumda. Şöyle yıllar itibariyle bakınca 2002'den bugüne kadar geçen süreye bakılınca da aslında nasıl bu rakamların azaldığını, mesela 2012'de %11, 2017'de %7,8, 2022'de %4,8, 2025'te %4,3'e düşmüş araştırma geliştirme çalışmalarındaki pay. Özel sektör bu konuda özverili çalışıyor, özverili adımlar atılıyor. Şöyle bakınca 2002'den bugüne kadar geçen süreç içerisinde özel sektörde de bir artış görüyoruz. Onu da çarpıcı artışlar görüyoruz. Onu da aktarmakta fayda var. Mesela bu açıdan çok önemli. Hani bir şekilde özel sektör kendini ayakta tutmaya çalışıyor. Bu açıdan önemli ama yaşanan ekonomik kriz ya da ortadaki tabloda bize asıl gerçekliğimizi maalesef gösteriyor. Şimdi müzik arasına gideceğim. Arkasından bir konuğumuz olacak. Söylediğim gibi Ali Çimen, Gülistan Doku ailesinin avukatı. Ama yine ekonomiden bahsederken hep söylüyorum burada. Çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz diyorum ya. Bunun gerçekten etkileri, olumsuz etkileri üzerine hazırlanan bir rapordan böyle özetle bahsetmek istiyorum. Bakın Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik, sık sık konuk da alıyoruz kendisini, konuşuyoruz. Ülkemizdeki yıllık çalışma süresini hesaplamış. 2300 saatten fazla çalışmak zorunda kalıyoruz ki yani bu sıralamayla mesela Almanya'da yıllık çalışma süresi 1400 saatten bahsediyorum ki genel olarak 1400-1700 saat arasında bu yıllık çalışma süreleri ülkemizde 2300 saate kadar çıkıyor. Yani Türkiye'deki bir Almanya'daki bir işçiyle Türkiye'deki bir işçinin arasındaki fark. Türk işçi yılda 1000 saat fazla çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Bu arada tabii mesela sonuç ne? Sonuç, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler'e bağlı biliyorsunuz, bir rapor hazırlamış ve iş güvensizliği, iş yerinde zorbalık ya da psikososyal risk faktörlerini anlatan bir rapordan bahsediyorum. Ne diyor biliyor musunuz rapor? Bu nedenle uzun çalışma saatleri, iş güvencesizliği, iş yerinde taciz gibi bu riskler nedeniyle her yıl dünyada küresel bazda 840 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini öğreniyoruz biz. Çok çarpıcı bir rakam. Tabii sadece bu değil. Bu riskler, ortaya çıkan bu riskler özellikle kardiyovasküler, kalp hastalıklarını ya da diğer ruh sağlığı bozukluklarına neden oluyor. Sadece hani çalışma ortamı, stres vesaire, işte size bilanço. Her yıl bu nedenle, bu iş yerindeki uzun çalışma saatleri, iş güvensizliği gibi ya da iş yerinde mobbing gibi nedenlerle her yıl 840 binden fazla işçi hayatını kaybediyor. Ben söylemiyorum, Uluslararası Çalışma Örgütü söylüyor bu verileri. Evet, tablo bu. İş dünyası, işçi dünyası demişken bunu anlatmakta istedim sizlere. Bu verileri sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz. çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
3: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Hangi konuyla? Gülistan Doku dosyasıyla devam edeceğiz. Kaybolduğu günden beri gündemde tutmaya biz de çaba gösteriyoruz. Ailenin avukatı, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'le konuşacağız. Yaşanan hem süreci konuşacağız hem de bugün hangi noktadayız, neredeyiz onu konuşacağız. Ali Çimen, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok sorun var size ama önce şuradan bir genel hatlarıyla şunu sormak istiyorum size. Hani gözaltı sayısı artıyor, giderek artıyor. Bu isimlerin profillerine, gözaltına alınan bu isimlerin profillerine bakıldığı zaman işte kamu görevlileri, emniyet personeli, siviller nasıl bir ağ ile karşı karşıyayız? Biz bir suç ağıyla karşı karşıyayız. Bunu bir anlatalım. Arkasından o kamera görüntüleri vesaire hepsine geçeceğiz, konuşacağız. Zamanımız da var.
2: Tabii. Şöyle izah edeyim. Yani Gülistan Doku'yu aslında kamuoyunda bilmiyor ama kısaca yine Gülistan Doku kimdir diye böyle dinleyicilerimize belirtmekte fayda var. Gülistan Doku Muzdur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisidir. Bölümü 2. sınıf öğrencisidir. 21 yaşında bir genç kadındı. 05.01.2020 tarihinde, biliyorsunuz şu an zaten olay ortaya çıktı tüm yönleriyle. Dönemin valisi, baş şüphelimiz olan Tuncay Sonel'in Dorsya'yı örtbasından kaynaklı olarak sadece ilk aşamada biliyorsunuz intihar olarak algılandı. Dosyadaki işlemler de hep intihara yönelik olarak sürdürülmüştü. Yani kısaca bunu belirttikten sonra bu tutuklanmaların şeyine bakalım, niteliğine, onu mu sordunuz?
1: Tabii aynen. Nasıl bir ağ ile karşı karşıyayız biz?
2: Evet, şimdi burada Tuncay Sonel biliyorsunuz dönemin valisiydi ve kendi çocuğu tarafından işlenen bir insan öldürme fiilini orada kamu gücünden kaynaklı olarak örtbas ediyor. Tabii bunun bir maddi ayağı da var. Yani orada da mesela ifadelerine yansıyor. Çok ciddi anlamda bir maddi mal varlığı da söz konusu. Ve 220 gün boyunca da biliyorsunuz sadece Gülistan'ı Muzdur Gölü'nde arattı. Ve orada da çok ciddi bir anlamda kamu zararına neden oldu. İşte 500 bin metreküp su boşaltıldı baraj gölünde. Ama şunu çok iyi biliyordu ki baraj gölünde olmadığını bildiği halde tüm bunları yaptı. Ve bu Tuncay Sonel etrafında da bir kirli bir ilişki ağını biz görüyoruz. Yani işte bakın dönemin işte hastanesindeki başhekim dosyamızda şu an içeride. İşte Gökhan var. Gökhan biliyorsunuz siber çetenin elemanı. Bu Gülistan'ın verilerini silen, veri yükleyen kişi. İşte kamu görevlileri var biliyorsunuz bu boyutuyla. Aslında bizim şu anki aşamadakiler şu: Gülistan Doku örtbasında bizzat fiilleri tespit edilenler var. Yani failler var. Yani öldürme olayına iştirak edenler var. Onu saklayanlar var. İşte delilleri karartanlar var. Ama bu delilleri karartma bölümünün bence eksik kalan yönü de var. Yakın zamanda bence onunla ilgili de bir işlem yapılacağını düşünüyorum. Yani Tuncay Soner, yani yozlaşmış bir kamu görevlisi olan Tuncay Sonel etrafında oluşan kirli bir ilişki ağını görüyoruz burada.
1: Kısaca yani yeni gözaltılar olabilir anlamında mı kullanıyorsunuz
2: olmalı
1: bunu?
2: Yani
1: kapsamı geniş.
2: Tabii şu, yani şimdi dosyada siz söylediniz yani o tutanaklara geçeceğiz dediniz ya. O tutanakları hazırlayanlar var. Onun talimatını verenler var. Yani bunların tamamı en hafif tabiriyle diyelim, en iyimser tabiriyle görevlerini ihmal ettikleri ortada. Dolayısıyla dosyamızın kül halinde adil ve etkin bir yargılaması söz konusu olabilmesi için dosyada şaibe altında olanların tamamının yargılanıp aklanması lazım. Yani biz bunun da gerçekleşeceğine biz inanıyoruz yani.
1: İfadelerden bahsettiniz. Mesela diyorsunuz ki bir sosyal medya paylaşımınızda okudum bunu, sizin paylaşımınızda Gülistan Doku'nun ilk defa kayıp olduğu ihbarını yapan, o soruşturmayı başlatan DM'nin ifadesine söylenmediği halde ben kendimi Muzdur'a atmaya gidiyorum cümlesini kim ekledi diye soruyorsunuz örneğin.
2: Evet.
1: İlginç.
2: Evet, doğru. Şöyle mesela bu DM ile K, yani isimleri söylememizde biraz sakıntı olabilir belki aileler için.
1: Tabii.
2: Küba O ile demek diyorlar ilk. Yani 05.01.2020 tarihinin gece 11'inde emniyete gidiyorlar. Emniyete gitme amaçları İşte Gülistan'ın bir gün önce işte alıp konulduğu sorun, işte o zamanki erkek arkadaşı olarak bilinen Zeynal tarafından zorla araca bindirildi. Zeynal'a yönelik olarak aslında bir şikayet talebiyle oraya gidiyorlar. Ama ifadelerine, işte dileğin ifadesine o ekleniyor. Dilek bu ifadeyi öğrendikten sonra mesela savcılığa gidiyor. Diyor ki ben böyle bir ifadem söz konusu değil. Ben bu konuyla ilgili size beyanda bulunmak istiyorum diyor. İfadesi alınmıyor. Yani düzen hem ekleme yapılıyor hem de onu düzeltmesine de imkan tanınmıyor. Hatta ben o yönlü 2022-2020 tarihinde dilekçeyle başvurdum. Yazdım yani bir insan gelirse savcılığa siz nasıl ifadesini almazsınız yani?
1: Tabii.
2: İfadesini alırsın, yine itibar edersen edersin, etmezsen etmezsin, yani o senin takdirin tabi. Yani bu yönüyle aslında ilk aşamadan itibaren bu dosyanın intihara yönelik olarak algılanması için bir çaba içerisine giriliyor ve böyle delil uydurma var, yani sadece delil karartma değil, delil uydurma boyutu da var. Doğrudur yani, o var yani, o oldu yani. Çok dosyamızda
1: ilginç bir ayrıntı. Şimdi Ebru Cansu başsavcı, bu adımlar da kendisiyle beraber atıldı. İşte bu geçmiş soruşturmalar, sizin diğer savcıları işaret ediyorsunuz az önce kurduğunuz cümlelerde. Mesela şu bilgi var mı elimizde? Dosyayı ilk soruşturan ya da daha sonra devam ettiren savcıların görüşünü alıyor mu mesela? Aldı mı Ebru Cansu, şimdiki başsavcı?
2: Yani o iç bir ilişki olduğu için onu alamaz. Zaten hukuken de onlara görüş soramaz. Dosyası önünde zaten. Biliyorsunuz 2024 yılından beri başsavcımız görevde. 2024 yılından beri gerçekten dosyamızda etkin bir soruşturma yapıldı. Deliller toplandı. Zaten biz 2024 yılından beridir aslında sizin şu an bildiğiniz kişileri biliyoruz. Tabii. Bildiğimiz halde dosyamıza zarar gelmemesi bakımından o gizliye de biraz riayet ederek, yani biz bunu biliyorduk ve bunu hiçbir zaman açıklamadık. Aslında kamuoyunun da bu yönlü beklentisi bizden vardı. Yani dosyada ne oluyor biz de bilelim. Hani biliyorsunuz Gülistan Doku dosyası kadın kırımının sembol dosyasıdır yani. Yani o yönüyle toplumda da çok büyük bir merak var o konuyla ilgili. Mesela biz 2 yıl boyunca herhangi bir şekilde bir açıklama yapmadık dosyayla ilgili. Ama biz bu delillerin hepsini biliyorduk ve bu failler de aslında çoğu tespit edilmişti. Tabii 2 yıldır bu dosyada vardı. Biliyorsunuz yani evet, başsavcımızın çok büyük bir çabası var. Biz onu da takdir ediyoruz. Yani bence şey sormamışlardır. Görüşünü hukuken alması da ihtiyaç yoktur yani.
1: Anladım. Valinin ifadeleri de kamuoyuna yansıdı, evet. Medyaya yansıdı Vali Soner'in. O sim kart meselesi, kabul ediyor, kartı ben gönderttim diyor ama amacım diyor sadece kızımızı bulmaktı ifadesi benim dikkatimi çekti ama orada bambaşka bir tablo ilerlemiş değil mi? Mesela Ankara'ya gönderilmesi, Ankara'da istihbaratın, polis istihbaratın örneğin bunu fark etmemiş olması, mesela benim aklıma gelen ilk soru bu olmuştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sim kart tartışmasını?
2: Tabii şimdi bu baş şüphelimiz Sünca'yı. Yani biliyorsunuz 7 saat ifadesi sordu, 72 tane soru. Yani sıkıştığı her yerde işin geçtiği böyle insanlara çambur attı. Biliyorsunuz yani şöyleydi, K kameraları var. Aslında tüm bu kenti gören, onun mesela verilerine müdahale ediliyor diyor. Bunu kim yaptı diyor, ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Diyor ki işte tatile matile gitme durumu var, belki siz takip ettiniz değil mi, yakından takip ediyorsunuz
1: tabii ki.
2: Bu,
1: tabii ki
2: şüphelilerin tatile 5 yıldızlı otellerde
1: Antalya'ya gitmelerinden bahsediyorsunuz.
2: Tabii onu soruyor, onu diyor ben bilmem, diğerleri bilir diyor. İşte sim kart diyor yaptım ama diyor niye yaptım, yani bir de gerçekten de yani böyle bizi de böyle yani inanın trajikomik bir boyuta geldi onun ifadeleri. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Değil mi? Evet. Bunu söylüyor özetle. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTS bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem, siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu yani tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Zaten dosyada olan biri, savcılığın dosyasının içerisinde Gülistan'ın sinyal bilgileri, hatta en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTS baz raporu var. 07.01.2020 tarihinde var. Şimdi olan bir şey için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz ki Ankara'ya? Burada bir dikkat çekici. Biliyor musunuz o? Bu Gülistan'ın verilerini silmek ve hatta veri yükleme yönünden de bir işlem yapılması için gönderildi.
1: Yani sadece yok etmek değil, verileri aynı zamanda şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak tabii, yeni verileri de yüklemekte. Evet.
2: Anladım. Aynen. Yani bunlar hepsi gizli kalkınca ortaya çıkacaktır. Onu tartışıyor olacağız. Yani bu adam verileri sildi. Ki zaten Gökhan biliyorsunuz bize mail vasıtasıyla bu olay olmadan önce ulaşmıştı. Biz bunu haberini de yaptık. Belki biliyorsunuz Örtbas'tayı görev alan biri bize ulaştı diye bir haberde söz konusu olmuştu. Orada Gökhan zaten diyor ki yani bazı verileri elinde olduğunu söylüyor bize. Ama diyor ki ben bunu pazarlık amacıyla elimde bulunduruyordum. O yönlü bir beyanı oldu. Gökhan'ın korkusu şuydu. Gökhan insan öldürme fiilinin kendisinin üzerine kalacağı endişesiyle bana ulaşmıştı. Gökhan zaten verileri silme, delil karartma yönünden ceza almayı kabul ediyordu. Yani savcılığın mesela burada insan öldürme yönünden de Gökhan'ın sorumlu tutulması çok çok önemlidir. Çünkü bizim maktulümüzün sim kartını en son telefonuna takan kişi odur. Müdahale eden kişi budur. Dolayısıyla bunun da insan öldürmekten sorumlu tutulması gerekir. Dosyamıza katkısı olması bakımından söylüyorum. Yani öyle yani bu baş şüphelimiz Tuncay dosyada olan sinyal verilerini 11 gün sonra gönderiyor olan bir şeyi tekrar işte açığa çıkartmak için. Ve bir de diyor ki ben Şükrü'yü de birkaç yere göndermişim bu bilgiler sonrasında. Bakın o da çok şey yani böyle çok yani orada çok ayrıntılı düşünülmesi gereken şey. Zaten dosyada var. Sen Şükrü'yü ne diye bir de gönderiyorsun. Zaten savcılık araştırma yapıyor bu konuyla ilgili. Senin adli yargılamaya müdahale etme durumun var mı? Yani oradaki Cumhuriyet Başsavcısı veya savcılık görevi ne? Ya bu yönüyle gerçekten de ifadesinde yani hayatın olan akışına aykırı durumlar söz konusu yani.
1: Bu çok dikkat çekici. Onu ben tekrarlamak istiyorum izninizle. Gülistan kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten bütün o HTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına daha yedisi değil mi? Evet, birinci ayın yedisinde girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki savunmasında ya da ifadesinde ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım diyor. Oysa ki o bilgiler zaten elinde. Bu çok çarpıcı.
2: Yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu HTS kaydı dosya içerisindeki HTS kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz de görüş aldık böyle yani bu konunun biliminden anlayanlardan. Sim kartla siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş yani. Hani o dediği de
1: bir de o var yani. Tabii.
2: İki tane tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya. Yani bu adam orada bir gerçekten de çok sıkı bir soruşturmadan sorgudan geçti. Yani 7 saatlik bir sorguda 3 defa da ara vermek zorunda kaldı. Orada yani her zorlandığı yerde çamur atma yoluna girdi. İşte böyle beyanları da tutarsız beyanlarda bulundu yani.
0: Güçlü Özgenler geri ve zamanı tekrar yayını.
1: O kamera kayıtlarından bahsettiniz ki biliyoruz biz Türkiye'de hiçbir ilde o kadar yüksek çözünürlüklü kameralar yok. Tunceli'nin coğrafi yapısını da ben de biliyorum. Bilen dinleyicilerimiz de kent merkezinden bahsediyorum. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. O kayıtların yani resmi olarak söylüyorum. Yani resmi olarak kimler tarafından hangi talimatla silindiğine dair dosyada bir somut bir bilgi var mı? Yani ya da tespit var mı? Siz ulaşabildiniz mi mesela bunları?
2: Evet yani şöyle hani soruşturmayı mesela bu Tuncay baş şüpheli Tuncay Sonel var. Biliyorsunuz bu delil karartma bölümünden de bir soruşturma başlattı diye ben duydum. Yani aslında bu yönüyle de bir araştırma hani az önce dedik ya yeni gözaltılar. Bu yönüyle de bir araştırma yapılıyor. Yani burada birebir sorumlu olan kim? O tutanağı hazırlayan altında imzası olan ve o tutanağı hazırlatmasının talimatını veren kişi değil mi? Bunlar dosya yani soruşturmaya dahil edildiğinde bu olayın nasıl gerçekleşti? Yani bu 6 saatlik görüntü varken nasıl yok oluyor mesela? Bu 6 saatlik görüntünün şu özelliği var. Yani dinleyicilerimizin de bilmesi açısından söylüyorum. Dosyamız maktulü Gülistan ile dosyamızda insan öldürmede şüpheli olan Mustafa'nın yan yana olduğunu gösteren kayıtlardır bunlar. Bakın. Hani bunlar hep diyor ya biz tanımıyoruz çocuğum tanımıyor işte hiç bilmez onu diyor ya.
1: O kafedeki kayıtlardan
2: yani 6 saatlik görüntünün içinde o var. Yani bu maktulle şüpheli yan yana görülüyor. Temas ettikleri bir gün önce. O yönüyle çok böyle değerlidir dosyamız açısından o video çözümlemek sonra. Bunu polis gidip alıyor. Baymak diye bir iş yeri var orada. Baymak
1: kafeden bahsediyor.
2: İki tane dışı görüyor, iki tane içi görüyor. Aslında gelen polisin de ses kaydı var. Yani ne söylediği de dosyamızda var. Sonra o hard diski alıp getirdikten sonra ne söylediği de dosyamızda var. Yani mesela diyor ki hiçbir şey çıkmadı. Sonra 2024'te Jasat gidiyor. Biliyorsunuz jandarma bunu yürüttü. Jandarma gidiyor, 6 saatlik görüntüyü çıkartıyor yani. Yani bu sadece bir olay. İnanın böyle saysam burada var ya, size 20-30 tane böyle tutanak sayarım. Bazen biz sayıp sonra unuttuklarımızı diyoruz ya, bunu da unutmuşuz mesela, söylememişiz. Mesela yani, sen nesne 220 gün boyunca Gülistan'ı Munzur'da aratan şey neydi biliyor musunuz?
1: Nedir?
2: Emniyet Müdürlüğü'nün iki imzalı tuttuğu bir tutanak var. 24.01.2020 tarihli bu tutanağa göre 05.01.2020 günü saat 13-18 sıralarında köprüden suya düşen bir nesne olduğu mütalaa ediliyor. Ve bu suya düşen nesnenin de o zamanki soruşturmacımız bizzat bize dedi ki bu Gülistan'dır dedi, düşen o sırada. Ve 220 gün boyunca o Munzur Gölü'nde aramanın yapılmasına neden olan tutanak oydu. Mesela biz o tutanağa itiraz ettik. Biliyorsunuz o tutanak Ulusal Kriminal Büro'ya gitti. Evet. Ulusal Kriminal Büro da böyle ülke genelinde raporlarına itibar edilen çok böyle saygın bir kuruluştur.
1: Tabii.
2: Dosyamızda raporları da söz konusu. Onun bilimsel raporuna göre suya düşen bir nesne yok. Atafak var. Yani görüntü kayması diyorlar. Tabii bunun bilimsel açıklamasını çok iyi yapıyor. Şunu diyor, hatta suya düşen bir nesne olduğu zaman diyor, V şeklinde suda bir dalgalanma meydana gelir. Yani yukarı yönlü biliyorsunuz. Ona kadar değerlendiriyor, böyle bir dalgalanma da yok diyor. Dolayısıyla suya düşen nesne yok. Peki buna kim bu tutanağı düzenledi mesela? Bu kişiler soruşturma dışı kalabilir mi yani, mümkün mü? Yani
1: hemen orada şunu sormak istiyorum. İçişleri Bakanlığı bir rapordan bahsediliyor, hazırladı. Erzurum ve Başsavcılığına gönderdiğini, bir müfettiş raporundan bahsediliyor. Yani bu bahsettiğiniz olaylarla isimler, o imzalar, o tutanaklardaki imzalar, davanın böyle Tunceli dışına taşınacağı, daha geniş kapsamda yürüyebileceğinin işareti olarak değerlendirilebilir mi bunlar?
2: Yani şöyle, Erzurum'un bakma nedenini bir dinleyicilerimize isterseniz açıklayalım. Şimdi bu dönemin valisi biliyorsunuz soruşturma usulü bakımından farklı bir usule tabidir. Yani bu kişinin işlediği suç, suçun işlendiği yere görevi nedeniyle aslında kişisel bir suçtur ama görevin kapsamında işleniyor. Bu kişisel suçunu bağlı bulunduğu, yani suçun işlendiği yere yakın, en yakın Ağır Ceza Mahkemesi'nin bağlı bulunduğu başsavcılık yürütür. Yani kanunda bu hüküm var. Aslında en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Erzincan'dır. Ama o zaman Erzincan'da 2020 yılında ağır ceza olmadığı için Erzurum'a gidiyor. Erzurum'a taşınması tamamen teknik bir konudur. Ama bu soruşturmayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar da gerçekten çok titiz bir şekilde yürüttüklerini biz biliyoruz. Bu gelen raporlarla beraber, müfettiş raporlarıyla beraber... Hani biz tabii gün veremeyiz ama ben bekliyorum yani yeni kişilerin de dosyaya dahil edilmesini bekliyorum. Bu derin karartma bölümü yönünden.
1: Bir endişenizi dile getiriyorsunuz. O dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle hani savunma makamı olarak kısıtlandığınızı söylüyorsunuz. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız ya da bu neye mal olabilir? Bu konudaki endişeleriniz ya da beklentiniz ne?
2: Evet. Ya öyle. Mesela onunla ilgili gerçekten bir iletişimsizlik söz konusu oldu başsavcılıkla bizim aramızda. Yani biz dediğimiz gibi 2024 yılından beri biz bu failleri biliyoruz. Dosyada tutanakları bizim elimizde, evrakları var. Dikkat ederseniz 2024 yılından beri tek bir yerde bir açıklamamız, yani aile olarak biz buna çok riayet ettik. Yani soruşturma sağlıklı bir şekilde yürütülsün. Ama biz bir baktık ki, yani böyle sosyal medyadan biliyorsunuz bu bazı kişiler böyle sanık vekilliğine de soyundular. O şüphelinin işte lehine ol, kendilerince lehine olan durumları böyle paylaşmaya başladılar. Toplumda böyle bir bilgi kirliliği yaratınca ben aslında o aşamaya kadar hiçbir zaman bir belge talebim yani olmamıştı. Hep dedik ki yani başsavcılık zaten işini yapıyor. Bize de gerek yok, biz de izleyelim, onları destekleyelim diyorduk. Bunlar olunca ben bir iki talepte bulundum. Muhtemelen yoğunluktan da kaynaklı olabilir. Bence biz onu açarız. Yani orada bir iletişimsizlik söz konusu oldu. Dosyanın bu yönüyle de böyle bir yapılan emeğin de gölgelenmesine biz izin vermeyiz. Yani gönlümüz el vermez. O iletişimsizlik bence aramızda kalkacaktır, yani onu söyleyeyim.
1: Son 3-4 dakikam Ali Çimen avukat, evet. Ali Çimen Doku ailesinin avukatıyla konuşuyoruz. Gülistan Doku soruşturmasını konuşuyoruz. Dinleyicilerimize hatırlatayım bir kez daha. Son sorum da şu. Yani siyasi iradenin, biliyorsunuz Bakan Akın Gürley'in göreve gelmesinden sonra bu konular daha çok konuşulmaya başladı. Bu kadar geç harekete geçmesiyle ilgili bir yorumunuz var mı?
2: Ya şöyle, az önce ben dedim ya, 2024'ten beri biz biliyoruz bu ulaştı. Yani 2024'e kadar çok ciddi bir örtbas söz konusuydu. Delilleri elde etmede de bir isteksizlik vardı yani soruşturmacılarda. Bizim taleplerimizi hiç yanıtlamıyorlardı bile. Hı-hı. 2024'ten beri başsavcımızın gelmesiyle beraber etkin bir soruşturma, bizim taleplerimizin yanıtlanması söz konusu oldu. Delillere ulaştık. Ama biz işin gerçeği, yani ben kendi adıma diyeyim, aileyle görüştüğümde benim düşüncem, ben dedim ki yani ben kendi çabalarımla 3-4 kişiyi gözaltına aldırırım. Ondan sonra burada bir hukuk mücadelesi yürütürüz. Ama gerçekten de Bakan Bey'in yani dosyaya, biliyorsunuz, en şeyine kadar talimatı netti ve bu talimatın da gereği yapılıyor. Bu yönüyle Bakan Bey'in yani bu dosyada katkısı tabii ki net ve tartışmasızdır, yani onu söyleyebilirim.
1: Anladım. Son bir soru, son dedim ama aile bu süreç içerisinde, yani bu sorgu süresi hızlandıktan sonra, son bir ayda yaşananlar itibariyle böyle bir baskı ya da bir, yani alışkınız bu tip konulara, biliyorsunuz pek çok mağdur isme böyle mesajlar, telefonlar gidiyor. Rojin'den biliyoruz, Rojin'in babasından mesela biliyoruz. Var mı böyle bir şey gelen, bir tehdit, bir baskı?
2: Yani şöyle, yani Aygül Doku'yla ilgili bizzat dosyadaki failler, biliyorsunuz yani bu dosyanın bugün bu aşamaya gelmesinde Aygül Doku öncülüğünde gelişen o kadın hareketleri de biraz etkili oldu. Yani biraz değil de aslında belirleyici olan etki oydu yani. Bu Aygül Doku şahsında gelişen bir kadın hareketi oldu. Biliyorsunuz kadın kurumları her yerde, ülkenin her yerinde örgütlendiler. İnsan Doku nerede diye sordular. Bu Aygül Doku bu dosyayı sahiplendiği için Aygül Doku'ya yönelik şüphelilerin bizzat gece 12'de arayıp böyle ilgili oldukları belli. Biz bunları hepsi savcılığa bildirdik. Savcılık o konuda gereğini yapıyor yani. Tabii ki şüpheliler, biliyorsunuz, zorlandığı zaman her türlü ahlaksızlığı yapacak kişilikte insanlar. Yani bu yola, o yönüyle ailenin şeyi var. Yani aileye de o yönü...

0: Hatta ilk kez söylüyorum bunu dedi. O neydi? Biliyorsunuz dönemin valisi şu an itibariyle tutuklu. Oğlu da tutuklu. Ne demişti Gülistan'ın sim kartını Ankara'ya gönderirken buna gerekçe olarak ne göstermişti? Kızımızı bulmak istiyorduk ifadesini kullanmıştı. Onu bulmak için onu Ankara'ya gönderdim o sim kartı demişti. Oysa diyor ki Ali Çimen avukat zaten o bilgiler o HTS kayıtları daha Gülistan kaybolur kaybolmaz 07.01.2020 tarihinde zaten savcılığın elindeydi. Dolayısıyla o sim kartın Ankara'ya bu gerekçeyle Gülistan'ın yerinin bulunması gerekçesiyle Ankara'ya gönderilmesinin hiçbir makul mantıklı bir nedeni yok ifadesini kullandı ki çok dikkat çekici. Üstelik de hani HTS kayıtlarına ulaşmak için yani nokta nerede en son neredeydi vesaire buna ulaşmak için sim karta değil sim kart bilgileri değil sadece operatör bilgilerine ihtiyaç var. Sadece operatöre sorulsaydı şu numara ya ait sim kart en son nerede görüldü, nerede şu an itibariyle şeklinde sorulsaydı da yanıt alınabilirdi ifadesi dikkat çekiciydi. Söylediğim gibi ilk kez paylaşıyorum dedi ailesinin avukatı Ali Çimen. Bu açıdan son derece önemli. Devam edeceğiz tabii Gülistan 9 soruşturmasına ama soruşturması ile ilgili ayrıntılara her başlığı sizlere iletmeye devam edeceğiz. Ama bugün programın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Unutmadım. Neyi unutmadım onu söyleyeyim. İzmir'den Merih Hanhan yazmış dinleyicimiz. Ama hatırlattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha elbette. Bugün 4 Mayıs kimi kaybettik? 4 Mayıs'ta eski Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'yi kaybetmiştik. Biz de tam kendisinin Merih Hanhan'ın ifadesi de şöyle söyleyelim. Aziz hatırası karşısında saygıyla eğiliyoruz. Biz de ışıklar içerisinde uyusun eski Fatsa Belediye Başkanı Terzi Fikri'yi anıyoruz. Programın sonunda yavaş yavaş diyelim ve biz de bugünü bitirelim. Ne yaptık? 4 Mayıs 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bir hata yaptıysak özür dileriz. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarıma, teknik masadaki arkadaşlarım Simge Erten, Akif Özcan ve elbette editörüm İlktürk Karadeniz'e çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Erdursun, Türkiye'deki emekli sayısı ve bayram ikramiyeleri hakkında konuştu.
2: Bayram ikramiyesi 4000 lirada kaldı. Dün bakan da açıkladı.
3: Kurban bayramında herhalde bu değişmez, saatten değişmez sonra artık. Değişmez herhalde.
2: Kurban bayramında da 4000 lira verilecek ama tüm emekliler 4000 lira alamayacak. Şimdi burada da kendi primleriyle emekli olmuş ve hayatta olan emekliler 4000 lirasını alır. Ama bir kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden emekliden dolayı hak sahibi olarak dul kalan eşi, geçtiyse kız olamıyor. Ya da çocuğu yetim aylığı alan kişilerde, yetimlerde 1000 lira, dul kalan eş, karı koca fark etmez, dul kalan eş çalışıyor ya da kendi emekliliği var ise bu durumda 2000 lira, dul kalan eş çalışmıyor ya da kendi emekliliği yok ise 3000 lira ve diğer normal emekliler de 4000 lira olarak bayram ikramiyesini alacak. Türkiye'de Okan Bey kaç kişinin emekli olduğunu biz bilmiyoruz. Ben biliyorum da bilenler de vardır ama toplumun büyük bir kesimi Türkiye'de kaç milyon kişinin emekli olduğunu bilmiyor. Türkiye'de 12,5 milyon kişi emekli ama hep hükümet yetkilileri de hep 17 milyon diye açıklama yapıyor. Dul yetim aylığı alanları da emekliymiş gibi değerlendiriyorlar. Bakın açıklama yaparken, istatistiksel veriler açıklanırken deniliyor ki Türkiye'de 17 milyon emekli var.
3: Evet.
2: Ama bayram ikramiyesi verilirken o kişilere 4000 lira verilmiyor, yaklaşık 4,5 milyon kişiye. O kişiler biz peki neden 4000 lira almıyoruz diyorlar. Siz emekli değilsiniz diyorlar. Siz emekli olan kişiden dolayı hak sahibi olarak sosyal olmazsınız. Yardım alıyorsunuz. Peki emekli sayısı açıklanırken niye 17 milyon olarak açıklanıyor? Çünkü istatistiklerde de düşük emekli aylıklarını aslında hükümet bir taraftan da halka emeklileri şikayet ederek, bakın çok emekli var, ben o yüzden de size düşük aylık veriyorum gibi bir algı oluşturmak için sürekli rakamı, daha doğrusu sayı 17 milyon olarak açıklıyorlar. Türkiye'de 12,5 milyon civarında emekli var.
3: Şu az önceki konu gündemde olan bir konu da çok fazla artık duymaya başladık. Siz de az önce söylediniz. Erken seçim geliyor galiba 2027 yılı itibariyle, siz de görüyor musunuz?
2: 2027 Kasım ayında seçim olacak.
3: Olacak mı diyorsunuz? Peki bu seçim hazırlığı da yapıldığına dair özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın neler yapacak ki, neler verecek ki? Emekliyi mi mutlu edecek biraz? Asgari ücretliyi mi mutlu edecek biraz? Ne olacak
2: şimdi
3: yani?
2: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı hiç kimseyi mutlu edemez. Zaten böyle bir dertleri de yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı sadece kendi işine odaklanmış. Merkez Bankası ile beraber yüksek olan enflasyon oranlarını düşürmek, daha fazla vergi toplamak, maliye politikası ve para politikasının ikisini beraber uygulayarak piyasaya müdahale ederek, dövizdir, altındır, bir taraftan bu müdahaleler, diğer taraftan işte vergi, dolaylı vergi, ek vergi, yeni vergilerle müdahale ederek para toplamaya çalışıyorlar. Onların asli görevi şu anda seçim değil, kendi işleri. Ama bu kendi işleri daha sonra AK Parti'nin başına bela olacak.
3: Öyle
2: seçim
3: mi?
2: Döneminde böyle devam edemez. Çünkü sürekli şunu söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı, diyor ki biz bir ekonomik model uyguluyoruz. Bu ekonomi modelimizde dört dörtlük bir model. Her şey de iyi gidiyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu geçen yıla göre bu yıl 1 milyon kişinin birkaç ayda işsiz kaldığı kağıt üzerinde.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan Özgür Erdursun, her emeklinin bayram ikramiyesini 4000 lira olarak alamayacağını ifade etti. Türkiye'deki emekli sayısına ilişkinde konuşan Erdursun, Türkiye'de 17 milyon emeklinin olduğu söyleniyor ancak bayram ikramiyesi 4000 lira olarak verilmiyor dedi. Erdursun, 2027'nin Kasım ayında seçim beklediğini de söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben ve ekip arkadaşlarım teknik masada sevgili Simge, birazdan da sevgili editörüm de burada olacak küçük bir toplantı sonrasında. Ama bugün öyle böyle değil. Sevgili Sabit Akkaya canlı yayında konuğum. Hanımlar beyler, kendisini ikinci kez burada misafir etmekten çok ama çok mutluyum. Aslında bir süre daha önce biz bu yayını gerçekleştirecektik fakat yoğunluk nedeniyle ancak bu tarihe alabildik. Kendisinin de bu tarihlerde müsaitliği olduğu sağ olsun kırmadı. Her zaman olduğu üzere güzel enerjisiyle, gülen yüzüyle Sabit Akkaya burada hanımlar beyler. Birazdan yayına alacağız saat 12.30 itibariyle. Belki bir tık öncesinde yayına alabiliriz kendisini. Sabit Akkaya'dan bugün sizlere hediyeler de gelecek. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Hanımefendiler, özellikle sizlere söylüyorum. Ve tabii beyefendiler de, çünkü Sabit Akkaya'nın değerli dinleyiciler sadece bu kuaför, saç, bakım, stilist anlamında, yani sadece kadında değil erkek tarafı da var. Bütün şubelerde erkek kuaförler de var. Değerli dinleyiciler, erkeklere hizmet eden kuaförler de var. Dolayısıyla bugün radyo programını, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programını özellikle Sabit Akkaya yayına geldikten sonra dikkatle dinleyin. Kaleminiz kağıdınız hazır olsun. Bir tarafa bir şeyleri not etme imkanınız olabilir. Çünkü oralardan size soru gelebilir. O sorunun cevabını verenler de bizlerden hediye kazanacaklar. Simge, o zaman 24 ilde karasal yayındayız biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter'da, Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye, değerli dinleyiciler. Okanaslan.com yazdığınızda bizzat beni takip edebilirsiniz. WhatsApp üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
2: Adam ya, adam ya, geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
3: Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
4: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
5: Allah Allah.
0: Ya düşün, yakınını arıyorsun falan. Tamam da.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

hanımlar beyler tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında değerli dinleyiciler sizlere eşlik ediyoruz. Nisan ayı enflasyonu açıklandı değerli dinleyiciler. Nisan ayında enflasyon %4.18, yıllık enflasyon %32.37 oldu. Hanımlar, beyler, şimdi bu enflasyon rakamları biliyorsunuz önümüzdeki ayda ne olacak? Enflasyon rakamları açıklanacak. Ondan sonra Temmuz zamları değerli dinleyiciler önemli. Emekliler için önemli. Zam şampiyonu bu arada doğalgaz olmuş. Nisan ayında fiyatı en çok yükselen kalem %44.47 ile doğalgazla ilgili abonelik ücretleri olarak yükselmiş karşımıza çıkıyor. Değerli dinleyiciler, tabii enflasyon rakamları ile birlikte merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi kiralardaki zam oranları, o da belli oldu. Bu ay itibarıyla kiraya zam, daha doğrusu işte kontrat bittiğinde, yeni kontrat yapılacağı zaman, yeni kontrata geçileceği zaman bir ev sahibi kiracısının kontratını en fazla %32.43, kirasını en fazla bu kadar artırabiliyor. %32.43 değerli dinleyiciler. Bunun üzerinde bir rakam artışı kesinlikle ama kesinlikle yapamaz. Onu söyleyelim, aktaralım sizlere. İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Haberi gelmişti. Geceyi değerli dinleyiciler orada geçirdi. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını sizlere aktarmış olalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi değerli dinleyiciler toplanıyor ve bu toplantıda hangi konular var? Bir kere Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmaması meselesi. Olur be. Olur. Kurban Bayramı ne zamandı? Ayın kaçı? 26'sı mıydı? Bir dakika dur bakayım. Bir saniye. Hemen ne heyecanlanıyor? Heyecanlandı. 26 Arife. Arife 26. Salı günü. 27 Mayıs. Ne arıyorsun? Mayıs'a bakacaksın. Hangi aya baktın? Sen diğer tatile baktın. Ne o tatil? Ha, yıllık iznin. Tövbe ya. Ben neden bahsediyorum? Simge neyden bahsediyor? Değerli dinleyiciler şöyle. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Zaten bir şey söyleyeyim diye beni buraya oturttular. Onun için para ödüyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi ayın 22'si değerli dinleyiciler, 22 Mayıs Cuma'ya denk geliyor. Ben size söyleyeyim bak, 23'ünde tatil başlar abi. 23-24 Cumartesi Pazar. 25 haftanın ilk günü, 26'da Arife ya. 25'inde de izin alınır. Genelde izin alırlar. 25-26 yani ne yaptı? 1-2-3-4-5-6-7. 2 günde oradan 9. 9 günlük tatil bir sonraki pazara kadar. 27 Mayıs çarşamba günü Kurban Bayramı'nın birinci günü 30 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yani cumartesi gününe kadar, bir de pazar da tatil. Oh mis, vallahi da mis, ben size söyleyeyim. Olur yani bu. Masadaki konulardan bir tanesi bu hanımlar beyler. Başka ne var? Başka? AK Parti kaynakları Mayıs ayı içinde atılması planlanan yasal adımlara işaret ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen doğrulama ve teyit mekanizmasına ilişkin detayların kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Faili meçhul dosyalar biliyorsunuz. Bunların aydınlatılmasına yönelik hazırlanan çalışma var. Bununla ilgili olarak da görüşülecek. Enflasyonla mücadele yine masadaki konulardan bir tanesi olacak. Dış politika başlıkları değerli dinleyiciler, Rusya-Ukrayna gerilimi, Karadeniz güvenliği, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Amerika-İsrail-İran arasındaki o gerilim değerli dinleyiciler yine kabine toplantısında masada olacak durumlar olacak. Hatırlatayım mı bir daha Sabit Akkaya değerli dinleyiciler? Birazdan canlı yayında konuğum olacak. Stüdyoda ağırlayacağız kendisini. Gerçekten her zamanki muazzam enerjisiyle geldi. Çok seviyorum ben onu. Çok samimi bir insan. Çok samimi bir insan, dünyalar tatlısı bir insan. Tanısanız siz de çok seversiniz. Esnaf gibi esnaf yani gerçekten. O özlediğimiz esnaflardan bir tanesi sevgili Sabit Akkaya.
Birazdan canlı yayında konuğum olacak. Okan Bey merhaba, iyi yayınlar. Kira artış oranı 2026 yılının tüm ayları için geçerli mi? Bir de oran kaç demiştiniz? Not alamadım, kusura bakmayın demiş değerli dinleyicimiz. Neşe Hanım göndermiş. Estağfurullah Neşe Hanım, ne demek? Artış oranı, kira artış oranı, bir dakika ben de emin olayım. %32 kaçtı? %32.43. Birincisi bu. İkincisi, bu sadece Nisan ayında. Çünkü her ay Neşe Hanım biliyorsunuz keşke sizin dediğiniz gibi hatta daha düşük olsa. Ama şimdi olaya bir de ev sahipleri tarafından, kiracılar tarafından, ikisi tarafından bakmak lazım. Her ikisinin de mağdur olmaması lazım. Neşe Hanım, bu sadece bu ay için geçerli. Bu ay kirada artış olacaksa şayet, artış gerçekleşecekse şayet, bu ay için sadece %32.43'lük bir artış yapılabiliyor. Önümüzdeki ay o rakam, önümüzdeki ayın enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Sevgilerimi gönderiyorum size de, iyi ki varsınız. Sevgiler, selamlar sevgili Neşe Hanım. Evet, doğru dedim değil mi? Simge hiç beni dinlemiyor ki. Dinliyor musun? Dinliyorsun. Hanımlar beyler, ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim bu şeyde, binamızda, radyomuzun olduğu binada bir çalışma var. Matkapla hilti mi çalıştırıyorlar? Bu hilti sesi ben bilirim. Hepsini kullanıyorum. Taş motoru, hilti, kaynak makinesi, matkap. Ondan sonra bunların hepsini biliyorum yani. Hayret. Sen de matkap kullanıyorsun. Şeyde şarjlı mı yoksa kablolu mu? Evet, otur sıfır. İkisini de kullandın. Peki. Ben duyayım kendimi. Bu arada o hani hiltinin sesi size geliyorsa ve rahatsız ediyorsa lütfen bizi söyleyin. Gider ustayı çağırırım, oturturum buraya, onunla konuşuruz. Bak böyle böyle rahatsız oluyormuş dinleyicilerimiz derim. Ben teşekkür ederim Neşe Hanım. İyi ki varsınız. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hanımlar beyler, Edirne'de futbol sahası hakemi yumrukluyor bir futbolcu ve gözaltına alındı. İkinci amatör ligi B grubunda Keşan ilçesinde Yeni Muhacir Spor'la Beğendik Spor arasında oynanan karşılaşma, 43. dakikada yedek kulübesinde bulunan Beğendik Sporlu futbolcu sahaya giriyor. Maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atıyor. Hakem maçı tatil ediyor. Futbolcu da gözaltına alınıyor. Nedir bu ya? Nedir bu ya? İyi olmuş. Pekala. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattındaki çalışmaları yerinde incelemiş. Tarsus'ta demir yoluna yer altına alarak şehre dev bir meydan kazandırdıklarını söylüyor. Mersin Gaziantep arası seyahat süresi 6,5 saatten 2,5 saate kadar düşüyor. Kıymetli dinleyiciler, ben sizlerden, ha bu arada astrologların bir şeyi var, onu da söyleyeyim. Astrologlar ne demiş biliyor musunuz? İkizler ve Başak Burcu var mı? İkizler ve Başak, lütfen yaklaşalım Radyo Sputnik'e doğru. Radyo Sputnik'e doğru İkizler ve Başak Burcu olanlar lütfen Radyo Sputnik'e doğru yanaşabilir misiniz? Çok rica ediyoruz. Niye? Sizler çok önemlisiniz, çok kıymetlisiniz. Özellikle bu hafta iyi ki varsınız. Şu kardeşiniz Okan Aslan, şu canınız ciğeriniz Okan Aslan sizin için gecesini gündüzüne katıyor. Çok seviyor sizi, bağrına basıyor İkizler ve Başak Burçları. Bu hafta ellerine çok yüklü miktarda para geçecekmiş. Den demiş dinleyicimiz. Aha, Okan Bey şu anda ses gelmiyor demiş. Harika. Peki sevgili Menekşe Hanım, sevgiler ve selamlar. Menekşe Hanım, bilmiyorum, İkizler ve Başak Burcu olanlar bu hafta elinize yüklü miktarda para geçecekmiş. Evet, numarayı not alalım. İkizler Burcu'ymuş. Ama hangisine daha çok fark etmez. Ben ikizleri de Başak Burçlu olan dinleyicilerimizi de çok seviyorum. Hep çok severdim. Bu hafta daha da bir çok seviyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Ben şimdi sizden yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Konuğumu daha fazla bekletmek istemiyorum. Biz hazırlıklarımızı yapalım. Sabit Akkaya'yı buraya çağıralım. Stüdyomuza oturtalım. Hazırlıklarımızı yapalım. Görüntümüzü ayarlayalım. Ondan sonra da yayınımıza başlayalım. Ama sizler, rica ediyorum, kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Sabit Akkaya'dan efsane hediye vereceğim size, ama gerçekten efsane. Türkiye'de biliyorsunuz ünlü isimlerin, ünlü hanımefendilerin, oyuncuların, sporcuların, müzisyenlerin, hanımlar beyler, özellikle
kadın tabii Sabit Akkaya'nın erkek tarafı da var, kuaför tarafı da var biliyorsunuz. O erkeklere hizmet veren taraf da var. Dolayısıyla bugün itibariyle Sabit Akkaya'dan hediyeler de gelecek kendisiyle. En son programdan bu yana neler değişmiş, neler yapılmış. Bak mesela mobil uygulama başlamış biliyor musun? Ben bilmiyordum mesela. Şimdi öğrendim. Zeynep Hanım'la böyle bir, Zeynep Hanım'a küsmedim Allah'tan o esnada. Ama benim programdan sorulmuş. Sabit Akkaya iPhone'da ve Android'de indirebilirsiniz. İndirin, belli mi olur? Belki oradan soru sorarım size. Yani mobil uygulamadan belki sorarım. Allah Allah. Hediye kazanmak istiyorsanız mobil uygulamayı da bence size indirin derim. Telefonlarınıza Android veya iPhone'da değerli dinleyiciler. O zaman ben yüksek müsaadenizi istiyorum. Birazdan buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
1: çok
0: gidiyor?
1: İyi çok gidiyor. Yoğun. Yani daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
0: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa işte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu iş. Benim en büyük kazancım edinim dostlar. Edinim dostlar.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Gülüm gider bostana, gül doldurur fistana, yağmur yağar sel olur, korkarım yarısına.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ne güzel sesin varmış ya.
0: Vallahi Oğuz Aksaç buradaydı. Geçen hafta buradaydı da tam bizim havalar gerçekten ya.
5: Vallahi ya. Ben kıpı kıpı ettim.
0: Çok iyi gördüm seni Sabit abi.
5: Bomba gibi.
0: Vallahi.
5: Vallahi.
0: Vallahi gerçekten öylesin. Bu arada dinleyicilerimiz hemen sormaya başlamışlar. Neyi indireceğiz diye. Şimdi telefonlarınızın Android ya da iPhone telefonlar fark etmiyor. iOS uygulaması her ikisinde de Sabit Akkaya yazdığınızda zaten görüyorsunuz. Sabit Akkaya uygulamasını telefonunuza bir kere bir indirin. Belli mi olur ilerleyen dakikalarda oradan soru sorarım, başka bir soru sorarım duruma göre. Hani bizde bir laf vardır Sabit, ağanın eli tutulmaz derler ya, yani hediyelerle sevgili Sabit abi geliyor. Yani hediyeyle Sabit abi mi korkutacaksın Allah'ını seversen?
5: Allah ne oldu, dünya mal dünyada kalıyor ya.
0: Öyle mi hakikaten ya?
5: Öyle abi ya, ne götüreceğiz baksanıza, geldiğimiz yer belli, gideceğimiz yer belli.
0: Doğru söylüyorsun ya. Ama ben seni çok iyi gördüm ha, sen kilo vermişsin. Bayağı böyle bir formda olmuşsun.
5: Fakat aramızda kal, sen ne vermişsin? Çok yakışıklı olmuş.
0: Abi teşekkür ederim, sağ olasın. Simge birazcık fonu ver. Bu çalışma sesi bugün böyle bir denk geldi. Binada yukarıda çalışma var.
5: Ben duymuyorum.
0: Aman abi duyma, gözünü seveyim ya.
5: Senden başka bir şey duymuyorum abi.
0: Canımsın benim. Çok güzel. Yürüyüş yapıyormuş bu arada, onu baştan söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler, merak edenler olursa baya baya bir yürüyormuş. Neredendi? Ataköy'den mi dediniz? Ataköy'den buraya yürüyor değil mi? Ben inanmadım önce. Abi yorulmuyor musun ya? Tekrar geri mi dönüyorsun? Ne yapıyorsun?
5: Abi o kadar güzel geliyor ki yani.
0: Ciddi misin?
5: Stresimi atıyorum.
0: Niye? Çok mu stres var ya? Çok mu yoruyorlar seni ya?
5: Ben yorulmayacak gibi değil ki abi yani. Sonunda hayat şartları gerçekten çok zor. Yani sonunda 150 çalışan bir ekibim var. Onları yönlendirmek zorundasın, onlara bakmak zorundasın, problemleriyle her şeyle. Diğer tarafta salonda bir sürü hizmet ediyorsunuz. Yani sonunda otellerdesiniz. Herkes mutlu gidecek diye bir sorun yok. Mutsuz gideni mutsuz etmek için uğraşıyorsun. Yani sıkıntılı aslında baktığın zaman. Keyif mi alıyorum? Alıyorum keyif. Bu stresi de yürüyerek atıyorum. Bir de kilo verdim. Kendimi daha yakışıklı hissediyorum.
0: Abi zaten yakışıklıydın da.
5: Bırak abi ya.
0: Abi bir şey Sabit abi bir şey söyleyeyim mi? Bak erkek ya, zayıfladığı zaman çirkinleşiyor normalde de. Sende ne oluyorsa ben anlamıyorum ya. Sen yakışıklı oluyorsun, ben sana söyleyeyim.
5: Allah abi, deme abi. Ben de kasım bana.
0: Fakat şöyle bir şey var. Şimdi sorumluluk var ama sen işinin başında olmayı seven, işini takip eden, neticede çekirdekten yılların evinde çıktığın muazzam bir yolculuk var. Yani işinin başında olmayı ve takip etmeyi seven de bir insansın değil mi? Bırakamıyorsun da yani. Bir de öyle bir şey var herhalde.
5: Ya ben zaten işimi bırakırsam her zaman söylüyorum. Tutayım işimi bırakayım. Gidim yazında balık tutayım, 3 gün sonra ölürüm.
0: Allah korusun, Allah ömür versin.
5: Ya neden ya? Tam değil, bu hepimiz öleceğiz, Allah korusun da. Ya sonunda ürettikçe, paylaştıkça, verimli oldukça kendimi çok iyi hissediyorum. Diğer tarafta gerçekten pandemiden geçti çıktığımızda kendimi yani böyle bir işe yaramaz, hayata küstüm. Çünkü sonundan beri 8 yaşından beri çalışıyorum. Çalıştıkça da hep keyif alan. Çalıştıkça da bir şekilde şükürler olsun karşılığı dönüyor. Ama bunu maddi olarak düşünmeyin. Hem bedenen hem ruhen kendini bir şeyler hissediyorsun mu? Ben oyum, bilmiyorum.
0: İyi ki bu mesleği seçtim diyor musun hep? Ya, yoksa hiç pişmanlığın oluyor mu? Nereden girdim bu işe ya? Vallahi
5: hiç olmadı.
0: Hiç öyle bir şey düşünmedin hiç?
5: Allah çarpar düşünürsem yani. Neyi düşünün? Hayatımda ulaşamayacağım lokasyonlardayım. Ulaşamayacağım insanlara ulaşıyorum. Bakın şu anda buradayım. Bu meslek sayesinde buradayım yani. Ben şu anda İnanın.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lafını unutma. Yani Sabit Ak, yani bu kadar popüler bir isim olmasaydım da ben Sabit abiyi bir şekilde görseydim, tanısaydım vallahi yine davet ederdim be, hakikaten. Sen öyle bir adamsın yani, sohbetin çok, çok güzel yani.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Ama dediğin çok güzel yani, ama bu ilerleyiş, bu büyüme senin sayende olmadı mı? Yani vazgeçmemekle beraberinde olmadı mı? Ne diyorsun?
5: Ya tabii ki benim sayem. Ben gerçekten çalışanların çok daha çok fazla çalışıyorum. En az onlardan 7-8 saat daha fazla çalışıyorum. Çünkü bu mesleğin, yani daha doğrusu bu işim, ben hem kalfasıyım, hem çırağıyım, hem muhasebecisiyim. Hem patronuyum, hem kalfasıyım. Yani bunda tek ortağım yok, bir şeyim yok. Yani sağ olsunlar, bir evet bir ekip oluşturduk. Arka tarafta çok güçlü bir ekibim var. Danışmanım var, kurumsal iletişim müdürüm var. Diğer tarafta avukatımız var. Deniz kızım, o da benim.
0: Avukat da kendi kızı ha. Şu anda Sabit Akkaya hesabından, Instagram hesabından aynı zamanda kameramanlığı da var kendisinin. Evet. Abi el sallayalım bari, gözünü seveyim ya. Vallahi yani sanki burada yokmuş gibi davranma kızcağız.
5: O benim çok kıymetli.
0: Deniz hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Nasıl, memnun musun? Sabit Akkaya kızdın oluyor mu hiç? Seni sinir ettiği oluyor mu hiç Allah aşkına? Yaklaşsana biraz, böyle yaklaş. Gel şöyle. Bak şu mikrofondasın şu an. Seni,
6: herkese merhabalar. Çok eğlenceli bir şey.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Değerli dinleyiciler, dur ben şu Deniz'in şu halini, fotoğrafını çekeyim de. Şeyden sonra, yayından sonra paylaşırım. Yazık günah kızcağızı. Bu kadar yorduk Sabit abi ya.
5: Yorulsun ya.
6: Sabit, olur mu? Ben çok keyif alıyorum şu an.
0: Deniz, var mı Sabit Akkaya'dan şikayetçi olduğun bir şey?
6: Biz genellikle işle ilgili tartışıyoruz. Ama dediği şey şu. Ha. Her zaman şunu söyler. Beni diyor ikna edin.
0: Ha, öyle mi?
6: Bir fikrin varsa gerçekten inandığın, savundun. Ha. Bazen çünkü biz öyle tartışmalar yaşıyoruz aramızda. Diyor ki beni ikna edersen tamamdır. Ben bu işi
0: diyorum. Öyle mi hakikaten?
6: Gerçekten öyle.
0: İkna edebiliyor musunuz? Kolay ikna olan bir adam
6: çok
0: mı peki?
6: Çok mükemmeliyetçi. Ha. Gerçekten ikna etmek de çok zor. Ama gerçekten hani fikrinize de saygı duyar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Senin saçlarını da Sabit Akkaya mı yapıyor?
6: Evet.
0: Senin istediğini mi yapıyor, kendi istediğini mi yapıyor? Genellikle... Çünkü ben bir baba kız tartışması gel. Baba hayır. Ay, yani böyle bir itirazlar, bir şeyler oluyor mu?
6: Ya benim kız kardeşim var. Delfin. Delfin'e buradan selamlar, izliyordur. Yunus, sana da selamlar. Anneciğim merhaba. Bu şansı bir daha nereden bulacağım?
0: Estağfurullah.
6: Şöyle mesela Delfin sarı çok istedi. Biz babamı gerçekten 15 gün boyunca ikna etmeye çalıştık.
0: Biz sarıya karşı zor. Çünkü değil mi?
6: Tabii tabii. O şey diyor hani, sarı gerçekten hani yakışıyor. Ona hiçbir şey söylemiyorum ama gerçekten diyor saçtan aldığı çok şey var. Öyle olunca da yapmak istemiyor, kıyamıyor. Misafirleri için de geçerli bu durum. Ama biz gerçekten 15 gün boyunca istisnasız ikna ettik bir şekilde. O da kıramadığı için dedik tamam artık gel yapacağım yani.
0: Harikasın. Deniz, buradan bir yere ayrılma. Seninle ara ara muhabbet tamam, ederim. Çok güzelmiş ederim. Vallahi. Deniz Akkaya, değerli dinleyiciler. Abi sarıya neden gıcıksın? Yani sarı saç anlamında söylüyorum.
5: Ya ben sarıya gıcık değilim. En çok para kazandığımız şey o. Ama sonunda... Bir kere yaparsanız süper, çok güzel çıkıyor. Herkese de yakışıyor. Sonunda bizim ırkımız böyle bir kızıl pigmentli olduğu için çok böyle yükleniyorsunuz, onu açmaya çalışıyorsunuz. Hadi bir kere açtık.
0: Tamam.
5: İkincisinde çünkü can çekişiyor. Bu neye benziyor? Açıkça hep her seferinde söylüyorum. Çamaşır suyunun içine siyah bir şeyi açıyorsunuz, atıyorsunuz, beyazlatmaya çalışıyorsunuz.
0: Ciddi misin sen ya?
5: Yemin ederim abi, deneyin. Aynı koku, aynı şey. Orada bir... Büyük bir, aşırı bir kimyasal yükleniyorsunuz. Ve ne oluyor? Beyaz, çamaşır suyunda beyazlaşmıyor, çürüyor. Aynı şey.
0: Yani sen peki sarıya ne zaman onay veriyorsun? Nasıl olursa tamam, sarı renk olsun, saçlar sarı olsun diyorsun.
5: Olacak saç var, olmayacak saç var. Bazı saçlar evet, çünkü bunun dozajı vardır. Açıcı açılıyor, açıcının dereceleri vardır. Ondan başlar 40'a kadar gider. Sürekli... Açılmayan saçı da üstüne de sürekli onu sürmek lazım ki işte o pigmentleri yok edip, saçın yapısını yok edip tamamen temizlemek.
0: Bu peki zamana yayılan bir şey mi Sabit abi? Yani hemen anında tamam zarar vermiyor ama zamanla bu böyle devam ederse, yani sarı renkte ısrar ederseniz bu bir süre sonra saça gerçekten zarar verir. Saçta kayba neden olur falan mı diyeceğiz yani, öyle mi diyoruz?
5: Kesinlikle öyle zaten. Kesinlikle öyle. Sonunda bakıyorsunuz benim dükkan tamirhaneye döndü.
0: Öyle mi?
5: Tabii. Bu insanlar zaten bu videonun en büyük özelliği, herkes kendisinde orada bir şey bulabiliyor. Çünkü bu kimyasalların bir Bu her bütün meslektaşım çok kıymetli. Hı-hı. Hepimiz aynı şeyi uyguluyoruz. Hı-hı. Sonunda bir rengi elde edebilmek için soğuk rengi önce temizliyorsunuz. Hı-hı. Bir ana renkler vardır. Hı-hı. Bir de yansıma renkler vardır. Hı-hı. Ana renkler beyazlarda çok kullanıyoruz. Yansımalarla ya sıcak ya soğuğu çeviriyoruz. Hı-hı. Sonunda yıkandıkça kimyasal kalıcı değil, atıp gidiyor. Her seferinde bunu temizleyemezsiniz. Hı-hı. O yansımaları vermek için. Temizlikçi saç çürüyor. Sıkıntı burada zaten. Başka sıkıntı yok.
0: Sabit abi, seni insanlar şimdi görüyoruz. Sosyal medyadaki Sabit Akkaya hesabında falan görüyoruz. İnsanlar gelip senin koltuğa oturduklarında sen onlarla sohbet ediyorsun. Güler yüzünle, iyi bir enerjiyle karşılıyorsun. Ama onlara saçla ilgili olarak da şöyle olsun böyle olsun önerilerin de oluyor. Tavsiyelerin de oluyor. Ne diyorsun? Yani neticede sen onların saçlarının sağlığını düşünüyorsun aynı zamanda. Genel itibariyle ne oluyor? Kabul ediyorlar mı? Sana
5: doğru,
0: mı bırakıyorlar
5: doğru işi? Doğru olanı anlatıyorum. Hı. Bakın diyorum böyle böyle. Hı hı. Seçeneklerimiz var. 3 tane seçeneği var. Bunun ya natürele dönecek. Hı. Ya saçın sağlığı dönecek. Hı. Ya da bir değişime gidecek. Hı. Değişime giderken neler kaybedecek?
0: Hı. Sen onu da söylüyorsun. Neler kaybedeceğini de söylüyorsun.
5: Çünkü yaşayacak bunu. Demedi demesin. Bir de aldığım şeyi hak edeyim. Hı. Alayım günün rahatlığı. Ben bunu anlattım. Hı hı. Dinlemedi beni. Hı. Oh günün rahatlığı, ben parayı yiyeyim. Hı. Burada bir esnaflık yapmak zorundayım.
0: Evet.
5: Anlatmak zorundayım. Çünkü bunun sonu belli. Hı hı. Nereye gideceği belli. Hı hı. Bunu giderken de bunu yaşadıkça anlayacak. Ve diyecek bu adam doğru söyledi diyecek. Ondan sonra zaten bir şekilde geliyor, haklısınız deyip çok insan da var. E bazen yapmıyorsun, gönderiyorsunuz. E benim canım saçımı yapmak istemedi, surat astı. Hı. Abi anlatıyorum olmayacak şey. Yapmadığım zaman da böyle birkaç tepkiyle karşılaşıyorum. Hı hı. Bir de yazıyorlar şeye, sosyal medyaya, bu adam bunu yaptı. Ne yapayım yani abi artık?
0: Ha, bak şimdi bak abi? bu çok önemli bir detay. Şimdi Sabit Akkaya'yı tercih ettiğiniz zaman, siz oraya gittiğiniz zaman size zaten saçınıza dokunduğu anda ya da size baktığı anda onunla ilgili birçok şeyi aslında size söylüyor. Bunu ciddiye alıp bu söylenenleri uygulayıp uygulamamak size kalmış bir şey. Sonuçta Sabit Akkaya size işi bilen insan olarak.
5: Estağfurullah.
0: Ama öyle be abi, yani insan bir noktada mütevazı olmalı, yıllarını buna vermişsin. Şimdi yıllar gördüğün, o kadar çok saç gördün ki değil mi? O kadar enteresan şeylerle karşılaşmışsındır ki yani.
5: Ya buradaki en büyük şey işte tecrübe. Hı. Yani yaşanmışlıkları. Hı hı. Neler yaşadıklarını, neler yaşanmışlar varsa yaşayacaklarını hissedebiliyorsunuz. Hı-hı, yani. Hı-hı. Bir geliyorsun açık tenli kadıncağız, belli ki hı-hı, alerjik bir teni var. Söylüyorum abi diyorum, bunları yaşadım. Bir daha istiyor musun? Bir daha istiyorum. Niye yaşayacaksın? Sonunda bunun sonu iyi değil. Hı-hı. Sonu iyi değil bunun sonunda. Talimat verecek oradaki

0: Abi
1: mi?
0: Şimdi şey de soracağım sana. Yıllar öncesine ilk zamanlara dönüp baktığında ki zaten senin hikaye çok enteresan başlamış. Yani aslında hiç fol yok, yumurta yok. Ortada bir böyle bir düşünce yokken bir bakıyorsun Sabit Akkaya kendini bir anda kuaför mü diyoruz abi? Kuaför mü diyoruz, berber mi diyoruz? Hangisini diyelim?
1: Kuaför.
0: Kuaför diyelim. Bir anda o şeyde
1: Aslında
0: dünyada
1: bu
0: buluyorsun.
1: kadın berberi.
0: Kadın berberi. Allah.
1: Aslında budur abi. Esnafta bakarsan. Şey bak kuaförlük devşirilmiş. Ya bizim şeyde de öyle. Basic tight. Brush tight. Yok ombre, sombre. Bunlar hep yabancı kelimelerini aldığı şeyler. Hep sürfeden başlayan şeyler. Bunlar süslenip, büslenip güzel bir şekilde sunuyoruz. Size cazip geliyor.
0: Sabit abi bir şey soracağım. İlk saç kesimini hatırlıyor musun? İlkini ama ilk. Bak
1: Hatırlıyorum.
0: ilk tamamen sana bıraktıkları makası, tarağı aldın eline. Ondan sonra duruyor mu bilmiyorum onlar. O ilk kullandığın aletleri falan tutuyor
1: Ya
0: musun?
1: hep
0: Duruyor mu? Durmuyor.
1: aldılar. Çalışanlarım aldılar. Hep bana hediye, bana hediye diye çaldılar. Yani ben de bir şey kalmıyor. Geliyor. Makasını istiyor. Ya çok güzelmiş al senin diyor. Al senin olsun istiyor yani.
0: Sabit abi bugün getir gelir ya çikolata getirmiş. Zeynep Hanım içeride bayağı ısrar etti bana ye ye diye de Deniz'le beraber yemezler. Abi ki neydi?
1: Yediremedik.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ne hissettin o ilk kesimde?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var.
0: Heyecanlanmadım. Elin ayağı
1: Hiç
0: titremedi mi ya?
1: heyecanlanmadım.
0: Ciddi
1: Benim
0: misin
1: çünkü
0: sen?
1: kobaylarım vardı. Sağ olsun benim rahmetli iki tane çocukluk arkadaşım. Murat'tan Nedret diye nur içinde yatsınlar. Şimdi bunlar öykü ilk etapta ben kafayı ya kuaförü kafalı. Bir de eskiden saçı boyamak için saç kafalı kuaförü eli boyalıdır. Elimi boyardım. Sanki boya yapmışım gibi kapıldık ya. Giderdim onların saçlarını keserdim abi. Ondan sonra o hikaye anneleriyle başladı, ablalarıyla başladı. Kız arkadaşlarıyla başladı. Bu hikaye böyle başladı. Onun için hiç giderken de hatırlamıyorum bile hangi saçı kestim. Ama hiç unutamadığım bir şey var. Saç kesimi. Gerçekten. Şimdi ben 22 sene bir salonda çalıştım.
0: Salonda çalıştın, evet.
1: Ayrıldım. İkinci bir Mehmet Hüseyin diye markaya geçtim. O da geçerken de hayatım boyunca ilk defa başka bir meslek kuaför salonu değiştiriyorum. İnsanlar değiştiriyorum. Ve giderken bana bir saç verdiler. İlk saçı kestim yemin ediyorum. Abi ilk defa başlayacağım o salonda da. İlk defa böyle salonda değiştirmişim. İnsanlar göreceğim. Başka bir salondayım. Şey, görseli açık değilim. Hiçbir şey açık değilim. Bana verdiler Mehmet Hüseyin'i. Saçı verdiler. Al dedi. Kestiler sırayla. Fakat öyle bir şey oldu ki orada insanlar bizim meslekte gelen herkes müşteriye saldırır onu kabul almak ister. Ben de bilmediğim için böyle bir şey. Bir baktım herkes yok oldu. Bir müşteri Mehmet Bey rahmetli. Dedi ki oğlum saçı sen kes. Saçı kestim abi.
0: Herkes gitti sen
1: Ben
0: oradasın. Sen ne
1: oradayım.
0: olduğunu anlamadın.
1: Bilmiyorum ki nereden bileyim abi ya.
0: İçerine geldiyse artık
1: Ya.
0: öyle yani.
1: Nereden daha önce denenmiş bir şey abi. Kadının saçına makası attım. Yemin ediyorum saç yerde. Abi nasıl ağlıyor? Gözlerinden pata pata yaşlar akıyor böyle pinotan akıyor. Allah'ım yani ilk servisim gittim ilk salon. İlk başlangıcım. Ne yapacağım? Elim ayağım titriyor.
0: Sen saçı kestiğin anda ağlamaya başladı.
1: Ağlıyor. Keserken ağlıyor. Ya dayanamadım en sonunda dedim ki niye ağlıyorsunuz dedim. Bir şey yapmadım ki dedim size dedim. Çok kestim dedi. Ne yapacağım abi? İlk başlangıcım. İlk yerim. Karakol Sokağı'nda. Teşke Karakol Sokağı'nda. Marka bir yerdesin. Ben iki tane
0: Abi dönüm
1: patron.
0: noktası bu be. Orada bırakabilirsin de yani işi.
1: Ya hayat bırak meslek hayatımı bitirebilirim yani. Hiçbir tecrübem yok. Başka dükkanda çalışma tecrübem yok. 50 kişi kadro, 55 kişi kadronun içinde. Girmişsin, ulaşmışsın oraya. Böyle bir şeye karşılaşmışsın.
0: Ne oldu sonra peki?
1: Sen neden ağlıyorsun? Saçımı, hanımefendi bakın dedim kestim. Saçınız da yerde dedim. Çünkü yaptığıma çok inanıyorum. Ondan sonra abi o saç nasıl gitti bitti kadın gitti giderken de para mara almayın dedim. Gitti. Ondan sonra tabii abi hesap soracağımız patronlarımız var. İlk defa gelmiş. Ben, fakat geldi böyle dedik Mehmet Bey. Niye ağlattın kadın dedi. Abi niye ağlatayım dedim Mehmet Bey dedim ya. Kadıncağız kesin. Sen dedi kesin kısa kes. Lütfen dedim bakın dedim saçlar yerde dedi. İşi bırakıp gideceğim yani. Saçlar yerde dedim. İtiraf etmeyin bana dedim. Bakın dedim. Burada dedim. Siz beni mi sanıyorsunuz dedim. Ondan sonra tamam gitti. Abi. Sonra gel zaman git zaman. Meğersem o kadın ya zaten problemliymiş. Kimse saçını kesmek istememiş. Herkes kaçmış gitmiş.
0: Allah Allah.
1: Kabak benim başıma patladı.
0: Abi çok müthiş bir başlangıç olmuş senin için ya. Hakikaten ya. Bu var.

0: Sabit Akkaya'nın dönüm noktası olabilir ha.
1: Travma.
0: Gerçekten. Bir
1: travma yaşadım hayatım hoca hiç.
0: Hala unutamıyorsan. Daha sonra karşılaştı mı peki o hanımefendiyle hiç?
1: Hiç karşılaşmadım.
0: Ya o gün bir kere bir saçlarını kestin, bir daha gittim. Kendisini
1: görmedim. Belki gelmiştir de ben farkına varmamışımdır. Hmm.
0: Şimdi sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Sabit Akkaya. Şöyle bir şey yapacağız. Sabit Akkaya, abi kaç dinleyici? 5 dinleyici mi yapalım? Ne diyorsun? 5 dinleyici. İyi midir?
1: Şimdi kızdıraklar bana 5 de benden olsun.
0: 5 tane de senden? Yani 5 mi? Kaç?
1: 5 sizden mi?
0: Yani tamam.
1: 3 tane de ben veriyorum.
0: 3 tane de sen. 8 dinleyici oldu yani o zaman. Evet. Vay arkadaş. Deniz Akkaya'nın... Yani bir şey söyleyeyim mi?
1: Engelliyorlar.
0: Zeynep Hanım şuradan şöyle bir parmak. Deniz bildiğin domates gibi kızardı. Bir şey söyleyeyim abi, ben gelmem. Yani yayından sonra seninle beraber gitmem bir yere. Ne yapıyorsan yap. O iş sende yani. Hanımlar beyler, şaka yapıyorum. Bunların hepsi espri. Onlar da çok dünyalar tatlısı insanlar. Sevgili dinleyiciler, şu andan itibaren tamam, yayını bu ana kadar dikkatle dinlediğinizi biliyorum. Ama şu andan sonra yayını lütfen daha da bir dikkatli dinleyiniz. Çünkü birazdan konuşacağımız konular içerisinden sevgili Sabit abiyle, Sabit Akka ile yapacağımız sohbetin içerisinden sizlere bir tane soru soracağım. Ve o soruya vereceğiniz, göndereceğiniz doğru cevap çok basit bir şey olacak, merak etmeyin. İsminizi, soy isminizi, telefon numaranızı bize göndereceksiniz. Ha bu arada Sabit Akkaya'nın erkek müşterilere hizmet veren kuaförü de var. Bütün şubelerde var. Konuşacağız şimdi onu. Dolayısıyla şöyle düşünmeyin. Erkek yani beyefendiler de yazabilirler. Sorunun cevabını gönderebilirler. Kendisi gelir ya da eşini yönlendirir, onu bilemeyiz. Ama hanımefendiler de sevgili Sabit Akkaya, abi bizzat sen ilgileneceksin. Aldın başına belayı, ben sana söyleyeyim.
1: Bela değil, benim için bir şereftir.
0: Şereftir, harikasın ya, iyi ki varsın. Şu andan itibaren yayını dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birazdan soru soracağım. 8 dinleyicimizi de Sabit Akkaya'ya göndereceğiz. Abi çok seviliyorsun sen ha. Benden çok seviliyorsun, söyleyeyim.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bütün şubelerde kaç tane şube var?
1: 6 şubem var.
0: 6 tane şube var. Nerelerde bu şubeler?
1: Sivis Otel.
0: Sivis Otel'de var.
1: Çırağan Palas Kempiski.
0: Çırağan Palas.
1: Konrad.
0: Konrad.
1: W Marriott Ataköy'deki.
0: W Marriott Ataköy, başka?
1: Sivis.
0: Dört etti.
1: Dört etti ben de.
0: Bak bak, kopya veriyor.
1: Paymont. Bir de Raffles Otel.
0: Paymont ve?
1: Paymont ve Raffles Otel.
0: Raffles.
1: Raffles.
0: Raffles.
1: Zorlu'nun içinde Raffles Otel var.
0: Ha, Zorlu'nun içinde Raffles Otel var. 6 tane şube var. Peki bunların içinde hepsinde erkek kuaför var mı?
1: Yıllarda benim salonum 2 tane kuaför salonu vardı. Bir kadınlara hizmet eden, bir de erkeklere hizmet eden. Her salonda vardır bu.
0: Böyle miydi bu?
1: Yıllardan beri böyle.
0: Genelde sadece Sabit Akkaya aslında hani kadınlara kadın işte kadınların saçlarını kesiyor, işlemleri yapıyor falan. Ne olduğunu da bilmiyoruz ya diye bilinir ama aslında erkek tarafı da var yani.
1: Evet. Bana da ya çok da...
0: Yok yok, bir şey söyleyeyim. Öyle bir kaldık ki yalnız. Abi tabii ya.
1: Abi çok heyecanlanıyorum ya.
0: Abi neyle heyecanlanıyorsun Allah'ını seversen? Ya. Ya yok, heyecanlanma valla.
1: Allah'tan çok güzel bir enerjim var gerçekten.
0: Sabit abi, matkap çalışıyor diye biz aslında yayını da vermiyoruz. Yani hikayeden öyle, bu dinleyen de yok zaten. Yayını şey bant gibi düşün.
1: Tamam.
0: İnanırım inanır diyorsun değil mi? Hanımlar beyler, yayını dikkatle takip ediyorsunuz değil mi? Ha, gözünüzü seveyim. Birazdan çünkü hediyelerimizi vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. En çok ne oluyor? Ne işlem yapılıyor? Hani boyama, kesme bilmediğim için gerçekten onu soruyorum. Ne için geliyor kadınlar daha çok?
1: Kadınlar büyük ihtimalle değişim için geliyorlar. Yani ben...
0: Estetik kadar önemli bu değil mi bu
1: tarz? Kesinlikle. Hem estetik kadar, bir de şu çok önemli bir şey var. Yani bu mesleğin en önemli şeyi, ilk teşhislerin kuaförlerin yaptığını biliyor musunuz? Saçta çıkacak olan herhangi bir ufacık bir şey, detayı. Onların erken teşhis bizde başlıyor aslında.
0: Ciddi misin ya?
1: Kesinlikle.
0: Sen baktığın zaman anlıyor musun saça baktığın zaman?
1: Acayip bir şey, acayip böyle değişik bir şey varsa orada. Hı. O kitle veya böyle bir kızarıklık herhangi bir şey. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten.
0: Bak bu gerçek. Abi yani, tespit ettiğin oldu mu hiç?
1: Çok kötü. Çok da teşekkür aldım. Yani.
0: Ciddi misin sen ya? Aa, simge bak ne kadar önemli görüyor musun? Benim eşimin kız kardeşi, benim baldızım böyle bir durumda karşılaşmıştı. Kuaför onu uyardığı için, bunu bir kontrol ettir dediği için, yani saç içinde, kafa üstünde böyle böyle bir şey var diye. O ilk teşhis hakikaten sende başlıyor yani.
1: Kesinlikle. Dikkat eden bir meslektaşım. Hı hı. Kesinlikle. Allah kimse göstermesin.
0: Amin.
1: Orada bir şey varsa yani sonra nereye gideceğini. Hı hı. Göstermek lazım. Yani.
0: Sağlık çok önemli değil mi Sabit abi? Kesinlikle. Çünkü sen de kötü deneyimler yaşadın. Gerçekten, yani gerçekten sıkıntılar yaşadın. Aslında hayatın içindeki birçok şeyin boş olduğunu orada görüyorsun aslında,
1: kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Sağlık gerçekten. Her şeyden önemli yani.
1: Yani ötesi yok yani. Düşün, dünya sizin olsa ne olur Allah aşkına yani. Bunu yaşayamadıktan sonra, hissetmedikten sonra, yaşadığınız anından bir keyif almaktan sonra, hı-hı, hiçbir şeyin bir anlamı yok yani.
0: Evet.
1: Bir de tek etrafınızdakiler de öyle. Ya tek başına mutluysanız, etrafınız mutlu değilse, hı-hı, o da bir anlamı yok.
0: Anlamı yok.
1: Yani bu herkes mutlu olduğum zaman, herkes faydalandığı zaman, birine dokunduğu zaman, hı-hı, ben çok keyif alıyorum.
0: Harika. Abi şeyi soracağım sana. Ekip, uzun süre çalışanlar var mı? Böyle 20 yılın üzerinde falan çalışanlar var mı?
1: 36 sene çalışanlar var.
0: Kaç sene?
1: 36 sene.
0: Ciddi misin sen ya? Evet. Sıkılmadın mı 36 sene aynı kişiyle çalışmaktan ya?
1: Onlar benden sıkılmışlar. Niye sıkılma abi? Onlar
0: nasıl bir şey? Ekip önemli değil mi?
1: Çok önemli. İyi de olsa kötü de olsa, hı, sonunda bu Sabit Akkaya markası büyümüşse, hı, o insanlar evet, hı, 36 sene önce belki 35 sene önce çok iyiydi, 20 sene çok iyiydi ama, hı hı, burada bir de vefa olması lazım. Yani.
0: Tabii bu arada o 36 yıldır çalışan kim bu arada?
1: Cüneyt Gülbenzer var, Zuhal var, Aysel var.
0: O Cüneyt, var. Cüneyt,
1: yani
0: Zuhal.
1: Zeki var, yani Zeki. 25 sene, minimum 25 sene, 25 sene.
0: Helal
1: Hasan,
0: olsun.
1: Hasan var, Hakan'ım var.
0: Helal olsun.
1: Benden yetişen şimdi Rıfız'ın başındaki şey.
0: Helal olsun.
1: Sorunlar yani onun için.
0: Buradan onlara da selamlar, sevgiler gönderelim.
1: Kucak dolu sevgiler olsun.
0: Ekip gerçekten çok önemli yani. Böyle güvenle arkanı bırakıp emanet edebileceğin insanlar yani, öyle mi?
1: Kesinlikle. Yani, hı, bir de şöyle bir şey var. Ya, güvenmek zorundasınız da. Hı. Yani şöyle bir şey, benim bırakıyorsun abi, ne yapar, o ne yapıyor, bu ne yapıyor düşündüğün zaman hayat bitmez. Hı hı. Yapan herkes kendine yapıyor. Hı. Ya kendi dürüst olan, bunca sene orada yaşamışsa, benimle beraber gülmüşsün, zaten beraber karşılığını almışızdır ve, hı, orada duruyordur yani. Evet. Şu anda o ya kötü de olsa gerçekten şey olarak, eğer senin markana değil de affedersin nasıl söyleyeyim, şey yapayım. Hı. Etik olmayan bir şey yapmadı müddetçe, benim için o adam çok kıymetli.
0: Evet.
1: Neden kıymetli? 35 sene bana hizmet etmiş. Beni büyütmüş. Hı hı. Yani şu anda ben ona bakmakla zorunlu muyum? Onları beraber büyümekle, beraber yaşamakla mükellef. Hı hı. Ben kendimi öyle hissediyorum.
0: Sabit abi, şu arkadaşları böyle bir yuvarlayıp bir çeker misin abi onlardan? Al onu kendine doğru. Şöyle onlardan bir tanesini. Aç abi, biraz sert davran, onu aç. Heh. İçinde yazanı, okumanı ve cevaplamanı rica edeceğim senden. Evet. Ne demişiz abi?
1: Geçmişe ışınlanma hakkım var ama sadece, hı,
0: bir
1: gün. Hangi gün seviyorsun?
0: Evet. Geçmişe ışınlanacak olsan, geçmişe bir gidecek olsan hangi güne gitmek isterdin? Öyle bir hakkın olsaydı Sabit abi. O günü bir daha yaşamak isterdin mi dediğin gün? Var mı öyle bir şey?
1: Ya benim en mutlu günüm, hı, yıllarca beklediğim, hı, kızımın haberini almak oldu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Deniz'in mi?
1: Deniz'i 13 sene bekledim ben.
0: Bak diğerleri de dinliyor. Ya onu da unutma ya, yani. Yok,
1: onlar da biliyorlar zaten. Herkes adını biliyor. Herkes adını biliyor zaten. O günün heyecanı, o gün benim için dönüm noktası ve gerçekten doğduktan sonra hayatım da değişti yani.
0: Öyle mi?
1: Gerçek. Sigarayı bıraktım.
0: Aa süper. Bak, sigara sağlığa zararlı. Süper. Harika.
1: Şöyle bıraktım onu. Hı. Gerçekten çok sigara içiyordum. Bir de eskiden otobüste içiliyordu. Hı. Dükkanda içiliyordu. Hı. Hı. Yani o spreylerle onlar çalışırken, hı, içiyordunuz. Öyle boğazına yapışıyordu. Hiç onu düşünmüyorsunuz. Gerçekten çok zararlı bir şey. Ve dedim ki kızım ne zaman doğarsa bu illeti bırakacağım dedim.
0: Vay be. Nasıl müthiş bir şey ya.
1: Neden o da? Çünkü ben çok istedim onu.
0: Deniz, sen bunu hissediyor musun bu arada? Yani bu kadar müthiş bir beklentinin olduğunu sana hissettiriyorum peki Sabit Akkaya? Hissettiriyor. Peki. Çok güzel. Bir tane daha çekelim abi, saat başına gitmeden. İkinci sorumuz da gelsin. Bu arada hanımlar beyler dinlemeye devam ediyorsunuz değil mi? Birazdan sorumuz gelecek size ve Sabit Akkaya'dan 8 dinleyicim hediyesini kazanacak. Ama ikinci saate bırakacağız onu, bilginiz olsun. Sabit Akkaya çok güzel bir hediye. Ne diyor abi?
1: Kesinlikle saçını kestirem dediğiniz biri oldu mu?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Şu kürenin içerisinde 3 tane böyle soru var. Nasıl denk bulup bul çıkardıysan helal olsun sana. Ne diyorsun?
1: Kesinlikle saçını kestirem dediğiniz biri var mı?
0: Biri var mı? Kesmem kesinlikle. Var da söyleyemiyor gibi geliyor bana.
1: Var abi, hiç istemiyorum.
0: Sen de biliyorsun. Deniz de biliyor. Bir tamam. Söylemeyeceğim mi kim olduğunu?
1: Söylemeyeceğim abi.
0: Ciddi misin?
1: Yoksa ömrüm biter.
0: O kadar diyorsun yani. Peki.
1: Hayatım zorlaşın. Orucu kalsın.
0: Sabit abi beni de bir titreme aldı bir yandan ha.
1: Hayatım zorlaşıyor orucu.
0: Yani
1: beni yıkarsın.
0: Benim maşallah hayatım çok güzel. Senin yüzünden benimkinin de zorlaşmasını istemem.
1: Evet abi. Kalsın.
0: Yani ondan sonra ben şey ya o an tanımam yani söyleyeyim.
1: Satıyorsun. Hemen sattın ya. Çok iyi ya.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, ikinci bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan ve konuğum sevgili Sabit Akkaya. Hatta az önce direkten dönen Sabit Akkaya. Çok ciddi bir tehlike atlatan Sabit Akkaya. Arada beni de kaynatacak olan Sabit Akkaya. Titreme aldı böyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben öğrendim kim olduğunu, söylemeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Kendisini gerekli girişimlerde bulunup radyo programını alacağım. Burada ağırlayacağım kendisini. Ama hakikaten dediği kadar varmış. Yani öyle söyleyeyim. Abi rahat ol. Sürprizimi biz yapmadık. Hatta da almadım. Kendi şu an burada da değil. Hiç heyecanlanma yani. Sabit abi şimdi... defileler baya baya geziyorsun, görüyorum, sosyal medyadan takip ediyorum, katıldığın yerler var, gittiğin yerler var. Bu arada ben sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü ülkemiz adına da yapıyorum, çünkü çok güzel bir mesleğim var ve sen bu mesleği yaparken ülke tanıtımına gerçekten büyük katkıların var. Yani mesela İngiltere'ye gitmek, İngiltere'de kraliyet ailesine gitmek, başka yerlere gitmek bizim ülkemizin tanıtımı açısından, vizyonumuz açısından hakikaten müthiş bir önem arz ediyor. Bunun için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. İşini ne kadar iyi yapıyorsun ki, ne kadar çok beğeniliyorsun ki, sürekli tercih ediliyorsun. Sabit Akkaya ismi sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada da markalaşmış isimlerden bir tanesi. Biraz defilelerden bahsedelim istiyorum. Defileler oluyor. Nerelerde defileler oluyor? Nasıl geçiyor o defileler? Biraz anlatsana abi bize.
2: Valla şimdi en son defileyi biz Bulgaristan'da yaptık. Hı. Bizim konsolosluğumuzda yaptık ve çok da büyük bir ses getirdi. Hı hı. Oradaki bizim...
1: Biraz yaklaş Sabit abi, sana zahmet.
2: Oradaki önemli olan nokta bizim moda tasarımcılarımızın orada kendilerini bize ait olan değerleri paylaşmak, dünyayla paylaşmak. Hı hı. Çok güzel şeyler çıkıyor burada. Bu da tabii saçları da bize gelince beraber güzel şeyler çıkıyor meydana yani.
1: Yakın zamanda mı oldu bu Bulgaristan?
2: Evet, Bulgaristan yakında oldu. Şimdi bir İsviçre projemiz var. Hı hı. Bizim yaptığımız daha önce Cannes'da yaptık iki defa. Hı hı. Dubai'de yaptım, İngiltere'de yaptım.
1: Cannes iki defa, Dubai, İngiltere, Bulgaristan.
2: Bulgaristan, Katar.
1: Katar.
2: Londra.
1: Katar, Londra. Londra. Hep var ya, kopya alıyorsun, ben söyleyeyim. Ama çok yoğunsun ya. Bunları da Okan, aklına yani, tutayım diyorsun ya.
2: Şimdi ben moda da şimdi bizim daha çok sosyal medya sosyal medya demişim. Sosyal.
1: Ne? Sosyal sorumluluk projeleri.
2: Ve tamam. Benim için önemli bundan sonra da mesleğimize insan kazandırmak.
1: Ah, çok güzel.
2: Benim için önemli noktalardan bir tanesi de bu.
1: Böyle bir eksiklik mi var?
2: Kesinlikle sektörümüzde çok büyük eksiklik var. Bir kere şöyle bir şey var. Bizim herkes evladını meslek okulunda, şimdi değiştiriyoruz, başka yere geçtik ama meslek okullarında veriyor. Çünkü en az puan tutulan okumak için veriliyor. Ve kuaförlük. Ve çocuk orada okuyor, tutuyor. Ondan sonra ne oluyor? Ya kurye oluyor, ya tezgahtar oluyor. Hı hı. O yaptığı meslek şeyini maalesef kenara bırakmış oluyor. Hı. Şimdi burada çok güzel bir vizyon yapıştırdılar bana. Bu da kendinden gelişen bir şey. Üniversitelerde dolaşıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Bütün üniversitede bu başarı hikayesi demeyelim de ya yani bu mesleğin bize kazandırdıklarını ve sonunda...
1: Şu ana kadar gezdiğiniz üniversiteler var değil mi?
2: Çok üniversite gitti ve şimdi bugün de şimdi sizden sonra Kıbrıs'a uçacağım. Hı hı. Akdeniz Üniversitesi'nde bir seminer var. Oraya gideceğim.
1: Çok güzel.
2: Burada önemli olan o meslektaşlarımızı değer kazandırıp hatta biz bunun üniversitesini açtık, Marmara Üniversitesi'ni açtık. Hı hı. Yüksek lisans yoktu. Kuaförler Derneği olarak orayı yüksek lisans bölümünde açtık. Hı hı. İki senelik de şimdi insanların arasında orada eğitimci de olabilecekler. Benim için önemli olan o. Hadi evet, defileler yapılıyor, yapılır ama bundan sonraki süreçte ya sonunda toplumumuzun bazı mesleki şeyleri unutmuş olduk. Hı hı. Zanaatkarlığı unutmuş olduk.
1: Evet, evet.
2: Değerli olan burada zanaatkarlık.
1: Evet.
2: Ben bunun üzerinde çok duruyorum. Hı hı. Şimdi en azından özellikle bu kız çocukları bir tercih olsun. Dikiş diksin. Kocasının eline bakmasın. Veya bir iğne yapsın. Hı hı. Hemşire olsun.
1: Evet, ne kadar en, güzel. Ne
2: çok
1: kadar
2: önemli. Güzel. En emekleri benim için çok önemli.
1: Çok güzel.
2: Bunlar değerli kız kılmak.
1: Hanımlar beyler, hazır mısınız? O zaman Radyo Sputnik dinleyicileri canlı yayında o zaman Sabit Akkaya'dan çok güzel bir hediye kazanma fırsatı geldi. Bu hediyemiz ne olacak söyleyeyim. Saç kesimi olacak değil mi?
2: Evet, kesin.
1: Ondan sonra bakım olacak ve fön olacak değerli dinleyiciler, onu söyleyelim. Harika bir set halinde Sabit Akkaya'ya gideceksiniz ve sizinle ilgilenecek. Fakat bu böyle biraz çaba göstermeden olacak, verilecek bir hediye değil. Koskoca Sabit Akkaya'dan böyle harika bir hediye veriyoruz. 8 dinleyicimiz, bir kez daha söylüyorum, beyefendiler de gidebilirler. Ya da kazanan bir beyefendi olursa arzu ederse bir hanımefendiye de bunu hediye edebilir, ona bırakıyoruz.
2: Eşini, arkadaşını, neye getirir?
1: Aynen.
2: Annesini.
1: Öyle. Annesi. Ha. Gayet güzel belki olur. Gayet güzel olur. Şimdi yapmanızı istediğimiz şey, dedik ki yayınımızı dikkatle dinleyin ve notlar alın dedik. Çok da fazla zor bir şey sormayacağım. Daha henüz bu yayının ikinci bölümünün başında hatırlarsanız sevgili Sabit abi, Sabit Akkaya defilelerden bahsetti ve defilelerin hangi ülkelerde olduğundan bahsetti. Sayarken hatta iki tanesinde takılmıştı biliyorsunuz, ondan da destek aldık. Sizlerden Sabit Akkaya'nın katıldığı defileleri, gerçekleştirdiği defilelerin, yurt dışındaki defilelerin hangi ülkelerde olduğunu soracağım değerli dinleyiciler. Ne oldu Simge? Siz yazamıyorsunuz. Radyo personelini, radyodaki arkadaşlarımı kesinlikle almıyorum, görüyorsunuz. Hanımlar beyler, Sabit Akkaya'nın yurt dışında gerçekleştirdiği defileler hangi ülkelerde, az önce saydı kendisi, onları bize gönderiyorsunuz. İsminizi, soy isminizi ve telefon numaranızı mesaja mutlaka yazıyorsunuz, yoksa kabul edilmeyecek. İlk gönderen, doğru cevabı ilk gönderen 8 dinleyicimiz bizden, Sabit Akkaya'dan harika dediğimiz gibi saç kesim, fön ve bakım hizmeti kazanacak. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 sevgili dinleyiciler. Hadi o zaman cevaplar gelsin. Sabit abi, sen meslekten niye uzaklaşıyorlar? Yani insanlar uzaklaşıyor mu meslekten? Ona cevap verirken ben de şu mesajı gönderiyorum.
2: Mesajı aldın da, ben mesajı aldım. Merak etme hiç.
1: Yok, bana zaten kendisi girişte dedi. Okan dedi, sen diye bize niye gelmiyorsun dedi. Ben bilmiyordum.
2: Evet.
1: Söz veriyorum abi, canımsın benim. Meslekten uzaklaşıyor mu insanlar, ne diyorsun?
2: Uzaklaşıyor çünkü ülke şartları tamam, herkes maalesef geçim derdinde. Biraz daha maddi şey yüksek olana kayıyor ama o günü kurtarmış oluyor. Bunu sürekli hale getirip daha katma değerli olması için meslekten kopmaması. Bu ne olursa olsun. Sonunda biz meslek sahibi olmaları en doğru olan bir şey. Evet, bakıyoruz dünya kadar insanlar mezun oluyor. Yok makine mühendisi, bilmem ne mühendisi. Ya abi, var da iş imkanı yok. Sonunda bir, bu meslekte bir açıklık var. Ve çok da değerli bir meslek. Abi gelin yapın bu mesleği ya. Bir şey kaybetmez. Ben çocuğumu yapacağım. Çocuğum okuyor şu anda, kuaför yapıyorum. Erkek oğlumu. Hakan vardı,
1: ne oldu, en sevdiğin denizdi ha?
2: Başka.
1: Deniz diyordun, deniz doğdu, şöyle oldu böyle oldu diyorsun, hani
2: o başka. Ya ben evladımın kuaför olmasını istiyorum ya. Ama o tabii okuyacak, şeyini okuyacak. Ne okuyacaksa okusun. Sonunda ben inanıyorum ki bu mesleğe dönecek.
1: Evet.
2: Kurulu bir düzen var, yıllarımı vermişim. Ya şimdi öyle bir şansı da yok artık herkesin böyle bir düzeni kurma şansı.
1: Evet, evet.
2: Eskiden çok alım gücü vardı.
1: Evet, evet.
2: Bir imkanlar vardı. Şimdi o imkanlar da yok. Çok zor. Yani en azından kurulu bir düzen var. Ya güzel bir meslek var.
1: Peki bu mesleği, Sabit abi şunu da sormak istiyorum. Bu mesleği seçmek yolunda olan, bu mesleği tercih eden, etmek isteyen fakat ikilemde olan, yani seçeyim mi, seçmeyeyim mi, tercih edeyim mi, etmeyeyim mi, bu yola girmeli miyim, girmeli miyim, girmemeli miyim diyen insanlara, gençlere neler söylersin? Yani evet, o yolda, inandığınız yolda gidin mi dersin, yoksa yani, yok kardeşim mi dersin?
2: Bir kere öncelikle herkes kendini seveceği işi yapsın, mutlu olacak. Hayat çok kısa. Neden mutlu oluyorsan onu yap. Seveceksiniz yap. Bir de maalesef bazen son dönemde çok ne iştahlı diyorlar.
1: Maymun
2: iştahlıyız. Oradan oraya, oradan oraya atlıyoruz. Oradan önce kafalarında tasarlasınlar. Ben ne yapabilirim? Ben neden mutluyum?
1: Evet.
2: Hangi meslekten mutluyum? Mutlu olacağı bir şey zaten başarı geliyor arkasına.
1: Beraberinde geliyor. Abi, Hatay Fiziksel Engelliler Merkezi ile 4 yıl süren bir özel bağ var. Bana bunun bilgisi geldi, sağ olsun Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ve düzenli olarak onları ziyaret ettiğin söyleniyor. Dolayısıyla bu ilişkinin sende bıraktığı bir duygu var mı yok mu? Önce bunu sorayım.
2: Ya, duygulamamak etkisi.
1: Mümkün değil diyorsun değil mi?
2: Mümkündür yani, mümkün değil. Yani o çok enteresan bir şey. Bu benim başkanlık döneminde başlayan, Kuaförler Derneği başkanlığından başlayan bir Hatay projemiz vardı orada. Onları devam ettik. Fakat hayat öyle bir yere getirdik ki tesadüfen bir emniyet görevlisi bizim arkadaşımız vardı. Evet. Oraya tayin oluyor. Orada ilk şey kontenlerinin topluma kazandırma.
1: Tamam.
2: Küçük çocukların suç isteyen küçük çocukları topluma kazandırma. Oraya bir gittik, orada başlayan, orada bir konteynerde insanları çocukları topluma kazandırmak için el sanatları, kuaför tutun her şey var. Orada başlayan bir hikaye bizi rehabilitasyon merkezine itti. Sağ olsun valilik tarafından.
1: Of, ne güzel.
2: Ve çok, o kadar çok güzel şeyler var ki duygu dolu. Yani insanlar yaşanmışlıklar yaşandı. Ama şimdi orada rehabilitasyon merkezinde ampüse çocuklar var. 850 tane çocuk var orada.
1: Evet, evet.
2: Şimdi bu çocuklar büyüdükçe maalesef hepsinin protezi var. Protezi, yani elini uzunluğunu kaybetmiş, ayağını kaybetmiş çocuklar. Ayakta durması gerekiyor. Ayakta durması için de orada Yaşar hocamız var. Marmara Üniversitesi'nde aynı şekilde vakıf başkanı olan bir hocamız var. Her ay gidiyor orada.
1: Evet.
2: O çocukların şeylerini alıyor. Sorunlarına bakıyor. Orada testlerini yapıyor. Ve orada o rehabilitasyon merkezinde ve bu rehabilitasyon merkezi de aşağı yukarı dünyada sayılıyor. İki tane, bir taneymiş. Ve bunu kimse bilmiyor.
1: Ne güzel.
2: Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi açmış. Emine Erdoğan'ın açmış.
1: Evet.
2: Ve orada gittiğimizde o kadar çok etkilendim ki o çocuklarda. Bir başlangıç kuaför salonunu sahiplenmeyi derken iş bizi başka şeylere getirdi. Orada
1: ne kadar güzel ya.
2: Ya duygulanmamak elde değil gerçekten.
1: Sen yani, şimdisi, ben
2: o kadar
1: de,
2: çok büyük hikayeler var ki orada.
1: Bu arada İstanbul'da da engelli merkezlerinde çocuklarla buluşuyorsun. Engelli yakınlarına ve özellikle zor durumda olan annelere destek sağlamaya çalışıyorsun. Destek olmaya çalışıyorsun. Bunları, sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde Sabit Akkaya var yani. Öyle mi?
2: Ya Allah bilsin bunu. Yani elimize düştü. Bu ülke hepimizin kardeşim.
1: Ama ben bilinmesi gerektiğini düşünenlerdenim Sabit abi. Çünkü yani evet, sen bir şeyleri yapıp bilinme ihtiyacı duymuyorsun ama bunun belli bir güce sahip olan insanlara da biraz örnek olması lazım.
2: İşte bu örneği ben bu hakkımı şeyde kullanmak istiyorum. Oradaki rehabilitasyon merkezinde kullanmak istiyorum. Bunun için de birkaç tane projem var. İnşallah hayata geçiririm. Oradaki o çocukların evet yaşamışlar gitmişler ama hepsinin elinden kolundan tutan bir yakını veya devletin oraya hizmet vermek istediği insanların elini tutarak ayakta yürüyebiliyorlar.
1: Ne kadar güzel.
2: İşte biz bunu
1: daha
2: bu çocukların kendi ayakları üzerinde
1: durabilmesi,
2: kendi huzurlarını kurabilmesi. Çünkü insanlar bugün var yarın yok.
1: Evet.
2: Ya bir yakını vardır. Evet. O yakını yarın öbür gün var. Ama o çocukların dikkatini çekmek için benim için çok önemli bir proje. Ve projede de çok duruyorum. Çok da çalışıyor sağ olsun. Ekibim çalışıyor. Herkes çalışıyor. Burada Yaşar hocamla beraber hatta burada açıklayayım artık yani dikkatini çekmek için bir defile tarzı veya bir şey tarzı çekip o insanların dikkatini çekip bu çocuklardan birinin sahiplenmesini istiyorum.
1: Ah, ne
2: şöyle
1: güzel,
2: sahiplenmesini
1: ne
2: istiyorum.
1: Güzel.
2: Ya kardeşim sonunda herkes sonunda vergiden de düşebiliyorsun bu yaptığın şeyi. Yani bir şeyle dokunsunlar
1: evet,
2: diye.
1: Evet, evet,
2: ben
1: çok haklısın.
2: Parayla pulla içişim.
1: Çok haklısın.
2: Para pulla bulaşmak istemiyorum çünkü para herkese bozuyor. Allah korusun. Burada yapacağım şey o dikkati çek. Ya bu çocuğu ben 20 yaşına kadar protezini sahiplenim.
1: Aa, ne güzel ya.
2: Ya
1: ne
2: bunun
1: güzel
2: protezini
1: ya.
2: Sahiplenim. Bunun sahip çekim yeter benim için.
1: Ne güzel ya. Yani ya. Buna senin gibi bir ismin örnek olması, öne çıkması, duyurmaya çalışması, defile planlaması, kafada böyle planlamaların, projelerin olması çok güzel bir şey ya.
2: Ya bu defile değil de başka bir şey de olur. Ama mühim olan burada bizim daha önce yaptığımız köklerle temas diye bir temas hedefimiz var. Hı hı. O müthiş bir ses getirdi. Çok da gerçekten köklerle temas projemiz müthişti. Hı hı. Hem onun devamı olmuş hem burada dokunmuş olmuş. Hatta birincisi burada başarılı olursak, dikkate çekebilirsek orada müze olan bir otelimiz var.
1: Evet.
2: O kadıncağızı da sahibiyle konuştuk. Müthiş şeyler yapmış, müthiş dokunmuş deprem döneminde. İkinci defilemizi de orada yaparsak büyük bir ses getirecek. Güzel. Ve daha önce bu neden insanların dikkatini çektiğini inandım. Orada 25 tane girişimci kadıncağızın kendileri kurdukları bir komparatif var. Kendi ürettikleri bunlar pazar. Ve biz bunun tanıtımını yaptık. Büyük bir ilgi çekti.
1: Helal olsun.
2: Ve o kadıncağızların bize teşekkür edip dönmesi. Ya burada bir şeyler evet yaşadık. Ha, herkes her şeyi yapamayabilir. Ama oradaki insanlar kendi ayakları durabilmesin bir şeyler yapıyorlar zaten. Mücadele ediyorlar. Buralara dokunabilmek, nasıl dokunabiliriz? Oradaki o ürünleri alıp kullanabilmek, oradaki şeylere sahip çıkmak, bunlar zaten yetiyor.
1: Çok güzel. Yani Sabit Akkaya çok enteresan başlayan bir yolculukta buralara kadar gelmiş, başarılı olmuş, çok iyi işlere imza atılmış bir marka olmuş ama diğer taraftan da bugün gelinen noktada bugünkü sorumluluk bambaşka bir sorumluluk ve sen de bu sorumluluğun yüküyle, bu sorumluluğun verdiği çalışma azmiyle kimlerin hayatlarına dokunabilirim çabasındasın. Bunun için de elinden geleni yapıyorsun. İnşallah sonucu da inanıyorum ben. Çok İnşallah. Da güzel olacaktır. Simge, bana mesaj attıysan şarjım bitti. Vallahi şarjım bitti. Bak basıyorum düğme. Açılmıyor. Telefon açılmıyor. Sabit abi görünce şarj eridi bitti be. Vallahi billahi. Dur buradan bakayım mı?
2: Enerjini alırım böyle işte.
1: İsimleri gönderdin mi sen bana mı? Aa, göndermiş isimleri. Dur. Seydi Vakkas Karakaş, Osman Durmuş, Ahmet Hüseyinli, Hüseyini, Münevver Türkay, Menderes Koyunoğlu, Şenay Özcan Civelek, İpek Ölmez, Şenay Özkan Civelek, İpek Ölmez, Samet Karatekin. Bursa dediğiniz Bursa'dan mı? Bursa'dan, tamam. Ve Okan Aslan, Simge Erten. Canım Sabit abi. Dinleyicilerimizi tebrik ediyoruz ama ben sevgili Sabit Akkaya teşekkür ediyorum. Abi harikasın.
2: Ben
1: bu dinleyicilerimize bu hediyeleri verdiğin için biz de buna vesile olduk.
2: Ne kadar
1: çok
2: süremiz
1: sağ
2: var?
1: Süremiz ne kadar kaldı? 6 dakikamız var. Neden?
2: Son bir sürpriz daha yapalım mı?
1: Yapalım, hadi çabuk söyle. Beni tıraş falan etmeyeceksin canlı yayında değil mi?
2: Bir tane de değişim hediye edelim.
1: Bir tane de değişim hediye edeceğiz. Aa! Özgür çekil şuradan ya. Senin her tarafını değiştirsek ne olacak Allah? Değişemezsin sen.
2: En sevdiğim müşteri portföyü.
1: Abi.
2: Sen çok.
1: Var da arkaya doğru. Değişim hediyesi.
2: Evet.
1: Aa, çok güzel. Hanımlar beyler, çok kısa bir zaman bir dinleyicimize değişim hediye ediyoruz. Sabit Akkaya hediye ediyor. Bu ne abi bu arada, bu değişim ne?
2: Gelecek ne renklendirme ne istiyorsa yani.
1: Ne istiyorsa, vay arkadaş.
2: Permaysa perma, boyaysa boya yani.
1: Gönlünü açık tut yani. Bir tane değişim hediye ediyor sevgili Sabit Akkaya. Hanımlar beyler, şöyle bir şey yapacağız. Bir dinleyicimize hediye edeceğiz. Şu andan itibaren lütfen mesaj göndermeyin. Karışıklık olmaması açısından Sabit Akkaya bir tane değişim hediye edecek. Siz kıymetli dinleyicilerimizden birine hediye edecek değerli dinleyiciler bunu. Peki soru ne soralım? 5 dakikamız kaldı. 0505 171 66 56'dan. Efendim? Deniz Akkaya. Deniz, mikrofon alabilir miyiz seni? Soruyu sen sor. Çünkü bana da sürpriz oldu.
3: Tabii ki.
1: Konuştuğumuz konulardan bir tanesi Deniz Akkaya soruyu soracak. Bu sorunun cevabını gönderen ilk dinleyici hediyeyi kazanacak, değişim hediyesi. Deniz.
3: Dın.
1: soruyorum
3: o zaman.
2: Salonlardan bir tanesi ismini söylesin.
3: Aynen, olur.
1: Aa, doğru, salonlardan.
3: Şubelerimizden birinin ismini.
1: Vallahi
3: yazan...
1: benim aklıma geldiydi ama gelmedi. Az önce çok parmağımla saydım ya. Sabit Akkaya'nın şubelerinden bir tanesinin ismini şu an bize gönderen dinleyicimiz bir tane değişim hediyesini kazanıyor. 0505 171 66 56 süre başladı. Sabit abi, şunlardan bir tane daha hemen çekiver sana zahmet. Ondan sonra da görmedim, hiçbir şey göremiyorum şu an. Abi benim hanımı değiştirin demiş. Sevgiler gönderelim dinleyicimize. Pekala Sabit Akkaya. O ismi de birazdan paylaşacağız değerli dinleyiciler. Değişim hediyesi. Hadi bakalım. Ne diyor Sabit abi? Kaldın öyle bir ha, ne diyor?
2: Bana bu kadar para mı verdin ya dediğin en gereksiz şey neydi?
1: Çok para verdim ben buna dediğim bir şey oldu mu hiç? Ya şuna da çok para verdim dediğin bir şey oldu mu? Aslında hiç bu kadar da hak etmiyormuş falan filan dediğin, aldığın bir ürün, pişman olduğun bir şey oldu mu?
2: Oldu.
1: Ciddi misin sen? Ne oldu?
2: Araba.
1: Araba. Çok para mı verdin?
2: Çok para da değildi yani. İsim vermeyeceğim de pişman oldum yani.
1: Pişman mı oldun? Niye? Arıza mı yapıyor araba?
2: Ya gerek yoktu yani.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Kendine mi aldın Sabit abi?
2: Evet. Yok oğlum aldım. Yok ya aileye aldık. Şimdi şöyle bir şey var ya.
1: Var ya yani o kadar çok baltayı taşa vurdu ki bugün. Evde var ya bütün aile. Önce hanımefendi, hanımefendinin ismi ne eşimizin?
2: Fatoş.
1: Fatoş Hanım'a buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir, bu kamerada mıyız? İki numarada mıyız? Fatoş Hanım önce seni, Sabitçim önce seni şöyle alayım.
2: Attı zaten. Kenara attı zaten.
1: Allah'tan Deniz burada da. Deniz yufka yürekli belli yani. Belli oldu mu ismimiz? Nedir? Gönderdin mi? Söylesene bana Simge. Berrin Er Yıldız. Değişim hediyesini kazanan isim. Berrin Hanım kutluyorum, Berrin Er Yıldız. Pekala abi yayınımızın sonuna geldik. Şimdi o mu bu mu bölümü yapıyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım abi.
1: Tamam. Kısa saç mı uzun saç mı?
2: Uzun saç.
1: Düz mü dalgalı mı? Az yaklaşsana Sabit abi. Düz mü dalgalı mı?
2: Dalgalı.
1: Soruya bak. Bak sarı mı? Kahve mi?
2: Sarı. Ne diyor abi?
1: Doğal görünüm mü, iddialı stil mi?
2: Kesinlikle doğal.
1: Perçem mi, katlı kesim mi? Perçem ne ya? Perçem ne oluyor? Kalk,
2: şöyle düşün.
1: Ha, perçem mi, katlı kesim mi?
2: İkisi de alakası bir şey. Birbirinden zıt, tamamen zıt.
1: E tamam ama sen birini seç.
2: Perçem.
1: Tamam. Topuz mu, açık saç mı?
2: Açık saç.
1: Sabah mı, akşam mı?
2: Sabah.
1: Çay mı, kahve mi?
2: Çay.
1: Dizi mi, film mi?
2: Film.
1: Deniz tatili mi, doğa tatili mi?
2: Deniz tatili.
1: Araba mı, yürüyüş mü?
2: Yürüyüş.
1: Arabayı almayı biliyorsun ama.
2: Gaza geldik.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Yok, çok da pahalı bir araba değil yani, bakmayın.
1: O yalnız... arabayla mı geldin buraya bugün?
2: Yok, taksiyle geldim.
1: Taksiyle mi geldiniz?
2: Evet.
1: Kıyamam ya. Canım benim. Peki günlük şıklık mı, özel gün saçı mı?
2: Günlük şıklık.
1: Günlük şıklık. Saç aksesuarı mı yoksa sade görünüm mü?
2: Sade görünüm.
1: Sade görünüm. Hı. Aileyle birlikte tatil mi, tek başına kafa dinleme mi? Aman Sabit abi gözünü seveyim bak bugün yeteri kadar zaten.
2: Aileyle ben çocuklarımla çok mutlu oluyorum.
1: Mutlu musun gerçekten?
2: Gerçekten çok mutlu
1: çocuklar. Abi çok tatlısın vallahi billahi. O kadar güzel bir enerjin var ki. Zeynep Hanım biz bence bu yayının üçüncüsünü yapacağız gibi görünüyor. Tarihte ilk defa Okan Aslan'la gün ortasına bir konuk üçüncü kez vallahi gelsin. Gelir misin Sabit abi? Başım Radyo Sputnik'i seviyor musun? Bizi seviyor musun?
2: Gerçekten çok sevdim.
1: Samimi ol bak.
2: Vallahi billahi bak. Abi konuşuyoruz bazen işte. Heh. Bunları söylesinler yani.
1: Bak, Deniz hakikaten.
2: Bak, ne oldu biliyor bak,
1: Deniz,
2: o kadar...
1: Deniz Hanım mikrofonu hemen 10 saniye
2: şöyle
1: açalım.
2: Şöyle şey oluyordu. Heh. Bakın hep mevzu oluyordu yani.
1: Ciddi misin sen?
2: Vallahi billahi.
3: Ben söyleyebilirim.
2: Bak şöyle bir şey oldu. Dediler ki seni...
1: Vaktimiz daraldı 30 saniye.
2: Seni istiyorlar dedi. Ben dedim ki boşaltı ne varsa dedim gideceğim.
1: İşte bu be.
3: Bir de şöyle sizi çok seviyor. Burayı zaten çok seviyor. Ekibiniz zaten muazzam. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten her yere de gitmiyor. Çünkü çok çok yoğun.
1: Yoğun,
3: programı da yoğun. Ama sizden davet gelip hemen de boşaltıyoruz.
1: Alkışlayın alkışlayın. Sabit abi iyi ki varsın. Vallahi biz de seni çok seviyoruz. Veda vaktimiz geldi. Sevgili Deniz'e, sevgili Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Tarihte bugün.
4: Bugün takvim yaprakları 5 Mayıs'ı gösteriyor. Doğanın uyanışını, yeşilin yeniden dirilişini, umutların yeşermesini kutlanan bir gün bugün. Hıdır Elez'e kimi kakava der, kimi ederles. İsimler farklı ama dilekler, dualar ve umutlar hep aynı. Sağlık, bolluk ve bereket. Hıdır Elez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. Baharın gelişiyle birlikte doğayla bağ kurmak, kötü enerjilerden arınmak ve dilek dilemek için binlerce yıldır yaşatılan bir gelenek bu. Anadolu'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara uzanan kocaman bir kültürel haritanın ortak mirası. Hıdır Elez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. İnanışa göre karada, darda kalan kişilere yardım eden, onlara yol gösteren, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ve suların koruyucusu İlyas Peygamber yılda sadece bir kez buluşuyor. Bolluk ve bereketi simgeleyen peygamberlerin ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul ediliyor. Hıdır Elez kelimesinin kökeninin Hızır ve İlyas isimlerinin birleşiminden geldiği rivayet edilir. Hızır ve İlyas bazı mitlerde kardeş, bazı mitlerde de iki yakın arkadaştır. Bu iki isim Ab-ı Hayat, yani ölümsüzlük suyunu bulabilmek için yola çıkarlar. Hıdır Elez dünyanın farklı yerlerinde Arice, 6 Mayıs, Ayayorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederles, Eğrice, Eğrilce, Hederles, Hiderles, Hızır ve İlyas, İderles, İlk Yaz, Manfiter, Mark Kurkoz, Ruzu Hızır isimleriyle de bilinir. Bu gece dileklerin kabul olduğuna inanılır. Kimileri ev, araba, para gibi dileklerini kağıtlara yazar, kimileri minyatürlerini yapar, gül ağacının dibine gömer ya da dallarına asar. Çünkü inanışa göre Hızır gül ağacının altından geçer. Elbette ritüeller bununla sınırlı değil. Örneğin en bilinenlerden biri ateş üzerinden atlama. Kötülüklerden, hastalıklardan, nazardan arınmak için yakılan ateşin üzerinden 3 kez atlanır. Bu bir tür arınma ve yenilenme seremonisidir. Bekar genç kızlarınsa ayrı bir geleneği var. Baht açma. İçine yüzük, kolye gibi eşyalar atılmış su dolu kaplar gece boyunca gül ağacının altında bekletilir. Sabah herkes kendi dileğini çeker. Biraz kader oyunu, biraz da umut belki. Bazı bölgelerde ise 40 uçurma geleneği yaşatılır. Evdeki 40 farklı nesne toplanır, üzerlerinden dualar okunur ve suya bırakılır. O suyla yüz yıkanır, eve serpilir. Bolluk ve bereketin habercisidir bu. Tabii ki işin eğlence kısmı da var. Doğaya çıkılır, piknikler yapılır, şarkılar söylenir, danslar edilir. Özellikle su kenarları tercih edilir. Çünkü Hızır ve İlyas'ın suyla bağlantısı olduğuna inanılır. Bir de sabah erken saatinde suya dair yapılan ritüeller var. Akan sularda yüz yıkanır, dilek tutulur. Çünkü o suların hastalıkları alıp götürdüğüne, sağlık getirdiğine inanılır. Evlerde bu özel gece öncesi temizlenir, tertemiz bir başlangıç için. Tüm eski yükler silinir, yerini umutlara bırakır. Çünkü Hıdır Elez sadece baharın gelişi değil, içimizin, niyetlerimizin ve dileklerimizin de tazelenişidir. Yer yer farklı inanışlar da mevcut. Bursa'da Hıdır Elez'den bir gün önce akşam evin her üyesi madeni para işaretleyerek bir çantanın içine koyuyor. Gül ağacının dibine bırakılan çanta Hıdır Elez sabahı açılıyor ve herkes kendi parasını bereket getirdiğine inanarak cüzdanında saklıyor. Bursa ve birçok kente bolluk getireceği inancıyla kapı önleri Hıdır Elez sabahın evin yönüne doğru süpürülüyor. Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor. Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde Hıdır Ellez günü güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar ellerini yüzlerini yıkıyor. Çanakkale'de Hıdır Ellez öncesi akşam gül ağacının dibine fasulye gömülüyor ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılıyor. Hıdır Ellez inanışına göre yapıldığı zaman bereket, sağlık, şans ve mülk getireceğine inanılan uygulamalar yapıldığı gibi yapılmasının uygun görünmediği davranışlar da bulunuyor. Doğaya zarar verilmemesi, süt sağılmaması, çift sürülmemesi, boya ve badana yapılmaması, dikiş dikilmemesi, çamaşır yıkanmaması, un elenmemesi, makas tutulmaması gibi inanışlar da yer alıyor. Hıdır Ellez yalnızca doğanın uyanışını simgeleyen bir bayram değil, yeniden başlamanın, inanmanın ve umudun da bayramı. Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdır Ellez'le ilgili inanışları, kökenini ve anlamını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerlerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nde faaliyet yürüttüğü duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Ayrıntılar haberimizde. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nde faaliyet yürüttüğünü duyurdu. Söz konusu konuşlanmanın bölgedeki deniz güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada ABD bayraklı iki ticari geminin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği ve Basra Körfezi'nde görevlerini yaptıkları bildirildi. İran'ın Fars Haber Ajansı dün Hürmüz bölgesine giriş yapmaya çalıştıkları belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin hedef alındığını, gemiye iki füzenin isabet ettiğini bildirmişti. CENTCOM ise İran'ın bu iddialarının doğru olmadığını belirterek ABD'nin bölgede deniz ablukasını sürdürdüğünü açıklamıştı. Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Dün öğle saatlerinde Beyaz Saray yakınlarında kısa süreli alarma neden olan silahlı bir olay gerçekleşti. Silahlı ve genç olduğu belirtilen bir şüpheli polis tarafından vuruldu. ABD gizli servisi yaptığı açıklamada Beyaz Saray çevresinde yerel saatle dün öğleden sonra silah sesleri duyulduğunu rapor etti. Olayda bir kişinin kolluk kuvvetlerince vurulduğu bildirildi. Şüphelinin durumu ile ilgili ayrıntı ise paylaşılmadı. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada ikili görüşmeler kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi. Görüşmede ulaştırma, gümrük, enerji, dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımlar ele alındı. Yılmaz görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Ermenistan'la Ayni Köprüsü'nün ortak restorasyonu konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ülkedeki Suriyelilerin durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre 8 Aralık 2024'ten itibaren gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 667.565'e ulaştı. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2.280.542 olduğu bildirildi. Açıklamaya göre 2016 yılından beri ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı ise 1,5 milyona yaklaştı. Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma yarın görülecek. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025'te sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 6 Mayıs'ta görülecek. Duruşma Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. Tosun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi tutuklanmıştı.
2: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Fatih Budak aktaracak.
3: Hava sıcaklıklarına bakacak olursak yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında olacağını belirtelim. Ege bölgesinde İzmir parçalı ve çok bulutlu. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Başkent Ankara'ya bakacak olursak aralık bir yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı geçeceğini söyleyelim.
2: Yol durumu.
1: İstanbul'da yol durumunu aktarmadan önce bir uyarımız olacak. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Buna göre Yeni Havalimanı Caddesi, D100 istikameti, İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi, Sahil istikameti, İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak'la Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol 07 ila 19 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Bu uyarının ardından İstanbulluları şu anda bekleyen trafik durumuna bakalım. %35'lik bir yoğunluk gözüküyor D100'de. Avcılar, Gümüşpala, Hacı Şerif yan yolda sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 66 50.

0: Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Şimdi çok iyi anladım ki zübük bir tane değil. Biz hepimiz birer zübüğüz. Bizim hepimizin içinde zübüklük olmasa, bizler de birer zübük olmasak aramızdan böyle zübükler çıkmazdı. Hepimizde birer parça olan zübüklük birleşip işte başımıza böyle zübükleri yaratıyor. Oysa zübüklük bizde, bizim içimizde. Onları biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra kendi zübüklüklerimizin bir tek zübükle birleştiğini görünce ona kızıyoruz. Benim için şimdilik tek amaç buradan kurtulmak. Ama gerçekten zübüklerden, kendi zübüklüğümüzden kurtulabilecek miyiz? İşte bu soruya cevap veremediğim için nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Yeni gideceğim yerden sana mektup yazar, önce kendi zübüklüğümden kurtulup kurtulamadığımı anlatırım.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Killers of the Flower Moon filminin soundtracklerini dinletiyoruz size. Martin Scorsese'in o olağanüstü kült filminden bazı sahneler de var bu arada. Eğer bizi Twitter'dan ya da Telegram'dan izliyorsanız bu sahnelere de zaman zaman tanıklık edeceksiniz. Amerika-Kanada sınırında yaşayan Osage yerlilerinin hikayelerini anlatıyor. Faili meçhul cinayetlerin peş peşe işlendiği bir coğrafyaya bir gün bir dedektif geliyor. Leonardo DiCaprio ve Leonardo DiCaprio bu cinayetlerin sebeplerini araştırıyor. Leonardo DiCaprio'nun Robert De Niro ile birlikte oynadıkları bir film ve müthiş, ikisi de olağanüstü işler çıkarıyorlar. Leonardo DiCaprio son yıllarda çok hızlı yol aldı. Uzun yıllar bildiğiniz gibi Oscar kazanamadı ve Oscar kazanamaması Hollywood'da kitaplara konu oldu. Oscar'ı bir türlü kazanamıyor çünkü yapay bir oyuncu denildi. Oysa çok büyük bir oyuncu, ilahi bir yetenek var bence. Robert De Niro ile birlikte de tanrısal bir yetenek olduğunu kanıtladı bence. Filmin temel karakterlerinden biri de Lily Gladstone. Lily Gladstone da bu filmle birlikte ödül kazandı. Ödüllü sanatçılar kervanına katıldı. Martin Scorsese, Hollywood'da gerçekten büyük işler başaran yönetmenlerden bir tanesi. Bu filmle de bize aslında vicdanımıza bir hançer saplayarak bizi insafa davet ediyor. Killers of the Flower Moon bir petrol hikayesini anlatıyor. Petrolün olduğu her yerde cinayet var. Bugün Orta Doğu'da eğer savaşlar varsa bunun sebebinin temel itibariyle petrol ve doğalgaz ya da fosil yakıtlar enerji kaynakları olduğunu biliyoruz. Filmin dili hem İngilizce hem de Osage yerlilerinin diliyle konuşuluyor. Çok olağanüstü replikler var. İzlediğiniz zaman çok etkileniyorsunuz. Biz bunu hep söylüyoruz. Bugün de söylemekten imtina etmiyoruz. İyi bir film izlemek, iyi bir roman okumak, hatta iyi bir şiir dinlemek insanın hayatını değiştirebilir ve hayatınıza yön verebilir. Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese tarafından David Gray'nin bir kitabından uyarlandı. Gerçek olaylara dayalı, bu bakımdan son derece önemli. Eric Roth ve Martin Scorsese birlikte yazdılar filmin senaryosunu. Scorsese ile Robert De Niro'nun 10. işbirlikleri, DiCaprio ile ise 6. işbirliğini oluşturuyor. Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2023'ün en iyi 10 filminden biri olarak kabul edildi. Ayrıca en iyi film dahil 10 akademi ödülüne aday gösterildi. En iyi sinema filmi ve drama dahil 7 altın küre ödülüne layık gösterildi, aday gösterildi. Gladstone en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Çok müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Yani filmi izlemediyseniz hemen bugün bir yerden bulup akşam saatlerinde mutlaka izleyin. Ayrıca Britanya Film Akademisi ödüllerine de 9 dalda katıldı. Gladstone burada da bir ödül kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ve 3 dalda da ayrıca aday gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Osage yerlilerinin dramatik hayatlarını anlatıyor. Yerlilerin aradan geçen yıllara rağmen toprağın gerçek sahipleri oldukları halde ikinci, üçüncü sınıf vatandaşlar olarak görüldüklerini anlatıyor. Burada gizemli koşullar altında sırda ölümlere, cereyan eden ölümlere yanıt vermek üzere gelen bir dedektifle başlıyor. Robert De Niro'nun sahneye girmesi bambaşka bir efekt yaratıyor. Elbette Leonardo DiCaprio gerçekten hayranlık uyandıran bir performans sergiliyor. Edgar Hoover'ın da dahil olduğu, yani dedektif Edgar Hoover'ın dahil olduğu ve FBI soruşturmalarının peş peşe geldiği şahane bir hikaye. Bir de tabii dekorlar, kostümler, otantik kıyafetler ve kullanılan dil Osage yerlilerinin diliyle çekilmiş. Bu bakımdan son derece önemli. Osage yerlilerinin diline hayranız biz. Kızılderililerin tamamına hayranız ve mağdur olan bütün insanlara hayranız. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, başlıyoruz. WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum öncelikle. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Killers of the Flower Moon filminin soundtracklerini dinletiyoruz. Birazdan çok daha hoş, daha böyle gaydalarla birlikte çalınan yerel otantik motifleri de içeren müzikler olacak. Onları da dikkatle takip edeceğinizi tahmin ediyoruz. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Ayrıca Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinde yine bize ulaşma şansınız var. Davete dağıtım törenimiz devam ediyor. Bugün biliyorsunuz Mevlana müzikali için bugün saat 8.30'a kadar yazanları kuraya dahil edeceğiz. Mevlana'nın hayatının anlatıldığı ve Türkiye'de yaşayan bir İranlı yazar tarafından kaleme alınan senaryoyu müzikale aktardılar. Gönül Ürkü ve Gazanfer Özcan tiyatrosunda sahnelenecek iki adet çift kişilik davetiye veriyoruz. Bu davetiyeyi kazanmak isteyenler, almak isteyenler saat 8.30'a kadar yazdıkları takdirde onları kuraya dahil edeceğiz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatıyla ilgili çok sayıda tevatür var. Bu tevatürlerin bazılarına yanıt veriyor bu müzikal. Ama elbette Mevlana'nın o yüce kişiliğiyle ilgili gerçekten dokunulası yüce kişiliğiyle ilgili de yine bu müzikalde bazı yanıtlar bulabilirsiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da katkıda bulunulan devlet, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Bank'ın birlikte organize ettikleri konserler dizisinde de bu hafta Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs'ta Murat Cem Orhan yönetiminde şef yönetecek ve korno sanatçısı Altuğ Tekin sahnede olacak. Birinci bölümde size Weber çalacak sanatçı ve orkestra. İkinci bölümde Schubert çalacak. Birinci bölümün sonunda ayrıca Strauss çalacaklar. Bu konsere katılmak isteyenler için 5 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Yine bugün yazmanızı rica ediyoruz. Perşembe günü saat 8.30'a kadar yazanları bu kuraya dahil ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir sürprizimiz daha var. Yeni bir davetiye vereceğiz. Hatırlayınız, geçen sene yılda bir kez biliyorsunuz bu etkinliği yapıyoruz. Hayır limak değil. Nereden çıktı? Öyle o kadar çok bol değil, yok. Biliyorsunuz Timur Selçuk'un kızı Hazal Selçuk, Babamın Şarkıları adlı bir müzikal yapıyor. Dans gösterisiyle birlikte çok muhteşem. Ben bir kez izleme şansına kavuştum. Müthiş sanatçılar var. Bu müzikal için de size davetiye vereceğiz. Daha tarihi var. Henüz o bakımdan bugün anons etmiyoruz ama yarından itibaren Babamın Şarkıları müzikaline katılmak istiyorsanız iki adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Buna da yazabilirsiniz. Birkaç haberle başlayacağız. Körfez'de durum nedir diye buna bakacağız. Yeniden savaş tamtamları çalıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısından sonra bize, Türk halkına büyük bir müjde verdi yine. Sayın Cumhurbaşkanı Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Böylece Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs'ta başlayacak, 31 Mayıs'ta sona erecek. Kurban Bayramı tatili 9 gün deyince herkes kolları sıvamasın ya da valizleri hazırlamasın. Çünkü bu sadece kamu yöneticilerine, kamuda çalışanlara ait. Kamuda çalışıyorsanız otomatik olarak 9 gün izin yapıyorsunuz. Ama özel sektörde çalışıyorsanız ya da özel sektör faaliyetlerinde bulunuyorsanız orada tamamen idarecinizle, amirinizle olan hukukunuza bağlı. Size ne kadar izin verir bunu bilemeyiz ama yeni ve uzun bir bayram tatilinin başladığını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tatilin uzun olup olmayacağıyla ilgili soruyu bir gün önce yanıtlarken buna Sayın Cumhurbaşkanı karar verir dedi. Bu da ülkemizin nasıl yönetildiğini ortaya koyan kanıtlardan bir tanesi. Her şeye Yalnız ve yalnız tek başına birey olarak, bir üst akıl olarak Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Oysa bütün bunların standartlara bağlı olması lazım. Yani bir ülkede tatil yapılacaksa bu Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında olmamalı. Nedir? Bunun kriterleri vardır. Koyarsınız yılbaşında ajandayı ilan edersiniz. 2026 takvimi şu kadar gün tatil, bu kadar gün çalışma falan diye yazarsınız. Ama tabii işte laüsel elbette maalesef Cumhurbaşkanı böyle şeyleri bir millete bir ihsan, bir lütuf, bir bağış olarak veriyor. Bu da bizim ne kadar ataerkil kökenli ya da pederşahi kökenli bir ulus olduğumuzu kanıtlıyor. Türk halkının özgürlükçü, bağımsızlıkçı ve özgürlükten, liberalizmden ya da bağımsızlıktan yana bir halk olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu Osmanlı'dan bu yana, yani Kanuni Sultan Süleyman'dan bu yana, hatta daha öncesine gider bir şeydir, haslettir maalesef. Bir türlü değişim geçiremedik. Bu bakımdan da Türkiye'de ve Osmanlı'da devrim olmaz. Osmanlı'da ve Türkiye'de olsa olsa ancak isyan olabilir. Celali isyanları gibi, Gezi isyanları gibi olabilir. Bu bizim yeterince millet haline gelemediğimizi de gösteriyor maalesef. Bunu hani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz dedi. Bu masalı biz yıllardır dinliyoruz ve muhtemelen dinlemeye devam edeceğiz. 2020'den bu yana sürekli aynı masalı dinliyoruz, aynı kişilerden dinliyoruz. Peki enflasyon neden yükseliyor diye bir sorarsak kendi kendimize, bildiğiniz gibi Nisan ayı enflasyonu %4.2 olarak açıklandı. %4.2 enflasyon Avrupa Birliği'nin 1,5 yılda üretebildiği bir enflasyondur. Biz Avrupa'nın 1,5 yılda ürettiği enflasyonu bir ayda üretebiliyoruz. Sonra dönüp bunu her şekilde savunabiliyoruz. Enerji fiyatlarında artış oldu, maliyetler artıyor. İşte Anadolu'dan gelen nakliye maliyetleri nedeniyle sebze meyve fiyatları artıyor gibi şeylere, marketlere, pazarlara zabıta denetimleri yapıp zabıta marifetiyle fiyatları indirmeye çalışıyor. Bütün bunların her birinin yersiz, anlamsız ve absürt gerekçeler olduğunu herhalde söylememize gerek yok. Kendine bir mazeret arayan mutlaka bulabilir, mutlaka bulabilir ama bu utanç verici bir durum, söylüyorum size. Aradan geçen, yani pandemiden bu yana işlerin düzelmesi gerekiyordu. Bütün ülkeler düzeltti durumu. Bir tek biz hariç bu durumda bulunuyoruz. Düzeltemedik maalesef. Utanç verici ve zalimane bir tablodur bence. Düpedüz sizi aldatıyoruz demiyorlar. Desinler halbuki, biz de bilelim aldatıldığımızı. Ama politika işte böyle bir şey. Sizin aldatıldığınızı sizin yüzünüze söyledikleri zaman bir hayli tabii müşkül duruma düşüyor bunu söyleyenler. Bu bakımdan da enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. %4.2 iddia ediyorum, dünyanın herhangi bir ülkesinde, Arjantin, Brezilya, Şili dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu kadar hızlı enflasyon üretilemiyor. Peki neden bu kadar çok enflasyon üretiyoruz? Şundan, bildiğiniz gibi Chicago okulunun kurucusu Milton Friedman, kendisi ultra liberal bir ekonomist idi. Milton Friedman der ki bir ülkede enflasyon varsa o ülkede kamu harcamaları çok yüksektir. Ne demek kamu harcamaları? Cumhurbaşkanı 500 araçla cuma namazına gidiyorsa, Diyanet İşleri Başkanı 300 kişilik kadroyla Avrupa'da 5 yıldız otellerde tatil, konferans ya da hizmet içi eğitim adı altında tatil yapıyorsa o ülkede hiçbir şey önlenmez. Kamunun savurganlığının azaltılması lazım. Her yerde kamunun denetlenmesi lazım. Tabii Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nın hesaplarını denetleyebilecek bir gücü olduğunu zannetmiyoruz. Bu bakımdan da sineye çekiyoruz. Bütün Avrupa'nın 1,5 yılda ürettiği bir enflasyonu bir ayda üretebilmek büyük bir başarıdır bence. Bu büyük başarıda hepimizin payı var. Hepimizin payı diyorum çünkü kimse sesini çıkarmıyor. Oysa kamunun denetlenmesi için atılan adımlara vatandaş olarak katkıda bulunmam. Hadi sokağa çıkalım, bunu nümayişlerle, mitinglerle dile getirelim demiyoruz. Hayır, en azından Süleyman Demirel'in dediği gibi, ya hiçbir şey yapamıyorsanız buğz edin, suratınızı ekşitin. Deyin ki biz sizden memnun değiliz, hakkımızı size helal etmiyoruz. Deyiniz ki onlar da gerçekten bir parça dine, diyanete, Allah'a inançları varsa onlar da kendilerine çeki düzen verirler diye düşünüyoruz. Enflasyonla yaşamayı sürdüreceğiz maalesef ve her seferinde aynı gerekçeler ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı dünkü Açıklaması sırasında uzun uzun işsizlikten, enflasyondan, istihdamdan falan dem vurdu. Bu söyledikleri tabii elbette söylediklerinde gerçek payı da var ama büyük payın kendisine ait olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Eğer bir gün Cumhurbaşkanı'nın savurganlıkları biterse Türkiye'de enflasyon biter. Net söylüyorum. Başka bir reçete yok. Eğer siz enflasyonla mücadele konusunda böyle harika, mucizevi reçeteler arıyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılması gereken külliyedeki bütün giderlerin azaltılması. Zaten devlet oradan yönetiliyor. Bakanlıklara bakmayın. Onlar sekreterlik işte. Justice of Department diye geçiyor. Öyle. Bakanlıkların tek bir yetkisi yok. Düşünsenize mesela tatile Turizm Bakanı karar veremiyor. Bu turizm kim tarafından karar verileceğini yarın öğreneceğiz diye bize bir de önden gönderme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi tek başına bir birey olarak yapabiliyorsa o zaman bize 85 milyona gerek yok. Bendeniz'in bir YouTube kanalı var. Bu YouTube kanalımda dün bir söyleşi gerçekleştirdim. YouTube kanalında genellikle tek başıma, tek tabanca olarak konuşuyorum. İşte 30-35 dakika böyle çok kompakt bazı konuları belirliyorum. Bunlar üzerine konuşuyorum. 5-6 tane video çektim şu ana kadar. Dün bir video daha çektim. Bu videoyu Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Mete ile bir röportaj yaptık. Çok etkili bir röportaj olduğunu söyleyebilirim. Bendeniz'in YouTube adresi şöyle: Ali abi anlatıyor. Ali abi anlatıyor. Bileşik olarak da yazsanız, ayrı ayrı da yazsanız çıkıyor. Buradan takip edebilirsin. Şu anda yayında benim tweet hesabımda da birinci haber olarak duruyor. Ayrıca YouTube hesabıma da girerseniz buradan da görme şansınız var. Özü de şu, Zekeriya Mete'ye sordum. Dedim ki şimdi bir açılım süreci var. Bu açılım süreci ağır aksak gidiyor. Bu açılım sürecine Zafer Partisi nasıl yaklaşıyor? Siz ne yapacaksınız? Mesela biliyorsunuz Zafer Partisi Genel Başkanı'nın Suriyeli göçmenlerle ilgili gelirseniz iktidara ne yapacaksınız diye bir soruya. Dedi ki biz dedi onları Zafer Turizm'e bindirip göndereceğiz. Ben de dedim ki Zekeriya Mete'ye Genel Başkan Yardımcısı, peki dedim siz geldiğinizde Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz? Dedi ki vallahi dedi halka sorarız dedi. Halk eğer Abdullah Öcalan'ın asılmasını istiyorsa idamı getiririz ve Abdullah Öcalan'ı asarız dedi. Son derece sert bir söyleşi olduğunu söyleyebilirim ve böyle tarafkir olmadan mümkün olduğu kadar aklımdaki her şeyi sormaya çalıştım. Arzu edenler oradan takip edebilirler. Şimdi Mete Kuş, Konya 3. Anajet Üssü Komutanı, kendisi biliyorsunuz Konya Spor Fenerbahçe maçında uçakları ve helikopterleri alçaktan uçuşa sevk ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'nin moralini bozduğu, bu sebepten ötürü de görevden alındığı iddia ediliyor. Ben dünkü haberlerde verdim, hafta başından beri, geçen haftadan beri yazıp çiziyorum üzerinde. Mete Kuş açıkça bir devlet içindeki Truva atıdır. Mete Kuş'un geçmişte neler yaptığını eğer Yeni Şafak gazetesine bakarsanız, vatansever bir subay ama genel tutanaklara baktığınızda Mete Kuş'un aslında bir palavracı olduğunu, Lokman Ertürk'e bile papucunu ters giydirecek kadar büyük bir palavracı olduğunu kanıtladık. Mete Kuş'un Abidin Ünal'ın Maktim'i gelinceye kadar tuttuğu generalleri derdest eden Gökhan Maydar adında, Maldar adında bir subay var, binbaşı. Gökhan Maldar diyor ki emri Mete Kuş'tan aldım. Yani generallerin derdest edilmesiyle ilgili emri kimden almış? Mete Kuş'tan. Mete Kuş Yeni Şafak gazetesine ve Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni Hüseyin Likoğlu'na göre vatansever. Biz Mete Kuş'un bir Truva atı olduğunu ve Mete Kuş'un kendince yazdığı bir hikayeyi herkese benimsettiğini, Cumhurbaşkanı'nın bizim Mete diye çağırdığını iddia etti. Bunların tamamının gerçek dışı ve safsata olduğunu dün kanıtladık. Çünkü komisyonda ve mahkemelere verdiği ifade tutanaklarını yayınladık. O ifade tutanaklarında Mete Kuş, ben o gün Ankara'da, yani 15 Temmuz gecesi izinliydim. Ankara'da bulunuyordum ailemle birlikte. Birdenbire uçakların alçaktan uçtuğunu gördüm. Bunun üzerine yakın dostum Hüseyin Likoğlu'nu aradım ve galiba darbe oluyor dedim ya da bir terör saldırısı var dedim diye bildirimde bulunuyor. Şimdi Mete Kuş bence üzerinde çok durulması gereken, şimdi aradan bakın 10 yılı geçmiş, Mete Kuş'u devlet yeni daha teşhis edebiliyor. Kendisinin darbenin içinde olan subaylardan biri olduğunu böylece anlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanının bizim Mete gibi bir söylemi yok, onu söyleyelim. Mete Kuş'un Cumhurbaşkanı'na darbe gecesi Marmaris'e giden uçağına eskortluk ettiğine dair haber de doğru değil. Bütün bunların hepsinin yalan ve yanlış olduğunu kanıtlamış durumdayız. Mete Kuş 15 Temmuz'da gazetecileri arıyor ama komutanlarını aramıyor. Gazetecileri arayıp komutanlarını aramayan bir kişiye asker bile diyemeyiz. Abidin Ünal'ın aslında bir manevi oğlu gibi modada düğündeki generallerin alınma talimatını da yine MAK timine veren kişi Mete Kuş'un kendisidir. Açık bir FETÖ'cüdür. Buradan kendisini ilan ediyoruz tekrar eğer bilmeyenler varsa. Yeni Şafak'ın Mete Kuş'a sahip çıkmasının altında da ne olup bittiğini bilmiyoruz ama bir çıkar meselesi olduğunu tahmin edebiliriz elbette. Şimdi bir fotoğraf getireceğim. Fotoğrafı tabii kullanıp kullanmayıp sabahın köründe buldum bu fotoğrafı. Dolayısıyla İrem Hanım'ı ve Simge Hanım'ı, yani Simge Hanım bugün bana imge der misiniz diyor. Tamam, İmge Hanım ve İrem Hanım'ı bildirmedim. Bir maç vardı. Ahmet Türk biliyorsunuz kendisi belediye başkanlığından alındı. Yerine vali atandı kayyum olarak. Tuncay Akkoyun. Tuncay Akkoyun'la Ahmet Türk dün Mardin Spor, Kahramanmaraş Spor maçını birlikte izlediler. Nasıl? Cellatla kurbanı yan yana. Ya yani burada mesela örneğin Ahmet Türk'te hani bir gram haysiyet varsa böyle bir maça gitmez ve orada o görüntüyü vermez. Ama işte meselenin nasıl rayından saptığını ve meselenin aslında her türlü izahtan vareste bir durum olduğunu kanıtlamak bakımından görüyoruz. Siyasette maalesef bu tür insan, mesela Ahmet Türk'ün siyaset yapma biçimine ben çok saygı duyardım ama görüyoruz ki o da bir kağıttan kaplamış. Alkışlıyor musunuz beni? Vallahi yemin et. Ha, fotoğrafı buldunuz. Kutluyorum. Ha, videoyu buldunuz. Bravo. Şu anda video ekranında Ahmet Türk'le Mardin valisi yani kayyum cellatla kurbanı yan yana aynı maçı izliyorlar. Ben olsam yani ben mesela utancımdan o maça gitmem. Yan yana gelmem. Valiyle aynı karede gözükmem. Ama işte haysiyet dediğimiz maalesef pazarda alınıp satılmıyor maalesef. Evet öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dikkat çeken bir ziyaret vardı dün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna vekalet ediyor. Dün Bülent Arınç Nuri Aslan'ı ziyaret etti. Birlikte bir fotoğrafları var. Bülent Arınç bugünlerde siyasetin dizaynıyla ilgili çok önemli bir rol oynuyor. Bülent Arınç muhtemelen yeni yapılacak olan işte zamanında ya da erken yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak başka bir modelleme çalışıyor. Ben Bülent Arınç'ın bu çabalarının olumlu olduğunu düşünüyorum ve olumlu yönde sonuçlanabileceğini tahmin ediyorum. Bülent Arınç'ın bazıları benimsemeyebilir, kabul etmeyebilir ama hala siyasette önemli bir ağırlığı var. Özgür ağırlıktan bahsetmiyorum, gerçek ağırlıktan bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail arasındaki savaşta yeniden eller tetikte. Türk medyası böyle başlıkları sevdiği için biz de bu başlıklardan yola çıkarak verelim dedik. Savaşın 3. ayının içindeyiz biliyorsunuz. Tartışmalı bir durum var şu anda. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir gemisini vurduk dedi. Savaş gemisinden bahsediyor. Pentagon da hayır öyle bir durum yok diye açıklama yaptı. İran'ın resmi haber ajansı Fars, İran'ın uyarılarını dikkate almayan Amerikan savaş gemisine 2 füzenin isabet ettiğini ileri sürdü. İran Devlet Televizyonu, İran donanmasının Amerikan savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girişini engellediğini de belirtiyor. Trump'ın Amerika'nın pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri yönlendirmek için özgürlük projesine başlayacağını açıklamasının ardından oldu bu ve Amerika Merkez Komutanlığı yani CENTCOM bu kapsamda 15 bin askeri personel ve 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağının görevde bulunacağını açıklamıştı. Bunun için Avrupa'yı yardıma çağırdı. Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır olamaz biz istemiyoruz yanıtları geldi. İlk yanıt Fransa'dan, bunu birazdan aktaracağım. CENTCOM dün yaptığı açıklamada, CENTCOM bildiğiniz gibi Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü Katar'da bulunuyor. Katar zaten bir devlet değil, Katar bir Amerikan fonlarından, İngiliz fonlarından oluşan bir kara parçası. Devlet demek biraz devletlere haksızlık olabilir. CENTCOM, İran Hürmüz'de Amerikan savaş gemileriyle ticari gemilere saldırdı diye. İlk saatlerde Pentagon yalanladı, arkasından kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü bazı görüntüler yayınlandı. Bu arada petrol fiyatları yukarıya doğru gidiyor. Füze gibi, roket gibi gidiyor. Yeniden bu saldırıyla birlikte petrol fiyatları artmaya devam ediyor. İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kritik bir karar alındı dün bu saldırıdan hemen sonra. Kurallara uymayan bütün gemilere askeri müdahalede bulunacağız dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapacak gemiler için yeni bir uyarı yayımladı. Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, belirlenen transit protokollerini ihlal eden sivil ve ticari gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını açıkladı. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne de saldırısı var ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan saldırı sonrasında İsrail ordusu güvenlik alarm seviyesini bir kademe yukarıya taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yetkili ülkelerine yönelik bu saldırıdan sonra 24 saat içinde İran'a saldırı olabilir diyor. İran'a saldırı olabilir derken özneyi herhalde yerleştirebilirsiniz değil mi? Öznenin Birleşik Arap Emirlikleri olmayacağını biliyorsunuz. Amerika ve İsrail'den bahsediyor. Trump dün Amerika'nın İran'a karşı askeri operasyonlarını yeniden başlatabileceği konusunda bir açıklama yaptı. Truth Social hesabı üzerinden. İran'da buna bizi zayıf mı zannediyorsunuz? Bir sefer saldırırsanız biz de tekrar karşılık vereceğiz. Bu çok tehlikeli ve yıkıcı bir şekilde olacak. Bütün dünyada bunu görecek dedi. İran artık daha cesaretli açıklamalar yapmaya başladı. Öyle görünüyor çünkü savaştan Amerika istediğini alamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir sarı kart geldi. Nereden? Avrupa Birliği'nden Macron, Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz operasyonuna katılmayacaklarını açıkladı. Ve Hürmüz'deki o boğazda tahliye edilmesi beklenen pek çok ülkeye ait gemi var. Bu gemilerin tahliye operasyonuna biz katılmayacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Özgürlük Projesi, Project Freedom adını verdiği operasyonun Orta Doğu saatiyle pazartesi yani dün başlayacağını açıklamıştı. Ancak Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri çıkarma operasyonuna 15 bin askerin katılacağını açıkladı. Avrupa Birliği'ni de yardıma çağırdı. Avrupa Birliği'nden ilk yükselen ses Emmanuel Macron'dan biz bu savaşın içinde olmayacağız diyor. İtalya da bu savaşın dışında olacak. İspanya zaten doğal olarak bu savaşın dışında. Portekiz zaten doğal olarak bu savaşın dışında. Geriye işte elde avuçta kalan kim oluyor? Almanya olabilir, Hollanda olabilir. Bu gibi ülkeler Amerika'nın yanında hareket edebilirler. Çünkü onlar emir kulu maalesef. Bu arada Hizbullah İsrail saldırılarını durduracak diplomasiyi destekliyoruz. Dolaylı müzakereden yanayız açıklamasında bulundu. Savaşın asıl mağduru Lübnan bence. İran'dan daha fazla mağduriyete uğradı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'le devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamada saldırıları durduracak diplomatik girişimleri destekliyoruz ancak doğrudan müzakereye karşıyız dedi. Fiilen bölgede bir ateşkes yok. Ben daha önce İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmediğini ve İsrail'in bir devlet diskuruyla hareket ettiğini söyledim. Bunu radyodan beni dinleyenler ve uzaktan da tanıyan bazı gazeteci dostlarımız gördünüz mü? Bakın Ali Çağatay yine Amerikan muhipliği yapıyor, İsrail yandaşlığı yapıyor diye ben bir durumdan bahsediyorum. Mesela diyor dedim ki İsrail bu işgal ettiği topraklardan çekilmeyecek. Bana şöyle yazdılar. Nereden biliyorsun İsrail bu topraklardan? Ben de onlara dedim ki ya 76'da Golan Tepelerini işgal etti. Çekildi mi? Soruyorum. Ha? Çekildi mi? Hiç çekilmedi. Çekilmediyse demek ki İsrail herhalde söylediklerini yapıyor. Ama bunları çekilecektir İsrail buradan. Çekilecektir demekle çekilmiyor. Çekilmediğini gördük. Golan Tepeleri hala işgal altında mı? Evet. Golan Tepelerini geri alma konusunda girişimlerde bulunuldu mu? Evet. Yapılabildi mi? Hayır, yapılamadı. Sonradan dönüp mesela bunu gördünüz mü? Bakın işte İsrail yardakçılığı yapıyor falan gibi. Hayır, ben bir realiteden bahsediyorum. Hoşunuza gitse de gitmese de realite bu. İsrail bir yeri işgal ettiyse orada artık kalıcı hale geliyor. Yani Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Sina, bir tek Sina Yarımadası'ndan çekildi. O da tabii Mısır'la iyi ilişkiler kurmak zorundaydı. Çünkü Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'la İsrail Cumhurbaşkanı bir araya gelip bir barış anlaşması imzalayacaklarını söylediler. Tek şartları da buydu. Sina Yarımadası'ndan çekme. Sina Yarımadası'nın yarısını işgal etti İsrail bu savaşlarda bildiğiniz gibi. Bir tek oradan çekildi. Bunun dışında İsrail'in işgal edip de geri çekildiği tek bir kara parçası gösteremezsiniz. Bunu söylemek eğer İran karşıtlıysa, İsrail muhipliyse, Amerikan muhipliyse ben de Amerikan muhibiyim derim yani. Ama gerçeklere gözünüzü kapatmayın. Eğer bunu böyle olmasını istemek başka, gerçeği ifade etmek başka. Ben de isterim elbette İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, ama çekilmiyor. Aman canım işte siz de öyle söylüyorsunuz, İsrail'i yürek... Yani ben buradan konuşuyorum, İsrail ansızın yürekleniyor. Bak Ali Çağatay diye bir adam var orada, konuşuyor, biz arkasında duralım. Bak gördünüz mü falan, böyle mi düşünüyorsun? Ya böyle hayalci yaklaşımlarla falan meselelere bakamazsınız. Yani dünya real politiği diye bir şey var. Bu real politik bize diyor ki Amerika ve İsrail işgalcidir her yerde. Bak Venezuela'ya girdi, çıkıyor mu? Çıkmayacak, göreceksiniz. Ha ne zaman çıkar? Dünyada yeni bir paradigma yazılırsa o zaman çıkar. Hizbullah İsrail saldırılarını durduracağını açıklamıştı, ancak diplomasiyi de destekliyoruz ve dolaylı müzakereden yanayız dedi. Orta Doğu'da bunlar olurken Kafkasya'da muhteşem bir organizasyon var. Biliyorsunuz Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi yapılıyor. Bu Avrupa Siyasi zirvesine Sayın Cumhurbaşkanı katılmadı. Ben katılmasını isterdim şahsen. Yerine Cevdet Yılmaz katıldı. Cevdet Yılmaz'ın temsiliyeti çok daha önemli bence. Cevdet Yılmaz en azından dil biliyor. Dolayısıyla muhataplarıyla tek aracısız olarak konuşabilecek durumda. Cevdet Yılmaz'ı daha olumlu bir figür olarak görüyorum o anlamda. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile kıyasladığımda. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, artık barış içindeyiz açıklaması yaptı. Ben bölgede Ermenistan'ın bundan böyle hem Azerbaycan'la, zaten Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmek istiyor, fakat biz bir türlü buna cevaz vermiyoruz. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, kendisi bir mareşal, Gazze Savaşı nedeniyle Babül Mendeb boğazındaki saldırıların sonucu olarak Süveyş kanalı gelirlerinde 10 milyar dolar kaybettik. İşte bu savaşın kaybedenlerinden bir tanesi. Bugüne kadar Mısır savaşta kaybetmediyse sadece bu sebepten, Süveyş kanalı gelirlerinden dolayı 10 milyar dolar kaybetmiş durumda. Ve savaşın bitmesini şiddetle, dehşetle, aşkla isteyen ülkelerden bir tanesi. Savaşın kaybedenleri hanesine bugün itibariyle Mısır'ı da yazabilirsin. Şimdi bir Donald Trump fotoğrafı getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Amerika'da dünya Star Wars günü, Yıldızlar Savaşı günü ilan edilmiş durumda. Trump bu gün nedeniyle bir fotoğraf paylaştı. Güç gerektiren bir galakside Amerika hazırdır dedi. İrem Hanım getirdi şu anda. Benden çok daha hızlı davranabiliyor. Gördüğünüz gibi haber bitmeden fotoğraf geliyor, video geliyor. Böyle evet. İki olağanüstü insanla, iki ateş parçasıyla çalışıyorum. Yeter mi bu kadar? Biraz daha övebilirim onu programın sonuna doğru, böyle daha böyle yayarak, genişleterek ve daha kuvvetli biçimde bir övgü faslı yapacağım. Buyurun. Allah Allah. Ne olmuş ki? Çok tuhaf. Öyle mi? Neden acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü. Bilmiyorum ben. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Neyse, peki dönüyoruz bahsimize. Diyarbakır'da bir okul önlü saldırısı var. Öğrenci olayları devam ediyor. Ve mecliste oluşturulan komisyonun ilk işi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahatler yaparak okul saldırılarının arkasındaki dinamiği öğrenmeye çalışıyorlar. Türkiye'de her şeyin tamamen böyle ipe un serme modeliyle yürüdüğünü bu olayda tek başına kanıtlıyor. Diyarbakır'da bir okulun önünde silah sesleri duyuldu dün. Okul saldırılarının bir devamı gibi Diyarbakır Yenişehir ilçesindeki bir okulda oluyor bu. Öğrenciler tahliye edildi ve saldırgan bir pompalı tüfekle okulun önünde yakalandı. Şu anda durumun asayişin kontrol altında olduğu tahmin ediliyor. Memlekette kar var, kış var, yağış var, fırtına var. Şimdi size biraz yağış fırtına videoları izleteceğiz. Dün itibariyle Uşak'ta, Adana'da, Ankara'da, Bolu'da ve Türkiye'nin daha sayamadığımız pek çok yöresinde kar yağışı var. Bembeyaz oldu beyaz örtülerle. Mayıs ayının başında artık Türkiye'de kar görüyoruz. Bu elbette iklim değişikliğiyle doğrudan ilintili. Ancak bunu İran'ın bölgedeki körfez ülkelerindeki radarları vurmasıyla ilişkilendiren bazı aklı evveller de var. Bu aklı evvellerin kimler olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi bir video getireceğim. Bu video Gaziantep'ten. Gaziantep Özel Bostan Hastanesi'nin dış cephesi dün böyle bir kağıtla kaplanmış gibi soyuldu. Yani kağıt gibi soyuldu, atıldı. Bildiğiniz gibi bu mantolama dediğimiz teknikle yapılan, işte ısı kaybını önlemek üzere sıvanın üzerine yapıştırılan mantolama ürünleri kağıt gibi ortalıkta uçuştular. Bunu tabii fırtınanın elbette derecesiyle de anlamlandırmak mümkün olabilir ama işin de ne kadar ucuz ve sahtekarca yapıldığını kanıtlıyor. Eğer bu nitelikte bir binanın duvarları böylesine basit bir rüzgar diyorum, çünkü duvarlardaki kaplamaların düşmesi için o inşaat işçiliğinin çok kötü olması lazım. Bir izleyelim videoyu. Videonun altında bir sesi de var. O sesi de birlikte veriyoruz size. Lütfen dikkatle izleyiniz. Bu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in memleketinden bir manzara. Fatma Şahin biliyorsunuz Emevi Camii'nde özel dokunulmuş ve özel dokutulmuş bir halı gönderdi. Fatma Şahin'in bunlarla ilgilenmesi lazım. Mesela şu binaya imar ruhsatını, iskan ruhsatını veren müteahhitleri bulması gerekir. İzleyelim.
3: Celal Altan, kendinize dikkat edin. Vallahi bak, Bostan'ın bütün dış cephesi gitti. Allah korusun, Allah muhafaza.
4: Ya sen söyle, bilmesin.
3: Evet, dikkat edin. Şey, asansöre falan binmeyin. O bizim arabalara da bir şey olmuş olabilir. Bak. Bismillah. Allah'ım sen afetinden sakla ya Rabbim. Gezmeyin dışarıda sakın.
4: Olsun mesela.
3: Sizin de canlardan korkuyorum ama.
4: Her yer iyi.
0: Şimdi bir video daha getireceğiz. Bu videoda Gaziantep'ten, bu defa yağış ve seller. Gaziantep'in ortasında kocaman bir nehir akıyor. Yani Fırat Nehri, Dicle Nehri, Karasu Nehri, Asi Nehri, Çoruh Nehri bir araya gelse bu kadar büyük bir debi oluşturamaz. Samimiyetle söylüyorum. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili gazeteci Şamil Tayyar'a göre bu yağmurların sebebi ne olabilir? Şamil Tayyar diyor ki eğer İran bölgedeki radarları vurmamış olsaydı bu yağmur olmazdı diyor. Gördünüz mü? Yağmurun sebebini Şamil Tayyar şu anda görevini yapıyor. Kendisi bir meteorolog, bir sismolog, bir jeofizikçi, jeodezi, harita ve kadastro mühendisi. Her şeyden bilgisi olan bir aklevvel. Ergenekon, Balyoz, İrtica Eylem Planı, Ayşe Eldiven Yakamoz, Atabeyler Beykoz davalarıyla ilgili sayısız kitap yazdı. Bu kitaplarının tamamı hurafelerden ibaretti. Dönüp bu kitaplarından dolayı özür dileme gereği dahi duymadı. İnşallah hani Tanrı Yüce Mevlamız elbette bu dünyada yaşarken herkesi yaşadıklarıyla imtihan eder. İnşallah Şamil Tayyar'ı da yaşadıklarıyla imtihan edecektir. Yüce Mevlamız'a olan inancımız sonsuz bir defa. İzleyelim Gaziantep'ten bir manzara. Şimdi Fatma Şahin nerede derseniz, Fatma Şahin şu anda Emevi Camii'ne eskiyen halının yerine yeni halı dokutmakla meşgul olabilir. Bu bir. İkincisi, yine Fatma Şahin, gazeteci Muharrem Sarıkaya canlı yayında İhlas Haber Ajansı'nın bir kameramanını tokatlarken hiçbir şey olmamış gibi yüzünde tek bir mimik oynamadan kadayıfın içindeki tereyağından, cevizden, Antep fıstığından, şundan bundan bahsetti, sümbüllerden, mor menekşelerden bahsetti. Yani bir katile böyle bir görev verseniz herhalde bunu bu kadar dirayetli biçimde oynayamazdı. Yanında insan tokatlanıyor. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Baklavadan, kadayıftan falan bahsetti. Onlarla ilgileneceğine bunlarla ilgilenmesi gerekirdi. Başarısız bir belediye başkanı maalesef. Zaten Fatma Şahin bildiğiniz gibi belediye başkanı değil. Fatma Şahin o bölgenin en büyük iş insanlarından birinin Sanko, yani Konukoğlu Holding'in temsilcisidir ve Gaziantep'i onlar adına yönetmektedir maalesef. Son derece başarısızdır ama bütün anketlerde ayrımsız olarak bütün anketlerde Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı gözükmektedir. Nasıl oluyor bu? Çok kolay. Parayı bastırırsanız tabii beni de en başarılı gazeteci ilan edebilirsiniz yani. Böyle parayı bastırdığınız takdirde. Pedro Sanchez biliyorsunuz uçağı arızalanınca Ankara'ya mecburi iniş yaptı. Pedro Sanchez dün sabah saatinde biz yayındayken tekrar uçağı onarıldı ve Erivan'a doğru yola çıktı. Pedro Sanchez'in uçağı dün gece yarısı indi. Sabahın köründe de erken işte saat 8 olmamıştı yola çıkıyordu. Dolayısıyla arada bir 5-6 saatlik bir uyku dilimi var. Bu zaman dilimi içinde Özgür Özel'in muhtemelen tabii havuz medyasının bir fiktif haberi bu. Özgür Özel Pedro Sanchez'den bir randevu talep ediyor güya ve Pedro Sanchez de bu randevuyu vermiyor. Böyle bir şey yok. Bu bir defa uydurma, fiktif bir haber. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dezenformasyonla mücadele merkezi olmuş olsaydı bunu anında yanıtlaması ve yalanlaması lazımdı. Yapmadılar. Bu bir gri propaganda. Yani kaynağı belli. İşte havuz medyasına mensup gazeteciler. Cem Küçükler, Hacı Yakışıklılar, Şamil Tayyarlar falan onların yaydığı bir haberdi. Böyle bir şey yok. Pedro Sanchez'den herhangi bir randevu talep etmedi. Adam gelmiş gecenin 12'sinde, sabahleyin 6'da yola çıkacak. O arada ben bir Özgür Özel'le görüşeyim diyemez. Özgür Özel kendisini aramış. Geçmiş olsun demiş. Ülkemize geldiğiniz için çok mutluyuz demiş. Bu kadar randevu falan talep etmemiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi dün resmi bir açıklamayla geç saatlerde de olsa Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in uçağındaki teknik arıza nedeni diye Ankara'ya acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le herhangi bir görüşme talebi olmamıştır. Bu haberler tamamen havuz medyası tarafından uydurulmuştur denildi. Evet, böylece Cumhuriyet Halk Partisi partileşebilse aslında meseleyi çözeceğiz ama partileşemiyor. Bu açıklamayı dün mesela biz yayındayken bu hemen o saatlerde yazıp gönderebilirdi. Ama işte tabii basın müşaviri falan filan uyanacak. Önce poposundaki sinekleri kovalayacak, ondan sonra açıklama yazacak. Olmuyor. Böyle olmuyor. Öyle olursa böyle olur tabii. İşte öyle ülke, böyle muhalefet. Saat başındayız. Killer of the Flower Moon filminin soundtracklerini dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Zafer Bayramı dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. CHP lideri Özel Partisi'nin yeni saha stratejisini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Zafer Bayramı dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Sovyet halkının Büyük Anavatan Savaşı'ndaki zaferin anılacağı 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Silahlı Kuvvetleri kutlamaların güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri alacaktır denildi. Ateşkes ilanının ardından Rusya'nın Ukrayna tarafının da aynı şekilde davranmasının beklendiği belirtildi. İç gündemle devam edelim. Düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
2: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar da verdi. Türkiye'nin yeni kurulan dünya düzeninde en güçlü ülkelerden biri olmaya aday olduğunu söyledi.
2: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği'ye tam üyelik süreci de vardı. Erdoğan bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır.
1: CHP lideri Özgür Özel Partisi'nin yeni saha stratejisini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde konuşan Özel en iyi savunma hücumdur dedi.
3: Peşi sıra yaptığımız toplantılarımızın sonunda da siz sormaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir mücadele vereceksiniz? Nasıl direneceksiniz? Buna bir yanıtımız var. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor. Sahaya gidiyor, çarşıda, pazarda, caddede, sokakta ve çalmadık kapı bırakmadan tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz.
1: CHP lideri konuşmasında demokrasiyi kurtarmadan eve dönmüyoruz çağrısı da yaptı.
3: 242 kez meydanlarda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz.
4: Ekonomi.
1: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da belirlenmiş oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında kira artış oranı %32,43 oldu. Doğu Karadeniz'den 107 ülkeye 678 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den Ocak-Nisan döneminde yapılan ihracatın tutarı 678 milyon 195 bin 893 dolar oldu. Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 107 ülkeye satış yapılırken en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olarak sıralandı.
4: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini uzmanı Fatih Budak aktaracak.
5: Hava sıcaklıklarına bakacak olursak yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında olacağını belirtelim. Ege bölgesinde İzmir parçalı ve çok bulutlu. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Başkent Ankara'ya bakacak olursak aralık bir yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini söyleyelim.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %60'ı bulmuş durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Şile yolu tepe üstü Çekmeköy yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluğun yaşandığı görülüyor. D100'de ise İncirli Şirin Evler gününde meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor. Ancak bölgedeki yoğunluk devam ediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
6: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Ama sen 300 metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yap.

0: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
1: Akaryakıta gelen her zamdan sonra sosyal medyada şöylesi banal, düzeysiz espriler yapılıyordu hatırlarsanız. Ben her seferinde 50 liralık alıyorum, dolayısıyla beni etkilemiyor ama benzin 63 liraya çıktı. Şimdi o 50 liradan alan arkadaşlar acaba ne yapıyorlar diye merak ediyoruz. Evet, var mı söyleyeceğiniz bir şey? 50 liraya kokluyorlar. Tabii benzin bir parfüm gibi, artık şişeye koyuyorsunuz, yanınızda dolaştırıyorsunuz, ihtiyacınız olunca kokluyorsunuz. Evet. Ne gibi şeyler yazıyor izleyicilerimizin bugün yönelimi, eğilimi, talebi, beklentisi ne yönde? Şöyle birkaç şey anlatırsanız biz de ona göre yürüyelim. Çok güzel haberler vereceğim birazdan, çok beğeneceksiniz vallahi. Evet, buyurun. İyi şeyler düşünmüyorum, iyi şeyler düşünmüyorum. Küba'ya yardım derneği hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. İyi şeyler düşünmüyorum. Bütün yardım dernekleri için kötü şeyler düşünüyorum. O da onlardan bir tanesi. Hani bir yerden tutturuyorsunuz, gidiyorsunuz Küba'ya yardım. Yani yardımın yerine ulaşıp ulaşmayacağı konusunda bir şeyiniz var mı? Ya da yardımı siz doğru, eğer yapacaksanız değil mi, Küba halkına, çok zenginsiniz, buradan Küba halkına gıda gönderin değil mi? Ekmek gönderin, bir şeyler gönderin, yağ gönderin, tuz gönderin, şeker gönderin. Yardım dernekleriyle yapılan yardımların asla yerine ulaşmadığına size teminat verebilirim. Net söylüyorum. Hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir akademik çalışmaya başladık, anlattık. Bu akademik çalışmada 25'ten fazla Amerika'daki yerleşik sivil toplum örgütleri, ki bunların arasında Vietnam gazileri dernekleri de dahil, bu derneklerdeki bu sivil toplum örgütleri, tabii bunlara Kızıl Haç'ı, Kızıl Ay'ı, Kızıl Davut'u, UNICEF'i, Dünya Sağlık Örgütü'nü, hepsini katabilirim. Hepsinde aynı şey var. Sivil toplum örgütleri kamuda ya da özel sektörde dikiş tutturamayan insanların gidip sığındıkları bir yerdir. Sivil toplum örgütleri babalarının hayrına iş yapmazlar. Onlar yardımları toplarlar, güzel güzel yaşarlar, hayat standartlarını yükseltirler. Arada bir de göstermelik yardımlar yaparlar. Mesela Melinda Gates, Bill Gates Vakfı'nın Afrika'da AIDS'le mücadele ve Afrika'nın suya kavuşturulması ile ilgili projeler yürüten bir vakıfları var, biliyorsunuz, karı koca kurdukları. Ve bu vakfın bugüne kadar Afrika'da suya kavuşturduğu 10 tane köy sayabilirim. Ya Afrika 1 milyar nüfuslu bir coğrafya. Bu bölgede AIDS'le mücadele adı altında yapılan çalışmalara bakın, tabii propaganda yapılıyor, o propaganda. Sivil toplum örgütleri en namuslu, en etik değerlere bağlı olarak çalışanları bile toplanan paraların, bağışların, yardımların %85'ini kendine harcıyor. Geri kalanı da gönderiyor. Ahlaksızlığı düstur edinmiş olanlar %99'unu kendine ayırıyor, %1'ini gönderiyor. Bu bakımdan sivil toplum örgütleri marifetiyle yapılan yardımlara karşıyız. Kendi kendinizi aldatmayın. İşte Ramazan'da gittik, kurban kestik, kurbanı. Ben bir kurban kesmiştim bir gün. Hiç yapmayacağım bir şeydi ama işte böylesine bir, yani biz de bağımsız yaşamıyoruz. Tek başımıza değiliz yani, işte bu evrende. Bizim de eşimiz, dostumuz, arkadaşımız falan, akrabalarımız, şunlar bunlar var. Onların inançlarına saygı duyduğumuz için. Ya illa bir kurban keselim dedi. Dedim ki olur, peki kesin. Bana kalsa dedim kurban kesmeyin. Ne yapalım? Dedim parayı birine verin. Yani işte en fakir bildiğimiz, yoksul bildiğimiz insanlar var. Mesela işte orada bizim kapıcılığımızı yapan, yani kat görevlisi olan insan var. Çok yoksul durumda. Ben zaman zaman böyle işte gazetecilik mesleğinin böyle bir şeyi var. Ve sağdan soldan böyle küçük küçük hediyeler geliyor. İşte çikolata gelir, şekerleme gelir, pasta gelir, şu gelir, bu gelir falan filan. Bunları dağıtırım ben genellikle. Mesela Habertürk Televizyonu'nda 5 yıl boyunca haber müdürlüğü yaptım. Habertürk'ün haber koordinatörüydüm. 5 yıl boyunca bana bayramlarda, seyranlarda, düğünlerde, özel günlerde gelen bütün hediyeleri toplardım. O binadaki güvenlik görevlilerine, şoförlere ve temizlik görevlilerine dağıtırdım. Onların amirini çağırırdım. Derdim ki bakın şu kadar şey var, bunları arkadaşlarınız arasında paylaştırın diye. Ve bu yardımla tabii bu yerine gidiyor, bunu biliyorum. Bu bakımdan sizin de yapmanız gereken şu, kurbana dönersek. Şimdi kurban seçiyoruz. Yani Allah beni bağışlasın, vallahi yemin ederim, yani Allah benim günahlarımı bağışlasın, o hayvanın hayatına mal.

olduğu için. Şimdi kurban pazarında, çok özür dilerim ya, bana çok sinir bozucu bir şey. Şimdi beraber işte seçiyoruz bir akrabamla birlikte. Yani onların adağı, yani ben de o adağın içindeyim işte. Dolayısıyla katkıda bulunacağız. Şimdi birini seçti, koyunun birini. Dedim ki yok, bu çok zayıf dedim. Onu bıraktı. Bir taneyi seçti, dedim bunun kuyruğu çok şey dedim, iri dedim, çok fazla yağ vardır, gerek yok dedim. Onu da kurtardık. Sonra bir tane daha geldi, dedim ki bu, dedim ben kemikleri sayılıyor dedim, bu olmasın, onu da kurtardık. Bu arada amacım şu, işte 70 koyundan oluşan bir sürü var, hepsini kurtarmaya çalışıyorum. Onun busu yok, bunun busu yok falan diye. Dördüncü de dedi ki aa canım sen de, yani işte bir tanesini alacağız dedi falan. Ben tabii müdahale etmedim. Üç taneyi kurtardım, gerini dördüncü maalesef kurban oldu. Kurbanın meselesi bu değil, şunu anlatmak istiyorum. Şimdi kasap geldi, kesti, mesti falan filan, yüzdü, müzdü, şeyini çıkardı falan, işte sakatatını falan filan. Derisini aldı, kellesini aldı, paçasını aldı, kuyruğunu aldı. Yani aklınıza gelebilecek iç organlarının tamamını aldı. Sonra geldi, kestikten sonra dedi ki bize de düşer mi dedi. Dedim ki bilmiyorum vallahi, ben böyle bir çok dindar bir adam değilim, bilmiyorum yani. Yüce Mevlamız, kutsal kitabımız ne yazar? Yani Kur'an'da yok biliyorsunuz kurban. Tabii yanımdaki akrabam dedi ki verelim dedi, yazık dedi, ona da verelim. Dedim ki ya bu adam günde 20 tane kurban kesiyor. 20'sinden 7'de bir alırsa dedim ne kadar eve, ne kadar et götürüyor, farkında mısın? Olsun olsun, sevaptır falan dedi. Dedim verin hadi sevap. Ha böyle kurban kesmek bu. Yani kesmeyin işte, yani birine para verin, birine bağışta bulunun. Doğrudan bağışta bulunun. Gidip bir sivil toplum örgütü, Kızılay'a vermeyin mesela. Bir sivil toplum örgütüne vermeyin. Yapmanız gerekiyorsa açıkça çevrenizde yok mu tanıdığınız, herkesin tanıdığı yoksul insan vardır, durumu iyi olmayan, onlara verirsiniz. Ha onlara vermiyorsunuz, ondan sonra dönüyorsunuz Allah sevabı için kurban kesiyorsunuz. Ya yazık, günah yani vallahi. Evet. Simge Hanım, ne diyorsunuz bu konuda? Bir aykırı gö-, haklı mıyım? %100 mü? İrem Hanım haklı mıyım? %100. Ya inanın %1000 haklıyım. Evet öyle diyorlar. İkisi de karar verdi, İmge ve Simge Hanım. %1000 haklı olduğumu ifade ettiler. Şimdi Yusuf Dikeç biliyorsunuz bizim atıcılık şampiyonumuz. Olimpiyatlarda ikinci oldu. Şampiyondan daha fazla konuşuldu. Bir dünyada ikinci olup en fazla konuşulan sporcu kendisidir. Yusuf Dikeç, beğeniyorum ben bu arada. Reklamlarda falan da oynadı. Böyle çok sakil duruyordu. Sakar bir oyuncu gibiydi ama olsun, para kazandı en azından. Çünkü hak etti bence. Yusuf Dikeç'in çok hoş bir sözü var. Der ki Yusuf Dikeç, tabii bu işte Aristo'dan falan araklanmış bir söz ama olsun, Yusuf Dikeç söylediği için onun sözü gibi kabul edelim. İnsanın boş zamanı şeytanın oyun alanıdır. Spor tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutar diyor. Şimdi bunlar, bunu hep söylüyorum. Mesela askerde, askerlik müthiş bir müessesedir, yemin ederim size. Bütün dünyada askerlik müessesesi kadar insan onuruna, ahlakına ve insan ruhuna seslenebilen başka bir meslek yoktur. Ha savaşa gidip insan öldürüyorsunuz, o ayrı, o da işin gereği tabii. Ama askerlik mesleği o kadar iyi dizayn edilmiştir ki dünyanın her yerinde böyledir. Mesela hiçbir orduda aylaklık yapan asker göremezsiniz. Ben deniz askerliğimi yedek subay olarak Kıbrıs'ta işte zırhlı alayda yaptım. Hasköy bölgesinde işte savaşın üzerinden yaklaşık kaç yıl geçmiş? Epey yani 15 yıl falan geçmiş. Bir komutanımız vardı, bölük komutanı. Derdi ki her an saldırabilirler. Dedim ki komutanım ya aradan bu kadar zaman geçmiş, adamlar niye saldırsın? Hayır hayır öyle deme Astemir'im ya, öyle deme ya. Bunlar saldırır, bu Rumlar var ya öyle. Yukarıdan şeyi gösterirdi bana. Makarios'un bir şeyi vardı, sarayı vardı. Bufavento Kalesi diye. Böyle Trodos dağlarının böyle zirvesinde bir tane kale. Bufavento Kalesi. Aha orada dedi, oturuyor dedi. Orada oturuyorlar dedi, oradan gelirler. Böyle bir evham, böyle bir paranoyat, paranoyak şeyle hareket ediliyor. Bunları tabii bildiğimiz gibi, mesela sabah kalkıyorum, işte askerleri normal işte topluyoruz, işte tekmil mekmil alıyoruz vesaire falan geliyor. İşte o onbaşılar, çavuşlar şeylerin, takımların başında, dört takımdan oluşuyor bölük. Her biri gelir tekmil verirdi, ben de çıkar komutana tekmil verirdim, yüzbaşıya.
böyle hiç memnun değildi. Böyle şey geliyor bana köpek muamelesi yapıyor her gün ama her gün. Yani ben de böyle bir şey alınıyorum diyorum ki ya arkadaş daha ne yapayım yani işte bak askeri topladım. Gayet değerli toplu işte kahvaltılarını yaptılar, karavanayı yıkadılar bilmem ne falan, mıntıka temizliğini yaptılar falan, böyle bir eksiklik var diyorum kendi kendime. Arada bir de böyle söyleniyor, diyor ki bu askerliğin içine eden hep sizsiniz diyor, bu yedek subaylar diyor. Dedim ki ne yapıyoruz yani kendi kendime, komutana soramam, komutana sorsam komutan beni parça parça eder, olabilir mi? Soramazsınız tabii. Bir gün öğlen içtiması alıyorum şeyde, yani karargah bölüğüne yakın bir yerde, arazideyiz. Askerlere de biraz sinirlenmişim işte, geç toparlandılar falan filan, böyle biraz bağırdım çağırdım, hakaret etmiyorum ama böyle sert konuşuyorum falan. Ama nasıl böyle yani gözlerimden ateş çıkıyor falan, çocuklar böyle titriyor falan. Ya 20 yaşında çocuklar var. Ben de tabii çok şey değilim, ben de onların yaşıtı sayılırım askere gittiğimde. Gerçi üniversiteyi bitirip öyle gittim. Bir baktım böyle yan gözle askerlerin hepsinin gözü böyle sağa doğru döndü. Fırt döndü, dedim ne oluyor lan? Baktım komutan arkada. Gelmiş, erken gelmiş. Hani biz içtimayı alacağız, komutan da belli bir saati var o saate. Erken geleceği tutmuş, geldi. Sonra çavuş geldi. Böyle çavuşa dedi ki komutan sizi bekliyor odada. Gittim. Tak, esas duruş selam falan, topuk mopuk. Aa, müthiş böyle selamlarımızı veriyoruz. Tekmil veriyoruz. Abi tanıyor beni ama her seferinde sayıyorum. Künyemi sayıyorum falan. Bu da tuhaf bir şey. Her seferinde künye sayıyor. Adam beni tanıyor yani. Beni benden daha iyi tanıyor ama işte künye saymak zorundasın neyse. Dedi ki Asteğmen'im dedi son zamanlardaki davranışlarını çok beğeniyorum dedi. Dedim tabii şey diyemedim komutanım, hayırdır diyemedim. İşte dedi asker böyle olmalı dedi. Böyle davranmalısınız dedi. Bunların dedi kafasını ezeceksiniz dedi. Bunları ezmezseniz bunlar tepenize çıkar. Aa dedim tamam bu. O günden sonra böyle biraz daha hafif böyle tatlı sert falan bir komutan oynamaya başladım. Öyle askerliğim öyle bitti. Yoksa bitmiyordu. Vallahi yemin ederim. Aa orada diyor bu Favento Sarayı'nda her an saldırabilirler. Postalla yatırıp postalla kaldırıyordu bizi ya, yemin ederim. Ya 12 ay yani oradaki acemi birliğinden sonra 12 ay askerliğimi toplamda 16 ay yaptım. 12 ay boyunca bir gün izin kullanamadım biliyor musun? Bir gün ya Lefkoşa'ya gitmek istedim. Bir gün Girne'ye gitmek istedim, gidemedim ya. Bütün bir hayatım geçti. Bir gün ya şu Lefkoşa nasıl bir yerdir bir görsem kardeşim falan dedim. Göremedim öyle. Neyse dönüyorum. Şimdi bu askerlikle ilgili hikayeleri anlatırken mesela bana dedi ki ama güzel bir şey öğretti. Mesela onu ben unutamam gerçekten. Dedi ki askeri boş bırakmayacaksın Asteğmen'im dedi. Mutlaka bir iş yaratacaksın dedi. Çöp toplatacaksın, toprakları süpürteceksin dedi. Duvarları badana yaptıracaksın dedi. İşte mekanizmaları söküp taktıracaksın dedi. Silahları tekrar yağlasınlar dedi. Tankın üzerine çıksınlar dedi, iç temizliğini yapsınlar dedi. Tankın etrafındaki şeyleri silsinler dedi. Çıksınlar dedi o çatılardaki şeyleri, kaplama malzemelerini silsin. Ama bir şey yaptırın dedi. Ben de hakikaten askeri boş. Neden boş bırakmıyoruz biliyor musunuz? Boş bıraktığınız zaman gerçekten kötü şeyler oluyor. Ya çocuklar kavga ediyorlar, ya birbirlerine saldırıyorlar, ya hırsızlık yapıyorlar, ya başka yollara tevessül ediyorlar falan. Bu bakımdan boşta kalan insan kadar tehlikeli bir şey yoktur. Dönüyorum Yusuf Dikeç'e. Diyor ki Yusuf Dikeç, insanın boş zamanı şeytanın oyun alanıdır. Spor tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor ayrıca biliyorsunuz endorfin salgılamamıza sebep oluyor. Endorfin de hormonların kralı. Yani endorfininiz salgılandığı zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bu bakımdan şampiyonun bu sözleri son derece önemli. Şimdi size şampiyondan sonra bir çok muhterem hanımefendi getireceğim. Mahinur Özdemir Göktaş. Kendisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız. Şimdi geliyor fotoğraf. Mahinur Özdemir Göktaş geçmişte biliyorsun işte Belçika parlamentosunda çalışıyordu, görevliydi. Belçika parlamentosuna seçildi. Ve o zamanlar Mahinur Özdemir Göktaş Fethullah Gülen'in Zaman Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Bir fotoğrafı da var. Bulabilecek miyiz fotoğrafı? Bulamayacağız galiba. Buluyor, arıyorum. Tamam. Bulacaksınız. Fotoğrafı ama lütfen dikkatle bakınız. Yani bir bakanın yani bugün ve
şu dönemde geçtiğimiz günlerde bir belediye başkanıyla konuşuyorum, Adalet ve Kalkınma Partili, dedi ki bizdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları'nın hepsi kadından oluşuyor, kadınlardan seçiliyor, hepsi de başarısız dedi. Bence de öyle, yemin ederim vallahi. Şimdi mesela şu fotoğrafa bakın, bu fotoğrafta bir bakan şeyi görüyor musunuz, mağruriyeti, bakan vakarı görüyor musunuz? Göremiyorum ben. Bir kapı aralığından poz veriyor. Biliyorsunuz meşhur Göbels'e bir gün Göbels Fritz Lang'ı çağırıyor. Fritz Lang bir entelektüel. Diyor ki ya bu Metropolis diye bir film var diyor. Führerimiz bu filme çok hasta. Acaba diyor Führer'i diyor bu filme giderken kendisine eşlik eder misiniz? Yani Führer bu filmi izlesin. Sonra da Führer'e bu filmle ilgili anekdotları anlatın diyor. Diyor ki Fritz Lang, ama diyor efendim diyor benim annem Yahudi diyor. Göbels cevap veriyor, diyor ki Fritz diyor biz diyor kimin Yahudi olup olmadığına biz karar veririz diyor. İşte böyle. Şimdi bugün Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakan olmasına kim karar veriyor? Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Son derece başarısız. Son derece. Ya kocası Rahmi Göktaş Yunus Emre Enstitüsü'ndeki 400 milyon liralık sahte fatura yolsuzluğunun baş zanlılarından biri. Tek bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı. Yapılmadı, yapılmayacak. Öyle. Başka? Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nde İzzet Ulvi Yönter'in hempası, Semih Yalçın'ın oğlu Kutalmış Yalçın. O da Yunus Emre Enstitüsü'nde başkan yardımcısı. O da bu yolsuzluğun içinde. Onunla ilgili bir soruşturma yapıldı mı? Yapılmadı. Niye yapılmadı? Fotoğraf ekranda. Lütfen fotoğrafa dikkatle bakınız. İrem Hanım, fotoğrafı almayın ekranda. İzleyicilerimiz görünceye kadar, herkes görünceye kadar, herkes görünceye kadar bu fotoğraf kalsın. Ya böyle bir poz verilir mi? Şu poza baksanıza, rica ediyorum ya. Ya bunu 3 yaşında çocuklar falan yapar. 3 yaşında kız çocuklar böyle kapı aralığından bakıyor şeyde. Koskoca bakan, o zaman da Belçika'da umur görmüş. Yani Belçika parlamentosuna seçilmiş. Fethullah Gülen'in gazetesinde yazı yazıyor. Sonra dönüyorsunuz. O Fethullah Gülen'le ilgili. Demek ki biz kimin FETÖ'cü olup olmadığına biz karar veriyoruz değil mi? Ne diyor? Göbels diyor ki biz karar veriyoruz. Yahudi misiniz değil misiniz? Öyle. Türkiye savunma ve askeri güç alanlarında buyurun. Kim? Vay vay, kurban olsunlar ya. Aziz Can Kaya. Benim bölüğümde askerlik yapmış, bizim Kıbrıs'taki komutanımız diyor. Çok selam söyle. Bir numarasını da yazsın da kendisini arayayım, olur mu? Lütfen, rica ediyorum. Türkiye savunma ve askeri güç alanlarında Somali ile yakın işbirliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde hatırladınız mı? Somali'ye 30 milyon dolar bağışta bulunduk. Şimdi bu bağışları geçmişte de anlattım. Bir kez anlattım. Bu ikinci kez anlatıyorum. Üçüncü kez de anlatırım. Bıkmadan anlatabilirim bunu. Çünkü çok bildiğim bir hikaye. Mesela Türkiye son yıllarda dikkat ettiniz mi? Sudan'a, Somali'ye, Etiyopya'ya, Eritre'ye, Cibuti'ye, Çad'a yardımlar yapıyor. Böyle karşılıksız. Şu kadar milyon dolar verdi. Cumhurbaşkanı parayı. Ondan sonra Mehmet Şimşek toparlayamıyor tabii. Cumhurbaşkanı 30-10'a, 40-10'a, 50-10'a falan adam diyor ki ya biz bu parayı biz basmıyoruz ki. Amerikan doları işte bir yerden almak zorundayız. O yüzden enflasyon oluyor. Neyse. Bu yardımları neden yapıyoruz biliyor musunuz? Size söyleyeyim. Bu yardımları yurt dışındaki Türk müteahhitleri ve Türk iş adamları var ya. Bunlar gidiyorlar. Bunları görevlendiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Mesela Sudan'da biz biliyorsunuz tarım yapmaya karar verdik. İşte büyük, devasa çiftlikler falan kurduk. Bu çiftliklerde birkaç sene sonra diktiğimiz bütün ağaçlar kurudu ve tası tarağı toplayıp geldik. Bu ve benzeri yatırımlar yapıp para kaybeden ve oradaki bankalardan kredi kullanan Türk iş adamları iflas edince kapıyı çalıyorlar. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız biz iflas ettik. Cumhurbaşkanı diyor ki merak etmeyin diyor. Oranın hükümetine ben diyor parayı gönderirim, onlar da size aktarırlar diyor. Böyle cepten cebe, back to back böyle gidiyor. İşte 30 milyon dolar Somali'ye gönderilen para budur. Bunun için gönderiliyor. Yani oradaki bir Türk müteahhit, beceriksiz bir Türk müteahhit, beceriksiz bir Türk girişimcinin parasını biz ödüyoruz. Siz zannetmeyiniz ki böyle mazlum milletlere yardım ediyoruz. Hayır. Burada yapılan tamamen budur. Bu tabii Türk Özel Harekat Polisi yetkilileri falan katıldı. Mogadişu'ya gittiler. Somali polis komiseriyle, generalle görüştüler vesaire falan filan. Arkasındaki şey budur. Peki demek ki
aslında. Anketi anlattım bu Amerikan sivil toplum örgütleriyle ilgili. Sakın sakın sakın ola ki yani kendinize mukayyet olun. Bir yere yardım yapacaksanız bildiğiniz birini, etrafınıza bakın. Bir böyle yardıma muhtaç insan varsa götürün ona. Onurunu ve gururunu da gözeterek uygun bir dille vermeye çalışın. Öbür türlü verdiniz Kızılay'a, gidiyor işte. Ne yapıyor Kerem Kınık? Parayı olmadık yerlerde harcayabiliyor. Öyle. Ülke çalkalanıyor. Kerem Kınık mesela şeyden Avrupa'dan bir başkentten şey poz veriyor. Pozularını falan gösteriyor. Ya bir defa ayıp yani. Senin yaşındaki bir adamın pozularını göstermesi kadar ayıp bir şey olamaz. Öyle. Almanya eski başbakanı Olaf Scholz, biz bir mühendisler ülkesiydik, şimdi ise bir avukatlar ülkesiyiz dedi. Şimdi Olaf Scholz, tabii yeni başbakan Stefan Merz biliyorsun, başbakanken bunu söylemiyor. E başbakanken söylesenize, biz iflas ettik arkadaşlar, eski Almanya yok, o kafanızda canlandırdınız, imgeleminizde büyüttünüz, Almanya yok. Başka bir Almanya var ama işte iktidardan düşünce aklına geliyor bu. Biz mühendisler ülkesiydik diyor. Gerçekten Almanya nüfusa oranla en fazla mühendis bulunduran ülkeydi. Ne zamana kadar? 90'lı yılların sonuna kadar. Şimdi Almanya bir işte tapu kadastro memurlarından oluşan bir ülkeye dönüştü. Avukatlar ülkesiyiz diyor. Avukatlar ne iş yapar? İşte ortalığı süpürürler. Yani bahar temizliği yaparlar öyle. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Sakın avukatlık mesleğini küçümsediğimi falan düşünmeyin. Olur mu? Öyle şeyler yazmayın. Öyle bir kitleyi, bir kesimin toplu hedef haline getirmiyor. Sadece mesela kamuda çalışan avukatların hukuk bilgisi son derece kısıtlı ve sınırlıdır. Eğer gerçekten iyi avukat olsaydı piyasa avukatı gidersiniz, açarsınız bir yazıhane, orada gelen davalara bakın. Ama işte dikiş tutturamayınca gidiyorsunuz kamuda. Sağlık Bakanlığı'nda hukuk müşaviri. Sağlık Bakanlığı'nda hukuk müşavirinin ne işi var soruyorum ya. Ha? Adalet Bakanlığı'nda olur, İçişleri Bakanlığı'nda olur. Turizm Bakanlığı hukuk müşaviri. Allah Allah ya, hukuk. Hep hukuk işlerine bizim adam bakıyor. Öyle gözüküyor. İspanya'da dün bir gemi durduruldu. Ne oldu? Evet. Ha, tamam. Simge'nin bir işareti bulunuyor. Beklenen an geldi. 7 Mayıs günü. Yani yarın. Sonraki gün. Affedersiniz Sergin. Bir dakika, bugün ayın kaçı? Bugün. Lütfen rica ederim ya. Lütfen bir daha bakar mısınız? Rica. Öyle mi? Peki, yarından sonra 7 Mayıs günü Mevlana Müzikali'nde bizden davetiye kazanan iki değerli izleyicimizi anons ediyorum. Zehra Duroğlu, Murat Erdem. Tekrarlıyorum, Zehra Duroğlu, Murat Erdem. Müzikali izlemek için İrem ve Simge hanımlara yazabilirsiniz. Onlar size yol gösterecekler. İki adet çift kişilik davetiyeyi alan kişileri anons etmiş olduk. Peki şimdi dönüyoruz. İspanya'da bir gemi durduruldu. Hangi limanda olduğunu bilmiyoruz. Ve gemide 40 ton kokain ele geçirildi. Geminin Sierra Leone'nin başkenti Freetown'dan yola çıktı ve Libya'nın Bingazi kentine gitmek üzere olduğu açıklandı. İşin içinde Türkler var mı yok mu bilmiyoruz. Benim de vaktim olmadı, araştıramadım ama yarın araştırıp size bilgi sunmaya çalışacağım elde edebilirsem. Şimdi bir değişiklik var, bir görev değişikliği son derece manidar. Biliyorsunuz Metropol diye bir araştırma şirketi var. Bütün araştırma şirketleri, burada genelleme yapıyorum, ayağımı yere basarak genelleme yapıyorum. Özellikle Türkiye'deki araştırma şirketlerinin tamamı parayı veren düdüğü çalar ilkesi çerçevesinde çalışmaktadır. Parayı bastırdığınız zaman işte Simge Hanım Türkiye'nin en başarılı iş kadını olarak gözükebilir. Bastırdığınız paraya bağlı. Metropol Araştırma Şirketi de bunlardan bir tanesi. Başında da Özer Sencar adında bir muhterem zat vardı. Özer Sencar dün görevini Suat Kınıklıoğlu'na devretti. Şimdi araştırma şirketinin başındayken neler yaptığını size tek tek anlatmayacağım ama araştırma şirketinin başındayken çok iyi bir sınav vermedi, onu söyleyeyim. Mesela bugün ak dediğine yarın kara diyebilecek bir tiniyete, bir zihniyete, mentaliteye sahip idi. Şimdi Suat Kınıklıoğlu geldi. Bu devir teslimin, bu koltuk değişiminin anlamı ne? Neden acaba Metropol Araştırma Şirketi koltuk değiştiriyor, başkan değişti? Bravo, tabii. Çünkü seçim geliyor. Seçim gelirken ne yapıyor? Fabrika ayarlarına geri dönmek istiyor. Şimdi seçim gelirken
ne yapması lazım siyasal iktidarın? Bir defa ya şu araştırma şirketlerini bir toparlayın. Hepsi bizimle. Bugünlerde anketler yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 35. Ben size iddia ediyorum, bunu kanıtlayabilirim. Yani objektif bir araştırma yapılsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %20 falan civarında. Milliyetçi Hareket Partisi 3-4 bandında falan. Ama işte bu araştırma şirketleri 35. Niye Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapmış ya? Kuş mu kondurdu da bir oy oranını hala muhafaza ediyor? Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde çıkıyor. Hala ya bir fincan sıcak suya 10 gram kahve 200 lira olmuş. Bütün bir yaz geçmiş karpuz yiyememişiz. Bütün bir yaz geçmiş kiraz yiyememişiz. Ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki her şey yolunda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı %35. İşte onu bunlar yapıyor. Bu şirketler var ya. Şimdi bu şirketin başına Suat Kınıklıoğlu geldi. Suat Kınıklıoğlu'nun kim olduğunu size anlatacağım. Anlayınca diyeceksiniz ki ha, seçime gidiyoruz, hazırlık yapıyoruz. Medya şirketlerini kontrol altına aldık. Bakın mesela Flash TV'ye el koyduk, kamulaştırdık. Bilmem filancaya el koyduk, kamulaştırdık. Tele1'e el koyduk. Daha ortada iddianame yok, satıyoruz falan. Medyayı düzelttik. Tamam. Medya sektörü elinizde. İş dünyası zaten karşınızda şey gibi, yani mostralık maymun gibi, çakı gibi duruyor öylesine. Bir de işte araştırma şirketlerini ayarladık mı olur? Şimdi Özer Sencar'a baktılar ki böyle bir kaşı gözü oynuyor. Dediler ki buraya kaşı gözü oynamayan biri gelsin. Görevi devrettiler. Haber gönderdiler, bıraktı bence. Şimdi Özer Sencar'ın herhalde ruh sağlığı, akıl sağlığı yerinde, yani beden sağlığı da yerinde. Neden bıraksın ki? Şimdi kim gitti, kim geldi diye düşünürseniz, Özer Sencar ikili oynadığı için alındı. Şimdi yerine para nereden gelirse gelsin onun düdüğünü çalarız diyebilecekleri bir araştırma şirketine dönüştürüldü. Metropol Araştırma geçmişte yaptığı bütün tahminlerde sınıfta kalmıştır. Hepsinde. Bir tane doğru düz araştırmasını gösteremezsiniz. Bir tane olabilir, o da şöyle. Ya işte bunu tutturduk galiba, ama onu tutturduğu zaman herkes tutturmuş oluyor. O da onlardan biri. Suat Kınıklıoğlu'nu tanıyalım mı, ister misiniz? Metropol Araştırma Şirketi'nin başına geliyor. Ben kendisini sosyal medyadan takip ediyorum. Kendisi Almanya doğumlu bir, yani ikinci kuşak bir işte Türk ailesinin çocuğu. Siyasetçi, yazar aynı zamanda. Ve siyasete nereden girdi Suat Kınıklıoğlu? Sosyal demokrat çizgiden girdi. Demokratik Sol Parti, Bülent Ecevit'in partisinde siyasete başladı. 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çankırı Milletvekili seçildi. Nasıl, gördünüz mü transferi? Yani sosyal demokrasiden ultra liberal demokrasiye geçiyor orada. 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Arkasından işte Türkiye-Amerika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu falan filan gibi gruplarda görev yaptı. Stratejik İletişim Merkezi diye bir merkezin başkanıydı aynı zamanda. Kendisi Hava Harp Okulu çıkıştı, yani bir subay. Elektronik bölümünden mezun oldu. 1994'te Kanada'da Carleton Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okudu. Bilkent Üniversitesi'ne döndü. 1994 yılında girdiğim doktora çalışmalarını henüz tamamlayabilmiş değil. 94-2026, hesaplayın. Ya bu süre içinde adam profesör olur, emekli olur, biliyor musun? Hala doktora çalışması devam ediyor. Ne kadar başarılı ve gayretli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Çok çalışkan vallahi. Böyle öğrencilerden istiyoruz biz de. Bu kendisiyle aynı yaşta olanların çoğu emekli oldu. Şu anda torun bakıyorlar profesörü, emekli oldular. İlnur Çevik'in Turkish Daily News adlı bir gazetesi vardı. Bir İngiliz yayın organıydı, propaganda aracıydı. Orada yazılar yazıyordu. Geldiği yeri işaret ediyorum anlamanız bakımından. Şimdi metropolün başında. Bundan sonra yapılacak araştırmalar, metropolle ilgili araştırmalara bu gözle bakmanızı rica ediyoruz. Olur mu? Bütün araştırma şirketleri aynı durumda da, ama olsun, siz yine de buna farklı gözle bakmaya devam edin. Ha, Özer Sencar döneminde iyi miydi metropol? Hayır. O zaman da öyle. Parayı bastıran istediği araştırmayı yaptırabiliyordu. Şimdi parayı bastırmadan istedikleri araştırmayı yaptırabilecekleri birine teslim ettiler. Turgay Ciner yeni iki tane gemi siparişi vermiş. Kendisi biliyorsunuz İngiltere'de yaşıyor ve İngiltere'de yaşarken hakkında bir arama kararı vardı. Arama kararı geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Turgay Ciner hakkındaki arama kararının kaldırılmasıyla ilgili süreci ben takip ettim.
acaba Turgay Ciner arama kararı kaldırılınca suçunu tespit ettiler ve tamam artık gerek yok mu dediler? Hayır. Ne olmuş olabilir? Simge Hanım nasıl arama kararı nasıl kaldırılıyor? Mesela bizim hakkımızda da bir arama kararı çıkarsa nasıl kaldırabiliriz? Yok, şöyle bir sakal atıyorsunuz ortaya, bir sakal atıyorsunuz, o sakal karşında şu anda yurt dışında, hatta cezaevine, ben hep bunu söylüyorum, bugün de söylüyorum, Türkiye'de cezaevine girmek kolay, çıkmak daha kolay, çok kolay. Parayı bastırdığınız andan itibaren o avukatlar mavukatlar ordusu falan önünüzde dizi dizi secde ederler size. 4 tane büyük gaz taşıyıcı gemi alıyor Turgay Ciner. Bu gaz taşıyıcı gemileri almasının sebebi şu: dünyada doğalgaz, yani sıkıştırılmış doğalgaz, sıkıştırılmış petrol gazı piyasası canlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki İran'dan almayın, bu bölgelerden almayın, bende çok var, gemi alın, siz bu gemilerle bu şeyi taşımayı yapın diyor. Turgay Ciner'in şu anda Türkiye'de bir tane tesisi var, biliyor musunuz? Şimdi size garip gelebilir, diyeceksiniz ki ya kazan soda işletmesi var, Beypazarı soda işletmesi var. Onların hepsini yabancılara sattı ve yabancıların üzerinde gözüküyor. Bu yüzden de Turgay Ciner'le ilgili arama kararı çıktığında devlet-i aliye Turgay Ciner'in soda işletmelerine el koyamadı. Garanti aldı. Akıllı davrandı bence. Yani bu akla şapka çıkarmak lazım. Çünkü biliyordu kendisi. Turgay Ciner'in ama geride bir tane fabrikası var. Yarın öbür gün buna el koyarlarsa şaşırmayın. Bilecik'te Park Cam adında, Bilecik Bozüyük'te bir cam ambalaj fabrikası var. Cam ambalaj deyince gözünüzde büyütmeyin, şişe yapıyor yani alt tarafı öyle. Silopi'de bir elektrik üretim şirketi var, asfaltit yakarak şey elde ediyor. Çayırhan Termik Santrali elinden çıktı, çıkacak falan. Turgay Ciner'in bir şeyini söyleyeyim size, bir rekorunu. Şu anda Türkiye'nin en büyük armatörü kim? Turgay Ciner. Nasıl? Hani böyle bu kadar arama, soruşturmalar, şunlar bunlar nasıl oluyor? Bir yandan şey yaparken bir yandan yol veriyorlar. Diyorlar ki sen büyü. Kim Turgay Ciner'i büyü diyor. Amerika diyor ki al tankerleri, ben sana gaz taşıtacağım. Zaten gazı ben sizin vasıtanızla taşıtacağım ve benden gaz almak zorundalar diyor. Burada burnumuzun dibinde İran gazı var, almıyoruz. Türkmenistan, Hazar, Transhazar gazı var, almıyoruz. Rus gazı var, işte alıyoruz ama azalıyoruz. Suriye'den alabiliriz, Irak'tan alabiliriz, her yerden alabiliriz, Mısır'dan alabiliriz, LNG olarak alabiliriz, Cezayir'den LNG olarak alabiliriz, almıyoruz. Gidi ta öbür taraftan 11 bin kilometre uzaktan LNG alıyoruz ve bunu tankerlerle taşıyoruz. Turgay Ciner şu anda Türkiye'nin en büyük filosuna sahip. Gaz ve tanker sayısı bakımından, diğer işte bu sözünü ettiğimiz yük gemileri falan değil. Ama bu filo o kadar büyük ki Boğaz'da denemesi bedava. Yani bunun testini yapabilirsiniz kendi kendine. Mesela bir gün hafta sonu Beykoz'da böyle çıkın o Yuşa tepesine falan çıkın. Oradan böyle denize bakın. Gelen bütün gemileri sayın. Bütün gemileri. 10 gemiden bir tanesi Ciner'e ait, biliyor musunuz? 10 gemiden biri. Bu ne kadar büyük bir şey. Şimdi bu 10 geminin içinde Hindistanlısı var, Pakistanlısı var, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Endonezyalısı, Malezyalısı, Çinlisi falan var. 10 gemiden biri Ciner'e ait. Nereden geliyor? İşte paranın kaynağı. Şu anda Türkiye'deki armatörler arasında birinci sırada Malta merkezli bir shipping şirketi var ayrıca. Ve şu anda yürü yağ kulum noktasına gelmiş durumda. Ömer Hayyam'ın bir şiiri var. Bu şiiri size yarın ya da öbür gün okuyacağım ama çok beğeneceksiniz. Hırsızlarla ilgili. Eğer şiiri iyi okuyabilirsem, İmge ve Simge Hanım beğenirse bunu bir tanıtım haline getireceğiz. Daha önceki sadrazam hikayesini beğendikleri için. Yani ben iyi okuduğum için değil, onlar beğendikleri için oluyor. Aradaki farkı dikkatinize sunmak istiyorum. Twitter'da şöyle bir sosyal medya paylaşımı var. Çok eğlenceli, çok beğeneceksiniz. Adını söylemeyeyim, çok önemli değil. İki arkadaş yazışıyorlar. Simge Hanım bunu dikkatle dinleyin, İmge Hanım siz de. Şöyle diyor, biri birine yazıyor. Diyor ki kanka 101 oynamaya geliyor musun bu akşam diyor. Öbürü diyor ki yok kanka diyor, cenazedeyim, bizim baldızın annesi vefat etti. Bunu bir kez daha okuyacağım, o yüzden hani sindirebilmeniz için.
Ya başınız sağ olsun da diyor, kaynanam desene diyor, baldızının annesi ne demek diyor. Oğlum diyor, baldız eşimin üvey kardeşi, anneleri ayrı. Abi eğer ona baldız diyorsan annesine de kaynanam diyeceksin. Özgür diyor, neyin peşindesin? Kaynanam var benim zaten. Ya ne alakası var, biz yok mu dedik kaynanan? Sen öz baldızın olsaydı buna baldız demeyecek miydin? Öz baldız ne oğlum diyor. Ya cenaze evindeyim, girdiğim polemiğe bak. Oğlum diyor, neyi anlamıyorsun? Bak ölen kadın senin üvey kaynanan. Bir tane de baldızın var, o da üvey baldızın. O zaman diyor, baldız evlenince kocası üvey bacanak mı oluyor? Sen ömründe üvey bacanak diye bir şey duydun mu diyor. Çok eğlenceli. Vallahi. Bir daha okuyayım mı? Yani diyalogların arasına girmeden okuyacağım lütfen. Yani A, B gibi düşünün. Tekrarlıyorum. Kanka 101 oynamaya geliyor musun bu akşam? Yok kanka, cenazedeyim. Bizim baldızın annesi vefat etti. Başınız sağ olsun da kaynanam desene baldızının annesi ne? Oğlum baldız eşimin üvey kardeşi, anneleri ayrı. Abi eğer ona baldız diyorsan annesine de kaynanam diyeceksin. Özgür, neyin peşindesin? Kaynanam var benim zaten. Ne alakası var, biz yok mu dedik? Sen öz baldızın olsaydı buna baldız demeyecek miydin? Öz baldız ne oğlum diyor. Ya cenaze evindeyim, girdiğin polemiğe bak. Oğlum neyi anlamıyorsun? Ölen kadın senin üvey kaynanan. Bir tane de baldızın var, o da üvey baldızın. O zaman baldız evlenince kocası üvey bacanak mı oluyor? Sen ömründe üvey bacanak diye bir şey duydun mu? Şimdi üvey bacanak diye bir şey duymadım ama bunu da ben size ek bir malumat olsun diye söyleyeyim. Yandan bacanak diye bir şey var, bilir misiniz? Biliyor musun? Bilmiyor musunuz? Yandan bacanak. Duymadınız mı? Hiç mi duymadınız? Vallahi. Duyan var mı? Duymayan varsa yazacağım. Anlatacağım. Anlatayım mı? Siz istiyorsunuz. Peki, demokratik biçimde. Çok demokratik bir radyoyuz biz. Biz üçümüz karar verdik, anlatayım. Şimdi yandan bacanak şu. Mesela evlendiniz. Samimi olan bir arkadaşınızla evlendi. İki erkek evlendik. Ve evlendiğimiz kadınlar birbirinin çok iyi arkadaşı çıktı. İşte o yandan bacanak oluyor. Birbirinize bacanak diyebiliyorsunuz. Ya da mesela kuzenler evleniyor. Bir kuzen evleniyor, biri evleniyor. İkisinin de kocaları birbiriyle arkadaş. Onlar da yandan bacanak oluyor. Bu halk arası, Türkiye'ye özgü bir şey. Onu söyleyeyim, yani Avrupalılarda falan yok. Onlar böyle şeylerle uğraşmıyorlar. Yandan bacanak şu. Eşleri kız kardeş olmayan, ancak eşleri kuzen, yakın akraba ya da samimi arkadaş olan erkekler birbirlerine yandan bacanak diye seslenirler. Gerçek bacanaklar gibi evlilik yoluyla oluşan bir akrabalık türü, yandan ifadesiyle daha samimi ve dostane, sıcak bir ilişki ifade etmek için kullanılıyor. Samimiyet derecesi belirtiyor yandan bacanaklar. İşte yani bacanak gel, bacanak aşağı, bacanak yukarı diye konuşuyorsunuz. Hani hoca, kardeş, üstad falan demeden. Genellikle normal bacanaklardan daha samimi oluyor. Çünkü bacanaklar birbirlerini sevmezler normalde, biliyor musunuz? Vallahi. Hakikaten bak, yemin ediyorum. Sevmezler. Biz akrabalar falan birbirimizi sevmeyiz. Herkes birbirinden nefret eder. Genelleme yapmıyorum. Birbirini seven akrabalar vardır ama birbirini sevmeyen bacanak o kadar çok ki. Anlatamam size. Bilmiyorum neden. Yani o da bir gizli şey midir? Hani bir rekabet duygusu mudur? İşte onun karısı daha güzel, benimki daha mı şey falan. Onunki akıllı, benimki çok akıllı değil. Onunki işte bir yere geldi, benimki gelemedi falan gibi şeyler de olabilir. Bilmiyorum, bunlar insan hasretleri elbette, zafiyetleri. Köken olarak da çocukluk arkadaşı olan iki kızın kocaları, teyze hala çocuklarıyla evlenen erkekler birbirlerine yandan bacanak derler. Normal bacanak iki kız kardeşle evlenen erkeklere verilen isimdir. Evet, çok hoş bir diyalog olduğu için sizinle paylaştım. Şimdi böyle lüzumsuz bilgi demezseniz size bir şey soracağım. Mesela neden göz kırparız biz? Ya da göz kırpmak nasıl bir eylemdir? Göz kırpmasak ne olur? Ya da çok sık göz kırpınca ne olur? Az göz kırpınca ne olur? Hangi durumlarda daha fazla göz kırparız? Hangi durumlarda daha çok göz kırparız? Peki çok göz kırptığımız takdirde bizi, beden dilimizi okuyanlar olur mu? Böyle şeyler var ya, yüzünüze bakarak. Yalan söylüyor herif, yalan söylüyor. Vallahi aynen öyle. Böyle şey var. Böyle uzman, beden dili uzmanıdır bunlar. Şimdi neden acaba diye düşünüyorsunuz. Göz kırpmanın bir mekanizması var, biyolojisi var.
vücudun en sık ve en hızlı yaptığı reflekslerden bir tanesi. Nabız gibidir, nefes almak gibidir. Dakikada ortalama olarak biz 10 ila 20 kez göz kırparız. Bu günde yaklaşık 10.000 ila 15.000 kez göz kırptığımız anlamına geliyor. Göz kırpmak bir fiziksel ve fizyolojik korunma refleksi. Hem de beyin tarafından kontrol edilen bir reflekstir ve gözlerimizi aynı anda kırparız. Mesela birini kırpıp öbürünü bırakmayız. Çünkü biz çift taraflı görüyoruz. Yani binoküler dediğimiz ikili görmeye dayalı beynimiz gözümüzün ikisinin de aynı şeyi görmesini aynı yere baktığı takdirde sağlar. Refleks de göz kırpma refleksi de aynı merkezden komuta edildiği için onlar da aynı anda kırpılır açılır. Her kırpmada göz kapağı gözyaşı filmini yani gözün ön yüzeyindeki ince nem tabakasını eşit şekilde yayar. Bir böyle masaj yapıyor. Yani göz kapağımız gözümüzün üzerine bir masaj yapıyor. Bu sayede kornea ve konjonktiva kuruyup tahriş olmuyor. Eğer kırpmamış olsaydık gözlerimiz hızla kurur, yanar ve görme bozukluğu ortaya çıkardı. Bir de tabii toz, duman, polen, rüzgar, parlak ışık, yaklaşan bir cisim gibi tehditlere karşı da anında gözümüzü kapıyoruz. Gözün en hassas tabakalısı kornea. Korneayı koruyan mekanizma gözün açılıp kapanmasıdır en başta. Spontandır, kendiliğinden ortaya çıkar. Beyindeki beyin sapı tarafından yönetilir. Otomatik olarak kontrol edilir. Nefes almak gibidir. Engelleyemezsiniz. Sadece durdu. Nefesimizi de mesela 2 dakika tutabiliriz değil mi? 3 dakika. Biliyorsunuz SAT komandoları 6,5 dakika falan tutuyorlar. İnanılmaz bir şey. Bir SAT komandosuyla konuştum. Anlatmıştım bunu. Tahmin ediyorum dinleyenler vardır. Müthiştir. SAT komandoları insanüstü yaratıklar. Bir gün anlatırım. Ya SAT komandosu olmak için abicim ben de SAT komandosu olayım diye böyle hani işte 2 tane pantolon yandan cepli pantolonlar giyip postal giyip SAT komandosu gibi dolaşan arkadaşlar vardır ya onların içi boştur. Ben SAT komandosunun ölümcül bir antrenmandan sonra ölümcül bir idman faslından sonra olduğunu düşünüyoruz. Bir örnek vereceğim o örnekten sonra tekrar göz kırpmaya döneceğim. Konuştum Ahmet Çetin kendisi bu Kardak kayalıklarına çıkan kahramanlardan bir tanesi. Çok müthiş bir adam. Dedi ki mesela dedi 100 kişilik bir aday birliği belirleriz. Tabii bu aday birliğine girmek de bir şey. İşte 100 metreyi şu kadar saniyede koşacaksın. Şu kadar yüzeceksin. Bu kadar bilmem atlayacaksın. Bu kadar uzun atlama, bu kadar yüksek atlama falan hepsini geçeceksin. Sonra seni bu SAT birliği aday kadrosuna alıyorlar. Eğitimler başlar diyor. Eğitimin 3. ayında diyor yarısı gider. Yarısı net. Hemen sınavda tak atıyor mesela. Sen 2 salise geç kaldın, geçmiş olsun falan atıyor. Eğitimin 6. ayında diyor 10 kişiye falan iner. Eğitim tamamlandığında bu 100 kişiden en iyi ihtimalle 5 kişi kalır. En kötü ihtimalle de 0. Yani bazen bazı kurlarda 100 kişiyle başlıyorsunuz, 0'la sonlandırıyorsunuz. Bu kadar eliminasyonu güçlü ve zor olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu bakımdan işte su altında 6,5 dakika, 9 dakika falan rekoru olanlar var. 9 dakika şey gibi yani bildiğin balık gibi yaşıyor adamlar öyle. Şimdi göz kırpmaya dönersek aynı anda kırpıyoruz. Çünkü beyin sapı öyle yönetiyor bizi. Kırpma sırasında böyle bir görme kesintisi oluyor değil mi? Gözümüzü kırptık. Beyin o kadar organize bir organ ki o kırpma anında kaybettiğiniz görüntüyü size tekrar getiriyor. Mesela kırparak kaybettiğiniz anda salise içinde mesela sandalye gözümün önünde kayboldu diye düşünüyorsunuz size tekrar sandalyeyi getiriyor. Yani o kırpma anındaki değer kaybını, görüntü kaybını da size tekrar veriyor. Bunu neden yapıyor, nasıl yapıyor? İşte dopamin sayesinde. Dikkat, stres, yorgunluk ve çevresel faktörlere göre de değişiyor tabii. Dakikada 20'den fazla göz kırpıyorsanız çok normal değil. Göz kurulu ya da tahriş nedeniyle kırpıyorsanız o da ayrı. Az göz kırpmak neye işaret ediyor? Mesela 5'in altına düşerse, dakikada 5'in altına düşerse şu anlama geliyor. Kendinize dikkat etmeniz için söylüyorum. Bir defa konsantrasyonunuzda bir azalma var. Görme bilgisini kesmemek için beyin kırpmayı azaltıyor. Diyor ki sen kontrolünü kaybediyorsun. Dikkat ve odaklanmada sorunun var. Ben senin göz kırpma refleksini azaltıyorum ki daha iyi odaklanabilesin.
daha az göz kırpmanın sebeplerinden biridir. Mesela okurken daha az göz kırparız. Bilgisayara bakarken daha az göz kırparız. Cep telefonunda böyle çok heyecanlı bir şey izlerken neredeyse hiç kırpmaz. 20-30-40 saniye falan tutabiliriz. Belli bir yere kadar. Dikkat arttıkça kırpma kaybolur. Dolayısıyla odaklanmayı sağlar. Göz kırpmak hem göz sağlığımızın hem de zihinsel durumumuzun bir aynasıdır. Çok özür diliyorum. Göz sağlığımızın hem zihinsel hem durumumuzun aynası, normalden çok ya da az olması patolojiktir. Stres, yorgunluk gibi sebeplerle göz kırpmada farklılıklar ortaya çıkabilir. Ama uzun sürede mutlaka bir göz doktoruna görünmenizde fayda var. Göz doktoru demişken, böyle daldan dala atlıyorum ama ben hep bunu söylüyorum, bugün de söyleyeceğim, içimde kalmasın. İyi hastane yoktur, biliyor musunuz? Vallahi iyi doktor vardır. Önce iyi bir doktor bulacaksın, sonra hastaneyi. Bu hastane Şırnak'ta da olabilir, Cizre'de de olabilir, Batman'da, Çorum'da, Çankırı'da, şurada burada, hiç fark etmez. İyi doktor olduğuna karar verirseniz, o zaman o doktorun bulunduğu hastaneye gidebilirsiniz. Hastane isterse berbat bir hastane, ama doktor iyiyse doktordan vazgeçmeyin. İyi bir doktor gerçekten insanın hayatını kurtarabilir. Benim böyle tanıdığım birkaç doktor var. Hani böyle işte henüz daha sağlığımda bir bozulma olmadıysa biraz da onlara borçluyum. Çok kolay anlıyor hemen. Vallahi bir şey söylüyorum böyle, telefonda bana diyor ki şöyle yaptı. Mucizevi adamlar yani. Çok mucizevi insanlar. Müthiş, kadın ve erkek olsun diye. Yani her iki cins için de söylüyorum. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı Simge Hanım? Bir dakika. Peki bir dakikada. Vallahi çok heba etmek istemiyorum ama işte akupunktur diye bir şey var biliyorsunuz. Akupunktur eskiden çok yaygındı. Bundan 10-15 sene önce herkesin kulağında böyle iğneler görürdük değil mi? Sağında solunda batmış. Şimdi akupunktur eskisi kadar rağbet görmüyor. Neden? İsterseniz onu yarın anlatayım ama bugün mesela denizleri ve nehirleri temizlemek için kullandığımız bir doğal araçtan bahsedeyim. Eğrelti otu diye bir ot var, biliyor musunuz? Güney Kore'de eğrelti otu bilimcileri var. Nehirlerden ağır metalleri uzaklaştırmak için eğrelti otu biyoreaktörleri geliştirmiş durumdalar. Ve Kore'nin sanayi bölgelerinde eğrelti otuna dayalı bu sistem bütün nehirlerde yaşamaktadır. Canlı bir mıknatıs gibi bütün pislikleri, kirleri çekiyor ve suyu doğal süzgeçten geçirilmiş gibi veriyor. Kore'de nehirlerin ortasında bir tür böyle hani kültür balıkçılığı yapılan alanlar vardı ya, öyle alanlar oluşturulmuştur. Oradan geçen su isterse uzaktan geçsin, ister yakından geçsin, hiç fark etmez, şak diye yakalıyor. Eğrelti otu deyip geçmeyin, olur. Bitirdik, bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Her ikisinin birer ateş parçası olduğunu söylememe izin veriniz lütfen. Bugün size Killers of the Flower Moon filminin soundtracklerini dinletiyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, evlilik kredisinin geri ödeme döneminde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitler hibe edilecek. 14 ilde dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atacak dedik. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul Organizasyonu ile düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Saha 2026 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlayacak. 9 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik boyunca 200 bine aşkın ziyaretçiye ulaşılması planlanıyor. Ve hemen bu haberin ardından ekleyelim. Bakırköy'de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre Yeni Havalimanı Caddesi D100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı, Hanımeli Sokak'la Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol saat 07 ile 19 arasında trafiğe kapalı olacak. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. Konuşmasında ekonomik verilere değinen Cumhurbaşkanı enflasyonlu ihracat rakamlarını açıkladı. Orta Doğu'da savaşın etkilerine işaret etti.
2: Maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin yeni değişikliği de paylaştı. Buna göre evlilik kredisinin geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Dolandırıcılık operasyonunda 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 149 şüphelinin gözaltına alındığı dev operasyonda 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda muhtelif miktar ve türlerde silahla fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik madde de ele geçirildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %0,51 değer kaybederek 14.369 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 86 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.651 lira. Çeyrek altın 10.884, tam altın 43.339, ata altın ise 44.398 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %67'ye kadar çıkmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyelim. Silahtar İmrahor Caddesi Kağıthane yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. İki şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Hal Bayrampaşa Otogar yönünde de sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de bir yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakalım. TEM Otoyolu'nun Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor. Ankara Çevre Yolu'nun 0-1 kilometreleri İstanbul istikametinde 3 ve 4. şeritler araç trafiğine kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 5 Mayıs 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum. Programa, saatime de bakıyorum, 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlatmaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Radyomuzun X adresi de hemen hatırlatayım. Radyo Sputnik TR @radyosputnik.tr'yi de takip ediniz X üzerinden. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle yazarsanız benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan o dava, o süreci gün be gün takip etmeye, bütün ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Özellikle de gazeteci arkadaşım Muratcan Altıntoprak duruşmaları her gün buradan İstanbul merkezden Silivri'ye kadar gidip takip ediyor. Dün enteresan gelişmeler yaşandı. Şu sorular gündeme geldi o yaşanan gelişmelerden sonra. Hem duruşma salonunda hem duruşma salonunun dışında yaşananlardan bahsedeceğiz. Birazdan Muratcan da telefon attığımızda olacak. Mesela ayrıcalıklı gazeteciler mi var sorusunu gündeme getiren bir gelişme. Neden bahsediyorum? Mesela Servet Yıldırım kim? İtirafçı. Bu dosyada, bu davada itirafçı olan bir isim. Onunla röportaj yapan gazeteci Ferhat Murat'ın mahkeme heyetinin bulunduğu odadan çıktığına yönelik iddialar. Kimden geldi bu iddialar? Avukatlardan geldi ve bu konuda da bir tutanak tuttular. Nasıl olur bir gazeteci mahkeme heyetinin bulunduğu odadan çıkar diye. Kendisinin de, Ferhat Murat'ın da yanıtı var elbette. Orada bulunan duruşma salonunda davayı takip etmeye çalışan gazeteci arkadaşlarımız da bu konudaki sorularını yönelttiler kendilerine. Gergin bir ortam yaşandı. Duruşma salonunun dışında yaşananlar bunlardı. Peki içeride de ilginç gelişmeler vardı. Neden? Çünkü mahkeme heyeti duruşmayı yarım bıraktı. Bu sabaha erteledi. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin avukatların taleplerinin dinlenmemesi nedeniyle mahkeme başkanına bir tepki gösterdi. Bir tutukluluk değerlendirmesinin yapılmasını istedi. Haftalık yapılmasını istedi bunun. Ama mahkeme heyeti de bunu kabul etmedi. Aradan yine gerginlikler yaşandıkça mahkeme heyetiyle avukatlar arasında, ki buna söyleyeyim. Az önce anlattım size Ferhat Murat'la ilgili o gelişmeleri. İmamoğlu da gündemini aldı ve orada bu Ferhat Murat'ın

0: ilgili mahkeme heyetinin bulunduğu odada olduğuna dair iddialara sert tepki gösterdi. Kim? Ekrem İmamoğlu. Ve bu gerginlik sonrasında da söylediğim gibi mahkeme heyeti duruşmayı dün itibariyle yarım bıraktı. Dediğim gibi bu sabah 5 Mayıs sabahına erteledi. Hazır mı arkadaşlar? Onu da sorayım size. Muratcan. Tamam. Arkadaşlarım da arıyorlar şu an. Muratcan'la neler yaşandı burada? Dediğim gibi ayrıcalıklı gazeteciler mi var acaba bu davanın içerisinde, ya da bu davaya bir şekilde davayı takip eden gazeteciler? Biliyorsunuz ilk günden beri özellikle duruşma salonunun içerisinde gazetecilerin bulundukları yere dair bir tepkileri vardı. Konuşulanları duymuyoruz, savunmaları duymuyoruz ya da işte iddiaları sanıklara mahkeme heyeti tarafından yöneltilen soruları duymuyoruz. Dolayısıyla da doğruları, gerçekleri olanca çıplaklığıyla aktaramıyoruz kamuoyuna şeklinde tepkileri vardı. Hatta işte o duruşma salonunun nasıl tanımlayalım, oturma düzenine dair tartışmaları ilk günlerde, ilk 3-4 gün hatırlayınız yaptık. Burada da size aktarmıştık o ayrıntıları. Bu nedenden dolayı da bu gerginlikler aslında bana şöyle bir bakınca hiç de garip gelmiyor. Tam olarak böyle bir gerçeklik, böyle bir tablo var. Bu polemikler, yaşananlar mahkeme heyetiyle sanıklar ya da mahkeme heyetiyle gazeteciler ve hatta yine mahkeme heyetiyle avukatlar arasında yaşanan bu gerilim süreciyle beraber ilerliyor İBB dosyası. Enteresan bir davaya tanıklık ediyoruz biz. Yani şunu da söyleyeyim, şunu da aktarayım. Ferhat Murat da, hani diğer gazeteci arkadaşlar da sordular. Hani neden siz işte mahkeme heyetinin ya da işte savcının girip çıktığı o kapıdan salona geldiniz ya da binaya girip çıktınız şeklinde bir sorusu oldu gazetecilerin. O da dedi ki hani ben yeni yapılan, biliyorsunuz dünyanın en büyük, öyle bir takıntımız var biliyorsunuz, dünyanın en büyük duruşma salonunu yapılıyor. O duruşma salonu ile ilgili olarak savcılıktan, hangi savcılık? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi almak için gelmiştim şeklinde bir açıklaması da oldu. Ama ben ne anlatırsam anlatayım havada kalacak. Orada olan, o tartışmalara tanıklık eden gazeteci arkadaşım Muratcan Altın Toprak telefon attığımızda şimdi. Muratcan, sen birebir orada Ferhat Murat'la da konuştun. Ferhat Murat'la soruların da oldu orada. Ben biraz özetledim olayı ama ne yaşandı dün mahkeme salonunun dışında ve içeride, tabii içeride yaşananları da ayrıca soracağım.
1: Günaydın, öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar, selamlar.
1: Selamlar. Bu süreçte özellikle bizim yani beklemediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Onu söylemek gerekir. Çünkü bu kadar sıkı bir denetimin uygulandığı, bu kadar gazetecilerin her şeyinin kontrol edildiği bir noktada bir gazetecinin kısıtlı koridorda bulunuyor olması duruşma adına da bu yargılama adına da oldukça dikkat çekici ki özellikle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuda daha titiz olduğunu biliyorduk. Çünkü çeşitli iddialar ortaya atıldığında, örneğin Aziz İhsan Aktaş'ın özel bir alandan binaya alındığı ve özel bir alanda bekletildiği, bu alanda tütün mamullerinin kullanılmasına izin verildiği iddiaları haberleştirildiği zaman örneğin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla bir yalanlama açıklamıştı, bir açıklama yapmıştı ve bu iddiaları yalanlamıştı. Yani bu kadar da hassaslar bu konuda. Ama bugün neyi gördük? Ferhat Murat duruşma salonunda özellikle de hakim savcı koridoru diyebileceğimiz kısıtlı protokole bağlı bir koridorda duruşmayı takip etmiş. Şimdi bu ne demek oluyor izleyenler, dinleyenler için bizi? Biz gazeteciler olarak salonun belli bir noktasına belli kurallarla girebiliyoruz. Ve duruşma salonunun içinde dahi duruşma bittikten sonra, yani heyet dışarı çıktıktan sonra gazetecilik görevi yapmak için oradaki sanıklara soru sormamız bile artık yasak.
0: Hiçbir temas
1: Ama
0: kuramıyorsunuz.
1: tabii ki hiçbir temas kuramıyoruz. Ama bir kişi, bir gazeteci olduğunu iddia eden kişi, ki gazetecilik kariyeri tartışılır, gazetecilik adına yaptıkları tartışılır. Bir kişi çıkıyor ve hakimlerin, savcıların kullandığı odalarının bulunduğu koridorda duruşmayı takip ediyor. Ya bu gerçekten çok vahim bir iddia. Avukatlar bu artık iddia dememek lazım çünkü belki de avukatlar görgü tanıklıklarıyla bunu tutanak altına aldı. Yani Ferhat Murat'ın orada bulunduğunu, sanıklara parmak salladığını, vücut hareketleriyle böyle sanki kışkırtacak şekilde kışkırtma vari hareketler yaptığını tutanak altına aldı. Ve tabii asıl ilginç olan kısmı, sizin de yayının başında söylediğiniz kısmı, Ferhat Murat'ın ne diyeceği ya da ne açıklama yapacağı. Ferhat Murat'la biz konuştuk, kapının önünde konuştuk hatta öncelikle. Şunu söyledik, yani en temel olarak Serhat Bey, bu binaya nereden girdiniz? Çünkü öyle ya, binanın iki tane girişi var. Bir giriş izleyiciler için, bir girişte basın mensupları ve avukatlar için. Üçüncü girişse güvenlik protokollerine bağlı, yalnızca güvenlik mensuplarının kullanabileceği, hakim ve savcıların ve sanıkların içeri giriş yaptığı alanlar. Yani o alanlar zaten avukat, basın, izleyiciye tamamen kapalı olduğu için o alanları söylemiyorum bile. Yani iki girişi var bir gazetecinin normal şartlarda. Sorduğumuzda buna yanıt veremedi. Devamında duruşma salonunun içinde olduğunu, izleyici sıralarında olduğunu, hatta Dilek İmamoğlu'na sorun benim nerede oturduğumu dedi. İzleyici sıralarında olduğunu, daha sonra izleyici sıralarından kalkıp avukat sıralarına doğru gittiğini, o sırada da duruşmanın ara verildiğini söylüyor.
0: Yani normal şartlarda sizlerin yanında, değil mi, bir gazeteci olarak sizlerin yanında oturması en doğal olan, en gerçek olması gereken galiba, ama orada değildi anladığım kadarıyla.
1: Hayır, Ferhat Murat benim yanımda değildi. Basın odasında değildi. Giriş yaptığı kapıyı biz görmedik. Çünkü yani Silivri kimsenin tek elinde değil tabii ki. Hani ben görmedim diye o salonda bulunup bulunmayacağınız tescillenemez tabii ki. Ama o kadar aslında giriş çıkışların tek bir kapıdan olduğu için ve çok kontrollü olduğu için ve her dakika bir basın mensubu kapının önünde neredeyse bulunduğu için kimin giriş çıkış yaptığını görürsünüz. Ve biz Ferhat Murat'ı görmedik. Altını çiziyorum, hiçbir yerde görmedik. Ama mağduriyet iddiası ortaya koyuyor Ferhat Murat. Sosyal medya paylaşımlarına da bakarsanız. İşte yalnızca muhalif gazeteciler takip edecekti bu duruşmayı zannettiler. Oysa ki ben de gittim ama tepki gösterdiler. Bizim aslında teknik olarak tepki gösterdiğimiz kişi Ferhat Murat da değil. Biz zaten bir tepki merciği de değiliz. Biz bir gazetecilik denetleme kurumu da değiliz. Oraya giden gazeteciler olarak. Bizim tepki gösterdiğimiz mesele, ya biz bir mavi basın kartı olmadan salona giremezken bir gazeteci olduğu iddia edilen ismin nasıl olur da orada kısıtlı koridorda bulunuyor olması. Yani bunu tartıştığımız nokta bu. Tabii ki Ferhat Murat'a az önce söyledim. Yani en çarpıcı kısmı, biz bu soruyu sorduk. Ferhat Bey dedik, nereden girdiniz? İşte ben Barış Duman'la görüşmeye geldim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı. Ardından Kesper'ler davasını takip etmek için binaya girdim. Sonra İmamoğlu davasını görünce yukarı çıktım. Ama bakın, binaya girdiği yeri söylemiyor, yukarı çıktığı yeri söylemiyor. Ve bu bağlamda en son dedim ki, ya hangi kapıdan içeri girdiniz? Durdu böyle bir tekledi, korumasına döndü. Biz hangi kapıdan içeri girmiştik dedi. Ben dedim ki, girdiğiniz kapıyı bilmiyor musunuz? Yani bu enteresan kadar vahim bir durum gazetecilik açısından. Tabii bunu da şunu da söylemek gerekir. Bu kişiler için Tora Pekin'in, Mehmet Pehlivan ve Ekrem İmamoğlu'nun avukatının aslında duruşmada bir benzetmesi vardı. Ben dünkü yayınımda da bunu söylemiştim. Tora Pekin diyor ki, bizim bu duruşmada bir talebimizin gerçekleşebilmesi için illa etkin pişman mı olmamız lazım diyor. Özellikle Adem Soytekin'in talebinin kabul edilmesi üzerinden bu açıklamayı yapıyor. Ben de şunu soruyorum, yani bizim gazeteciler olarak bugüne kadar ki hiçbir talebimiz kabul edilmemişken bizim de gazetecilik adına bir ayrıcalık sahibi olmamız için illa etkin pişman biriyle röportaj mı yapmamız gerekiyordu?
0: Servet Yıldırım'la röportaj yapmıştı, onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Ferhat Murat. Bu da enteresan. Tabii bu ayrıcalıklı gazeteciler artık son dönemde ortaya çıkan bir tablo. Hepimiz de bu mesleğin içerisindeyiz. Yıllardır tanıklık ediyoruz. Böyle adı konmamış bir ayrıcalık da tanınıyor farklı isimlere. Yani sadece Ferhat Murat özelinde söylemiyorum bunu. İlginç bir gelişmeydi. O yüzden dinleyicilerimizle de senin aracılığında paylaşmak istedim. Ama dün sadece bu değil. Bir yandan da mahkeme heyetiyle avukatlar arasındaki. Sen az önce örneğin de verdin, İmamoğlu'nun avukatıyla mahkeme heyeti arasında da bir gerilim gerilim yaşandı? Böyle kısaca onu da ya da dava niye duruşma niye ertelendi? Çok kısaca onu da anlatabilir misin?
1: Şöyleydi, duruşma ara karar verilmeden önce, tutukluluk değerlendirmesi verilmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun bir söz talebi vardı ve hakim bu talebi reddederek pazartesi gününe söz vereceğini söylemişti. Öncelikle birinci unsurlardan biri buydu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun söz istemesi hakimin söz vermeye taraftar olmamasıydı. Birinci unsur buydu. İkinci unsur da avukatların temel bir talebi var. Özellikle bu yargılamada ayda bir tutukluluk değerlendirmesi yerine her perşembe tutukluluk değerlendirmesi talep ediyor avukatlar. Ya da en azından iki haftada bir talep ediyor. Tabii bu bağlamda avukatların talebi vardı. Ama bu talepler mahkeme heyeti başkanı tarafından pek kabul görmedi. Ve o sırada Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya da bir soru sormak için söz aldı. Mahkeme heyeti başkanı dinlerken Baran Kaya'nın Adem Soytekin'in sırasının değiştirilmesini mizansen olarak tanımlaması heyeti tırnak içinde sinirlendirdi ve heyet sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra dedi ki hayır, ben bu şekilde, avukatlar bu beyanlarına devam ettiği sürece yargılamaya devam etmeyeceğim dedi ve salondan çıktı. Aslında Ferhat Murat gözükene kadar da salonda tansiyon yüksekti. Çünkü Ekrem İmamoğlu sinirlendi. Biz pinpon topu muyuz dedi. Bizi bir aşağı indireceksiniz, bir yukarı çıkaracaksınız. Ben salondan çıkmıyorum dedi. Ve Ekrem İmamoğlu bu tepkiyi koyduktan sonra bütün sanıklar da salonda kaldı. Ve o sanıklar, tutuklu isimler salonda kalınca bu sefer jandarma komutanıyla Ekrem İmamoğlu arasında tansiyon çok yükseldi. Çünkü yaka paça çıkarın bir sözü duyuldu salonda. Büyük ihtimalle sanıklara yönelik söylendi bu söz. Çünkü mahkeme düzeninin devam edebilmesi için sanıkların ve salonun boşaltılması gerekiyordu ama jandarma komutanının bu sözünü duyunca Ekrem İmamoğlu tabii o da bir anda yükseldi ve yaka paça çıkaracaksanız önce beni çıkarın diyerek jandarma komutanına seslendi. Yetkinizi kullanın, önce beni çıkarın dedi Ekrem İmamoğlu. Tabii bu atmosfer oluşmadı hiçbir zaman. Yani jandarmanın fiziki bir müdahalesi oluşmadı. Tabii, tabii. Ama jandarma Ekrem İmamoğlu ile o tartışmasının ardından içeri gitti. Zaten duruşma benim gördüğüm kadarıyla ertelenecekti. Ama Ferhat Murat krizi patlayınca artık erteleneceği tescillenmiş oldu. Yani gerginlikle başladı. İnanılmaz bir fiyaskoyla sona erdi ve şu dakikaya kadar o fiyaskoya dair de hiçbir açıklama yapılmadı duruşmayla ilgili.
0: Onu soracaktım. Yani mesela Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sen az önce örneğini de verdin, bir açıklama yapmasına alışkınız biz. Bu konuya dair hiçbir şifayen bile olsa, o da olabilir, sizlere doğrudan da bir açıklama olabilir. Muhatabı sizsiniz çünkü konunun. Bir açıklama gelmedi değil mi?
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla gelmedi ama dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun salondaki savunması sırasında bilirkişi hedef gösterdiği iddia edilen bir dava vardı geçtiğimiz haftalarda. Yani salondaki savunması sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Ekrem İmamoğlu salondan çıkmadan soruşturma başlattı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel duruşma salonunda ilk haftada duruşma salonu çıkışında bir röportaj verdi. Röportaj bitti, 10 dakika sonra hemen hemen takriben soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu duruşma salonunda yine savcı ve hakimlere yönelik bir söz sarf etti. Yarım gün sonra soruşturma başlatıldı. Yani bu süreçte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın refleksleri iyi. Yani iyi derken aksiyon alma manasında söylüyorum. Yani bu bağlamda düşünürseniz ne yapmasını beklerdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın? Bu iddiayı, bu görgü tanıklığını kesin bir dille yalanlamasını beklerdik. Ama öyle zannediyorum ki bu yönde bir tavır alınmadı.
0: Bakalım gün içerisinde bir açıklama gelecek mi buna dair? Muratcan Altıntoprak, şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Bağımsız bir gazeteci olarak takip ediyorsun bu davayı. Zor şartlarda çalışıyorsunuz. Her günde YouTube kanalından bu davanın duruşmaların her detayını anlatıyorsun. Dinleyicilerimize de buradan tavsiye ederim. Sana da çok çok teşekkür ediyorum Muratcan. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Konuştuk, ortaya çıkan tablo işte Muratcan Altıntoprak'ta söylediğim gibi duruşmaları, İBB davası duruşmalarını her gün takip eden bir gazeteci arkadaşım. Zaten biliyorsunuz düzenli olarak da programlarımda konuk alıyorum ve kendisiyle konuşuyoruz. Ferhat Murat'ın da açıklamaları var elbette, onu da aktarmakta fayda var. Kendisi diyor ki ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni o yapılan devasa duruşma salonuyla ilgili bilgi almaya gittim. Haftaya tamamlanıyormuş o duruşma salonunun inşası. Hatta ilk olarak da Casper'lar suç örgütü, biliyorsunuz çok konuşuyoruz, çok anlattık onu da. O duruşma, o dava daha doğrusu başlayacakmış. Ben de buna dair bilgi almak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gittim ifadesini kullandı. Hani o yanıtını da bir şekilde size aktarmak istedim. Evet sevgili Akif, konuğumuzu arayabiliriz. Bana da soruyor. Çünkü hemen bir konuğum daha olacak az sonra. O da nedir? Onu da hemen hatırlatalım. Başka bir başlık, unutturmamaya çaba gösterdiğimiz başlıklardan bir tanesi, cinayetlerden bir tanesi. Bugün fazlaca konuğum da var. Çokça dinleyeceğiz uzman isimleri. Hangi cinayetten bahsediyorum? Gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun. Biliyorsunuz sokakta bir gece yarısı uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti kendisi ve bu saldırı sonrasında ortaya atılan pek çok da iddia vardı kendisiyle ilgili olarak, o saldırının gerçekleşme şekliyle ilgili olarak. Yarın da bu davanın, bu cinayet davasının ilk duruşması görülecek. O duruşmada neler yaşanacak? Bugüne kadar neler yaşandı? Hangi sorular yanıtsız kaldı aslında bakılırsa? Bunları konuşmak istiyorum. Hatta ailenin ve Hakan Tosun'un ailesinin ve avukatlarının da hazırlanan fezleke ile ilgili bir eleştirisi var. O eleştiriyi de aslında bakılırsa konuşacağız. Kiminle? Hakan Tosun'un ailesinin avukatı Cemal Yücel'le konuşacağız. Sayın Yücel, hoş geldiniz yayınıma.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Konuşacağız yarınki duruşmayla ilgili olarak. Sizin de dün sizde de konuştuk programı planlarken, ona dair endişeleriniz var mahkeme salonunun küçüklüğüne dair, ama oradan önce dinleyicilerimize de şöyle hatırlatmak için, Hakan'ın öldürüldüğü güne dair delillerin toplanması örneğin, ki siz ilk gününden beri olayın en yakın tanıklarından bir tanesiniz, bir hukukçu olarak üstelik, o delillerin toplanması, iddianamenin hazırlanmasına dair çok sayıda eleştiri de vardı. Neler yaşandı o süreçte? Kısaca özetleyebilir misiniz? Hangi sorunlarla karşı karşıya kaldınız siz?
2: Tabii, delillerin toplanmasında mahalli karakol bir defa iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde delilleri toplamadı. Neden? Aileyle işbirliği yaptı. Ailenin getirmiş olduğu tanıkları dinledi. Onun yanı sıra cinayet faillerini kendileri yakalamak yerine karakola davet ettiler. Aileyle beraber aileden gizli kalması gereken görüntüleri, kamera kayıtlarını beraberce izlediler. Ve delilleri zamanında, kamera kayıtlarını bir kısım zamanında toplamayarak delil karartılmasına yol açtılar. Çünkü polis gidip almayınca bu defa olay yerini gören kameraları, yakından gören kameraları aile gitti, aldı. Bu basına da yansıdı zaten. Dolayısıyla delil toplanmasında bir problem olduğu yanı sıra, aynı zamanda şahitlerin dinlenmesinde, lehe olan tanıkların çağrılıp dinlenmesinde de sorun yaşandı. Dinlenen tanıklar kamera kayıtları, görüntülere aykırı bir şekilde ifadeler verdiler. Bu şekilde görüntüler aksine olan durumlar nedeniyle aslında tanıkların da yönlendirmeli bir şekilde dinlendiğini düşünüyoruz.
0: Yani ailenin, yani saldırganların ailesinin, ailelerinin bir baskısından bahsedebilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, gazeteci Umut Taş'tan örneğin mahalle sakinleriyle, esnafla bu o gün neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, bunu anlamak için görüşmek istemişti. Bir iddia da vardı mesela Umut'la ilgili, gazeteci arkadaşımız Umut Taş'tan'la ilgili fail yakınları tarafından tehdit edildiği yönünde bazı iddialarda gündeme gelmişti. Aile mesela, ben Hakan'ın ablasını da konuk almıştım programı, onda da konuşmuştuk. Aileye yönelik böyle bir yaklaşım söz konusu muydu bu süreç içerisinde?
2: Aileye yönelik bir tehdit olmadı. Ancak gazetecilere yönelik, orada haber yapmak isteyen, delil bulmak isteyen, çünkü Hakan bir iki gün yoktu yani ortada, ailesinin tabii de haberi yoktu. Yani bulunamıyordu, nerede olduğu belli değildi. Bu sebeple işte gazeteciler neyin nesidir, nerededir, bunları araştırmak istedi. Bahsettiğiniz Umut arkadaşa yine tehditler oldu. Başka gazetecilerin orada çalışması engellenmeye çalışıldı. Çünkü aile o bölgede biraz anlayabildiğimiz kadarıyla güçlü bir aileydi. Bunları yapmaya çalıştılar. Ama kamuoyunun özellikle ilgisi sonucunda bizim kanaatimizce karartılamadı. Nitekim kamera kayıtları bizim de çabalarımızla, avukatların çabalarıyla, talepleriyle toplanabildi. Ve bugün bu dava açılabildi. Ama şundan eminim, aslında yani açılmaması için, olayın karanlıkta kalması için de her çaba gösterildi. Devamında savcılık fezlekesi, ne yazık ki onu daha evvel konuşmuştuk. Savcılık fezlekesi bir hukuk faciasıydı. İddianamede ise düzeltildi. En azından o yönden umutluyuz.
0: Fezlekede, o fezleke sizin itiraz edenlerinizden bir tanesi, hani sarılıklar lehine yaralama kastıyla öldürmeden ceza istenmesi, ama ya neredeyse ceza kanunu gereğince 2,5 yıl gibi bir ceza alıp kurtulacaklardı, ama dediğiniz gibi iddianamede bu düzeltildi. İddianame demişken bu davada yani şunu tabii sormak gerekiyor. Dosyaya giren deliller, ki hani tartışmalı bir süreçte o deliller toplandı ki özetlediniz, ya da bir bilirkişi raporu söz konusu mu kararı etkileyebilecek, mahkeme kararını ya da davanın gidişatını etkileyebilecek somut deliller var mı? Sizin
2: tabii. Şimdi kamera kayıtları var, ama çok uzun kamera kayıtları. Bunu izleyen mahkeme bilirkişiye verdi. Yani dosyadaki kayıtların izlenmesini ve bir rapor haline getirilmesini istedi. Bilirkişi raporunu dosyaya koydu. Olayın gelişimine uygun bir şekilde olduğunu görüyoruz raporun. Fakat şöyle bir sorun var. Yarın acaba duruşma yapabilecek miyiz? Öyle bir meselemiz var. Onu da söyleyeyim.
0: Neden?
2: Çünkü yarın Salon Küçük, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme salonları en fazla 15-20 kişiyi alabilir. Sırf 15-20 tane müşteki avukatı var. Bunun yanı sıra kitle örgütleri, sendikalar, gazeteciler, davayı izleyecek sanık yakınları gelecek. Yani o salonda bu insanların duruşma izlemesi, yani bu kalabalık sayıdaki insanların çok zor. Biz bu sebeple mahkemeye başvuru yaptık. Yazılı ve sözlü. Dedik ki burada duruşma yapılamaz. Sağlıklı bir duruşma yapılamaz. Bu sebeple başka büyük bir salona alınmasını istiyoruz dedik. Var, öyle bir salon var Bakırköy Adliyesi'nde. Fakat mahkeme o salon dolu, yapamayız. Biz burada yapacağız şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Umarım yarın bir çözüm buluruz buna.
0: Farklı davalarda bu ve benzeri, hani kamuoyunun, medyanın çok ilgi gösterdiği davalarda tam bu anlattığınız konuya dair çok sayıda örnek yaşadık. Umarım söylediğiniz gibi mahkeme heyeti bu konuda farklı bir karar alır diye düşünüyorum. Ya aklımda bir şu soru var. Hani ona bir açıklık getirebilir misiniz? Hakan'ın telefonu ve cüzdanı. Yani buna dair çok düzeltiyorum, fotoğraf makinesi, bu konuya dair çok fazla tartışma yapıldı, hani kayboldu, bulunamadı vesaire diye, nedir ondaki son durum?
2: Bulunamadı, nerede olduğu da belli değil. Acaba hastanede mi kayboldu, yoksa olay yerinde mi kayboldu, bunları ortaya çıkartamadık maalesef.
0: Anladım. Peki bir sorum daha var. Zamanınızı dar biliyorum ama hastane meselesi. Hastane 2 gün boyunca Hakan'a ailesi ulaşamıyor bu olaydan 2 gün sonra. Acil yoğun bakımda kalıyor. Acil yoğun bakımların da şartlarını biz biliyoruz. Yani böyle o gerçekten yoğun bakımın hak edildiği şekilde uygulandığı, acil olduğu için noktalar değiller. Bu sürece dair, yani hastanenin ya da işte güvenlik güçleri, ki yüz taramasıyla, parmak iziyle çok kolay ulaşılabilirdi ailesine. Buna dair bir yasal girişimi var mı ailenin?
2: Şimdi hastaneyle ilgili şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadık. Bununla alakalı, çünkü elimizde yani hastanenin ihmal veya kastı olduğuna dair elimizde getirdiği bir kanıt olmadığından kimseyi de boşu boşuna suçlamak istemeyiz.
0: Tabii.
2: Ama bu süreçte bir eksiklik yaşandı. Daha hızlı hareket edilip daha hızlı bir şekilde aileye ulaşılabileceği durumu varken daha yavaş davranılmış. Kimlik de bulunamadığı için tespitte gecikmeler olmuş. Fakat hani bir ihmal kasıt iddiamız şu ana kadar olmadı hastaneyle alakalı.
0: Yani fotoğraf makinesi ya da cep telefonu hani tırnak içinde kullanıyorum. Orada Hakan yerde yatarken hani çalınmış olabilir vesaire ama mesela kimliğinin yok olmamış olması da hani çok bugünlerde çok tartışıyoruz bu faili meçhul meselesini. Biraz sanki hani gazetecilik yapıyorum burada. Gazetecilik paranoyası üzerinden söylüyorum. Sanki biraz olayı oraya doğru götürmek şeklinde bir motivasyon da olabilir.
2: Doğru ama bunun hani kimliği kim kaybetti, nasıl oldu, hani bunu ortaya çıkartamadığımız için hani tutup da hastaneyi veya bir başkasını veya polisi o yönüyle.
0: Yok, benim kastettiğim hastanede polis değil zaten. Yani o saldırganlar üzerinden belki o konuşulabilir.
2: Evet, evet.
0: Aileyle sürekli iletişim halindesiniz. Motivasyonları, temel motivasyonları ya da yargılama sürecinden beklentileri, son sorum bu olsun size.
2: Şimdi Özgür Hanım, Hakan'ın kardeşi, gerçekten bu konuyla çok ilgileniyor. Bunun yanı sıra Hakan'ın arkadaşları, çevre hareketi, birçok demokratik kitle örgütü bu konuyla ilgileniyor. Umarım adil bir karar çıkar. Çünkü burada bir tartışma var. Kasıtlı öldürme midir, haksız tahrik var mıdır, yok mudur? Biz dosyaya baktığımızda, kayıtlara baktığımızda kesinlikle bunun bir kasıtlı öldürme olduğunu görüyoruz. Herhangi bir tahrik unsuru da sanıklara yönelik bahis konusu yok. Dolayısıyla müebbet hapis cezası almasını bekliyoruz sanıkların. Bizim yani adil bir karar verilecekse bunun olması gerekir. Ayrıca üçüncü bir şahıs var. Onun hakkında henüz bir dava açılmadı. Tekrar şikayet ettik. Onun hakkında da aynı şekilde iştiraklarının dolayı davanın açılması gerekir. Veya yine arkasında, önünde birileri varsa onların da açığa çıkması için gerekli taleplerde bulunduk. O araştırmaların da yapılması gerekir diye düşünüyoruz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Konuğum Tosun ailesinin avukatı Cemal Yücel'di. Kolaylıklar diliyorum size de.
2: İyi günler, sağ olun.
0: Tablo bu. Hakan 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. 11 Ekim'de bir gece yarısı evine giderken saldırıya uğramıştı. 2 ya da 3 kişi tarafından, işte az önce avukat Yücel de bunu anlatıyor. Bu detayları verdi, paylaştı bizlerle. Bir saldırıya uğruyor. Hatta saldırganlar Hakan yerdeyken uzaklaşıyorlar. Sonra gelip tekrar kontrol ediyorlar. Durumu nedir diye. Arkasından hastaneye kaldırılıyor Hakan Tosun, gazeteci. 13 Ekim pazar günü beyin ölümü gerçekleşiyor. O iki gün boyunca da aslına bakılırsa dediğim gibi aile de ulaşamıyor Hakan'a. Neden? Çünkü kimliği yok üzerinde ve hastanede acil yoğun bakımda iki gün boyunca yaşam mücadelesi vermişti Hakan Tosun. İşte yarın 6 Mayıs'ta bu cinayetin, bu saldırının, Hakan Tosun cinayetinin ilk duruşması, o davanın ilk duruşması görülecek. Ben de o duruşma öncesinde Tosun ailesinin avukatlarından Cemal Yücel'i konu alıp ne oluyor ne bitiyor bunu anlatmaya çalıştık. Bunu aktarmaya çaba gösterdik sizlerle. Tabii Cemal Yücel'in dikkat çektiği konu, çok sayıda davada tanıklık ettik biz buna, bu meseleye. Salonların küçük oluşu, yani özellikle medyanın, özellikle kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin ve hatta siyasetin ilgi gösterdiği davalarda bazen bu tip kararlar alabiliyor mahkeme heyeti. Hani yarın duruşma yapılamayabilir, başlayamayabilir o kalabalık içerisinde, kalabalık nedeniyle şeklindeki bir öngörüsü de vardı avukat Cemal Yücel'in. Hani bunu da bir kenara not edelim ama tabii ki Hakan Tosun cinayeti davasını her aşamasıyla takip edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız diyelim ve bir kısa, dilerseniz, müzik arası verelim. O aradan sonra ekonomiye dair başlıklar var. O ekonomiye dair başlıklar, dün hani enflasyon verileri açıklandı. Onun yansımaları, artçı dalgaları geliyor. Mehmet Şimşek ne söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısından sonra neler söyledi? Onlara bakacağız.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: efendim Sünca. Yani tıkıştığı her yerde insanlara çamur attı. Kar kameraları var tüm kenti gören. Onun mesela verilerine müdahale ediliyor. Bunu kim yaptı diyor, ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTS bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem, siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Gülistan'ın sinyal bilgileri en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTS bazlı raporu var. Şimdi olan bittiği için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz Ankara'ya?
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Dün konuk olarak almıştık Ali Çiçek, Gülistan Doku ailesinin avukatı. Sevgili Akif de oradan bir alıntı yapıp orada tanıtım olarak hazırlamış. Eline koluna sağlık Akif'cim. Şunu söylemek istiyorum. Yani Gülistan Doku cinayetini, artık böyle söyleyebiliriz. Gülistan Doku cinayetini tabii ki takip ediyoruz bütün aşamalarıyla. Dün Mustafa Hoş'la bu konuyu konuşurken, hani bu süreci, bu yargılama sürecini konuşurken öyle dikkat çekici bir konuyu vurgu yaptı ki gerçekten ben de paylaştım. İstedim. Gülistan'ın bir görüntüsü var. İzlemişsinizdir. Zaten medyada da çok sık paylaşılıyor. Bir caddede yürüyor. Kolları göğsünde toplanmış şekilde, bağlamış göğsünde. Ve o kadının, Gülistan'ın nasıl yalnızlık hissettiği, nasıl bir yalnızlık, nasıl bir çaresizlik yaşadığını anlatan çok önemli bir görüntü. Mustafa Hoş da, sevgili Mustafa Hoş da onu hatırlattı bana. Yani gerçekten çok derinden hissediyoruz. Biz de o yalnızlığı çok derinden hissediyoruz. Zaten o yüzden de Gülistan Doku soruşturmasını her aşamasıyla takip etmeye devam ediyoruz. Kadınlar öyle çaresiz kalmasınlar. Kadınlar o şekilde ölüme sürüklenmesinler diye uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Hani aramızda dün bunları konuştuk, sadece aramızda kalmasın sevgili Mustafa Hoş'ta. Sizle de bu konuyu, bu ayrıntıyı paylaşmak istedim. Bu yüzden aslında o çaresizlik nedeniyle, o çaresizliği gördüğümüz, içimizde hissettiğimiz için bu kadar bu meseleyi konu ediyoruz. Ve tabii ki dediğim gibi bütün gerçekler aydınlansın diye de çaba gösteriyoruz. Bunu da bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Söyledim, müzik arasına gitmeden önce ekonomiye dair başlık aktaracağım ama bir yandan da süreyi her zaman onunla ilgili bir sorunum var biliyorsunuz. Süreyi de dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Neyse, eğer yetiştiremezsek programın ikinci bölümünde devam ederiz. Şimdi dün kabine toplantısı vardı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi. Neydi o beklenen açıklama? Kurban Bayramı tatilinin memurlar için, devlet işçiler değil devlet memurları için 9 güne çıkarıldığı bilgisi. Yani iki konu var burada. İki başlık var konuşmak istediğim, sizle paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi dün dile getirmiştim. Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı düzeltiyorum, Mehmet Nuri Ersoy ne demişti? Turizm dünyasının böyle bir beklentisi var. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılsın şeklinde bir beklentisi var demişti. Şimdi şöyle düşününce Sayın Bakan'ın Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden birisinin sahibi olduğunu da düşünüyoruz. Yeni sistem bunu getiriyor tabii, biliyorsunuz. Olabiliyor böyle şeyler. İşte hastane sahibi, sağlık bakanları, turizm şirketi sahibi, turizm bakanları. Velhasıl tekrar da girebilirim, hiç sorun değil izninizle. Masanın her iki tarafında oturan bir isim olarak, ki Sayın Bakan demişti ki buna kabine karar verebilir. Biz de, ben burada bir şey söyleyemem demişti ama Sayın Bakan hem sektör temsilcisi olarak hem de hükümet temsilcisi olarak, masanın iki tarafında oturan bir kişi olarak bu yöndeki talebini bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştı. Öğreniyoruz ki işte kabine toplantısı sonrası bu talebinde karşılık bulduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendik. Bir de şu var tabii. Şimdi kabine toplandı dün. Aynı zamanda ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu da hangi ayın? Nisan ayı verilerini paylaştı ki beklenenin çok üzerinde. Yani anketlerin neredeyse bir puan üzerinde. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı beklenti anketinin neredeyse bir puan üzerinde. En ağın bir puan altında, ki biz çok daha fark olduğunu biliyoruz. Nisan ayı enflasyonu gerçekten sürpriz oldu. Sürpriz derken biz zaten yaşıyoruz. Bize bir sürprizi yok da ekonomistler, uzmanlar açısından sürpriz olarak değerlendirilebilir bu. Bir yandan da tabii Mehmet Şimşek'in zor durumda kalacağını da bu süreçte, hani enflasyona yönelik olarak faiz ve kur politikaları konusunda kendi mahallesinden de yoğun eleştirileri var. Bu rakamlar, TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar Sayın Şimşek'i de zor durumda bırakacak gibi görünüyor. Benim asıl takıldığım mesele, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte pek çok konuda açıklama yaptı. İç politika, dış politika vesaire, ama yani dikkat ettiniz mi medyada da şöyle bir baktığınız zaman, bir adım şöyle geriye gittiğiniz zaman öne çıkan başlık bu oldu. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak başlığı ön plana çıktı aslına bakılırsa. Oysa ki mesela ben şöyle şeyler bekliyorum. Bir vatandaş olarak, bırakın gazeteciliği bir kenara koyun, bir vatandaş olarak beklentilerim var. Mesela ortaya çıkan bu tabloda bir ara zam, asgari ücrete bir ara düzenleme, emekliye yönelik bir ara düzenleme, emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme, ya da işte bayram geliyor, Kurban Bayramı tatili 9 gün, bayram ikramiyelerine yönelik bir düzenleme olacak mı olmayacak mı? Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Somut bir açıklama kabineden. Yani o kabine toplantısının sonrasında o atılacak başlık Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak ise o zaman bizim beklentimiz nasıl karşılanacak? Hiç konuşmadı mı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair? Tabii ki konuştu. Aktarayım izninizle. Tespitleri var Sayın Erdoğan'ın. Maalesef dedi, savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. İşte 4.18 olarak açıklandı bilgisini. Sabah TÜİK'in paylaştığı bilgiyi hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır bastı.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Aktarıyordum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattıklarını dün kabine toplantısı sonrasında. İşte söylediğim gibi somut öneriler bekliyoruz. Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılacak mı? Ay ortası ya yani yıl ortası itibariyle ya da asgari ücretle yeni bir düzenleme yapılacak mı? Yani DİSK açıkladı. Konuşuruz onları da. Asgari ücret örneğin yılbaşından bugüne kadar 4000 liranın üzerine değer kaybetti. %14'lük bir değer kaybı söz konusu. Buna dair somut öneriler beklerken hani siyasetten ne geliyor bize? Evet, o var olan fotoğrafın bir tanımlaması. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerini aktarıyordum size. Akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde enflasyonu olumsuz şekilde etkiliyor gibi açıklamaları var. Hatta şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam olarak aktarayım, haksızlığımı etmeyelim. Enflasyonla mücadelede rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizle en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız ifadesi vardı. Söylediğim gibi tekrar edeceğim burada ama ben siyasetten somut öneriler bekliyorum. Somut açıklamalar, tespitlerden daha çok tespitleri bizler de yapıyoruz burada konuşurken ama biz karar alma mekanizmalarında etkili değiliz. Karar alma mekanizmalarının başında olan isimlerin de aslına bakılırsa sizlerin, bizlerin ihtiyacını karşılama adına daha somut önerilerle ya da daha somut bilgilerle, daha somut adımlarla, politikalarla karşımıza çıksalar çok daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Bu konuya dair bir diğer düşüncem de bu. Şöyle bir seçim sattımı haline girelim de ondan sonraki süreçte neyin ne olduğunu çok daha net, çok daha rahat şekilde anlayacağız. Tabii göreceğiz. Ekonomi demişken İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz için bir olumsuz haber vereyim. Halk ekmeğe zam geldi. %25 üstelik. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki biliyorsunuz Halk Ekmek AŞ. Ekmek fiyatına 25 lira zam yapıldı. Yani 10 liraydı normal ekmek. Ya da normal ya da kepekli ekmeğin fiyatı kaça çıktı? 12,5 liraya çıktı ve dün itibariyle de bu zammın uygulandığını söyleyelim. Bir de bakıyorum bir yandan da süreye, son 2 dakikam. Şöyle kısaca özetleyeyim. Dün enflasyon verileri açıklandıktan sonra devrimci işçi sendikalarından da bir Nisan ayı bülteni geldi. Çok dikkat çekici. Fiyatların 4.18 oranında arttığına vurgu yaptı. 12 aylık ortalama %32'yi aşmış durumda. Belli ki sene sonu itibariyle %25, %30'lar düzeyinde bir tahmin vardı ya da öngörü vardı. Merkez Bankası ya da hükümetin bu anlamda onun biraz daha yukarı çekileceğini söylemek mümkün. Bakın, diyor ki devrimci işçi sendikaları, asgari ücret yılın 3. ayında Ocak, Şubat, Mart 4 ve Nisan 4110 lira değer kaybetti. Emekli maaşlarına bakalım, 20 bin lira en düşük emekli maaşı, aynı oranla bakarsak emekli maaşının da 2928 liralık bir kayıpla karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün. İşte düşük gelirlilerin özellikle gıdadan kısıp kira ya da ulaşım giderlerini harcamak mecburiyetinde kaldıkları vurgusu da yine devrimci işçi sendikalarının araştırma merkezinin, DİSKAR'ın hazırladığı o raporun benim en azından dikkatimi çeken başlıkları. Hep bunu söylüyorum, hani sadece bugün işte bitmeyen kriz yapmışlar değil mi? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak da hep beraber yaşıyoruz bunu. Ortaya çıkan bir gerçeklik var. İşte DİSK'in az önce söylediğim, aktardığım tespiti, yani gıdadan kısıp düşük gelirlilerin sadece konut ve ulaştırmaya, yani başlarının üzerindeki çatıyı kollamak ya da işe gidebilmek ya da okula gidebilmek için harcama yapmak mecburiyetine kalıyor olmaları bugünümüzü değil, yaşadıklarımız bugünümüzü değil, geleceğimizi de etkiliyor. Belki bunu bir kenarda tutmak gerekiyor. O yüzden siyasetten daha somut öneriler bekliyoruz ya da adımlar bekliyoruz. Hadi bir haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Başdımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu bir öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmeleri sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen Change Auto operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. 1 milyar 600 milyonluk para trafiği olan suç örgütü çökertildi. Kolombiya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. 9 işçi hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen Change Auto operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Kazalı, yanmış ya da ağır hasarlı araçların şasilerini yurt dışından kaçak yollarla getiren veya yurt içinden çalınan araçlara monte ederek trafiğe süren şebekenin milyonlarca lira tutarında dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
2: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomik verileri de değindi, enflasyon ve ihracat rakamlarını açıkladı. Orta Doğu'da savaşın etkilerine işaret etti.
2: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: 1 milyar 600 milyonluk para trafiği olan suç örgütü çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Hürmüz'de tansiyon yüksek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nda Amerikan gemilerine saldırmaları halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini belirtti. Trump, ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait 7 küçük tekniği batırdıklarını ifade etti. İran'ın elinde sadece bunlar kaldı, Güney Kore gemisi dışından Boğaz'dan geçen gemilerde hasar yok dedi. Beyaz Saray yakınlarında bir kişi polis tarafından vuruldu. ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin polis tarafından vurulduğu açıklandı. Şüphelinin durumuna ilişkin yorum yapmayacağını belirten yetkililer söz konusu kişi için genç ifadesini kullandı. Kolombiya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. 4 Mayıs akşam üzeri yaşandığı açıklanan patlama nedeniyle 9 işçinin öldüğü, 6 işçinin yaralandığı açıklandı. Patlamanın ardından en az 12 madencinin de yerin 600 metre derinliğindeki madende mahsur kaldığı belirtildi. La Custida adlı kömür madeninde meydana gelen olayın ardından açıklama yapan yetkililer patlama nedeninin gaz birikimi olduğunu vurguladı.
3: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nisan ayında enflasyonun aylık %4,18, yıllık %32,37 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bölgedeki savaşın etkisiyle enerji, ulaştırma ve gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskının hissedildiğini belirten Yılmaz, özellikle taze meyve sebze fiyatlarının öne çıktığını ifade etti. Giyim ve ayakkabıda sezon geçişiyle artış yaşanırken temel mal ve hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrettiğini vurguladı. Hükümetin para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Fatih Budak aktaracak.
4: Hava sıcaklıklarına bakacak olursak yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında olacağını belirtelim. Ege bölgesinde İzmir parçalı ve çok bulutlu. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Başkent Ankara'ya bakacak olursak aralıklı yağmur ve sağanak yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı geçeceğini söyleyelim.
1: Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: inandırıcı. Tabii yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu dosya içerisindeki KTS kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. SIM kartı siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyor musunuz? Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş. Hani o dediği de...
1: Bir de o var. Yani. Tabii.
0: İki tane. Tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
4: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zaman ikinci saat dilimindeyiz. Neyle başlayacağız? Patili dostlarımızı konuşacağız. Onunla başlayalım istedim. Dün aktarmıştım size, bir şarjlı elektrik süpürgesi üzerinden yapılan bir annelik sorgulaması vardı. Kıyamet kopuyor sosyal medyada, televizyonlardaki tartışmalara da bakılınca. Sadece bu değil tabii. İstanbul Valisi Gül örneğin dün bir açıklama yaptı. Tam bu tartışmalar böyle ayyuka çıkmışken İstanbul'daki sokak hayvanlarının %46'sı toplandı şeklinde bir açıklama. Bu açıklamanın ne anlama geldiğini, bu toplanan hayvanlar örneğin, bu dostlarımız nerelerdeler şu an itibariyle, bunları konuşacağız. Tabii çok daha farklı, çok daha başka başlıklarımız da olacak. Kiminle? Avukat Deniz Tavşancıl'la konuşacağız. Sayın Tavşancıl, hoş geldiniz.
5: Merhaba, güzel bir yayın olmasını dilerim.
4: İçerik çok böyle güzel olmasa da bence, kusura bak, siz de biliyorsunuz bu konuları maalesef sıkça sizle konuşuyoruz ama bunları da konuşmamız gerekiyor. Ortada olan bir tablo. Dilerseniz bu en son tartışmayla başlayalım. Bu söylediğim gibi konuya girerken hani elektrik, şarjda elektrik süpürgesi üzerinden yapılan annelik sorgulaması. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Ne tarafındasınız?
5: Ben bu tartışmaları her zaman maalesef samimiyetsizlikten uzak olarak değerlendiriyorum. Çünkü nasıl ki sokak hayvanlarının sokaklardan toplanması gerekiyordu. Çünkü sokakların güvenli olması gerekiyordu argümanıyla köpekler toplandı ki güvenli sokaklar olmamasının en son sebebi belki sokaktaki hayvanlar. Yine aynı şekilde anneliği sorguladığımız bugünlerde yine hani anneler evlatlarının önünde öldürülürken hiç müdahalesi olmayan tedbir kolluk tedbirinin bugün işte bakanın hemen can hıraç buna bir açıklama yapması yine aynı şekilde bana samimiyetsiz geliyor. Hayvan dediğimiz şey esasında merhamet duygumuzun en naif tarafı. Bu anlamda da ülkede gelinen noktada esasında neden ülkede sokakta çocuklar birbirlerini boğazlıyor, okullarda silahlı saldırılar oluyor'un cevabını da bu şekilde görebiliyoruz. Çünkü maalesef merhamet duygusunu yok ettikleri hem yeni nesil var, hem insanlar birbirine düşman, sevgisiz. O kadar yani gerçekten ben esas acıyorum böyle haberlerde. O kadar büyük bir sevgisizlik yaşıyor olmalılar ki en ufak bir merhamet ve sevginin pıtırcığını gördüklerinde tahammül edemiyorlarmış gibi bir hal olduğunu düşünüyorum ben. Çok gereksiz olduğunu. Aynı şekilde mesela Türkiye'de biliyorsunuz değil hayvan sahiplenmek, çocuk sahiplenmek de pek yaygın değil. Çünkü biz kendinden başkasını sevmeyen, hani doğurmazsa özen göstermeyen daha farklı bir yapıdayız. O nedenle bunların hep kültürel özellikler olduğunu, bunun daha da fazla körüklendiğini ama en azından yetkililerin bu konuda sağduyuyla davranmış olmaları gerektiğini düşünüyorum.
4: Burada biraz ben dün bu konuya değinirken hani insan doğasının da sorgulandığı bir tartışma gibi geldi bana bütün bu yaşananlar. Evet. Yani işte yani işte özellikle köpeklerle insanlık tarihi boyunca nasıl bir ilişki kurduğumuz ortada, bana biraz garip geldi. Devam edelim. Tam biz bu tartışmaları yaparken dün bu mesele konusunda dediğim gibi özellikle sosyal medyada kıyamet koparken İstanbul Valiliğinden bir açıklama, Davut Gül'den bir açıklama, dedi ki sokak hayvanlarının %46'sı, İstanbul'daki sokak hayvanlarının %46'sı toplandı. Hatta sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, artık bir zorunluluktur ifadesini kullandı. Soru 1, bu toplanan hayvanlar nerede? Soru 2, bir yandan da tamam bir zorunluluk, böyle bir karar alındı. Yasal zaten 2024'te, 2021'de bu konuda yasal değişiklikler de yapılmıştı ama uygulamada nasıl sorunlar var ya da bir sorun var mı? Siz ne görüyorsunuz?
5: Şimdi şuradan başlamak isterim. İlk 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun çıkış tarihi 2004. O tarihten itibaren sokaktaki hayvanları topla, kısırlaştır, yerine bırak dedi. Ve 2021 dahil 2024'e kadar hiçbir hayvan adam gibi topla, yani tabii ki de ara ara toplamalar, kısırlaştırmalar yapıldı ama sonuçta köpek dediğiniz canlı mobil bir hayvan. Bir bölgeden bir bölgeye geçti.

0: de yine orada da üremeye devam ediyor. O anlamda toplu bir kısırlaştırma yapılmadığını, bakım evlerinin yapılmadığını ve o güne kadar belediyelere verilen yüklerin hiçbirinin yerine getirilmediğini biz sahada kendi gözlerimizle de defalarca gördük. Sonra yıl 2021 olduğunda aynı hükümet dedi ki şunun bilincine vardı çünkü bu dünyadaki bir farkındalıktı. Bizim yani hem Sayın Cumhurbaşkanı hem milletvekilleri dediler ki evet hayvana şiddet toplumsal şiddetin ilk adımıdır, ilk basamağıdır. Bunu engellemek için hayvana şiddet bundan sonra hapis cezasıyla cezalandırılsın. Çok güzel bir gelişmeydi bu. 2021'den sonra da 2024'e kadar yine yasa aynı şekilde kaldı. Al aşıla kısırlaştır yerinde yaşat. Yine hiçbir şey yapılmadı. Yıl 2024 olduğunda dediler ki topla aşıla kısırlaştır yerinde yaşat modeli işlemiyor. Halbuki hiçbir zaman modeli uygulamaya koymadıkları için işleyip işlemediklerini de bilmedikleri bir durumda dediler ki bu işe yaramıyor. Hepsi toplansın. Şimdi ilk rakamlar yani
1: Ya
0: o
1: özür dilerim araya
0: buyurun.
1: giriyorum.
0: Tabii.
1: Mesela buna dair bir veri var mı elimizde? Yani sistem işlemiyor. Tamam, böyle bir yorum yapılıyor ama bu yorumu destekleyen bir veri galiba oraya tam o konuya mı giriyordunuz? Ben onu mu kestim?
0: Yani şöyle bir sıkıntı var. Zaten hani küpeli olan hayvanlar kısır. Çok sayıda hayvan küpesiz. Küpesiz olduğunda biliyorsunuz ki hiçbir kısırlaştırma yapılmamış. Bu arada 2004'ten beri üretim serbest, satış serbest, sahiplendiğin hayvanı, satın aldığın hayvanı terk etmek serbest. Şimdi bir taraftan da böyle bir sürekli sokaktaki popülasyona katkı var. Sen zaten sokaktaki popülasyonu azaltmak için ciddi bir yeknesak girişime girmiyorsun. Bir de üstüne
1: Tabii.
0: sürekli eklenenler var. Yani bu tabloyu artık hani o kadar açık net bağırıyordu ki. Ve şöyle bir sıkıntı oldu. Düzenli olarak 2021'den sonraki son 2024'e kadarki son 2 sene düzenli bir şekilde sokaklarda hayvanlar insanları parçalıyor, propagandaları yapıldı. Sanki sokakta köpekler çocuk yiyorlar. Çocuklarımız esasında bu ülkede başlarına hiçbir şey gelmiyor ama bir köpek olayı var ki onlardan koruyamıyoruz. İşte GÜSODER'i var, Güvenli Sokaklar Platformu var. Yatıyorlar, kalkıyorlar diyorlar ki çocuklarımız tehlikede ama iç çocuk diyorsun ilgilenmiyorlar. İşte tecavüz edilen çocuklar diyorsun umurları değil. Çok küçük yaşlarda gelin edilen kız çocukları var umurlarında değil. Köpek dediğiniz zaman da inanılmaz bir hassasiyet, inanılmaz bir patırtı. Sağ olsun medyada bunu çok körükledi. Sayıları da arttırdılar. Sanki 4,5 milyon bir hayvan varmış gibi bu ülkede sayıları da abarttılar. Ve yaşanan bir kazayı 20 kaza yaşanmış gibi köpürterek 2024'te sokaktaki hayvanların toplanmasına karar verdiler. Şimdi Sayın Valinin %46'sını topladık dediği ne üzücüdür ki ilk etapta toplananlar esasında ne olmalıydı? Esasında ilk etapta çeteler toplanmalıydı. İlk etapta alfa köpekler toplanmalıydı. İlk etapta daha yabani olan hiç kuduz aşısı aştırılmamış hayvanlar olmalıydı. Ama onun yerine ne oldu? Daha kolay olduğu için mahallemizin bildiği köpekleri toplandı ilk etapta. Daha ele çabuk gelen, zaten yakalamaya gittiklerinde kaçmayan, mahalleliği tanıyan köpekleri topladılar. Bir sayı 4,5 milyon hiçbir zaman değildi. Belki 1-1,5 milyon hayvan vardı veya yoktu Türkiye genelinde. İkincisi de toplaması gereken en son hayvanları ilk etapta kolayca topladılar. O yüzden şimdi Sayın Vali rahatlıkla %46'sını topladık diyor ama geri kalanını aynı şekilde rahatlıkla toplayamayacaklar. Bir de işin kötüsü insanlar açısından daha riskli olabilecekleri kaldı. Şimdi nedir bu? Şimdi mahallenin köpeği aşılıydı. Mahalleli bakıyordu. Mahalleliyi tanıyordu. Şimdi bu hayvanları anlamak istemedikleri bir düzende yaşıyorlar. Ekolojik sistemde her canlının doldurduğu bir yer var. Ve bir yeri boş attığınızda diğer bir canlı türü onu mutlaka ikame ediyor. Zannediyorlar ki onu oradan kaldırınca bitecek. Şimdi köpeği sonuna kadar çürüt oradan kazısalar bile başka hayvanlar gelecek oraya. Hani köpek gelmeyecek başka hayvan gelecek. Şimdi kaldı ki burada
2: İşte mahallenin dombilisi, mahallenin mitosu gittiği için şimdi buraya daha yaban, daha yaban hayatla temas edip şehre inmiş hayvanlar inecek. Mesela kuduz vakaları artacak kesinlikle. Bir defa kuduz bariyeri yapıyordu bu hayvanlar. Yani işte domuzlar inmiyordu, çakallar inmiyordu. Şimdi artık iniyor. Çünkü kuduz bariyerini kaldırdılar. Ve vakum etkisi diyoruz. Birçok bölgede daha çok hayvan da üreyecek. Yani bilimden uzak olunca sadece toplarız alırızla maalesef bu işi sonlandırabilmek mümkün değil. Hayvanları eritmenin birden fazla kolu vardı. Bu hayvanların üretimi satışı yasaklayacaklardı. Kısırlaştırma çok kıymetli deli gibi devam edecekti. Sahiplendirmenin önünü açacaklardı ki şu anda yasal engellerle daha da zorlaştı sahiplendirme. Kaldı ki bir reklam yapılıyor. Reklamdaki sahiplenilen hayvanın bile varlığının esasında bir problem olabileceği subliminal bilinçaltı deniyor ki burada bir sıkıntı var. Yani hayvanla zaten bu tür reklamların varlığı, bu tür ticari işletmelerin yaptıkları küçük filmler, kısa filmler her zaman diğer insanlar için sahiplenme için bir teşvikti. Kaldı ki hala kanun uyarınca devletin bunları teşvik etmesi gerekiyor. Şimdi devletin bunu kendi eliyle bence bir anlamda yani devlet demek istemiyorum ben çünkü hani bu bir bakanın açıklaması. O yüzden böyle
1: daha çok siyasetin işi gibiymiş.
2: Yani devletle siyaseti gerçekten birbirinden çok net ayırmak gerekiyor. Bizim için devlet kutsal çünkü. O anlamda bu siyasi anlamda yapılan şeyi ben üzülüyorum. Yani bir hayvan düşmanlığını anlayamıyorum. Kaldı ki yani gerçekten anne bakandır, sorumluluk alandır. Yani benim de çatımın altında şu anda biz iki köpek, bir çocuk, bir kuş olduk. Benim için her biri anne olarak, o çatının annesi olarak hepsine aynı sorumlulukla bakmak zorunda hissediyorum kendimi. Tabii, o anlamda ailenin parçası olur hayvan. Yani hayvan sevgisi bilmeyen bir insana zaten bunu anlatamazsınız. O nedenle ben sadece umarım bir gün ruhlarının bir tarafı hayvana değer diyeyim.
1: Peki %46'sı toplamda açıklaması kesin diyorsunuz ki kolay olan kesimiydi bu zaten daha tabii, da zor olacak bundan sonra. Peki mesela şimdi toplanan hayvanlar sokaktan alınanlar neredeler ya da hangi koşullarda yaşamlarını devam ettiriyorlar mı?
2: Evet, şimdi asıl problemimiz de o. Bir İstanbul Milletvekili'nin verdiği önerge, soru önergesiyle bakanlığın verdiği cevaptaki sayılar karşılaştırıldığında, incelendiğinde 3 hayvandan, her 3 toplanan hayvandan birinin öldüğünü çok net görüyoruz. Zaten 3'ünden biri hep ölmüş. Diğer taraftan maalesef altyapı yeterli değil. Hatta il özel idarelerinin sadece çit çevirerek bir arazide çit çevirerek hayvanları yığmak için topladığı alanlar mevcut. Burada üst üste bu hayvanlar ne kafalarının üstünde şey var, damları var, ne sıcaktan koruyacak ne soğuktan koruyacak. Sadece toplamaya yönelik. Yani bu anlamda ben hep şunu söylüyorum. Bizim için 2004'te yeniden değişiklik yapılan yasa kanlı bir yasadır ama maalesef bu yasanın uygulanış şekli daha da sahada kanlı hale gelmiştir. Yani mesela valilik hep şeyi hatırlatıyor. Göreviniz var belediye hayvanları topla. Şimdi belediyenin hayvanları toplamak görevi ama aynı şekilde topladığı hayvanları yaşatmak da görevi. Belediyenin aynı şekilde bakım evinde kurması görevi fakat bakım evinin insan dokusunu düzgün sağlaması da görevi. Yani ama hiç onları hatırlatmıyoruz biz. Hala belediyelerde bir insanı cezalandırmak mı istiyor? Sürmek mi istiyor? Gitsin bok temizlesin diye barınağa gönderiyor. Şimdi bu hayvanların olduğu bir ortamda Konya barınağı hatırlarsınız o felaketi. Ve esasında altyapı olarak baktığınızda alttan ısıtmalı kaloriferi olan gayet iyi yapılmış bir yer. Ama altyapı yetmiyor işte. Yani çöplükte hayvan bakarsın, altın kafeste kötü niyetliysen hayvan öldürürsün. Bu kadar net bu. Diyoruz ki eli, dili hayvana değecek, herkes eğitim alsın, merhametli olsun. Kolay bir iş değil bu. Gerekiyorsa fazla para verin. Ama yok maalesef biz işte hep bakım evini yap, hayvanı topla. bu maddeleri hatırlatıyoruz. Fakat geri gelip de hani bakım evini düzgün yap, hayvanı düzgün topla, daha toplarken öldürme, orada baktığın hayvanlara bakan insanlar düzgün olsun, merhametli insan olsun kısmını hatırlatmıyoruz. İşte bu da bizde infial yaratıyor maalesef, tek taraflı hatırlatmalar.
1: Sizin bu anlattıklarınız, hani işte buna karşı olanlar ya da onu savunanlar, sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan alınan bütün bu kararlar ya da uygulamalar, ya da işte belediyeleri söylediğiniz son yapılan değişikliklerle belediyelere çok ciddi ağır sorumluluklar yüklendi. Hatta geçtiğimiz perşembe bir toplantı vardı, o toplantıya da katıldınız siz biliyorum.
2: Evet.
1: İstanbul Valiliği'nin gerçekleştirdiği ve bütün İstanbul'daki belediyelerin davet edildiği bir toplantıydı. Oradaki başlıkları da soracağım ama hep böyle bir fay hattı yaratan, yani işte belediyeleri o ilde, ilçede yaşayanlarla karşı karşıya getiren bir karar, bir uygulama örneğin, ya da işte bu reklam tartışmalarında biz aynı şekilde yapıyoruz. Hep bir fay hattı oluşturuluyor bu konuyla ilgili olarak. Bu çatışma ortamı biraz da kafaları karıştırıyor. Oysa ki benim kendi kişisel düşüncem, hani yasalar doğru düzgün uygulansa bile tek başına aslında çok ciddi, çok somut adımlar atılabilir gibi geliyor bana. Belediyeler
2: evet.
1: demişken tamam, yasa sorumluluk yüklüyor. İşte Sayın Vali de dün yaptığı açıklamada da belediyelere yine uyarıda bulunuyor da, bir destek var mı mesela belediyelere? Ki bunun bir de siyasi boyutu var tabii aslında bakılırsa.
2: Evet, o siyasi boyutunu sahadan gerçekten bilgi almak lazım. Ama yasada binde 40'a kadar talep edene destek verileceği söyleniyor. İşte kısırlaştırma için her bir kısırlaştırılan hayvan için 1.000 lira bakanlık desteği var. Yani bu bizim yasa olarak bildiğimiz söylenen. Hatta en son bu koruma kurulunda İstanbul Valilik olarak dedi ki 1.000 lira bakanlık desteğine biz İstanbul'dan bütçe olarak artı 2.000 lira daha kısırlaştırmaya ayırdık. Ve mama makineleri var şimdi barınaklara yerleştirilen, sıfır atık kapsamında. Bu mama makinelerini da %50 hibeyle devlet veriyor, bakanlık veriyor. Buna İstanbul, biz valilik olarak ilçemizdekilere de artı %25 daha ek katkıda bulunacağız. Eğer bizimle protokol imzalanırsa, valilikle belediyeler arasında protokol imzalanması kaydıyla 4 aylık süre zarfında bu destekler yapılacak. Bütçe ayırıyorlar. Şimdi esasında bütçe ayrılıyor ama zihniyette sıkıntımız var bizim. Hani zihniyet gerçekten yaşatmak üzerine mi? Gerçekten korumak üzerine mi? Yani o anlamda sıkıntımız var. Niyet her şeyden önemli bence. Bunu her zaman söyledik biz. Bu yasayı 2004'ten itibaren gerçekten yürütmek isteselerdi çok daha farklı sahada yansımalarını görebilirdik. Oysa yıllarca, mesela ben 2021 yasasının çıkışında da çok emeğim vardır. O zaman çok izah ettik. Dedik ki belediyelere lütfen cezai idari yaptırımlar getirin. Bu bakım evlerini yapsınlar. Bu hayvanları kısırlaştırsınlar. Çünkü hiçbir zaman bu 2024'e gelinceye kadar belediyelere, belediye başkanlarının hapis cezası alabileceği şekilde bir cezalandırma sistemi yoktu. O yüzden hiç kimse bu kadar bu hayvan meselesine düşüp ne hayvan topladı ne hayvan kısırlaştırdı. Ta geldi tarih 2024, belediyelere ciddi ceza kesmeye karar verdiler. Şimdi hani bunun başka altyapısı olabilir, bu başka bir günün gündemi olabilir. Ancak ben ya bunları görüyor olmak çok üzücü. Bir hayvan hakları için ciddi mücadele veren bir insan olarak 2021'de aynı Cumhurbaşkanımızın aynı hassasiyetle hayvana şiddet, hapis cezası gelmeli dediğimiz bir ortamdan 2024'te çıkan yeni yasa ve bugün 2026'da geldiğimiz noktada hayvanların ölmesi normal, hayvanların gırtlaklanması normal ve zaten 2021'de bu yasayı bu yüzden çıkardınız. Ne dediniz? Hayvana şiddet topluma şiddetin ilk adımı. En masumu. O nedenle şimdi mesela o en son Maraş'taki, dediğim yanılmıyorsam, okul saldırısındaki çocuğun daha önce yavru kedileri taşla ezdiğini biliyoruz. Yani çünkü hiçbir cinayet, hiçbir insan doğrudan insana yönelmiyor. Her zaman kendinden daha zayıf olanına başlıyor bu işe. Ya bu her zaman ya artık şeye geçmiş. Psikiyatristler söylüyor, psikologlar söylüyor, adli tıpçılar söylüyor. Ya bu kadar bilimden, ilimden uzak, sadece ben yaparım olur zihniyetiyle hareket ettiğimizde hep sıkıntı oluyor. İstanbul'da Avrupa yakasında bir bölgede, isim vermek istemiyorum şimdi, kira işte satılıyor.
1: Tabii.
2: satış şeyleri düşmesin. O kadar çok köpeği yok ettiler, köpekler artık gözükmüyor. Bu sefer işin kötüsü kediye de sıra geldi. Yani zaten kedilerle de şimdi bir kavgası var. Açık açık hani işte yasada köpekler toplanıyor. Kedilerle alakalı böyle bir düzenleme olmamasına rağmen site yönetimleri, işte bazı hayvan sevmeyen insanlar bir araya gelerek. Şimdi bakın, hayvan sevmemek de başka bir mevzu. Hayvan sevmeyebilirsin. Ancak yaşam hakkına saygı duymak başka bir şeydir. Benim de bu ülkede sevmediğim bir ton şey var ama varlıklarına ve her şeyine saygı duyuyorum. Bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak sınırlarımı biliyorum. Başkasının hakkının sınırının başladığı yerde benim hakkımın sınırları bitiyor. Bunun bilinciyle yaşıyorum. Kimseye ne bıçak çekiyoruz ve silah dayıyoruz. Bu bir eğitimden geçmekle alakalı. O kadar cahil, o kadar sevgisiz ve o kadar insanlar kötü olmuş ki senin metrekarelerce hektarlık alanlara kurmuşlar sitelerini. 3 tane kedinin orada varlığı kavga konusu artık sitelerde. Şimdi bu anlamda gelinen noktanın gerçekten çok üzücü olduğunu, ta o bölgeyi söylüyordum, kedileri de azaltmışlar o bölgeden. Sürekli çıkan fare sıçanlardan bahsediyorlar. Önünü alamadıkları böceklerden bahsediyorlar. Yani bunlar daha da artacak. Kuduz vakaları da artacak. Anladım. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Yani yok ettiğimiz bu canlıların yeri mutlaka dolacak ve daha hoşlanmayacağımız başka türlerle dolacak. Bunu bilmesi gerekiyor insanların.
1: Doğa boşluk affetmiyor. Son bir soru, ben perşembe günü bu konuyu ele almıştım. Perşembe sabahı daha doğrusu. Hatta hayvan hakları savunucuları da konuğum olmuşlardı. Bir toplantı, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen bir toplantı, sivil toplum örgütlerinin çok davet edildiğini zannetmiyorum. Yani listeye bakmıştım, davet listesine. Galiba Veterinerler Odası sadece davetliydi. Ve bütün İstanbul'daki bütün belediyelerden temsilciler, belediye başkanları davet edildi. Orada gündemde olan bazı maddeler vardı ki hayvan hakları savunucuları da o maddelere tepkiliydi. Sizin o toplantıda olduğunuzu biliyorum. Orada nasıl bir tartışma oldu? Hangi kararlardan vazgeçildi orada? Kısaca özetleyebilirseniz son sorum da bu olsun.
2: Bizim için çok uzun zamandır tepki çeken bir düzenleme var. 5199 sayılı kanunla yasaklı ırk dedikleri, tehlike arz eden ırk dedikleri 6 ırk sayıldı. 2021'de de saydılar bunu ilk. Ve 2022 Temmuz'a kadar çiplenen, kısırlaştırılan, kayıt altına alınan bu hayvanları muaf tutmak üzere diğer bütün tehlike arz eden işte pitbull'u, japonez atozası, American Staffordshire'ı, bulisi, bunların bulundukları yerlerde el konup barınaklara alınacakları ve yaşamlarını orada sonlandıracakları söylendi. Daha sonra 2024'te de bu devam ettiği gibi ayrıca 2024 yasasının uygulama yönetmeliğine de bu hayvanların ötenazisini gündeme getirdiler. Şimdi ötenazi ile alakalı şöyle bir sıkıntımız var. Bir defa her şeyden önce ötenaziye atıfta bulunulan Yem ve Gıda Kanunu ve Veteriner Hizmetleri Kanunu'nda hep şunu söyler: ötenazi yasaktır. Ancak hayvan ya çok kendi ızdırabı olacak, ya bulaşıcı bir hastalığı olacak, ya da tehlike arz edecek, gerçekten etrafa saldıracak, engellenemeyecek. Şimdi bu üç halden biri varsa ancak yine veteriner hekim eliyle, veteriner hekim kararıyla ötenazi yapılabilir diyor. Şimdi hep ona atıfta bulunup ötenazi yapılmasını arzu ediyorlar. Kaldı ki 2024'ün uygulama yönetmeliğine toplanan ırklarla ilgili de ötenazi yapılabileceğine dair bir madde getirdiler. Ve bunu uygulatmak istiyorlar şu anda. Çünkü barınaklarda yer yok, yer açılsın diye. Şimdi birincisi, bu ülkede normlar hiyerarşisi var. En büyük sıkıntımız insanlarımızın, yetkililerimizin de ayrıca hukuk bilmeden hukuka dair şeyleri yorumluyor olmaları. Şimdi bir hukuka dair metni okumak için prensipleri bilmeniz gerekir. Normlar hiyerarşisi vardır. Genelgeler, talimatlar yönetmeliğe, yönetmelik kanuna, kanunlar anayasaya aykırılık teşkil edemez. Hükümsüzdür. Şimdi böyle bir silsile varken sen çerçeve bir yasa yapıp altına detaylandırmayı çerçevenin dışına çıkarak yapamazsın. İkincisi, mutlaka hukuku anlayabilmek için lafzına ve ruhuna birlikte bakmak gerekir. Yani kanun, bu kanun hangi kanun? 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu. Şimdi adı hayvanları koruma kanunu olan bir kanunu yorumlarken maddelerin içinden kelimeleri cımbızla çekip hayvan aleyhine yorumlayamazsın. Bu hayvanları koruma kanununun neden yapıldığını anlaman gerekir. Ve o nedenle de her zaman artı bir hayvan lehine düşünerek başlaman gerekir. Maalesef o da yaşanmıyor günümüzde. Bizde yine yasalarda hem teamüller sözlü uygulamalardır hem de yazılı yasalar vardır, bir bütündür. Teamüllerden bağımsız 2004'ten beri mesela süre gelen bir alışkanlık var bu yasayla alakalı. Mesela kediler her zaman alındıkları mahalle geri bırakılıyor. Şimdi bu teamüller uyarınca sen alıp kısırlaştırdığın kediyi kafana göre belediye olarak bir yere atman mümkün değil. Yani bu teamüle uygun davranılması gerekiyor. Bir de kanuna aykırı emir ve itaat etmemek emre itaatsizlik sayılmaz. O nedenle bu anlamda sıkıntılarımız var. Dediler ki toplanan tehlike arz eden ırklar ötenazi yapılacak. Şimdi ötenazi yapılacak deyince çok yumuşuyor ama bu bir öldürme halinden bahsediyoruz ve maalesef ötenaziyi gerçek anlamında yaparsanız kısırlaştırmadan daha pahalı bu arada. Çünkü önce hayvanın narkoz verilmesi gerekiyor. Narkoz verildikten sonra da ölümü için ayrı bir madde daha vermek gerekiyor. Bizim ülkemizde bu öldürmeler nasıl yapılıyor? Bu hayvanlara narkoz verip bayıltıyorlar. Hayvan bayılmışken ya toprak altına gömüyorlar ya torbaların içine düğümleyip bağlıyorlar. Hayvan daha sonra ayıldığında boğularak ölüyor. Şimdi böyle bir ölüm şekli, hep diyorlar ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nde nüfusun azaltılabileceğine dair düzenlemeler var. Ama ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi'nde aynı zamanda hiçbir şekilde bir hayvanın boğularak öldürülemeyeceği, bir madde verildiğinde nasıl etki yapacağı, nasıl ne kadar süreceğini bilmediğin ilaçların verilemeyeceği de düzenleniyor. Aynı şekilde hayvanların terk edilemeyeceği de düzenleniyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki hem bu yasa hem de yasanın atıfta bulunduğu maddeler, sözleşmeler, diğer yasalar aleyhine nerede bir şey var hayvanın? Tek kelimelerle onlar çekilmiş. Fakat genel anlamda hayvanları korumak için var olan yasadan kimse bahsetmiyor. Kısırlaştırma yapılmıyor. Sahiplendirmenin önü kapalı, az önce söylediğim gibi. Bu anlamda valiliğin önüne bu gündem maddesi gelecekti. Tehlike arz eden ırkların ötenazisi. Ve bir de üniversite kampüslerindeki hayvanların toplatılması. Bununla alakalı çok hem yetkililerle temas halinde mücadele verildi, hem sahada eylemler yapıldı, çok kıymetli. Hepsi bir arada şuna gelindi. Zaten yasada ne varsa var. Ayrıca da bu gündeme getirerek bu maddeyi insanların gözüne sokup bu anlamda infial yaratmaya gerek yok deyip geri çekildi. O anlamda tabii ki de memnuniyet verici. Ama her zaman dediğim gibi buna genel bakmak gerekiyor. Ötenazi maddesini uygulatmaya çalışmak ne yasaya uygun, ne kültürümüze uygun, ne de İslamiyet dinine uygun.
1: Evet, söylediğiniz çok doğru. Yani mesele sadece yasaları çıkartmak değil. Üstelik de çıkan yasalar da birbiriyle çelişiyor. Değiştirilen, evet, o yapılan değişiklikler de yani daha iyiye doğru değil de bir önceki düzenlemeyle çelişen yasalar. Galiba sadece kağıt üzerinde o yasaları değiştirmek yetmiyor. Biraz da sizin söylediğiniz çok önemli. Yetkin isimlerinde bu süreçte yer alması önemli. Ve eğitim tabii ki. Deniz Tavşancı avukat, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum Sayın Güçlü Özkan.
1: Hakkınız için.
2: İyi yayınlar dilerim.
1: Hoşçakalın, hoşçakalın. Teşekkürler. Tablo bu. Yani anlatmaya çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz bu konuda. Mesajlarınız da geliyor, görüyorum hani bu konuda. Yani kimsenin burada, şöyle bakıyorum, yani ismini şu an göremedim ama yani kimse, insanlar kötüdür, hayvanlar iyidir. Emin Bey, değil mi? İzmir'den Emin Bey. Yani böyle bir kıyaslama da yapma derdim benim kişisel olarak da yok. Hani benim de kendi ilgilendiğim dostlarım var, patili dostlarım var çokça hem de. Yani böyle bir kıyaslama derdine değiliz elbette. Sadece uygulamalarla ilgili sorunlar var ve bu sorunları bir şekilde konuşmamız, anlatmamız, paylaşmamız gerekiyor ki biz hani işte sizin de görüşlerinize yer veriyoruz elbette. Tek taraftan bakmama konusuna da özen gösteriyoruz. Eğer bir sorun varsa ama bu sorunu söylemekten de geri durmayız diyeyim ve dilerseniz bir kısa müzik arası vereyim. Şöyle bir nefeslenelim. Arkasından ekonomiye dair başlıklarım yarım kalmıştı. Onları sizlere aktaracağım.
3: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Kadem Özbay, Eğitim İş Genel Başkanı.
1: Çok canımız yer. Gerçekten o çocuklarımızın, öğretmenlerimizin bu durumuna, yaşananlara katlanamıyoruz artık, yeter diyoruz. Bir ülkede okul güvenli değilse yaşamın hiçbir alanı güvenli değildir.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
1: Bir ülkede okul güvenli değilse yaşamın hiçbir alanı güvenli değildir.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve zamanını artık yavaş yavaş bugünlük de toparlama zamanı geldi. Son 10-15 dakikamız. Şöyle ekonomiye değer birkaç başlık aktarayım. Yarım kalmıştı ilk bölümde. Onlara notlarımı da mutlaka iletmem gerekiyor. Mesela açıklanan enflasyon verileri, onun üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir yorumu, bir paylaşımı var. Jeopolitik gelişmeler diyor Sayın Bakan. Enerji ve emtia fiyatlarını arttırarak enflasyon üzerinde kısa vadeli baskı oluşturmuştur. Bu ne anlama geliyor? Şöyle değerlendiriyor ekonomi yönetimi. Bu süreç, yani enflasyondaki artış eğilimi, benim okuyabildiğim kadarıyla ya da bu trendin geçici olduğu görüşünde, ama şöyle bir yaklaşım ya da şöyle bir bakış açısı gerekmiyor mu? Yani Trump gibi bir bugün söylediğini yarın bambaşka şekilde anlatan ya da kararlarını sürekli değiştiren bir isim. Ortada bir körfez krizi varken, Hürmüz Boğazı krizi varken, bu sürecin ne kadar ilerleyeceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani eğer gerçekten enflasyon dış etkilerle böylesine yükseldiyse, ki evet doğru, bu ay itibariyle ortaya çıkan tablo bu. Tamam, buna da itirazımız yok. Peki buna dair bir önlem var mı? Şöyle bakıyorum Sayın Mehmet Şimşek'in paylaşımına. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktan bahsediyor. Vatandaşlarımızın refahını arttıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz ifadesi yine var. Ama benim görebildiğim kadarıyla, tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında da, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda da aynı şeyi konuşmuştuk değil mi burada beraber? Somut bir şey görebiliyor muyuz? Somut bir adım. Hayır, göremiyoruz. Şimdi ne diyor Sayın Bakan? Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşın refahını arttıracağız diyor değil mi? Bakın, enteresan bir veri sizlerle paylaşacağım. Bu benim en azından çok dikkatimi çekti. Vergiler. Vergi yükü kimin ne kadar üzerinde, bunu bir görmek, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Evet, servet artışında dünyada ilk 3'teyiz. Bu da dikkat çekici. 30 milyon üstü dolardan bahsediyorum elbette. 30 milyon üstü servete sahip kişi sayısı 5 yılda %93.5 oranında arttı Türkiye'de. Hani hep söylüyoruz, ortak yükü paylaşabiliyor muyuz? Evet, bir yük paylaşılacaksa hep beraber altına girelim o yükün ve omuzlayalım. Tamam, buna da itirazımız yok, ama mesela aynı raporlar diyor ki toplam verginin %15'ini holdingler, toplanan vergilerin %15'ini holdingler, %85'ini dar gelirliler ödedi geride bıraktığımız yıl itibariyle. Ve daha da dikkat çekici konu aslında, hani enflasyon verileri açıklanıyor. Kim ne kadar hissediyor o verileri, o rakamları kendi hayatında, hemen söyleyeyim size. En zengini ile en yoksul arasındaki gelir farkı 8 katına çıkmış durumda ülkemizde. Yani Karar Gazetesi'nin bir haberinden aktarıyorum, emeğe saygı elbette. Yani asgari ücretle 1800 bardak çay içilirken 5 yıl önce, bugün geldiğimiz noktada neredeyiz? 935 çay içebiliyoruz. Tablo bu, gerçeklik bu. Şöyle bir bakıyorum başka aktarabileceğim başlıklar. Biraz siyaset, biraz spor. Oradan da böyle yavaşça siyasete de geçebiliriz. Neden bahsediyorum? Ahmet Spor biliyorsunuz Süper Lig'e yükseldi, ama daha çok siyasi tartışmalarla birlikte. Mesela MHP içerisinde bu konu çokça tartışılıyor. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilmeyecek demişti 3 yıl önce yaptığı konuşmada kim, MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu dikkat çekiciydi. Böyle bir kulüp yoktur bize göre demişti. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilmeyecektir demişti. Ama mesela Ahmet Spor Süper Lig'e çıktığı zaman Başkan Nait Eren'e, avukattır kendisi, Nait Eren'e gönderdiği tebrik mesajı aslına bakılırsa çok konuşuldu. Hani zamanın ruhu diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Bu arada biz de Ahmet Spor'a da hoş geldin diyelim Süper Lig'e. Bu arada yani çok enteresan, hani ilginç krizlere, ilginç olaylara tanıklık ediyoruz da hani bu kadarı olur mu olmaz mı? Bu da enteresan, bu da dikkat çekici. Ahmet Spor'un futbolcusu Mbaye Diagne. Biliyorsunuz işte Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldıktan sonra TFF 1. Lig'in son haftasında o beraberlikle beraber Ahmet Spor'da Süper Lig'e çıkma başarısını göstermişti. Ama orada dikkat çekici, şimdi Senegalli bir futbolcu Diagne, Mbaye Diagne ve maçtan sonra işte alışkınızdır futbolcular, sporcular o başarılardan sonra kendi ülke bayraklarını da açarlar ve o paylaşımı, kendi o başarıyı kendi ülkelerindekilerle de, ülkelerindeki vatandaşlarıyla da bir şekilde paylaşmak isterler, değil mi? Bu önemli. Ama Senegal bayrağının terör örgütü bayrağıyla bir benzerliği de var. Tabii farklılıkları da çok da benzerliği de var. Peki ne oldu? O bayrağı açınca Iğdır'da kendisi, o futbolcu, emniyet güçleri o bayrağı terör örgütü sembolü zannedince, terör örgütünün sembolü zannedince sahada bir arbede yaşandı. Hatta gelen bazı haberler de var, hani kendi evine de gidildiği vesaire gibi, o haberi doğrulatamadım ama yani enteresan. Yani en azından emniyetteki yetkililerin hani terör örgütünün o sembolüyle Senegal bayrağı arasındaki farkı en azından görebilmeleri gerekiyor. Bu arada Diagne'ye de geçmiş olsun diyelim. Hani böyle ülkemizde yani Türk tipi krizler, gerçekten Türk tipi krizleri bu şekilde yaşıyoruz. Son 5 dakika şu dikkatimi çekti. Farkında mısınız bilmiyorum. Son günlerde Ali Babacan çokça böyle ön planda görünüyor. Hatta Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan şu ifadeyi kullanmıştı. Ali Can'ı işaret ettiği yönünde de yorumlar yapılmıştı. Oh be dedirtecek Cumhurbaşkanı adayı olarak işaret etmişti. Kimi? Ali Babacan'ı. Yine mesela yine medyaya verdiği röportajlar var. Yine Ali Babacan'ın hani ortak bir Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız, olmayacak mısınız, buna dair tartışmalar yapılıyor şeklinde bazı sorular kendisine yöneltilmişti. Mesela bu soruları da MSI'ye, Şirin Payzan'ın, T24'ten Şirin Payzan'ın sorularını yanıtladı. Bu soruyu da yöneltti Şirin Payzan ve hani adaylık iddialarını yalanlamadı mesela. Ve bunun dedi sistemin doğasında var ortak bir aday çıkartmak. Muhalefet açısından önemlidir. Hayır, ben aday olmayacağım ifadesini kullandı. Böyle sosyal medyaya bakıyorum. Siyasi partilerden, işte Saadet Partisi örneğin, gelen açıklamalara bakıyorum. Böyle bir Babacan PR'ı, öyle söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Babacan PR'ı şeklinde bazı bir tablo ortaya çıkmış durumda. Ama bakın, şunu da hatırlatmak gerekiyor. Daha doğrusu ben hatırlatmayayım. Profesör Doktor Aziz Çelik tam da buna dair bir paylaşım yaptı. Hani hep söylerim, hep de konuşurum böyle konularda. Hani aklımızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var. İşte böyle zamanlarda hani bugünün şartlarını değil de sadece genel geçmişi de bir düşünmek gerekiyor. Geçmişin üzerinden de bazı okumalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela diyor ki işte ekonomiyi konuşuyoruz değil mi? Ali Babacan da bir dönem Türkiye ülke ekonomisini AK Parti çatısı altında yöneten isimlerden bir tanesiydi. Diyor ki Profesör Doktor Aziz Çelik, Ali Babacan'ı unutmamak gerekiyor geçmiş dönem uygulamalarını. Emeklilerin bugünkü durumunun en başta gelen sorunlarından bir tanesidir ifadesi dikkat çekici. Emeklilik sistemine yapılan hazine desteğinin örneğin Ali Babacan döneminde kısıtlanmış olması, azaltılmış olmasına, buna vurgu yapıyor Aziz Çelik. Hatta şöyle söylüyor, daha da detay veriyor. Emeklilik sisteminin çökmesine yol açan ve emekli yoksulluğunu derinleştiren o 5510 sayılı yasa, Ali Babacan'ın görevde olduğu dönemde IMF, Uluslararası Para Fonu'na verilen sözlerle yasalaştı ifadesi çok dikkat çekici. İşte aslında o neoliberal politikaların en önde gelen savunucularından bir tanesiydi o dönem itibariyle Ali Babacan. Ve emeklinin örneğin bugünkü durumunda, bugünkü pozisyonda oluşunun en önemli nedeniydi. Hatta diyor ki Aziz Çelik Hoca, sosyal güvenlik sistemine yapılan %4,5 civarında desteğin %1'in altına düşürülmesini yine IMF'ye kim? Ali Babacan taahhüt etmişti. Bunun gerekli yasal düzenlemeleri IMF'ye verilen vaatlere uygun olarak yapılacaklarını söylemişti. Nitekim diyor, bunu da yaptılar. İşte o 5510 sayılı yasa, işte AK Parti hükümetleri, Ali Babacan'ın görevde olduğu, yetkili olduğu daha doğrusu öyle söyleyelim, dönem itibariyle devreye girmişti. Hani böyle isimler konuşuluyor, isimler tartışılıyor, çokça tartışılıyor. Evet, buna da itirazımız yok, tartışılsın ama bu isimleri tartışırken hafızamızı da güçlü tutmak, hafızamızı da zinde tutmak mecburiyetindeyiz. Bunu da bir hatırlatma gereği duydum. Hani tam Ali Babacan yeni Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi tartışmalarının medyada çokça yapıldığı dönem itibariyle onu da bir şöyle dipnot olarak programın sonunda, aslında daha uzun da konuşabiliriz de, hani sadece bugünlük bunu bir konuşalım. Hani ne derler, rahmetli Demirel ne diyordu doğmamış çocuğa? Evet, tam olarak bu, bir netleşsin her şey. Onun üzerinden daha da net şekilde konuşuruz. Bu arada son bir spordan bir not vereyim. Akif de beni uyarıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de artık finalistler belli oluyor bugünkü ve yarınki maçlarla. Biliyorsunuz Arsenal İngiltere temsilcisi 1-1 berabere kalmıştı Atletico Madrid'le. Saat 22'de Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım TRT veriyor karşılaşmayı. Bu da bizi düşündüğü için değil, onu tekrar hatırlatayım. FIFA'nın, düzeltiyorum, UEFA'nın bu konudaki talimatı nedeniyle şifreli kanalda yayınlanamıyor. Onu da söyleyelim. Yarın da Bayern Münih 5-4 yenilmişti. Kime? Paris Saint-Germain'e. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e. Bu iki takım da, Almanya ve Fransa'nın temsilcileri de, yine yarın saat 22'de Allianz Arena'da Münih'te karşı karşıya gelecekler. Her iki karşılaşmada da saat 10'da başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak diyelim ve bugünü de bitirelim. Ne yaptık? 5 Mayıs 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum destekleri için. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. FETÖ'ye yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi. Okul kantinleri için yeni şartlar getirildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi 6 ilde FETÖ-PYD'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Şüphelilerin aktif olarak örgüt için çalışmaya devam ettiği, bağlılığı artırmak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel döküman ve yasaklı yayınla birlikte toplam 1 milyon 140 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni kurulan dünya düzeninde en güçlü ülkelerden biri olmaya aday olduğunu söyledi.
2: Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği ile tam üyelik süreci de vardı. Erdoğan bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır dedi.
2: Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'la yaşanan gerilimi mini savaş olarak nitelendirdi. Trump sürecin uzun sürmeyeceğini savunarak ABD'nin askeri operasyonlarının başarılı ilerlediğini ifade etti. Beyaz Saray'da düzenlenen küçük işletmelere yönelik bir etkinlikte konuşan Trump İran'a yönelik saldırıların doğru bir adım olduğunu öne sürdü. Daha önceki ABD yönetimlerinin bu tür bir hamle yapmadığını savunan Trump bu adımı kendisinin attığını belirtti. Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisindeki bir hantavirüs salgını sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kaynaklara göre bir hantavirüs vakasının doğrulandığı ve 5 şüpheli vakanın daha incelendiği belirtildi. Kuruluş yaptığı açıklamada şüpheli hantavirüs vakalarına ilişkin ayrıntılı soruşturmaların daha çok laboratuvar testiyle dahil olmak üzere devam ettiğini söyledi. Salgın Arjantin'den Yeşil Burun adalarına seyahat eden MV Honius yolcu gemisinde bildirildi. Çin'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.
3: Ekonomi.
1: Okul kantinleri için yeni şartlar getirildi. Taslağa göre okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek. Ayrıca okul gıdası logosu taşımayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak. Düzenlemeyle ambalajlı gıdalarda yeni bir etiketleme sistemi devreye alınacak. Ürünlerin üzerinde içerdiği nişasta bazlı şeker ve toplam yağ miktarını gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Düzenleme yalnızca satış ve etiketleme ile sınırlı değil, gıda üretiminde de önemli bir adım atılıyor. Buna göre tam buğday oranı %40'ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu hale getirilecek. Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin lira, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin lira ceza kesilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024'te 22 milyon 487 bin ton olan çiğ süt üretim tahmini 2025'te %4,9 azalarak 21 milyon 379 bin 88 tona geriledi. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi %4, manda sütü üretimi %33, koyun sütü üretimi %11,9 ve keçi sütü üretimi %29,8 azaldı. Geçen yıl çiğ süt üretiminin %94,5'ini inek sütü, %3,7'sini koyun sütü, %1,6'sını keçi sütü ve %0,2'sini manda sütü oluşturdu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında hava durumunu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.451 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.654, çeyrek altın 10.884, tam altın 43.340, ata altın ise 44.393 liradan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Fatih Budak aktaracak.
4: Hava sıcaklıklarına bakacak olursak yurdun iç ve batı bölgelerinde 4 ila 6 derece artacağını, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Marmara bölgesinde İstanbul parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında olacağını belirtelim. Ege bölgesinde İzmir parçalı ve çok bulutlu, gecenin düşük sıcaklığı 10, günün en yüksek sıcaklığı ise 21 derece civarında olacak. Başkent Ankara'ya bakacak olursak aralık bir yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı geçeceğini söyleyelim.
1: Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dünya Haberi.
1: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Zafer Bayramı dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf etti. Selefi Biden'ın Kiev'e silah yardımlarını eleştirdi. İran Meclis Başkanı Kalibah, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD tarafından ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı dedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Zafer Bayramı dolayısıyla 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı doğrultusunda Sovyet halkının Büyük Anavatan Savaşı'ndaki zaferi anılacağı 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Silahlı Kuvvetleri kutlamaların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır denildi. Ateşkes ilanının ardından Ukrayna tarafının da aynı şekilde davranmasının beklendiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf etti. Selefi Biden'ın Kiev'e silah yardımlarını eleştirdi. Trump, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada Kiev rejimi lideri Zelenski'yi hileci olarak nitelendirdi. "Biliyor musunuz, Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor" ifadesini kullandı. ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna'nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti. ABD Başkanı Trump, Selefi Biden'ın Kiev'e silah yardımlarını da eleştirdi. Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna'ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını saçmalık olarak nitelendirdi. Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Zelenski'nin agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını hatırlattı. Zelenski için hileci diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini de bir kez daha vurguladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan da bir Ukrayna itirafı geldi. "Binlerce vatandaşımız orada anlamsızca ölüyor" dedi. Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna'da savaştığını itiraf etti. Askeri eğitim almış 7 bin Kolombiyalı Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar yazdı. Petro paylaşımında Kolombiya'da paralı askerliğin yasak olduğunu da hatırlattı. Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri sarf malzemesi olarak kullandığına defalarca dikkat çekmişti.

0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerlerinin Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nde faaliyet yürüttüğünü duyurdu. Söz konusu konuşlanmanın bölgedeki deniz güvenliğini arttırmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada ABD bayraklı iki ticari geminin de Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiği ve Basra Körfezi'nde görevlerini yaptıkları bildirildi. İran'ın Fars Haber Ajansı ise Hürmüz Boğazı'na giriş yapmaya çalıştıkları belirtilen ABD donanmasına ait bir geminin hedef alındığını, gemiye iki füzenin isabet ettiğini bildirmişti. CENTCOM ise İran'ın bu iddialarının doğru olmadığını belirterek ABD'nin bölgede deniz ablukasını sürdürdüğünü açıklamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ABD tarafından ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı dedi. Kalibaf sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle tehlikeye atıldığını yazdı. Ancak mevcut durumun Washington için sürdürülemez olduğunu belirtti. Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Oysa biz henüz başlamadık bile ifadesini kullandı. Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Dün öğle saatlerinde Beyaz Saray yakınlarında kısa süreli alarma neden olan silahlı bir olay gerçekleşti. Silahlı ve genç olduğu belirtilen bir şüpheli polis tarafından vuruldu. ABD gizli servisi yaptığı açıklamada Beyaz Saray çevresinde yerel saatle dün öğleden sonra silah sesleri duyulduğunu rapor etti. Olayda bir kişinin kolluk kuvvetlerince vurulduğu bildirildi. Şüphenin durumuyla ilgili ise ayrıntı paylaşılmadı. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren hanta virüse ilişkin açıklama geldi. Virüsten etkilenen 6 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, birinin ise Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı. Gemide 5 şüpheli bakkanın daha olduğu belirtildi. Açıklamada yolcularla mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığı bildirilirken virüsün genom dizileme çalışmaları ise devam ediyor denildi. Amsterdam et ve fosil yakıt reklamlarını yasakladı. Amsterdam et ürünleriyle fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuoyu açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. 1 Mayıs itibariyle şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı. Şehrin en işlek noktalarında daha önce görülen tavuk parçaları, SUV araçlar ve düşük bütçeli tatil reklamlarının yerini ulusal müzelerin duyuruları ve konser ilanları yer aldı. Belediye yetkilileri bu kararın Amsterdam'ın 2050 yılına kadar karbon nötr olma ve yerel halkın et tüketimini yarıya indirme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Oscar'a yapay zeka ayarı geliyor. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar'ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yapay zeka kullanımına dair kurallarını sertleştirdi. Akademi 2027 yılından itibaren geçerli olacak yeni politikasını duyurdu. Buna göre yapay zeka tarafından üretilen oyunculuk performansları ve senaryolar artık ödül kategorilerinde değerlendirilmeyecek. Akademi, bir eserin veya performansın aday gösterilebilmesi için mutlaka insan tarafından üretilmiş olması şartını getirirken, gerekirse başvuruların insan yapımı olduğunu doğrulamak adına yapımcılardan ek bilgi ve belge talep edebilecek. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi.
2: Günün sözünü Sokrates'ten seçtik. Büyük bilge Sokrates der ki, insanların çoğu gerçeği aramaz, sadece inandıklarını savunacak gerekçeleri toplar. Bu yüzden de tartışmalar bilgelik değil, inat üretir. İşte Sokrates bunu söylüyor. Diyor ki, inat ediyorsunuz, yani bir konuda inat etmeye devam ettiğiniz zaman kendi kendinizi ikna edersiniz ama gerçeği değiştiremezsiniz. Gerçek şudur, gerçek Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi yeniden inşa ediyor.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya Başbakanı Sanae Takachi, İran Savaşı nedeniyle küresel petrol akışında yaşanan kesintilerin Asya Pasifik bölgesindeki enerji akışını etkilediğini söyledi. Takachi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun bölge ekonomileri üzerinden doğrudan baskı oluşturduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndan normalde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın önemli bir kısmı geçiyor. Ancak sevkiyat çatışmalarla başlayan süreçte büyük ölçüde durma noktasına geldi. Takachi konuyla ilgili Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması Hint-Pasifik üzerinde büyük etki yaratıyor ifadelerini kullandı. Başbakan Takachi'nin Avustralya ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde Japonya ve Avustralya enerji ve kritik madenler alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de konu hakkında sıvı yakıt ve rafine petrol ürünlerindeki kesintiler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor dedi. İki ülke ekonomi ve savunma alanlarında da işbirliğini artırma yönünde adımlar atarak ortak projelere milyarlarca dolarlık destek planladıklarını vurguladılar. Ayrıca taraflar bölgedeki güvenlik dengeleri nedeniyle askeri işbirliğini de güçlendireceklerini ifade etti. Japonya Başbakanı Sanae Takachi, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizinin Asya Pasifik'te enerji akışını etkilediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmacılar keşfedilmeyi bekleyen binlerce benzer gezegen olabileceğini söylüyor. Yeni bir uydu araştırması, Yıldız Savaşları kahramanı Luke Skywalker'ın kurgusal evi, Tatooine'e benzer şekilde tek bir yıldız yerine iki yıldızın etrafına dönen yaklaşık 27 sıra dışı gezegen buldu. Çift yıldız etrafına dönen bu gibi gezegenler uzun süre hayal ürünüydü. Tek yıldızın etrafına dönen 6000'den fazla gezegene kıyasla bugüne kadar sadece 18 tanesinin varlığı biliniyordu. Şimdi ise yeni bir uydu araştırması yeni bir yöntem kullanarak tek seferde 27 potansiyel çift yıldız etrafına dönen gezegeni ortaya çıkardı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden doktora adayı Margot Tartan, gezegenlere dair mevcut bilgilerimizin çoğu onları nasıl aradığımıza bağlı olarak yanlıdır. Çoğunlukla tespit edilmesi en kolay olanları bulduk diye açıkladı. Keşif üzerine yayınlanan çalışmanın yazarı Tartan, bu yeni yöntem özellikle görüş hattımızda mükemmel bir şekilde hizalanmayanlar olmak üzere gezegenlerin büyük bir popülasyonunu ortaya çıkarmamızı sağlayabilir. Evrenimizdeki gerçek gezegen popülasyonunu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir, dedi. Son çalışmada kullanılan yöntem, daha önce birbirinin etrafında dönen iki yıldızlı sistemleri karakterize etmek için kullanılmış ancak büyük ölçekli bir gezegen arayışında kullanılmamıştı. Yöntem, ikili yıldızların yörüngelerinin uzun süreler boyunca nasıl değiştiğini takip ediyor. Araştırmacılar daha sonra tutulma zamanlamalarındaki değişimi izliyor. Bu değişim yıldızların yörüngelerini üçüncü bir cismin etkileyip etkilemediğini gösterebiliyor. Bu cisimde muhtemelen bir gezegen oluyor. Dünyaya ulaşan yıldız ışığı sinyalinde düşüş yaratan bu tutulmalar yörüngede dönen bir gezegen olabileceğini işaret ediyor. Bilim insanları yörüngeleri izlemek için 2018'e öte gezegen arama göreviyle fırlatılan NASA'nın TESS uzay teleskobundan elde edilen verileri kullandı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden gökbilimci Ben Montet, bu yöntemle ne kadar çok gezegen bulabileceğimiz konusunda heyecanlıyım, dedi. Tartan, bu yöntemle şimdiye kadar kendi güneş sistemimizden tamamen farklı ortamlarda 27 güçlü gezegen adayı bulduk, dedi. Gelecekteki araştırmalarda gezegen olarak doğrulanmayı bekleyen bu adaylar, Neptün kütlesinden Jüpiter'in 10 katı kütleye kadar değişebilir. Dr. Montet, 1592'li yıldız sisteminden 27 gezegen adayı bulduk. Bu, potansiyel olarak gezegen barındırabilecek ikili sistemlerin yaklaşık %2'lik bir oran, dedi. Bu da potansiyel olarak binlerce, hatta on binlerce olası gezegenin bulunabileceği anlamına geliyor, diye ekledi. Astronomlar, Star Wars filmindeki Luke Skywalker karakterinin dünyası, Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Dünyadan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan söz konusu gezegenlerin büyüklüklerini ise Neptün ile Jüpiter'in 10 katı olabileceği belirlendi. Yani bulunan gezegenlerden en yakını 6,1 katrilyon kilometre uzaklıkta. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Savunmada devler sahnesi kapılarını açtı. Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye'de 2025 yılında 21,1 milyar dolar büyüklüğündeki 475 uluslararası doğrudan yatırım projesi için yatırım kararı alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. BIST endeksi güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,22 artışla 14.401 puandan başladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 32,10 puan ve %0,22 artışla 14.401 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0,07, holding endeksi de %0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,25'te gıda, içecek, en çok gerileyen de %0,09'da turizm oldu. Serbest piyasada dolar 45,22 liradan güne başladı, euro ise 52,87 lirayı gördü. Küresel piyasalarda jeopolitik risk primi yeniden yükseldi. Bu süreçte ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enflasyon seviyeleri, iş gücü piyasasından gelen çelişkili sinyaller ve Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı artan belirsizliğin alışılmadık bir durumu ortaya koyduğunu söyledi. Makroekonomik veri tarafında ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı Mart'ta %1,5'la beklentilerin üzerinde arttı. Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Orta Doğu'daki gelişmeler bölge genelinde piyasaların odağında bulunurken Trump'ın AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri %25'e çıkaracağını açıklaması da piyasalarda satış baskısında etkili oldu. Asya borsalarında da Japonya, Çin ve Güney Kore'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Açık olan Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi %1,3 düşüşle seyrediyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol tedarikini tehdit etmesi bölgede enerji arzına yönelik endişeleri de arttırdı. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonla mücadelesini sürdüren Japonya ekonomisini daha fazla zorlayacağı tahmin ediliyor. Emtia piyasalarına gelince Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,59 azalarak 113,76 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de 104,46 dolardan alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise bugün 4548 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın 6610 TL'den işlem görürken çeyrek altın 10807 TL'ye satılıyor. Cumhuriyet altını da 43099 TL'den işlem görüyor. Savunmada devler sahnesi kapılarını açtı. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri bugün 9 Mayıs'a kadar halkın ziyaretine açılacak bu dev sahnede buluştu. Etkinlik 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Yaşlı ve engelli aylıkları hesapları yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Göktaş, bu doğrultuda Mayıs ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,7 milyar da engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık bilgisini verdi. Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre araç sorgulamalarında ücret ödenecek. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği'nce 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri, belediyeler katılım payından muaf olacak. Ekspertiz raporlarında da yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtları ekspertiz hizmetlerine yönelik hazırlanan yönetmelik taslağıyla bu alandaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi almasının zorunlu olması öngörülüyor. Taşıt ekspertiz bilgi sistemiyle ekspertiz raporlarında standart ve dijital takip dönemi başlayacak. Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerine sebep olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle sektördeki sorunları gidermek amacıyla bakanlık bünyesinde taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak. Ekspertiz raporlarının tamamı dijital ortamda şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024'te 22.487.757 ton olan çiğ süt üretim tahmini 2025'te %4,9 azalarak 21.379.088 tona geriledi. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi %4, manda sütü üretimi %33, koyun sütü üretimi %11,9 ve keçi sütü üretimi %29,8 azaldı. Geçen yıl çiğ süt üretiminin %94,5'ini inek sütü, %3,7'sini koyun sütü, %1,6'sını keçi sütü ve %0,2'sini manda sütü oluşturdu. Kırmızı et üretimi geçen yıl 1,9 milyon ton oldu. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre %10,5 azalarak 1 milyon 885.130 ton olarak gerçekleşti. Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde toplam kırmızı et üretiminin 2016 yılında 1 milyon 303.648 tonken 2025 yılında 1 milyon 885.130 tona ulaştığı görüldü. 2025'te kırmızı et üretiminin %69,7'sini sığır eti, %24,9'unu koyun eti, %4,8'ini keçi eti ve %0,7'sini manda eti oluşturdu. Türkiye'de 2025 yılında 21,1 milyar dolar büyüklüğündeki 475 uluslararası doğrudan yatırım projesi için yatırım kararı alındı. Söz konusu projeler kapsamında toplam 21,1 milyar dolarlık yatırım harcaması öngörülürken 47.251 kişilik yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Projelerin faaliyet alanı bazlı dağılımı incelendiğinde yatırımların sanayi üretimi ve dijital altyapı etrafında yoğunlaştığı görülüyor. İmalat faaliyetlerinin 262 proje ve 8,44 milyar dolarlık yatırım tutarıyla liderliğini koruması Türkiye'nin küresel bir üretim ve ihracat merkezi olma konumunu pekiştiriyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Enerjinin seydi.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Gaz santrallerine kapasite desteği Mart'ta %44 arttı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Yurt içi enerji üretim maliyeti bir yılda %33 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Gaz santrallerine kapasite desteği Mart'ta %44 arttı. Türkiye Elektrik İletim AŞ, 2026 yılı Mart ayına ilişkin kapasite mekanizması ödeme listesini yayınladı. Buna göre 16 doğalgaz yakıtlı elektrik üretim santraline Mart ayı için toplam 1 milyar 110 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Bir önceki ay kapasite mekanizması kapsamında 15 doğalgaz yakıtlı elektrik üretim santraline 770 milyon lira ödeme yapılmıştı. Böylece Mart döneminde ödenecek toplam tutar bir önceki aya göre %44,15 arttı. TİH, 2026 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak santraller listesini 8 Ocak 2025 tarihli ve 14.219 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul kararı kapsamında güncellemiş ve yerli kömür santraline kapasite desteği keserek sadece gaz santrallerine ödeme yapılacağını açıklamıştı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Stratejik ortaklık kapsamında hazırlanan işbirliği anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Anlaşmaya göre toplamda 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. Yatırımın ilk etabında Karaman ve Sivas illerine odaklanılacak. Bu bölgelere biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Yurt içi enerji üretim maliyeti bir yılda %33 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Nisan ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre ana sanayi gruplarından enerji üretim fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre %4,85 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre %33,15 oranında yükseliş gösterdi. Nisan ayında sanayinin 4 sektöründen biri olan elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe maliyetler bir önceki yılın aynı ayına göre %7,19 artış kaydetti. Sanayinin diğer sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığındaysa maliyetlerdeki artış %40,42 olurken imalat sektöründe %30,36 ve su temini sektöründe %38,26 oranında arttı. Ayrıca alt sektörlerden kömür ve linyit üretim maliyetleri %14,77 ve elektrikli teçhizat üretimi maliyetleri de %29,35 oranında yükseldi. Yine ham petrol ve doğalgaz üretim maliyetleri %55,96 artarken kok ve rafine petrol ürünleri üretimi maliyeti %117,82 artış kaydetti. Spot piyasadaki fiyatlamalarla devam edelim bültene. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 502 bin 199 lira oldu. Bu tutar önceki gün 3 milyon 842 bin 736 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17 bin 183 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 553 bin metreküp oldu. Spot piyasadaki elektrik fiyatlarına bakalım. 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4390 lira 6 kuruş, en düşük 230 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20'de 4390 lira 6 kuruş, en düşük saat 12 ve 13'te 230 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 113,76 dolardan işlem görüyor. Dün 115,3 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 114,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,59 azalarak 113,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürahan petrolün varili 104,46 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi, ekonomik verileri paylaştı. İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz bir sıcak gelişmeyle başlıyor. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: MHP lideri konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı ve güvenlik hassasiyetlerinin milli güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir dedi.
2: Kıbrıs yalnız müzakere başlığı veya diplomasi dosyası sayılamaz. Kıbrıs, Türkiye'nin güvenlik derinliği, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkı ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs'ta toprak alım satımı, yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz ve yoğunlaşması ve ekonomik nüfuz üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir.
1: Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Konuşmasında ekonomik verileri paylaştı. Enflasyon ve ihracat rakamlarını açıkladı. Orta Doğu'daki savaşın etkilerine işaret etti.
3: Maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin yeni değişikliği de paylaştı. Buna göre evlilik kredisinin geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamı hibe edilecek.
3: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla şüphelilerin aktif olarak örgüt için çalışmaya devam ettiği, bağlılığı artırmak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü, öğrenci evleri üzerinden eleman temin edildiği, ev abi ve ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü belirlendi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınla birlikte toplamda 1 milyon 140 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirildi. İstanbul'da Change araç operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp Change araç satan şebekeye yönelik bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli, Samsun ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 28 araç da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
4: Ekonomi.
1: İstanbul'da halk ekmeğin fiyatına %25 zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.424 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.658 lira, çeyrek altın 10.894, tam altın 43.377, ata altın ise 44.335 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Radyonuz Radyo Sputnik'e, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 13.25'e kadar buradayız. Stüdyoda da konuğum sevgili kardeşim Özgür. Özgür, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Okan, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben
0: Simge'nin
1: iyiyim.
0: Saçlarına dikkat ettin mi?
1: Harika gözüküyor buradan.
0: Dün Sabit Akka...
1: Canlı yayında olmasaydı fotoğrafını çekerdim, çok güzel gözüküyor.
0: Dün Sabit Akka ile beraber çıktık gittik, saçlara dokunmuş yine her zaman olduğu üzere sevgili Sabit Akka'ya. Çok güzel bir programdı vallahi. Dadı damağımızda kaldı. En kısa zamanda tekrar planlayacağız. Bu arada Zeynep Hanım... Zeynep Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyorum. Dün doğum günü, onun için zaten bana hatırlatıyor da. Zeynep Hanımcığım, dün doğum günüydü. Kendisinin doğum gününü bir kez daha kutlayalım. Özgür, hadi, iyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Bir, iki, bir dakika oğlum. Bir, iki, üç, hazır mısın?
1: Bilmiyorum ki.
0: Üçte. O, tamam. İyi ki doğdun Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Mutlu yıllar Zeynep, iyi ki doğdun Zeynep. Nice yıllara Zeynep. Mutlu yıllar Zeynep. Hadi, bir, iki, üç...
1: Mutlu yıllar.
0: Ben başlıyorum. İyi ki doğduğuna başlıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç.

0: bana. Bravo. Vay, evet.
1: Ritim duygusu varmış bende.
0: Vallahi sevgili Sabit Akkaya ile buluşmamıza sağ olsun bütün katkısını
1: Sabit
0: veren Sabit Akkaya selamlar, sevgiler. Sevgili Zeynep'in de doğum gününü kutlayalım. Evet, şimdi dönelim Özgür'e. Vakit kaybetmeyelim. Bugün Mert Başaran birazdan yatırım uzmanı canlı yayında konuğum olacak. Of. Hanımlar beyler, harika bir

0: ürünleri var. Bir evde olması gereken ürünler var. 57 kalem ürün. Evet. Doğal olarak TÜİK ve en yakın sepetinde 300-350 belki 400 kalem ürün var. Bunun içerisinde enerji, elektrik, petrol, kırtasiye, özellikle zaten açıklanan raporlarda kırtasiye ve petrol fiyatlarının yükselişine değinilmiş.
1: Evet.
0: Onların açıkladığı rakamlar faturaları da, ulaşımı da, her şeyi de barındırdığı için bizimkinden yüksekte. Bizim mutfak enflasyonumuz geçen aya kıyasla %3 oranında artış göstermiş. Geçen
1: %3.
0: Ay, evet. Geçen ay bir önceki aya göre %13 artış göstermişti. Çünkü Ramazan'dan çıkmıştık.
1: Evet.
0: Doğal olarak yani artık Ramazan bitti. Kimseye böyle hayır hesanat işleri yapmaya gerek yok deyip gerçek fiyatlarına çektikleri için ürünleri %13'e çıkmıştı. Nisan ayı mutfak enflasyonumuz aylık %3. 6 aylık mutfak enflasyonumuza bakacak olursak %52,95 olarak gözüküyor. Evet. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %81,48. 12 aylık mutfak enflasyonumuzsa işte burası %103. Daha da dramatik olanı, bunu ilk başladığımız zamandan bu zamana kadar olan kısmı da hesaplayayım dedim. Ne kadar olmuş yani, ikinci senemizdeyiz enflasyon raporu tutmaya başlayalı. 2024 Aralık ayından bugüne kadarki olan mutfak enflasyonu, 2024 diyorum bakın, yani teknik olarak 1,5 sene öncesi.
1: Evet, evet.
0: Yani çünkü 2026'nın ortalarındayız. 2024 Aralık ayından bugüne kadarki mutfak enflasyonumuz %160,64.
1: Ciddi misin sen, evet, ya? O tarihten bu tarihe %164,4 mü dedin?
0: %160,64.
1: Vay vay vay vay.
0: Yani neredeyse %200'e varan 1,5 yıllık bir mutfak enflasyonumuz var. Bu 5 yıllık falan değil. 5 yıllığa bakarsak zaten kafayı
1: yeriz. İnanılır gibi değil.
0: 2025 yılındaki asgari ücret üzerinden çalışan birisi aynı sepete, çünkü 2024'te açıklanan 2025 asgari ücret üzerinden bu sepeti hazırlamıştık, 22.104 lira.
1: Evet.
0: Asgari ücret hiç değişmeseydi ve aynı çalışan, asgari ücretli çalışan gidip bu sepeti almaya çalışsaydı cebine 35.575 lira daha koymak zorunda kalacaktı. Çünkü bizim bu 57 kalemden oluşan sepetimizin toplam maliyeti 57.679 liraya çıktı. Geçen ay 55.999 liraydı. Onun üzerine 2000 liralık bir küsür lirası da var. 2000 küsür liralık bir fark koymuş. 57.679 lira. 2026 asgari ücretli çalışan. 2024 yılının asgari ücretli çalışanının Aralık ayında almış olduğu bu sepeti. Kendi maaşıyla 28.075 lirayı harcayarak almaya niyetlenirse ekstra koyması gereken para 29 bin lira.
1: Vay vay vay vay vay.
0: Yani 2024 yılındaki asgari ücretle aldığımız sepeti 2025 yılındaki asgari, 2026 yılının asgari ücretiyle alamıyoruz.
1: Üzerine bir o kadar daha, hatta evet, bir o kadardan fazla para koymamız, aynen, gerekiyor.
0: Yani hiçbir şekilde yetmiyor. Burada fiyatta düşüş olmasının sebebini de söyleyeyim. Et ürünleri, et, balık ve kooperatifler aracılığıyla dumping uygulandı, sabitlendi, zam yapılmamasına yönelik. O ette düşüş var. Bu balığa yansımıyor. Yansımamış daha doğrusu yani. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Sebze grubunda da aynı şekilde fiyatı mevsimsel olarak daha onun etkileri başlamadı. Çünkü yani daha hasat dönemine vesaireye girmedik. Ama et ürünleri fiyatları ciddi etkiliyor. Şöyle söyleyebilirim. Yani aşağı yukarı 3 aydır 3500 ile 4500 bandında geziyor. Normalde bunun yükselişi 5500'leri de gördüğü zaman oldu et ürünlerinde. Dana kıyma olsun ya da dana kuşbaşı olsun. 6000'leri gördüğü zamanlar da oldu. Kilo olarak değil yani, bu sepetteki miktar üzerinden. Yani etin kilosu ne zaman 6000 liraydı diye düşünecek olan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olabilir. Bu sepetteki miktar üzerinden. Et tavuk grubu fiyatların aşağıda kalmasına ciddi etki sağlıyor.
1: Evet.
0: Yani onlar kooperatif üzerinden fiyatları sabitlenmemiş olsa onların da zaten o fiyatta durma şansı yok.
1: Çok ciddi yükselmiş. Özgür, senden başka detay alamayacağım çünkü vaktimiz dar.
0: Çok değerli bir
1: konumuz. Ama şunu rica edeceğim. Birkaç başlık da aktaracağız. Son bir kez vedalaşmadan evvel genel rakamları tekrar bir tekrarlayalım, bir özet geçelim. Ne kadar oldu, ne kadar koymamız gerekiyor? Tekrar ben bölmüyorum, seni dinliyorum.
0: Nisan ayında, 2024 Aralık ayında kullanmış olduğumuz sepetin aynısını almak için ihtiyacımız olan rakam 57.679 lira. Nisan ayı mutfak enflasyonu, bir aylık mutfak enflasyonumuz %3. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %52,95. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %81,48. 12 aylık mutfak enflasyonumuz %103,30. 2024 Aralık ayından bugüne kadarki olan mutfak enflasyonumuz da %160,64. Bir asgari ücretli çalışanın bu sepeti tamamını alabilmesi için cebine koyması gereken ekstra rakam da 29.604 lira.
1: Evet, Özgür, çok teşekkür ederim.

0: Evet, vakit kaybetmeden biz birkaç tane başlığımızı aktaralım kıymetli dinleyiciler. Konuğum birazdan Mert Başaran olacak, yatırım uzmanı kendisi. Bugün Dünya El Hijyeni Günü'ymüş. Dikkat ediyor musunuz buna, el hijyenine? Ya çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Türkiye'de tuvalete gittikten sonra elini yıkayanların oranı %94. Yani %6'lık bir oran var. Hani yıkamayan. Umarım denk gelmezsiniz o tuvaleti kullandıktan sonra elini yıkamayana. Bir de umarım esnaf falan değillerdir. Bir de böyle bir şey var. Her yıl 5 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya El Hijyeni Günü olarak kullanılıyor. Kutlanıyor, özür dilerim. Buradaki amaç enfeksiyonların yayılmasını önlemek. El temizliğinin önemine dikkat çekmek. Türkiye'den baktığımız zaman yapılan araştırmaya göre Türkiye'de tuvaletten sonra elini yıkayanların oranı %94 civarında. Bak, ben bunları söyleyince bir anda böyle ellere kolonya sürmeye, aferin aferin Mikail'e, bol bol Kemal'e de bol bol bol bol, güzel. Simge şu anda kolonya sıkıyor. Bu oran oldukça yüksek görünse de aslında şöyle bir dikkati var uzmanların. Önemli olan sadece yıkamak değil, doğru yıkamak. Nasıl yıkıyorsun elini? Vay vay, çat diye hemen cevabı verdi Simge. 20 saniye boyunca çitileyerek. Evet, en az 20 saniye sabunla ve tüm yüzeyleri kapsayacak şekilde. Şimdi bu bazı televizyon kanallarında şey var ya, böyle bazı şeyleri göstererek yapıyorlar ya. Tabut bile getirdiler yani. Kefen nasıl yapılır, nasıl gömülür. Ya çok affedersiniz, tuvalette nasıl davranılması gerektiğinden bile bahsedenler oldu, biliyorsunuz. Ya bunu, bir de bunu var ya, sahih hadis olarak, hadis olarak falan söyleyenler falan da oldu, çok acayip. Heh, evet, ne diyorsun Simge? Allah'ım, eşiniz sarışın kadınlardan hoşlanıyorsa baklava yiyin önerisi. Ya böyle şeyler bile geliyor. Evet, el hijyeni dediğimiz gibi Türkiye'de tuvalete gittikten sonra elini düzgünce yıkayanların oranı değerli dinleyiciler, 94'müş. Dediğim gibi umarım o %6'lık kısma denk gelmezsiniz. Umarım o %6'lık kısım bizlere hizmet eden sektörde yer alan insanlar değillerdir. Yani pizza siparişi veriyorsun, pizzanı almaya gidiyorsun ya da çiğ köfte yiyeceksin, değil mi? Onlar da normalde eldiven kullanmaları falan lazım. Yani hanımlar beyler, aynı eldivenleri kullanıyorlar diyor Simgecik. Hanımlar beyler, Donald Trump'ın konuşma yaptığı esnada Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuluyor. Gizli servis Washington anıtı yakınında bir kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları vardı. İran Amerika gemilerine saldırırsa onları yeryüzünden silerim dedi. Bu arada İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait en büyük petrol tankerini havaya uçurdu. Ve bu saldırılardan sonra borsada $200 milyar bir kayıp oldu. Bir anda petrol $120 falan aştı. Trump ne dedi peki halkına? Ya o esnada Trump ne diyordu? Biz kazanıyoruz, biz kazanıyoruz dedi. Değerli dinleyiciler, bu video var mı? Kocaeli'de zincir market dışında hijyen ne? Şey sıkıyordu. Neydi o? Ya bunu bu insan nasıl yapar ya? Gözaltına alındı da bununla ilgili olarak bir gelişme var mı? Kemal'im, versene o görüntüyü. Canım kardeşim, verdi şu anda. Bir market çalışanı, hanımlar beyler, dışarı çıkıyor. Elinde böyle bir şey var. Yağ sökücü var. Fıs fıs. Kediyi çağırıyor. Ondan sonra kedi geliyor. Onun yüzüne sıkıyor. Gözüne sıkıyor. Peşinden koşuyor. Ney? Bir de kah kah gülüyorlar. Bunu çekenlerde gülüyorlar. Düşünün bak, bunlar bize hizmet ediyorlar ha. Bunlar çalışıyorlar, markette çalışıyorlar. Bunlardan alışveriş yapıyoruz. Bunlara gidiyoruz, bunlar bize kasada hizmet veriyorlar falan filan. Ya kadın, bu kadın gözaltına alındı. Ne oldu bilmiyorum ama. Kedi ne yapsın? Ya bu insanoğlundan hayvanların çektiği nedir Allah'ını seversen? Vallahi nedir Allah'ını seversen? Biri sevmek için çağırıyor, seviyor. Başka biri de sevmek için çağırıyor gibi öyle yaklaşım gösteriyor. Canım benim, inanıyor ona da. Güveniyor, bak güveniyor. Güvenmemesi gerekene güveniyor. O da sevmek için çağırıyormuş gibi geliyor. Onu tekmeliyor, eziyet ediyor. Bir şeyler sıkıyor, yaralıyor. Allah cezanızı versin diyeyim. Allah cezanızı versin. Ama Allah'tan önce de adalet cezanızı versin. Neydi bugün sevgili Güçlü bahsetti? İstanbul Valisi'nden açıklama gelmiş. Sokak hayvanlarının %46'sının toplandığına dair değerli dinleyiciler. Ya küçücük bir alanı kaplıyorlar be kardeşim. Neyini yetiremiyoruz, sığdıramıyoruz bu dünyanın? Bu kadar da gönüllü varken, bu kadar da insan destek olmak isterken inanılır gibi değil gerçekten. Hanımlar beyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün konuştu. 9 günlük bayram tatilini duyurdu. Hiç alışkın olmadığımız bir şey. 9 günlük tatil. Sesi mi var? Tamam, sesi ver, ben de o esnada kazağımı çıkartayım. Kaç saniye? Çok terledim çünkü. Ya sesi var dedi. Bana bir oradan sesi var diye bana böyle bir şey söylüyor. Havasını atıyor simge. Okan Bey sesi var ya. Sesini verir Sayın Cumhurbaşkanı'nın diye onu söylüyor. Hadi ver sesi dediğin zaman da. Abi bir dakika bekleyin, şey yapmam lazım, hazırlamam lazım. İnanılır gibi değil. Sabah Ali Çağatay'da fırtına gibi esen Ali Çağatay'ın övgülerine mazhar olmuş simge nasıl bir hız yavaşlamasıdır, inanamadım doğrusu. 5 tane var. Hangisi diye beklettin? Peki kaç, ne kadarlık süremiz var? Kaç? Ses ne kadar? Tamam, ver sesleri sen Cumhurbaşkanı seslerini. Lüks, ben de şu kazağımı bir çıkarıvereyim, çok sıcak oldu. Hadi bakalım.
1: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır.
0: Hanımlar beyler, tekrar buradayız, sizlerle birlikteyiz. Bu arada 0505 171 66 56 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. Oradan arzu ederseniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mert Başaran, yatırım uzmanı Mert Başaran birazdan canlı yayında konuğum olacak. Arkadaşlar, Mert Başaran geldi, bana haber verirsiniz siz. Tamam. 0505 171 66 56'dan da sorularınız varsa kendisine gönderebilirsiniz. Bayram tatili 9 günü oldu. Ondan sonracıma evlilik kredisi, tamam gerek yok Simge, yeterli. Evlilik kredisi 250 bin liralık evlilik kredisiydi. Evlilik kredisinin geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Başka neler söyledi? Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor dedi. Mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, Brüksel'in gelecekte nerede durmak istediğidir açıklamaları. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar kıymetli dinleyiciler. Şimdi meclise sunulması beklenen bir teklif var, kanun teklifi. O da okul kantinlerinde artık okul gıdası logosu bulunmayan ürünler satılamayacak. Türkiye Gazetesi yer verdi bu habere. Değerli dinleyiciler, oradan da bahsetmiş olalım. Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satılmasına izin verilecek. Un zenginleştirme mecburiyetini ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulunmayanlara da 200 bin TL gibi bir ceza kesilmesi gündemde değerli dinleyiciler. Çocuklar aç, yani çocuklar okullarda değil mi? Yani bir de böyle bir şey var. İzzet Yıldızhan'a tahliye kararı geldi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada biliyorsunuz gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Mahkeme Yıldız Han'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti değerli dinleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli değerli dinleyiciler partisinin grup toplantısında konuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu Bahçeli. PKK Abdullah Öcalan hakkında yürütülen statü tartışmasına değindi. Bahsettiğim mekanizma için isim önerdi Bahçeli. Sesi var dedi Simge. Değerli dinleyiciler, o sesi bir dinleyelim bakalım. Simge, hadi ver bakalım Bahçeli'nin sesini.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
0: Evet, Devlet Bahçeli. Değerli dinleyiciler, yasama faaliyetleri hız kazanacak dedi. Kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez dedi. Mutlak butlan sorusu vardı değerli dinleyiciler. Devam eden mutlak butlan tartışmasına yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı da. CHP Cumhuriyet kurulduğundan beri var olan bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemelidir dedi. CHP ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olanları küçümsemek yerine milletle buluşmayı tercih etsin, üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirsin açıklamasında bulundu. Mutlak butlanla ilgili olarak değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklama. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Bu arada 2026'nın ilk 4 ayında enflasyon %14.64 olarak gerçekleşti. Bunun ardından da ücretli çalışanlarda ve emeklilerde oluşan ara zam beklentisine ilişkin değerli dinleyiciler, iktidar partisinden, AK Parti'den bir açıklama geldi. Abdullah Güler basın mensuplarının Nisan ayı enflasyonunun işte bundan bahsetmesi, bir çalışma var mı dedi zamla ilgili olarak. Şu anda hali hazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok ifadelerini kullandı Abdullah Güler değerli dinleyiciler. Ya bu arada lahmacun enflasyonu 5 yılda lahmacun, sever misin lahmacun? Özür dilerim. Kemal ne diyor? Efendim Kemal'cim, yiyemiyorsunuz uzun zamandır. Çok güzel lahmacun, ah. Simge, sen sever misin? Koktu böyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun? Acılı mı? Acısız mı? Nasıl? Acısız. Kemal? Her türlü abi ya. Özgür, 4 tane lahmacun, bir açık ayran. Toygan'a selamlar olsun. Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın'la beraber kısmetse Haziran ayında radyonuzda stüdyo konuğum olacak. Lahmacun enflasyonu 5 yılda 2900'e yükseldi. %2900 yalnız. 2001 yılında, özür dilerim, 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. 2021 yılında lahmacun 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman bir de bak güzel bir şey söyledi Simge. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikael? Sever misin lahmacun? Evet. Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Evet. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay. Konuşuruz. Bunların hepsini konuşuruz. Bir kez daha hatırlatalım. Mert Başaran, yatırım uzmanı değerli dinleyiciler, gelmiş. Biraz sonra stüdyomuzda kendisiyle ne yapacağız? Aksaray Çığır lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz. Aa, öyle mi? Gani Bey göndermiş. Çok mu güzel ya oranın lahmacunu? Hı? Şehir olan mı diyor, İstanbul'daki mi diyor Simge? Gani Bey, bunu da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bilmiyoruz yani, hani bir şey diyemiyoruz. Öyle midir, değil midir? Gerçekten dediğiniz gibi midir, değil midir? yemeden bir şey diyemeyiz yani şimdi. Hani yiyecek olsak bunun şeyini veririz değil mi? Öyle veya değil deriz yani en azından. Evet. Sevgili Mert Başaran geldi. Biz çok fazla bekletmeyelim kendisini. Hanımlar beyler stüdyomuza davet edeceğiz. Harika bir yayın bizi bekliyor. Mert Başaran'a sorularınız için 0505 171 66 56.

0: Bir şey söyleyeceğim. Atatürk'ü veya Türk sanat müziği söyle. Çünkü
1: hocam, ben
0: Hüseyin
1: de...
0: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
1: Okan'ım ben de her yol var.
2: Sıkıntı yok ama
1: türküler şey, can damarım yani. O başka bir şey.
0: Okan konuşturma beni şimdi.
1: Şimdi tabii biz...
0: Bir şey söyleyeceğim. Türk sanat müziği veya Atatürk'e söyledin mi hiç?
1: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
3: Yar diye dedim, uçup da
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan'ım bende her yol var.
5: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler, hepinize tekrar selamlar ve sevgiler. Yepyeni albümüyle sevgili Mert Başaran.
1: Artık şarkıcılığa soyunuyorum abi.
0: Sesin güzel mi bu arada?
1: Çok kadın? Kötü, karga derler abi.
0: Bir şey ama sen kendin kaşındın bak. Şarkı tamam. Söyletecek misin bana dedin. Evet, evet. Söyletirim abi. En sevdiğin şarkı hangisi Allah aşkına?
1: Çok seviyorum. Ben romantik şarkıları severim. Heh. Ümit Sayın'dan Gül Beyaz Gül'ü çok severim yani.
0: Söylesene biraz.
1: Bir yaz yağmurunu severim.
0: Gül Beyaz Gül'ü söylesene biraz.
1: Gül beyaz gül açarım, sen gülünce hiç bilmem ne hiç.
0: Ya sevdiğin şarkının sözünü bile bilmiyorsun abi ya.
1: Dur, bildiğim bir şey söyleyeyim mesela. neydi? Old MacDonald Herde Farm, İya İya, o da olmadı. Ondan sonra başka. Abi çocuk numarayım ben lazım. Cin Ali falan bulamıyorum ya. Hafıza siliyor bende. Bende çok siliyor her şey ya.
0: Ama vallahi tebrik ederim ha. Bak ben buraya müzisyenleri falan konuk alıyorum. Onlara söylüyorum. Onlar söylemiyorlar biliyor musun? Bir de bunu anlamıyorum ha. Hani yani müzik yapıyorsun, alanınla ilgili olarak şarkı söylediğince niye söylemezsin abi ya?
1: Abi şimdi şey var ya. Onlar da şimdi bir kısmında hani bütün camia için söylüyorum. Bir kibir oluşuyor. Bazen görüyorsun kibirli insanlar oluşabiliyor.
0: Var mı orada senin müzisyen arkadaşların?
1: Var. Müzisyenlerden de çok, ekonomistlerden de var. Her sektörden abi, biz de YouTuber'lardan, influencer'lardan daha çok görüyoruz. Her sektörden böyle 3-5 yıl önce, 10 yıl önce böyle beraber oturduğumuz, tavuk döner yediğimiz, tavuk döner yerken böyle Beşiktaş sahilinde mutlu olduğumuz arkadaşlar böyle birkaç takipçi alınca böyle şey oluyor mesela, hani abi diyorum görüşelim falan, abi diyor ben çok yoğunum diyor, işte sen asistanımdan randevu al falan diyor.
0: Şaka yapıyorsun abi,
1: tabii, ya. Tabii yani. Oluyor, bizim toplumda var böyle şey. Bizim toplumda hemen böyle bir oldum havalanmaları var yani. Geçen hatta yine büyük bir haber gazetesinin şeyine çağırdılar beni, işte merkezine böyle üst düzey biriyle görüşeceğim. Benim çocukluk arkadaşımmış.
0: Görüşeceğin kişi.
1: Ama bir çağırdı, bir davranışlar falan filan. Oğlum diyor, biz 30 yıl önce beraberdik hani, yemediğimiz içmediğimiz. Mert Bey diyor, haklısınız tabii, bunları sonra konuşuruz falan.
0: Hala falan devam ediyor
1: böyle. Tabii. En sonunda böyle peki bilmem ne bey dedim o zaman, hani hayatta başarılar falan. Seviyoruz abi böyle şeyleri yani.
0: Sen hep böyle samimiydin, hiç değişmedin mi?
1: Yok abi, değişmeyi hiç sevmiyorum ya.
0: Niye? İşte,
1: abi bana o şey gibi geliyor ya. Değişmek, ben Allah bana bir nimet vermiş. Bu nimet nedir? İşte bak buraya geliyorum, oraya geliyorum. Bir şekilde yani 10 yıl önce, 5 yıl önce hayal edemeyeceğimiz noktalardayız. Popülerlik anlamında bir şekilde. Allah bir nimet vermiş. Şimdi o nimeti verip sapıtmak, sınavı kaybetmek olarak. Ben biraz inançlı bir insanım. Kendimce bir inancım var. Yani herkesin anlayabileceği bir inanç sistemi değil belki ama. Abi bu inanç sisteminde bana bunu verilmiş. Ben şimdi ben ilk defa seninle burada tanışıyorum. Şimdi sen beni çağırmışsın. Yani ben ne aldım ne istedim, ben midem yanıyor diye bir tane çizgi kraker varsa getirin dedim. Teşekkür ettim ablaya, bak nasıl sevinerek Allah istedim gördün değil mi yani. Hani şimdi ben şey bir adam olamam
0: biz
1: abi.
0: Biz bu rahatlığı seviyoruz ama yani.
1: Ama böyle olması lazım, ama ben şey olamam abi. Yarım saat önceden arayacağım, bana işte bilmem ne avokadolu işte frappuccino istiyorum. Ondan sonra üzerine dinozor parmağı. Ondan sonra ya ben şeye geliyorum abi, size çekime geliyorum. Yani ulan sen kimsin? Yani sen kimsin? Ben kimim yani? Biz kimiz ya? Biz Allah'ın ölümlü bir kuluyuz yani abi. En sonunda bir pamuğu tıkıyorlar yani. Ne zaman tıkacakları da belli değil. Tamam yani. Arkadaşım geçenlerde 48'de gitti. Başka arkadaşım 43'te gitti. Yani benim de çok hastalıklarım var bu arada. Hani 4-5 tane düzenli ilaç alıyorum. Yani sabah ölebiliriz. Şimdi bu kadar ölümün olduğu bir yerde biz kimiz ki kibirleniyoruz? O yüzden ben en çok kızdığım şey değişmek. Ben Allah bana yani inşallah onu vermesin. Yani milyar doların da olsa, milyon doların da olsa abi gerçekten burada yine aynı olabilmek önemli. Aynı
0: abi siliyor yani. Musun peki böyle insanlar hayatından, çıkarıyor
1: siliyorum
0: musun?
1: Abi. Kesinlikle. Çünkü tahammül edemiyorum. Yani ben şeye tahammül edemiyorum. O yapmacıklıklara.
0: Şunu biraz yaklaştırayım sana da, sen uzaklaşıyorsun tamam. Çünkü.
1: Ben o yapmacıklıklara falan dayanamıyorum. Sonradan görmelik hareketlerine dayanamıyorum.
0: Abi para böyle bir şey mi ki? İnsanı değiştiriyor mu hakikaten?
1: Böyle bir şey. Para böyle bir şey. Para şöyle bir şey abi. İki şey yapıyor para.
0: Bir dakika, sende yok da mı değişmedin?
1: Ya işte öyle diyenler olsa var. Bak öyle diyenler de var. Sen değişmiyorsun çünkü yok. Çünkü sende bir şey yok. Üstte yok, başta yok. Hatta Buket Aydın bir programında şey dedi. Çok tatlı, severim onu. Ya üstte yok, başta yok. Seni niye dinlesin insanlar dedi. Ya bu da bir dürüş. Belki de gerçekten yok. Ondan böyleyim. Ama başka bir görüş var. Biz çok zengin bir ailede doğduk abi. Tamam. Yani bizim doğduğumuzda benim dedemin dedesi yani burada eskiden Yavuz Hırlısı varmış, onda resimleri var Atatürk'le falan. Ondan sonra dedemin işte bilmem ne köşkleri falan filan. Biz böyle köşklerde büyümüş bir aileyiz. Tamam. Ben onu sonuna yetiştim. Ve sonra iflası gördüm. Şimdi biz şeyi gördük.
0: Ama sen iflastan sonra kendi kendine kitapta yazmışsın bunları yani, öyle değil mi? Senin mücadelenle olmuş.
1: Benim mücadelem. Ama şunu gördüm işte abi, orada şunu gördüm. Çok zengin olup da böyle çok kibirlenince bir kez Allah senden onu alıyor. Bak net söylüyorum sana. Çok kibirlenince, havalanınca alıyor. Hiç almayan görmedim. Sana bir üst tane örnek vereyim. Hatta internete girsinler. Efsane İşler diye bir program var abi. Girsinler. Zamanın Türkiye'nin en zenginleri bakın nerede bugün? Yok. kimi intihar etmiş, kimi neler var ya, ben neler diyorum. Özal zamanı zengini bir tanesi intihar etti. Öbürü bir tanesi Banker Castelli intihar etti. Yani hepimizin hayran olduğu insanlar bunlar bir de bir de. Yani daha sayarım bitmez. İntihar etmeyip şu anda her şeylerini kaybeden çok insan var. Sonuç para öyle bir şey ki abi. Çok arttıkça seni sapıttırıyor. Tamam mı? Aşırı şekilde hedonilere sardırıyor seni. Tüketimini arttırıyor. Biz onu yaşadık babamlarda. Babam hiç çalışmadı. O çalışmaz mı?
0: Baban kibirli miydi,
1: tabii,
0: öyle miydi?
1: Tabii tabii, yani babam şöyle kibirliydi.
0: Kızıyor musun ona?
1: Kızma ya, çok kızardım. Şimdi artık o kadar seviyorum ki, çünkü o ölümünün son 5-6 yılında çok böyle tatlı kedicik oldu. Allah vermesin, Allah kalp hastasından dolayı böyle çok canımızdı, ciğerimizdi, ama ondan önceki dönemde çok kızardım. Çünkü şöyle bir insandı yani, lütfen yanlış. Ama öyle bir klişedir. Babamı yazlıkta boğduğumda falan şeyler, bu hani başkonsolos falan mı, bu ne havalar. Babam öyle bir adamdı, aslında işsiz. Çalışmıyor hiç. Ama para var ya, dededen gelen mal satıyorsun falan filan. İşte bir sen buraya bu çayı getirsen, bu çay ne ya? Bunu götürün, düzgün bir şey getirin falan filan işte. Hani bugün yaşasaydı maça çayı isterdi burada, yani maça çayı isterdi.
0: O kadar tabii, yani. Tabii. Etrafındaki insanlara rahatsızlık veriyordu aslında bu durum.
1: Tabii yani. Ama etrafındaki insanlar da öyleydi. Sorun abi, zaten öyle bir hayata geçince öyle hayat o insanlar etrafında oluyor zaten. Öbürünün gemisinin boyunu soruyorlar. Mesela onun teknenin boyu ne kadar, öbürünün teknesine. Hep tekne boyu konuşurduk mesela. Bir tekne boyu, bir de işte başka şeyler. Çok söylemeyeyim. Hani evet. Erkeklerin iki tane konuştuğu konu var bununla ilgili.
0: Evet.
1: Hani... Yani baba, yani diyorum, tekneyi düşüneceğim size diyorum, balı satmasak bize, o evler kiradan gelse de yaşasak falan filan falan filan. Dolayısıyla o şeyi gördün.
0: Sıfırı tükettiniz mi abi?
1: Tükettik abi. Sıfırı tükettik, eksiye geldik.
0: Ondan sonra ne oldu?
1: Ekside, eksiye gelirken sadece şöyle bir uyandım. Yani daha doğrusu uyanmam benim, daha küçük oldu. 15'te uyandım da annem uyanamadı. Kadınlarda şöyle bir şey var. Annem mükemmel bir insandır, çok zeki bir kadındır ama... şey yapamadı. Benim dediklerimi küçük çocuk olduğum için algılayamadı. Yani dedim ki bak anne, bu her şeyimiz gidecek. 34 tane daire var. Takır takır satıyoruz gidiyoruz.
0: 34 tamam. tane 34 daire var. Yani
1: köşkü yapmışız bina yani. En son oturduğumuz yere geliyoruz. Oturduğumuz kaldı en son, tamam mı?
0: Hepsi gitti, bir hepsi o kaldı.
1: Gitti, o kaldı. Anne bak, babam bunu da satmak istiyor dedim. Ben buna bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım ya dedim ben. O zaman şey yoktu. Şu an Allah razı olsun iktidar şey çıkardı. Aile mülk yasası diye bir şey çıkardı. O zaman aile mülk yasası diye bir şey yok. Babam onu kafaya göre tak satabiliyordu. Tamam yani. Biz sabahleyin donsuz kalacağız, affedersin.
0: Allah
1: yani.
0: Allah.
1: Yani donsuz kalacağız biraz ağır oldu ama evet. Hani aç kalacağız diyeyim. Aç kalacağız. Yani. Evsiz kalacağız, tamam mı? Ondan sonra ben annemle kavga ettim, babamla kavga ettim. Benim kendi kazandığım paralar vardı küçük yaşta. Onları böyle aldım. Babamın borçları vardı çünkü.
0: 15 yaşında mı?
1: 15-16 falan ne kazandım. Borsadan kazandım işte, ev aldım. Anlatırım onları. Baba dedim, ben sana bunu veriyorum, bu parayı. Şu parayı veriyorum bir şartla, bak daire sattım. Halkada dairemi sattım, sana veriyorum dedim. Bir şartla dedim, bu parayı dedim annemin üzerine yapacaksın. Hatta defterimde yazmışım.
0: Sen bunu söylediğinde kaç yaşındaydın?
1: En fazla 17'imdi.
0: Şaka yapıyorsun
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: Burada hatta şey oldu, hayatımın dönüm noktasıdır o. Çünkü o ev gitseydi biz başka yere gidecektik. Yani evsiz olunca daha da başka noktalara gidebilirdik yani. İstanbul'dan göçe kadar gidebilirdik.
0: O zaman bugünlere de gelemeyecektim
1: hiçbir
0: ben.
1: Hiçbir yere gelemezdim abi. O zaman aşağıdaydık. Hatta benim hani şeyim vardı. Allah affetsin. Hani bir dönem o kadar kötüydü ki her şey. Ben intihar edeyim, kurtulayım bu dünyadan. Babamın borçları çok. Bir de bende disleksi var. Başarılı olamıyorum. Sürekli işlerden atılıyorum. Bir yere sokuyorlar. Atılıyorum. Bir yere sokuyor. Atıyorum. Ben çünkü dikkat dağınıklığı var. D'yi ayıramam. Ayakkabımı bağlayamam. Hep dal geçerler bende bununla ilgili falan. Bu çok zor bir şey. Hep aptal olduğunu hissediyorsun falan. İşlere de giriyorum, hatırlıyorum.
0: Bunu aşabildin mi bu arada şu anda?
1: Şu an onu aşmadım ama onun başka bir yöntemini buldum. Yani şöyle, aslında Einstein'ın güzel bir sözü var. Her insan zekidir. Eğer sen bir balığı dağa tırmandırırsan ya da ağaca, o hayat boyu kendini mutsuz hisseder ve başarısız. Balığı denize koymak lazım. Vay. Beni o devirde, ekonomik koşullarımız kötü olduğu için iflas etmiş durumdayız. Evin borçları var. İş de bulamıyorum. 99 krizdeyim. Mecburen böyle evrak işi olan, paperwork olan yerlere koydular. Bir odaya koyuyorsun beni abi böyle. Bir sürü kağıt var üzerinde. Şimdi disleksi olan bir adam mahveder.
0: Of.
1: Mahveder yani. Of. Hesaplar karışır. Sana 10 bin yerine 100 yazıyorum falan. Batırıyorum her yeri. Ve her seferinde kovuluyorum. Sonra şuna uyandım ben. Ben dedim başka bir şey yapmam lazım. Baktım disleksi hastaları ne yapabilir? Satış yapabilir. Benim dışarıda olmam lazım. Benim konuşma sorunum yok. Çünkü beynimin bir tarafı çok az gelişmiş. Bir tarafı çok iyi gelişmiş. Neyse, sonra sahaya çıkınca global şirketlere girdim falan filan. Kendimi kurtardım yani. Oradan kurtardım ve hep biriktirdim. Hep o şeyi gördüm işte. Babamların o ne kadar çok harcayarak. Yani şu lüks hayat mutlu ediyor. Gibi hikayelerin ne kadar klişe olduğunu gördüm. Ve hiçbir şekilde onları yapmadım. Babamların zıttını yani yapmaya başladım. Yani benim dedemle babaannemin 1960'ında Paris Cannes'da resimleri vardır.
0: Vay be.
1: Hani Türkiye'de kaç kişinin vardır? Ama o bizimkiler oradayken, o Anadolu'nun köyünde olanların hepsi geldi şu anda, her şey sahibi oldu. Bizimkiler her şeyi sattı. Hatta öyle bir kibir de vardı bizim ailede. böyle andavallar geldi her şeyimizi aldı, cahiller geldi her şeyimizi aldı, Bakırköy'de yerlerimizi aldı, işte atom Doğulu geldi, Vanlı geldi, Diyarbakırlı geldi, Trabzonlu geldi. Böyle küçümsen insanlar böyle, tamam. Böyle bunların bizimkiler öyleydi. Ben de derim ya, vermeyin o zaman kardeşim, satmayın. Yetmiyor. Niye yetmiyor? O adam nasıl yapıyor? Çünkü o adam 50 bin 60 binle geçiniyor bugünün parasıyla. Sen 500 binle geçiniyorsun yani. Havyar yersen yiyorlardı. Bilmem ne şarabı yersen. Sonuç olarak abi uzatmayayım. Ben bu kibir ve lüks ve aşırı görgüsüzlüklerin içinde büyüdüğüm için ben bir karar verdim hayatımda. Dedim ki abi ben böyle yaşamayacağım. Her etki bir tepki doğurur. Tamam, her alimden bir zalim çıkar. Çok güzel sözler
0: çok, bunlar aslında. Çok.
1: Ondan sonra dedemin de genleri böyleymiş. Bu dedem de çok başarılı bir adammış. Dedemin de genleri de geçmiş. Burada. Gen de önemli mesela. Kardeşim böyle değil çünkü. Aynı babadan kardeşim aynı kafada devam ediyor yani. Yokuş aşağı bırak patladığı yerde dursun diyor araba. Tamam, ben öyle değilim. Ben bunları yaşadım. Bir daha da büyük abinin olma şeyiyle işte bir şeyleri toparlamaya başladım. Kurumsal hayata girdim. Hep kurumsal hayata girdiğimde hep yatırımlar yaptım, tasarruflar yaptım. İşte arsa aldım, hisse senedi aldım, ev aldım, bir şeyler aldım. Hep küçük küçük bir şeyler aldım. Sonra abi 2015 yılıydı. Bu pandemiden önce miydi? Hocam hala önceydi. Ben dedim, artık dedim çalışmak istemiyorum dedim. Tamam, çünkü bizde bir de baba hiç çalışmamış. Kardeşte de çok çalışma sorunu var. Bizde çalışma sorunu var. Bizde çalışma böyle eziyet gibi yani. Hatta bir gün psikoloğa gittim Nişantaşı'nda, o zaman psikolog hanım şey demişti. Arzugül Pektaş'tır, ona da selamlar olsun. Özkan Pektaş'ın eşi. Yani Mert dedi, çalışmak dedi çişe gitmek gibi şeydir dedi. Sizin ayda zulüm gibi görüyorsunuz. Biz her gün çalışıyoruz dedi. Sizin buna travmayı açmanız lazım. Çünkü görmemişsin yani. Rol model, baban 11'de 12'de kalkıyor. Annen 11'de 12'de kalkıyor. İşte baban o zaman işte bilmem ne golf yoktu, onun gibi şeyler oynuyorlardı. Ata falan biniyorlardı. Annen gidiyor bilmem ne yapıyor. O zaman fitness, yoga yok, başka şeyler var, aerobik. Bütün hayatım böyle geçiyor ve devamlı paralar eriyor. Hafta sonu paran yok, Paris'e gidelim diyorlar. Gidiyorlar, para eriyor. Böyle bir zengin aile, böyle saçma sapan bir harcama şey oluyor. Ondan sonra senin bunu aşman lazım falan dedi. Ben abi işte bir şekilde açtım 2015'te. Dedim ki ben finansal özgür oldum. Yatırımlarımla çalışmayacağım bundan sonra. Ondan sonra ne yaparım dedim, ederim. Sonra işte bir kitap yazma fikri geldi. Bir Türker Akıncı diye Beyaz TV'de Joey dostum var. Türker dedi, sen kitap yaz, senin hayat hikayen çok ilginç dedi. O bir kitap yazalım dedim. O kitaptan sonra televizyon programları oldu. YouTube oldu, şu oldu. Instagram çok büyüdü. Ondan sonra bir şekilde...
0: Ondan sonra döndük dolaştık geldik, büyüdün, o büyümenin de bir bedeli var. Çat çat çat çat çat çat.
1: Aynen abi. Aynen çat çat çat.
0: Çok sinirli geldi biliyor musunuz çok. Sevgili Mert bugün, Mert Başaran bugün. Çünkü evet. Dün çok. Sosyal medyası haber oldu. Evet. TikTok gitti. Evet. Ya gitti diyorum ama kapandı mı? Askıya mı alındı? Ne oldu?
1: Abi, senin TikTok de kapandı. Twitter, Instagram kapandı. Ondan sonracıma TikTok şeyde, Twitter'da şey oldu şu anda. Askıya alındı.
0: Abi niye? Sebep ne? Sen kimi rahatsız ediyorsun?
1: Abi sebep şu.
0: Neyi rahatsız ediyorsun?
1: Sebep şu. Açıkladıkları sebep söylüyorum. Bir kez açıklamıyorlar. O kadar güçlüler ve o kadar kibirliler ki hani bazen şey diyorlar. Onu da geçen tweet attım. Mesela çok güldürdüm herkesi. Dedim ki ben biraz böyle ironi yapmayı severim böyle. Ben zekice oyunlar oynamayı seviyorum ama hiç halka böyle bilgi vermek amaçlı. Küstahlık anlamında değil mesela. Şunu yazdım. Kardeşim diktatör arıyorsanız diktatör. Hırsız arıyorsanız hırsız. Nerede? İşte benim Amerika'da. Benim şeyimi alan. Ben çünkü dükkan almışım orada abi. Dükkan aldım ben. O dükkanı aldım. O dükkanı aldıktan sonra oraya her ay sermaye
0: parasını
1: yatırdım.
0: Ödüyorsun.
1: Para ödüyorum abi. Bir de o zaman reklamlarda verdim başlarken ben. Yani öyle bir ticari kafam vardı. Twitter'ımı, Instagram'ı büyüteceğim dedim. Abi sen benim bugüne kadar belki 1 milyon ödediğim yeri sorgusuz sualsiz çöküyorsun. Yani senin şu dükkanı çökse bu devlet Türkiye Cumhuriyeti faşist derler. Dubai yapsa bunu faşist derler. Evet. Amerika'da bir tane Zuckerberg diye bir adam geliyor. Seni beğenmedim diyor. Neye diyorsun? Topluluk kurallarıma uygun değilsin diyor. Peki topluluk kuralları ne ya kardeşim?
0: O kadar söylüyor.
1: O kadar söylüyor. Yani onun cevap verecek merci de yok. Abi yapay zeka. Yani bir tane kişi olsa yani en azından şu bankalar mesela arada bir şey yapıyor, arıyorsun bankayı. Banka diyor ki Mert Bey diyor ya işte 3 lirayı yanlış yere yollamışsınız, ondan kızdık kapattık. Eyvallah, bir cevap var. Ya da sizin tipinizi sevmedik kapattık. Eyvallah, bu cevap da yok. Desin ki senin tipini sevmedim. Onu da demiyor adam. Topluluk kuralları diye bir şey yolluyor sana. Cevap vermiyor. Küstahlar falan filan. İkinciyi açtım yine kapatlar falan. Yani bu bir şey ya. Diktatörlük ve şey. Ama sorun nedir derseniz. Sorun gerçeği nedir derseniz. Sorun şu. Bu dünyada benim anlattığım şeylerin vatandaşlara anlatılması istenmiyor. Bunu ben komplo teorisi diyenler oluyordu. Alın diyorum. Ben komplo
0: niye?
1: Teorisi ise
0: benim... neye engel oluyorsun sen bunlara?
1: Abi neye engel oluyorum? Bu adamların...
0: Bir de sana bir şey soracağım. Tam bu noktada. Evet. Abi sen yanlış anlaşıldığını düşünüyor musun?
1: Çok düşünüyorum tabii ki.
0: Yanlış yani anlaşıldım. Aslında kardeşim ben çok güzel bir şey söylüyorum. Doğru bir şey söylüyorum ama çünkü o kadar çok fikir ayrılığı görüyorum ki sana ciddi anlamda destek verenler var ama seni ciddi anlamda eleştirenler hatta hakaret boyutuna varanlar var. Mutlaka.
1: Dün bir tanesi yazmış, vasat adamsın, bu adamı her yere nasıl çıkarıyorlar? O da enteresan değil mi ama bak ona da geleceğiz ama vasat adamsın, bu adamı niye buraya çıkarıyor? Ben de cevap olarak şunu yazdım. Kardeşim ben vasatım. Hatta gerizekalıyım. Hatta gerizekalı olduğumu düşünüyorum diyorum. Hatta ben ayakkabımı bağlayamıyorum diyorum. Hatta diyorum, bunları utanmadan söylüyorum diyorum. 8 kez işten atılmışım diyorum. Ama ben diyorum basit şeyler yaparak sadece hisse senedi ve arsayı ve düzenli alarak hatta altın. Sadece sigara kahve içmeyerek marka çanta almayarak. Hı. 35 yaşında çalışmayacak hale geldim. Hı. Bunu nereden anlıyorsun? Diğer hocalar, diğer bir sürü insan abonelik için değil mi? Yalan evet. Yakar mesajlar atıyor. Evet. Onlar abone oldun bana diyor koskoca profesör falan.
0: Evet, evet.
1: Ben demiyorum. Demek ki ben fakir değilim yani senin gözünde. Bir şey özgür olmuşum yani değil mi? Tek sorunum ama kıyafetlerim lüks değil sizin gözünüzde, anladın mı? Yani şimdi ben
0: o da çıktı yalnız. Senin saatinle ilgili öyle bir şey var mı? Senin saatin çok pahalı dediler. Şu kadar dediler.
1: Hayatta
0: kadar
1: benim saatlerim pahalı olmaz. Keşke olsa almam yani. Enayilik olarak görüyorum yani. 4000 lira falandır en fazla bu saat.
0: O da hediye mi? Hediye olan
1: hediye
0: mı?
1: Hediye olan 4000 lira. Bir tane de var. O da böyle altın gibi ama bilmem ne marka. O da yaklaşık işte 100 dolar falan ya. Bendekiler 100 doların üzerine geçmez. Ondan sonra iki tane saatim var. Şey orada şey var bizden olanı bak abi olay şu. Normalde ben o bilgileri şunun için anlatıyorum. Bu buradaki genç arkadaşlarıma da anlatıyorum. Yolda bak aşağıda bir kız vardı şey demen. Gidiş resepsiyondaki kızı biraz anlatayım. Onu göreceğim konuşacağım. Yani o benden çıktığında şunu hissetsin. Ya bu Mert Başaran normal bir adammış. ODTÜ mezunu değil, profesör değil, doçent değil, çok yakışıklı değil, çevresi acayip değil. Bu adam kendi kendine bu basit şeyiyle bir noktaya gelebilmiş. Ben de yaparımın duygusal motivasyonlu olsun ve yapsın istiyorum, tamam mı? Şimdi bunu görüp olmak gerekirken adam şunu yapıyor. Sen vasat adamsın. Ya ulan ben vasatsam sen benden daha iyisin. Bunu kabul ediyorum ben. Daha iyisini yapabilirsin. O insanların gıcığına gidiyor anladığım kadarıyla. Yani onu sevmiyorlar. Yani
0: sen ne diyorsun da rahatsız oluyorlar?
1: Abi ben şunu diyorum işte.
0: Sen
1: yani
0: mesela hani baktığımız zaman Mert Başaran tasarruf uzmanı. Ne abi tasarruf ne? Yani herkes tasarruf yapabilir mi mesela?
1: Yapabilir abi işte. Herkes. Ben herkes yapabilir yani anlatıyorum.
0: Herkes.
1: Abi, herkes yapabilir abi yani. Herkes yapabilir. Herkes
0: abi kendine. Adam çıkıyor diyor ki 15 bin lira para alıyorum, 20 bin lira para alıyorum. Bununla nasıl tasarruf yapayım diyor.
1: Abi şimdi 15 bin lira ben sana şöyle söyleyeyim. Geçen bana yazdı biri 40 bin lira maaş alıp 10 bin lira tasarruf yapan adam var yani. 400 bin lira maaş alıp ay sonu getiremeyen adam. Vallahi billahi gerçek.
0: Allah Allah. 40 bin lira para alıp 10 bin lira ayırıyor kenara.
1: 400 bin alıp da geçiremeyen var. Bu da gerçek ama.
0: Sen bunu tamam.
1: 400 bin ama kabullendin. 400 bin kabullendin. Niye? Çünkü sen bu tarafa yakınsın. Şimdi bizim gruba gitsen sen benim arkadaşlara gitsen.
0: Abi yok,
1: şey
0: yok.
1: Diyor adam.
0: Ondan ona değil. Hayır, video geldi aklıma. Şimdi senin bu söylediğin sosyal medyada tamam dönüp dolaşıyor bu videoda. Şunu soracağım sana. Sen her ikisine de var mısın? Tamamdır diyor musun yani?
1: Tamamdır diyorum tabii abi. Yani. Var gerçek hayatta da bunlar. Abi ya benim hatta arkadaş gruplarım böyle. Bir gün oturuyoruz biz. Geçenlerde oturduk. Bir çocuk var 40 bin lira maaş alıyor sahiden. İzmir'e yerleşti burada geçinemiyorum diye. Çocuk gerçekten 3-5 biriktiriyor tamam mı? Tek yaşıyor İzmir'de. Burada yaşayamadı ama bak yaşayamadı hayatını değiştirdi bak. Yaşayamıyorum dedi İzmir'e geçti. Burada çok pahalıydı oraya geçti. Orada ucuz bir evi vardı oraya geçti. Gidip merkezde oturmuyor. Öbürü diyor ki oğlum sen nasıl geçiniyorsun diyor. Ben 65 alıyorum diyor geçinemiyorum diyor. 40 alan diyor ki abi 65 alsam ben diyor. Uhu krallar gibi geçinirim diyor. Ben ağzım açık dinliyorum bu arada bunları. Öbürü de diyor ki. Hepsi de ayrı seviyede çocuklar yani okumuşlar farklı şekilde. Öbürü diyor arkadaşlar güldürmeyin beni 65'te falan insan geçinemez. Ben 130 alıyorum. Kocaman şirkette bilmem neyim satış direktörüyüm.
0: Allah Allah.
1: 130'da geçinemiyorum. Allah işte beni güldürmeyin diyor. O da diyor ki abi ben 65 alıyorum sen bana 130 ver. Bak bakalım nasıl geçiniyorum diyor. Bir tanesi var o bizim en üst fon yöneticisi arkadaşımız. Bunların hepsi boş konuşuyor Mert. Ben 400 bin alıyorum. Kocaman şirkette benim geçinme şansım yoktu. İki çocuk özel okulda 300'e gidiyor diyor. Kiram 100 bin lira diyor. Bunlar boş konuşuyorlar. Popülist yapıyorlar. Sen popülist adamlarla konuşuyorsun diyor. Şimdi anladın mı? Hangisi yalan? Hepsi
0: şimdi
1: doğru.
0: Hepsi,
1: hepsi doğru kardeşim.
0: Hepsi doğru.
1: Hepsi doğru. Bak her yerde yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bize sistem ona ben neyi konuşturmaya çalışmadıklarını anlatmaya çalışıyorum. Abi işte. Ben sistemin kapitalist sisteminde öyle mahir bir özelliği var ya. Ne kadar para kazanırsan kazan o parayı senden alıyor.
0: Öyle mi?
1: Alıyor abi. Abi alıyor öyle bir alıyor ki babalar gibi alıyor tamam ya ben ne zengin ailelerin
0: nasıl alıyor
1: alıyorum.
0: Mesela
1: abi şu saat 4000 liraya sana bu aynı saati 40 bin dolara aldırıyor mesela veya bir tane hanımefendi var biliyorum bir yerini satıyor 50 bin dolara yurt dışına bir yere gidecek estetik olmaya yani 50 bin dolara
0: Allah Allah
1: tamam. Aynı şey 5 bin dolara bunu yapabilirsin yok abi oraya gideceğim diyor sana sistem çok uygun şeyler buluyor yani senin buglarını biliyor açıklarını biliyor ne bileyim mesela işte 5 ayakkabısı varsa 5 tane daha aldırıyor dün yine bir tane kız çocuğuyla beraberdim. Tasarruf yapmak isteyen bir genç arkadaş durduramıyorum diyor. Alışverişimi durduramıyorum diyor. 38 tane ayakkabım var diyor. Ve gerçekten fitness'ta çalışan maaşı 80-100 bin lira bir kız arkadaşımız. Yani 38 tane ayakkabın olmaması lazım kızım seni durduramıyorum diyor. Şimdi sonuç nereye geliyorum? İktisatta bize bunu öğrettiler zaten abi. İnsan ihtiyaçları sınırsızdır tamam mı? Bunun içine çapkınlık koyarsın, bunun içine kumar koyarsın, bunun içine başka kötü alışkanlıklar koyarsın. Dom Perignon şarap koyarsın. Öyle güzel oluyor ki sistem.
0: Sağlığa zararlı diye.
1: Sağlığa zararlı de. Bunlar. Bunlar sağlığa zararlı. Bunları kullanmayın ama sistem bunu sana pompalıyor. Var Instagram'da görüyorsun yani. Mesela benim önüme sürekli şey geliyor abi. Senin de önüne geliyor durum. Niye benim önüme Monaco'da bir tane yaşlı amca var abi 80 yaşında yürüyemiyor. Altında bir gün Ferrari, bir gün de Porsche, yanında da iki tane güzel kız geziyor abi. Niye o adam benim önüme geliyor? Niye geliyor sence? Rastlantı mı o?
0: Niye geliyor?
1: Söyleyeceğim. Dünyada 1,5 milyar insan açlıktan ölüyor şu anda. Su bulamıyor biliyor musun abi? bazıları böcek yiyor böyle. Böcek yiyen resim. Onlar bizim önümüze gelmiyor. Yani böcek yiyen ya da Gazze'deki çocuklar önümüze gelmiyor. Afrika'da gelmiyor. Bir buçuk milyon insan gelmiyor. Dünyada o amca gibi 50 kişi var. O 50 kişi geliyor biliyor musun? Çünkü sistem senin daha çok tüketmeni istiyor. İşte ben de
0: özellikle getiriyorlar.
1: Özellikle getiriyor. Yani. Algoritma senin ilk televizyonlarla başladı bu abi. Şimdi sosyal medyayla seni köle yapmak istiyorlar. Tüketen köleler olman lazım. Tüketen köleler olman için de ne olması lazım? Senin önüne sürekli bunlar. Şimdi senin önüne şey götürürsem, abi bak benim dayım böyle iflas etti. Yarın bir sıkıntı duyarsa ya da bu Sputnik yarın bugün Türkiye'den ayrılır ya da senin patronunu değiştirirsen aç kalırsın. Benim dayım öyle aç kaldı. Duyarsan sen bunları sen tasarrufa geçersin. Sana bunu duyurtmuyorlar. Sen diyorlar ki rahat ol. Sputnik gidiyor, Türkiye gidiyor, coşuyoruz biz, gaza geldik. Ye. Carpe diem ya, kaç yaşındasın? 50. 5 yıl ömrün kalmış düzgün. 5 yıldan sonrası kötü gider abi. Kredini hemen çek. Bugün harca, yarın ye falan filan. Bizi küreleştiriyorlar anladın mı? Tamamen bunu da kim yapıyor dersen. Bu belli bir grup vardı. Şimdi isimlerini vermeyeceğiz. Dünyayı yöneten bir grup var. Belli bir dine mensuplar bunlar. Bunlar yapıyorlar. Yani. Dünyayı zaten bunlar yönetmiş. Bütün bu kanallar da onların. Instagram onun. Öbürü onun. Hepsi aynı adamların. Aynı grubun. Familyanın. Bu familyadaki adamlar nasıl yaşıyor biliyor musun abi?
0: Nasıl yaşıyorlar?
1: Onlar cimri ve finti yaşıyorlar abi. Aynı şeyi yerler.
0: Hiç böyle bir lükse şeydi.
1: Yok abi. Yok hiç yok. Ben hepsiyle çalıştım. Benim en büyük özelliğim ben Sultanahmet'te onlarla çalıştım. Tabii ki içinden aralarından onların da sapıtanları çıkıyor %1 ama. Ama yani %1'dir
0: onlar
1: yani.
0: Onlar lüks hayat yaşamıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Ne bileyim yatlar şunlar bunlar şimdi, gezmeler tozmalar falan filan.
1: Yani onların var ama çok sınır. Mesela Kurtlar Vadisi diye bir dizi vardı. Tamam. Orada çok güzel bir sahne vardı. İplik Nedim vardı onları sembolize eder. İplik Nedim.
0: Para mı canım mı?
1: Sen arabayı niye değiştirmeyeceksin diyor. Sen önce ananı değiştirirsin diyor baban diyor. Ondan sonra ben de arabamı değiştirir diyor. Ben şuradan biliyorum onu. Adam orada eski Peugeot kullanıyordu. Gerçektir. Benim babam iflas ederken Mercedes kullanıyordu. Anneme BMW alınmıştı. Bizim borç aldığımız o amcalar, o tip amcalardan biz o zaman borç aldık. Peugeot arabalar kullanıyorlardı. Vay be. Bilmem ne modeldi. Veya Volvo kullanıyorlar.
0: Abi dur lafını unutma, saat başına gideceğiz. Değerli dinleyiciler, Mert Başaran canlı yayında konuğum. 0505 171 66 56'dan varsa sorularınız gönderebilirsiniz. Sohbetimiz olsun, devam ediyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Abi şimdi o kadar çok soru var ki yani vakit aslına bakarsan çok dar. Şu dolar konusunu soralım. Yatırım konusunu sorduk ya. Hep sana en çok gelen soru budur. Abi evet. Ne yapayım? Nereye yatırım yapayım? Param var, dolar alayım. Gidiyor kirada evi var, evini satıyor götürüyor işte bankaya yatırıyor falan. O kadar çok şey var ki ama şu dolar konusunda bir şeyler söylesene, ne diyeceksin? Dolar parayı dolara yapıp tutmak mantıklı mı?
2: En aylıktır diyorum. Çünkü doların enflasyonu vardır diyorum. Fakat insanlara Türkiye'de bu öğretilmemiş abi. Tamam. Öğretilmediği için halk şundan habersiz.
1: Abi biraz yaklaş şu şeye.
2: Halk şundan habersiz abi. 100 dolarlık bir param varsa
1: tamam.
2: Altına yazıyorlar. 80 olunca ne diyeceksin? Abi 80 olunca da senin tamam mı 100 doların 105 dolar olmayacak kardeşim. Sen 80 olduğunda dolar, hatta 580 olduğunda yine 100 doların olacak. Yanlış mı?
1: Doğru.
2: 100 doların yavrulayacak mı? Yavrulayacak. Senin 100 doların 100 dolarsa sen nasıl para kazanacaksın? Benim param arttı diyeceksin. Senin paran arttı. Amerika'dan 100 dolara gelen ürün 100 dolara gelmiyor ki. iPhone 500 dolara çıktı Amerika'dan, 1000 dolara geliyor. Kahve geçen sene 100 dolardı, 110 dolara geliyor. Yani dolar arttığında sen paranı eritiyorsun ama Türkiye'de bunu da anlatmamışlar. Bu da bak bilerek anlatılmıyor. İşte ben bunları anlattım diye oradan topluluk kurallarına uygun değilsin diye paylaşıyorlar bir şeyler. Yani çünkü topluluk kuralları nedir? İşte ekonomik konularda çok konuşma. Gazze ile ilgili çok konuşma. LGBT ile ilgili çok konuşma. 3 tane kırmızı çizgi var bu adamların, bu dünyayı yönetmenin inanılır kafa yapısının. Ondan sonra acaba bana komplo teorisi geliyordu ama şimdi anladım yani. Bana da gelince bunlar başıma. Tamam, istemiyordu ama dolayısıyla.
1: Bu sana ilk defa mı oldu bu arada?
2: Ha?
1: İlk defa mı?
2: Yok, bu bir yılda beşinci kez uğraşıyorum abi onunla. Bugün Twitter'a ilk defa oldu sadece. Çünkü çok yorucu bir şey. Çünkü adamlar şunu istemiyor. Sen eğer uyanırsan, dolar yerine başka bir yatırıma koyarsan paranı, altın veyahut da başka bir şey ya da Amerikan hisseleri, sen dolar getirisi alacaksın ve adama bedavadan faiz veremeyeceksin. Şu an buna uyanmadığı sürece dünyada insanlar dolara rezerv para olduğu için bedava sıfır faizli para veriyoruz abi şu an.
1: Abi ben sana şimdi çıkarsam 100 bin lira para versem Mert tamam. Başaran, al bu 100 bin parayı, 100 bin TL'yi nasıl değerlendirirsin, ne yaparsın abi?
2: Şimdi bunu biraz esprili cevap vereyim. Şimdi Mert Başaran hiç para yemiyor diyorlar, tamam mı? Şimdi ben Mert Başaran para yiyor kesin, cimri değilim. Orada Mert Başaran'ın
1: ne yapıyorsun, nasıl yiyorsun
2: Mert Başaran'ın örneğini vereyim. Mert Başaran eğer durumu
1: 100
2: varsa
1: 100 bin TL'yi aldın çıktın abi.
2: Mert Başaran'ın durumu varsa diyorum yani. Mert tamam. Başaran bir örnek burada. Ben kendim için demiyorum. Şu an Mert Başaran'ın durumu varsa, yani benim bu ay bir işlerden veya bir kira gelirimden ayda 300 bin lira, 400 bin lira kiram geliyorsa, 100 bin lira neyse ve ben bununla rahatsam. Ben o 100 bin lira bana verdi, ben yatırım da yapma, ye diyorum adama. Ya bana soruyorlar çünkü ben o kadar cimri değilim. Abim ye. Sen ne yap? Yurt dışına git diyorum, bak bayram tatilinde git diyorum. Ne bileyim, telefonunu değiştirmek istiyorsan değiştir diyorum. Ben bunlara karşı değilim diyorum. Benim karşı olduğum.
1: Ama gelirim varsa bunu yap.
2: Benim karşı olduğum diyorum. Bir azınlık bu halde zaten. Çoğunluk bu halde değil diyorum. Ama benim karşı olduğum burada, işte beraber burada radyo programı yaptığımız içerideki rejisör arkadaşımızın iPhone 170 alması. Örnek veriyorum, 70 bin lira maaş alırken. Aşağıdaki vale arkadaşımızın ayda 80 bin alırken 170 bin lira telefon alması. Ne bileyim, öbür arkadaşımız senin burada mesela ayda bilmiyorum rakamı 130-140 bin lira kazanırken 4 milyonluk araba alman. Ben bunlara deliriyorum diyorum. Benim işim bu diyorum.
1: Niye alıyor peki? Yani
2: işte niye alıyor? İşte
1: Türk sistem mi aldırıyor
2: bunu? Sistem aldırıyor abi. Türk toplumunda şöyle bir şey var abi. Desinler kültürü var. Gösteriş kültürü var. Tamam, bizde itibar böyle gözüküyor. Bunu bu kadar söyleyebiliyorum. Anladın sen. Yani
1: tamam.
2: Biz orada doğuyuz abi. Altın varak olmadan adam sana insan yerine koymuyor. Evlerimiz büyük olacak, şey oluyor. Bak Avrupa'da böyle bir şey yok. Yunanistan'da böyle bir şey yok. Yunanistan'a gidiyorsun, 1990'larda gibi yaşıyor adamlar. Ama adamlar mutlu. Bizdeki lüks araba yok. Bizdeki marka yok. Ama adamlar
1: ama mutlu. Şimdi şöyle bir şey de yok mu abi? Adam mesela diyor ki, lan diyor, ben diyor şu kadar para verip ev alamam. Araba da alamam ortada. Bari bu kadar bunları veremeyeceğim. O zaman gidip alabileceğim şeyleri alayım. Bir tane telefon alayım. Bir tane.
2: Bu yanlış. Niye yanlış? Bak çok güzel bir yerden geldi. İşte benim işim bu. Benim işim ne dersen benim işim bu şimdi. Ben şunu yapıyorum insanlara. Diyorum ki bak kardeşim, tasarruf koştuğu diye bir şey yapıyorum aslında ben. Gençlere bunu anlatıyorum. Yani televizyonlarda bunu anlatıyorum. Bir sürü insan şu anda bundan dolayı kapılmış durumda bu. Salgına gidiyor. Buna doom spending deniyor. İnsanları da böyle
1: doom
2: kandırıyorlar.
1: Tamam, helal olsun. Aynen. Ya az önce aklıma geldi.
2: Doom spending. Gençlere diyorlar ki kardeşim bununla bir bak olmayacak, sen bu para niye? Telefon al. Hayır kardeşim. Bir istatistik sana söyleyeyim. İstatistik sana söyleyeceğim abi. 20 yıl boyunca çıkan iPhone'ların yerine iPhone almasaydın. Hı. iPhone yerine iPhone'un en ucuz modeli veya Samsung alsaydın. Hı. Ya da ne bileyim Xiaomi alsaydın.
1: Herhangi bir şey alsaydın. Heh. Ucuz
2: onu
1: bir şey
2: Apple'a
1: alsaydın.
2: Koysaydın 2 milyon doların varmış abi. 2 milyon doların varmış. Senin 2 milyon doların var mı şu anda?
1: Yok.
2: Ama telefonun iPhone mesela. Hı. Misal. Hı. Ya da sigara içen biri geliyor.
1: Ama pahalı değil ya. Ha? Bu çok eskiler.
2: Ama önemli yani ben onu sürekli alanları söylüyorum. Hani var ya
1: anladım, anladım. Ha.
2: Veya mesela...
1: Abi öyle şey var bu arada 17 çocukta hakikaten esprili
2: var, abi, var, hakikaten var. İşte o paralar var. Ne olacak? Yani adam gelecekte 2 milyon dolar olacağını bilmiyor. Bunu öğretmemişler tamam mı? Hmm. Sen bunu böyle yaparsan bunu köşeye koyarsan 2 milyon doların olur bilmiyor çocuk. Bunu öğretmiyorlar. Damlaya damlaya göl olacağını unutturmuşlar bize. Ve çocuk onu harcamak zorunda kalıyor. Veya başka biri mesela ne bileyim bir arkadaşım vardı hanım arkadaşım. Louis Vuitton çantalardan alırdı. Ya alma şu çantayı bak alma dedim alma bir yerde tarla vardı. Aldı almadı alma. Abi almadığı tarla alamadı yine. Yine çünkü çantaya gitti gönlü 50 bin liraydı. Bugün aynı yer 4,5-5 milyon oldu. O 50 bin lira çanta en fazla 150-200 bin lira. E ama ne oldu? Senin evin olacaktı şu an evsizsin. Gördün mü?
1: O şey doğru mu? Yani çanta önlüğünü verdin diye söylüyorum. Aslında çantanın kalitesi şu gibi değil. Adına veriyorsun o parayı
2: tabii
1: dedikleri.
2: Tabii
1: yani...
2: o komplekslerimize veriyoruz abi. O komplekslerimize.
1: Onu abi ne yapacak peki? Almayacak mı? Yani tasarruf dediğimiz ona.
2: Abi niye alasın? Ya Allah aşkına ben, şu anda buraya gelsem. Ne olur yanlış anla. Burada mesela Gucci ya da Armani yazsa. Ben bir İtalyan'ın ismini buramda taşımak için niye... 5 katı 10 katı para vereyim abi.
1: Para
2: bu
1: vereyim.
2: Bence beyinle yani açıklanabilecek bir şey değil. Bu başka bir şey açıklayamıyorum yani. Ya da şu saat aynı saati gösteriyor. Abi şu saat benim bak uçan bir saat bulursan alırım. Uçsun şu saat. Ya da ne bileyim beni Kenan İmirzalıoğlu gibi yakışıklı göstersin herkese tuşa bastığımda. Vallahi alayım ben 5 milyon euroya saat. İsterim
1: şey.
2: Çok isterim.
1: Yani niye
2: Allah bizi çirkin yaratmış onun gibi isterim
1: yok
2: abi.
1: Yok abi o kadar da çirkin
2: ya. O kadar da deme yani. Var işte bir şeyler yani. Boyumuz kısa. Kendim podumuz ama... Ama bak sistem...
1: Çok pis takmışsın bak ben sana söyleyeyim.
2: Yok ben gerçek söylüyorum ama mantıksız geliyor yani. Ama aynı saat yine aynı ben olacağım.
1: Bir şey söyleyeceğim senin aşk hayatı nasıl gidiyor?
2: Abi ya çok şükür.
1: İyi mi aşk hayatı?
2: Çok şükür.
1: Bak burada var ya kaldı. Bülbül gibi şakıyan adam burada sustu.
2: Buraları şey buraları sıkıntılı abi.
1: Orada da mı tasarruf yapıyorsun?
2: Yaparım abi ama şöyle
1: nasıl
2: tasarruf
1: yapıyorsun?
2: Abi her şeyin tasarrufu var. Mesela şu an için söylemeyeyim şu an yanlış anlaşılmasın. Geçmişi anlatayım ben şu anki günlerimi anlatmak istiyorum. Geçmişte mesela... bir tane kızla tanışmıştım. Bu gerçek hikaye.
1: Ne kadar zaman oldu bu?
2: Bu 15-20 yıllık hikaye. Kurumsal hayatta çalışıyorum. İyi koşullarım var. Altımda arabam falan var. Ondan sonra abi kız çok iyi bir ailenin kızı. Bir yere götüreceğim. Götüreceğim yer İstanbul'un en kalbur üstü yerleri falan filan. Orada kafamda bir şey yaptım. Yaptım yani. Bir ton para harcayacağım dedim. Ondan sonra bir de gittiğinde de kız böyle
1: ne
2: gerçekten mutlu olmuyor.
1: Ne kadar zaman oldu?
2: 15-20 yıl.
1: 15-20
2: ama kız mutlu da olmuyor bu arada. Getiriyorsun şöyle bir şey de oluyor bak abi. Nereden nereye soktun beni bak şimdi.
1: Sen kendi kaşınla yakışıklı düğününde düşün
2: dedim. Kız şunu yapıyor ama mesela bak. Şöyle ama en pahalı restorana götürmüştüm o zaman. O küçük paracıklarımla.
1: Sen en pahalı restorana götürdün.
2: Tabii tabii götürdüm. 15-20 yıl önce küçük paralarımla. Ondan sonra şey buraya hep geliyorum ben her hafta geliyorum ya babamlarla. Aa Mahmut abi, abi ne haber bilmem ne. Bir anda çırak çıktın mı? Ondan sonra kızı akşamleyin böyle heyecanla şey bekliyorum hani. Ya kaç günlük harçlığımı biriktirmişim tamam mı yani. Şey demesini bekliyorum ya çok şahane bir yere geldik falan filan. Nasıl beğendin mi diyorum. Evet evet severim zaten iyi ki götürdün biz yani. Her hafta oradayız. Bittim abi bittim bittim. Abi orada kararı orada da verdim. Her şeyin daha makulüne geçeceksin. Abi sonra Mertler tarafında abi. Tekstilde çalışan. Asgari ücret civarında bir maaşı olan bir kız arkadaşım oldu. Tanıştık. O kadar basit yerlere gittik. O kadar mutlu olduk ki. Hem bebek gibi güzeldi hem de her gittiğimiz yerde dua alıyordum. Böyle ne güzel yere götürdün beni.
1: Bu
2: yani.
1: Eski mi?
2: Eski o da eski işte ama hani o eskiden öbürüne geçtim yani anladın mı? Hani...
1: Ha, o ilk eskiydi sonra öbür eski
2: tabii,
1: oldu.
2: Tabii şimdi ilk eski beni depresyona soktu.
1: Sen bayağı hızlısın anladığım bayağı kadarıyla aşk hayatında.
2: 20 yıl, 20 yıl olmuş abi 20 yılda da yani olsun bir iki tane bir şey. Yani. Hani 20 yılda da olsun yani hani o kadar da. Ama gün sonunda bak orada da bir tasarruf mantığım var yani. Ben artık arkadaş dostlukta da yani ona bakıyorum. Çünkü bak tekrar söylüyorum insan 5 kişinin etrafında toplamasıdır. Senin etrafında
1: o bu gerçek mi o?
2: %100 doğru abi. %100 doğru.
1: Senin etrafındaki insanlar ona göre iyi seçmek lazım.
2: İyi seçmeniz. Yani. Bana soruyorlar hani para sahibi olmam için ne yapayım? Hangi kitabı okuyayım? Ne de okuyayım? Abi hepsini boş ver. 5 tane adam seçeceksin ilk önce.
1: Allah Allah.
2: Çünkü 5 tane seçeceksin.
1: Neyine bakacağım o 5 adamın ne olacak?
2: Plazadasınız.
1: Tamam
2: abi. Bu plaza bilinen bir plaza tamam mı? Tamam. Bir sürü buraya kodaman amdamlar geliyor
1: tamam.
2: Gidiyor. Şimdi sen burada asansörde bile abi. Tamam. Asansör ben Mert Başan olarak söylüyorum.
1: Tamam.
2: Asansörde bile oradan biriyle yanına geldiğimde 2 dakikada 3 tane soru sorarım. 2 tane 3 dakika diyor olabilirim. Alabilirim. Alamayabilirim. Alabilirim. Sevdiririm alırım. Şimdi ama bunu burada yapmayalım gel abi. Afganistan'da bir otelde yapalım abi. Ya da Afganistan'da bir çölde yapalım. Yanına böyle bir şey gelmez. Böyle bir fırsatın olmaz. O yüzden o tüyoyu alamazsın. Anladın mı?
1: Anladım.
2: Fırsat yani sadece Afganistan olarak anlattım. Başka şehirlerde düşünebilirsin. Yani böyle çevrelerde dolaşırsan ve böyle de arkadaşlıklar kurarsan adamlar şunu konuşmaya başlıyor akşamleyin. İşte ya işte bir anda şeyden araba alıyoruz, onu satıyoruz. Yani arabayı bile almak için satıyor mesela. Niye alıyorsunuz diyorum. Çünkü bunlar ikinci eli çok değerleniyor diyor. Satıyoruz diyor. Ne bileyim işte bir adam resim alıyor, satıyor. Resim almaktan satmaktan para kazanılmaya öğreniyorsun. Borsadan para kazanılmaya öğreniyorsun. Şimdi bak, ortam böyle.

0: Kartlardan bir tane çeksene şunlardan.
1: Çekeyim abi.
0: Abi çek onu biraz güç kullan onu aç da içinde aç. Soru var. Mert Başar'ın dinlemeye 3 yıl önce başladım. Sayesinde sürekli birikim yapan, gereksiz hiçbir şey almayan cimri biri oldum.
1: Süper.
0: Tam evlenmeden önce böyle biri olmak iyi geldi. Bir sürü gereksiz masraf yapacağıma bir sürü altın yatırımı yaptım. Abi sen en çok altın mı alıyorsun?
1: Abi yine altın çok... bilmeyenler için altın
0: en
1: ama.
0: En iyisi ne? En abi, böyle en iyisi, eskimeyen.
1: Abi eskimeyen diye bir şey yok. Bakın her dönemin yatırım aracı farklıdır.
0: Arsa var, altın var.
1: Abi, her dönemin farklı abi. Bazı dönemler mesela son...
0: Şu anda ne mesela?
1: Son 1,5-2 yılda altındı. Ha. Şu aralar borsa mesela. Bir 6 ay, bir yıl daha borsa. Seçime kadar borsa. Ondan sonra
0: abi,
1: bir ara Bitcoin
0: borsa
1: gelecek.
0: Diyorsun, herkes borsayı bilmiyor ki şimdi.
1: İşte
0: ne
1: onda
0: yapacak?
1: Da bilinecek yöntemi var ama onu da kolayını anlatıyorum. Orada da hisse senedi sen almayacaksın. Hisse senedi fonları var mesela. Ha. Çok kolay. Onların da yöntemleri var. Anlatıyorum. Yani aslında ben her şeyin çok... Aslında her şey çok basit abi. Bak diyorum, disleksi sahibi, gerizekalı bir adam ayakkabısını bağlayamıyor. Ve şu anda saat 11-12'de kalkıyor. Bak bu şaka yapmıyorum.
0: Bir
1: ya.
0: Sen
1: ben doğuştan da zengin, doğuştan da zengin değil bu adam. E bu adam bunu yaptıysa...
0: Şu an zengin misin?
1: Ya şu an zenginlik kavramı değişir. Şu an buraya 11-11.30'da kalkarak geliyorum abi.
0: Yalnız bu arada bak gerçekten teşekkür ediyorum ve harika. Sırf geç kalmamak için yayına bu tarafta evet, kalmış ya.
1: Bu tarafta bir yerde vallahi kaldım. Ben öyleyimdir yani. Göçebe gibi istediğim yerde kalırım yani, anladın mı?
0: Şimdi bu tarafta nerede kaldın sen?
1: Var arkadaşım, arkadaşımda kaldım. Var, ben kalırım.
0: Ha, ya alim adamsın ben ya kalırım. Vallahi bilmiyorum. Evet, şu soru ne abi, bir soru yutun. Şeye geleceğiz tekrar.
1: Gereksiz ya da çok para verdiğim şey nedir?
0: Al işte.
1: Abi gereksiz çok para verdiğim şey. Çok dikkat ediyorum. Çünkü ben bir şey alırken herkese onu tavsiye ediyorum. Bir şey ihtiyaç mı istek mi bakın diyorum. Çünkü sistem, kapitalist sistem size isteğiniz olmayan şeyleri aldırıyor. Bakın şu an en geçinemiyorum diyen insanı getiriyorum ofise. Gel buraya kardeşim. Çıkar diyorum hani o dedenin dediği gibi. Çıkar telefonu diyor. Ben de çıkar şu kredi kartı eksilerini diyorum. En az 10 tane bunu almasaydım ölmezdim dediğim şey oluyor. Geçen hatta Seren Fosoroğlu. Seren Fosoroğlu yurt dışından bana mesaj attı. Değerli tiyatrocumuz. Vallahi haklıymışsın dedi. Yurt dışına gittim dedi. Bir sürü şey alacaktım dedi. Mert'in dediğini düşündüm dedi. Bunları almasam da oluyormuş dedim. Almadım dedi.
0: Abi yurt dışına çıkınca bir de fiyatlar uygun ya, insan
1: ama
0: alıyor.
1: Ama ihtiyaç da yok. İhtiyaç olmayan şey alıyorsun abi. Yani üçüncü ayakkabıyı dördüncü olarak alıyorsun. Ne gerek var? Bir gün giyerim. Bu saçmalık. Ben bir gün giyerim diye kaç tane pantolon alıp pantolonların esnediğini görüyorsun. Değil mi? Alma abi. Bir şey ihtiyaçken alacaksın. Şimdi çünkü sistem bizi tükettirmek üzere kuruldu.
0: O yüzden de eskidiği zaman artık kullanamayacağın
1: abi,
0: zaman değil mi?
1: Aynen vallahi öyle. Ayakkabın yırtılırsa
0: senin
1: değiştirirsin.
0: Senin hakikaten iki tane mi ayakkabın var?
1: Vallahi iki tane ayakkabım var abi. Anladın mı? Yani, ayakkabı
0: hiç kılık kıyafete falan pek para harcamıyorsun.
1: Hiç harcamıyorum.
0: Abi sen niye para harcarsın?
1: Ben yemeğe gezmeye harcıyorum. Ben abi dünyayı gezmeye, dünyada görmediğim çok az yer vardır. Uzak doğudan tuttum. Ama orada da böyle 5 yıldız otele gitmem böyle. En ucuz otellere giderim. Ama herkes 3 gün kalırken ben 13 gün kalırım. Dünyayı gezmeyi çok seviyorum. Ondan sonra dünya insanlarını tanıdığı için zaten bu kafa yapımın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Yani orada arada şeylenmeye geliyorum. Hani kalibrasyona gidiyorum oraya. Çünkü Türkiye'de bana gerizekalısın, cimrisin diyorlar. Abi bir gidiyorum Yunanistan'a, bir gidiyorum İsveç'e. Abi adamın acayip milyon doları var. Oturduğu eve bakıyorum, oturduğu arabaya bakıyorum.
0: Mi? Orada bizdeki gibi değil mi?
1: Değil,
0: onlar
1: abi.
0: Da marka takıntısı yok.
1: Yok abi
0: öyle
1: orada parmak arası terlikle her yere sokuyorlar seni. Ondan sonra kimsenin üzerinde acayip kıyafet yok. İtalya'da minicik arabayla dolaşıyorsun ya. İtalya'da minicik arabayla dolaşıyorsun. Utanmıyor adamlar. Peugeot şeyle Fransa'da dolaşıyorsun. Burada Peugeot 205'le dolaş kız vermez.
0: Aslında var ya doğru söylüyorsun. Yani oralara gittiğimiz zaman doğru düzgün böyle buralarda gördüğümüz arabaları
1: vale
0: görmüyoruz.
1: Vale yok ya. Vale yok hiçbir yerde. Vale diye bir şey yok adamlarda ya. Bizde şeyde bile Bağcılar'da bile valeye veriyorsun arabayı abi, tamam ya. Adamın abi Fransa'nın en lükslerine yani Cem Uzan'ın gittiği yere gidiyorsun abi, vale yok abi. Hani Cem Uzan da oraya yürüyerek geliyor, sen de yürüyerek geliyorsun. Ya Cem Uzan gece susadığında, tamam şaka yapmıyorum yani. Cem Uzan gece susadığında getiri çağıramıyor ya da benim yemeğimi bilmem suyumu nereden getir. Bizde ama bizim birader böyle oturuyor böyle göbek şişmiş. Bir patates alayım, bir patates çağırıyor. İki saat sonra bir de su istedim diyor, bir de su istiyor. Biz de paşa gibi yaşayan bir toplum olduk. Ya bunlar bizi batıran şeyler diyorum, tamam mı? Bizi batıran bir şeyler var diyorum. Ve bunu dünyada bu zengin olan belli bir grup yapmıyor diyorum. Tamam, dünya yöneten adamlar bunu yapmıyor. Bunlar tasarruflu yaşıyorlar diyorum. Çünkü tasarruflu yaşarsan hocam para büyüyor. Şimdi senin bir şansın var. Şu an sana bir yerden 1 milyon, 2 milyon para geldi. Bir tamam. Şansın var. Yaşın kaç abi?
0: Benim 50.
1: 50, ben de aynısın. Ben de 40. 2 milyon senin önündeki seçenek var abi. Ya diyeceksin ben carpe diemciyim. Bundan sonra yokuş aşağı gidiyoruz zaten. Son 10 yılımı 2 milyona güzel bir arabayla geçireceğim. 2,5 milyona güzel bir arabayla geçireceğim diyeceksin.
0: Tamam.
1: Ama 60'da devlet hastanesindesin abi büyük ihtimalle.
0: Aa.
1: Bir şey yok. Ne yapacağız başka yani, gökten tabii. Para yağacağını da bilmiyoruz. Ya da diyeceksin ki ben Mert Başaran dediğine katılıyorum. Ben 600 milyonluk bir tane ikinci el bir marka var, onu alıyorum. Getsmet alacağım bunu da iyi. O 2 milyonu da altına koyacağım. Ne olacak biliyor musun abi? Sen 10 yıl sonra köşede bugünün parasıyla
0: yani
1: bir daire
0: sen,
1: paran olacak.
0: Sen sonrası için tedbir al diyorsun yani.
1: Sonrası abi, sonrası çünkü çok batık. Çok batık abi. Sonrası yok çünkü. Bizim şu anda 15... Bana kızanlara diyorum ki bak...
0: Şu anda zaten bizim ülkemize sen katılıyor musun bilmiyorum. İnsanların çalışmadan, bak çalışmadan... Yaşı kaç olursa olsun çalışmadan ayakta kalması mümkün değil. Geçinmesi mümkün değil. Gezip dolaşması Bizim çalışma

0: Ben lazım sürekli.
1: Orada biraz sana katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Bu aslında dünyada mümkün değil. Ama Türkiye'de mümkün, biliyor musun? Dünyada mesela Amerika'da, Avrupa'da yani ne olursan ol abi garsonluk yapmak zorundasın, çalışmak zorundasın. Oradaki sistem böyle değil. Burada mı? Hiç öyle değil. Burada git bebek parkına. Git şu anda dışarıda. Sizin bu bölgeye git abi. Herkes oturuyor abi şu anda. Çalışma. O zaman uyanıyorum zaten. Eskiden orada fark ettim bak abi. Ben sürekli maaş çalışırken bir bakıyorum abi benim gibi bir sürü insan oturuyor. Hiçbir şey yapmadan takılıyor. Bunlar nasıl yapıyor dedim. Şimdi Türkiye öyle bir ülke ki %25 geçen sene dolar faizi verdi. Dünyada Amerika bunu 10 yılda veriyor. Japonya 100 yılda bile vermiyor. İsviçre bilmem ne. Şimdi biz o kadar borçlu bir ülkeyiz ki aslında. Bu ülke biraz paran varsa hiçbir şey yapmadan sen zengin gibi yaşatıyor, biliyor musun?
0: Allah Allah.
1: 2 milyonun varsa tekrar söyleyeyim.
0: Ya senin
1: varsa...
0: zaten neydi o? Şey geldi aklıma ya. Onu sormadan edemeyeceğim sana.
1: Dur.
0: Kaç lira? Sen evet aynen abi sen ona devam et. Ya ne kadardı ya? Aylık 1000 dolar kazancı olan adam dünyanın ilk yüzde en zengin
1: %20'sine giriyor. Bunu ben demiyorum. Bunu ChatGPT söylüyor. ChatGPT'ye yazıyorsun, tamam mı? Diyor ki ChatGPT. 1000 dolar alıyorum. Onu herkes yazsın. İnanılmaz şekilde moraliniz yerine gelecek, tamam mı? Abi bir arkadaşım 3000 dolar alıyormuş. Oğlum ben dünyadaki en zengin %7'deyim diyor. Gerçek söylüyorum ya. Bugün 3000 dolar 120 bin lira para bile dünyada. Çünkü dünyada o kadar büyük fakirlik var ki 1,5 milyar Afrika'da açlıkta, susuzlukta. 1 milyarı Hindistan'da yerde yatıyor her gün. 1 milyarı şeyde Çin'de sürünüyor. Amerika'da da homeless'lar yarısı Amerika'nın bitik durumda. Amerika'da sadece bir işte 7-8 milyon Yahudi falan çok iyi durumda. Geri kalan Amerika'dan da bitik. Bir de beyaz yakalılar. Şimdi gün sonunda baktığında istatistik diyor ki bak bunu ben söylemiyorum. ChatGPT diyor ki 1000 dolar bile alıyorsan diyor 42 bin lira. Sen dünyadaki en zengin %20'desin diyor.
0: Ya bu şey olarak öyle. İstatistik olarak öyle.
1: Şimdi bu ne demek? Bu şey demek? Burada başka bir ders var bize. Diyor ki bak dünya bu kadar kötü de. Kötü haldeyken sen tedbir al diyor. Bak bugün böyle yani, bu şey değil. Dünyada şey yok yani. Hani biz Amerika olursak ya da Avrupa olursak zengin olacağız diye bir şey yok. Amerika'da bile 60 bin kişi şu anda voucherlarla yaşıyor. Yani o ekmek kartlarıyla yaşıyor.
0: Evet.
1: Amerika'da biz hep şey zannediyoruz. Amerika çok... Dün bir film seyrettim mesela yani Netflix'te. Amerika'da hastanede 6 saat can çekişiyor, bakmıyor kimse. Yani Amerika'da acayip bir kapitalist sistem var. Fakirlik acayip, yokluk acayip.
0: Biz yine o zaman çok iyiyiz.
1: Biz de iyi değiliz aslında ama Avrupa en iyisi burada. En iyisi Avrupa ama burada bunları biz iyiyiz. Almanya bizi kıskanıyor diye anlatmıyorum. Orada çok yanlış. Biz şunu anlatmak için anlatıyorum. Kardeşim dünyanın gidişi bok. Tamam mı? Bok. Açlıktan ölüyor git gide. Tamam diye anlamıyorum yine. Ben Fransa'ya gittim de Fransa'da otellerin kapısını kilitliyorlar, biliyor musun? Gündüz vakti. İçeri giriyorlar abi siyahiler, dışarı atamıyoruz diyorlar ısınmak için. Şimdi böyle bir dünyada kol kesiyorlar. İngiltere'de saat çalıyorlar. Yani felaket bir dünyanın içindeyiz arkadaşlar. O Avrupa dediğimiz yer gidince anlıyorsunuz ki çökmek üzere. Amerika'da aynı şekilde çok zor. Kapitalizmin nedeniyle. Böyle bir dönemde senin tek yapacağın şey geleceği görüp tedbir alman lazım. Asgari ücretinde 25 bin lira. Amerika şeyde emekli maaşında 15 bin liraysa ne yapacaksın abi?
0: Asgari ücreti tasarruf yapabilir mi?
1: Yapamaz. Çok zor.
0: 28 bin lirayla. Yapamaz.
1: Asgari ücreti yapamaz. Ama
0: çünkü sen bu noktada yanlış anlaşılıyorsun ha. Bence orada da sanki
1: herkes yanlış anlamıyor abi. Beni yanlış anlamak isteyenler saldırıyor. Yani ben asgari ücretin 100 yerde demişimdir. Asgari ücretle ellerinden öperim dedim. Asgari ücretle ellerini öperim.
0: Geçinebiliyor olanların.
1: Tabii ki çocuğuyla, ama ben şunu diyorum, asgari ücretli değil ama asgari ücret olmayıp bak. Benim hedef kitlem onlar değil. Benim hedef kitlem kendi içimden geldiğim, senin de olduğun bir kitle var abi. Kanyon'da çalışan, Süzer Plaza'da çalışan, Maslak'ta çalışan, işte büyük global
0: sen
1: şirketlerde.
0: Sen bunu yapmışsın bir kere.
1: Yani yaptım,
0: yapan
1: da
0: yani
1: bir sürü arkadaşım var. Abi bunlar ayda karı koca 80-80-160 bin lira alıp, 120-140 alıp ay sonunu getiremeyen bir sürü arkadaşım var. Var bunlar yani.
0: Evet.
1: Diyorum ki kardeşim siz getiremiyorsunuz ama birileri de getiriyor. Bizim bir şeyleri değiştirmemiz lazım.
0: Abi bak
1: diyorum.
0: Geçenlerde sana bunu sormadan edemeyeceğim. Geçenlerde benim kızımın arkadaşı bir tane ev almışlar. Tamam. Sancaktepe'de. Tamam. Daha yapılacak evler, daha yapılmamış. Tamam. Nasıl almış biliyor musun? 6 milyon TL peşin para veriliyor. Ondan sonra 4 yıl boyunca ayda 250 bin lira ödüyor. Tabi toplamda 17-18 milyon liraya falan geliyor. Bu...
1: tarzım değil. Ben daha küçük kişilerle ilgilenirim. Benim odağım, fokusum küçüktür. Mesela ben kentsel uygun bir yer vardı. 900 bin lira. Git burayı al dedim. Burası dönüşecek dedim. Şimdi dönüşüyormuş. 4-5 milyon oldu. Allah razı olsun diyor. Başka arkadaşım 170 bin liraya Kayseri'de aldı. Onunki de dönüşüyor. Ya benim hedefim şu abi. Ben hiçbir şey yapamayacağız diyen insanlar var ya, biriktiremeyeceğim diyen insanlara biriktirebileceğini gösteriyorum. Bu para birikince de bir bok olmaz diye ne diyorum ki? Oluyormuş abi diyorum. Bak sigara. Türkiye'de sigara kullanan sağlığa zararlı bir sürü insan var. Abi 20 ile 60 yaş arasında sigarayı kullanmayıp da altına koysaymış parası ne kadar oluyormuş biliyor musun?
0: Ne kadar?
1: 900 bin dolar abi. Oo. Şimdi sen 60 yaşına geldin. Oo. 60 yaşındasın ve her gün sigaraya gidiyorsun. Sen bana şunu dersen, Bert abi ben çok şanssızmışım. Ülke çok kötüymüş. Amerika bizi mahvetti. Hı. Benim için bir yere kadar geçerli abi. Kusura bakma abi, sen abi, de çok dur. Basit bir hata yapmış.
0: Şu soruları biz bir daha bunu tekrarlayacağız, söyleyin. Seni bir daha abi Okan Bey, bugünkü konunuz harika. Mert Bey'e selamlar, harikasınız demiş. Bursa'dan altın daha ne kadar baskılanacak demiş. Çok kısa ver cevabı da, birkaç mesaj geldi, onlara yer verin.
1: Abi altın daha baskılanabilir çünkü altının 4700 dolarda bir direnci var. Ben onu Twitter'da grafikleri paylaşıyordum. Twitter'ım kapatıldı ama açılırsa paylaşırım. Bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi yukarı kırmadığı sürece biraz baskılanabilir. Çünkü altın 20 yılda yaptığını son 2 yılda yaptı.
0: Selamlar, hasta gibi kozmetik alıyorum. Yüzünde yüzümde Chanel yazmıyor. Kimseye yaranmak istemiyorum ama o kadar keyifli, o kadar meditasyon gibi ki açık bir öneri istiyorum tasarruf için demiş Elif Hanım.
1: Değerli ablacığım, eğer böyle mutlu oluyorsan ve mutluluğun, bak ben cimri bir adam değilim. Mutluysan ve bu para seni sarsmıyorsa ya helal hoş olsun. Ama bu senin sarsıyorsa, sarsmak şu abi, işten çıkarıldığında ya da kocan işten çıkarıldığında köşede paran yoksa bunu yaparak hata ediyorsun. Bak bunu yapana kadar, yani hep onu söylüyorum abi. Ayda 150 bin lira kiran varsa ama bunları yapıyorsan canın sağ olsun ablacığım, çünkü mutlu oluyorsun. Ama ayda 150 bin kiram yok. Evim kira, kocam da çalışıyor ama kocam da işten çıkarsa biz aç kalırız. Abi yapmayın bunları diyor. Çünkü sorunu sisteme köle oluyorsun. Bakın parasızken iş pazarlığı bile yapamazsınız. Pazarlısızken iş pazarlığı bile
0: yapamazsınız. Evet, evet. Mert Başaran, çok seviyoruz. Yalnız Çin'de sürünen kalmadı. Her sene 70 milyon insan düşük gelirden orta gelir seviyesine çıkıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya doğru ama onun daha kaç yılı var abi? Çin'in her yeri öyle değil. Bir sürü yeri var Çin'in. Kaç dolara çalışıyor Çin'de insanlar?
0: Abi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Okan Bey, Sayın Başaran, Balkan göçmeni mi acaba? Anlat. Şeylerin çoğu bizim sülalede yaşam şekli demiş. Bravo. Ender Bey.
1: Bravo. Beni en çok Boşnaklar ve Avrupalılar anlar. Heh. Balkan göçmeniyiz biz, çok çok eski İstanbulluyuz. 8 jenerasyon. 1970'ler, pardon 1700'lü yıllara kadar. Dolayısıyla biz hani oldum hani dediğimiz biraz eski zenginlerden olduğumuz için o zenginliği, bolluğu görmüşüz. Onların nasıl gittiğini görünce onunla markaların da mutlu etmediğini görmüştük. Bir de gerçekten şimdi bak, yokluktan gelen bir adama şunu anlatamazsın. Abi Ferrari alınca mutlu olmayacaksın. Ya da ne bileyim şu mankenle şuraya kahve içmeye gidince mutlu olmayacaksın. Şu Süzer plaza bak, gerçekten şahane bir yer. Bu plaza, biz bu plazanın arkasında Hilton vardı. Dedem orada sürekli resepsiyonlara giderdi. Yani biz böyle bir aileden geldik. Şimdi ben anlatınca ben ne olur abi bunlardan, bunlarla mutlu olmuyor dedim. Çünkü babam bunların içinde alkolik oldu. Ama sen şimdi normal bir adama bunu deyince tabii gıcık oluyor. Diyor ki ya boş konuşuyorsun lan. Ben bir Ferrari alayım bak nasıl mutlu olurum.
0: Soru neydi bu arada? Senin az önce açtığın soru neydi?
1: En seni çok iyi tanıyan bir arkadaşın senin en çekilmez özelliğin ne diyerek sorsa ne cevap verir? Benim en çekilmez özelliğim hayatta, bunu dayım da çekemedi. Babam da çekemedi. İkisi de evden kovardı beni. Ben abi iyi niyetle seni çok frenlemeye çalışırım. Hani tasarruf koştuğu dediğim şeyi hayatımda küçük yaşta başladım. Yani şöyle, batacağını da görüyordum mesela. Dayı bak, bu arabayı alamazsın. Bu alemlere gidemezsin. Bu paraları harcayamazsın. Çünkü sonunda batacaksın. Bunu da duymak istemiyor insan. Kovuyordu beni evden mesela. Babama aynı şekilde yaptım. Babam
0: duymak istemediği şeyleri söylüyordun
1: onlara. Tabii. Babama da aynı şeyi yaptım mesela. Babam da şey yapardı. Kredi kartlarını keserdim. Çok harcıyor diye beni evden kovardı. Çünkü
0: kredi
1: çok
0: kartın var mı senin?
1: Benim bir tane var. O da çok limit, küçük düşükli, düşük limitli. Onun dışında mümkün olduğu kadar nakit kullanmaya debit kartı
0: kullanmayı. Abi biz yeniden planlayalım şeyi, programı, daha çok konuşacak şey var. Bu arada nasıl buldun radyoyu, beğendin mi sen?
1: Çok beğendim abi vallahi.
0: Vallahi
1: radyo beni beğendiyse çok sorun yok.
0: Vallahi başımızın tacısın ya, baksana. Zaten bir özgür geldi yanıma. Benim dedi şu dünyada dedi en sevdiğim adamlardan bir tanesi dedi. Tek takip ettiğim adam mı dedi. Bir şey dedi, öyle bir şeyler söyledi.
1: Abi işte seven de var, sevmeyen de var. Sevmeyenler şöyle sevmiyor. Benim dayımlar gibileri sevmiyor. Yani adam yaşamak istiyor. Benim kardeşim sevmiyor abi. Benim öz kardeşim sevmiyor. Dün beraberdik. Vallahi diyorum, bize gelme dedi. Ben şimdi dün ona uğrayayım dedim. Hani ben onlarda kalayım ki rahat geleyim dedim. Bize gelmedi. Geleceksin ya dedi. O çok kötü alışkanlığı var şimdi. Ben söylemek istemedim. Bir alışkanlığı
0: tamam,
1: var.
0: Tamam,
1: o alışkanlığımı diyor yine eleştireceksiniz annemle ikiniz diyor. Beni bırakın ya, ben öleceksem öleceğim diyor. Bırakın diyor, tamam. Yani o yokuş aşağı, bırak beni diyor abi. Bazı insan da öyle mutlu. Bak,
0: abi çok ayrı bir şey. Abi çok hızlı o mu bu mu yapıyorum. Hızlıca ama sonra veda edeceğiz. Çok çalışmak mı, akıllı yatırım mı?
1: Akıllı yatırım.
0: Maaş mı, kira mı?
1: Kira.
0: Emek mi, sermaye mi?
1: Sermaye.
0: Tasarruf mu, bol harcama mı?
1: Tasarruf.
0: Tasarruf uzmanına sorduğumuz soruya bak. Ev almak mı, kirada kalıp yatırım mı?
1: Eğer iyi yatırım yapabiliyorsanız kirada yatırım yapın ama İyi ticaret bilmiyorsanız eviniz mutlaka olsun. Bir damınız olsun. Basatlı insanlar için yani.
0: Borçla büyümek mi, borçsuz yavaş gitmek mi?
1: %100 borçla büyümek, borçsuz büyümez.
0: Altın mı, borsa mı?
1: Benim için şu an borsa ama 2 ay önce altındı. Dönüme göre değişir. Her zaman değişir. Bu her zaman aynı olmaz, devamı değişir.
0: Faiz mi, ticaret mi?
1: Ticaret her zaman.
0: Lüks mü, birikim mi?
1: Lüksle hiçbir şey olmaz, birikim her zaman.
0: Tek maaş mı, ek gelir mi?
1: Ek gelir mutlaka.
0: Çok kazanmak mı, elde tutmak mı?
1: Çok kazanmak değil, elde tutmak önemli.
0: Risk almak mı, garanti gitmek mi?
1: Dozunda risk alacaksın.
0: Sen risk alıyor musun?
1: Alıyorum tabii. Dozunda risk alıyorum abi.
0: Ha, dozunda ama.
1: Dozunda. Risk almadan olmaz. Yani ben risk almazsam hiçbir şeyim olmazdı yani. Ama dozunda risk alıyorum. Yani nedir benim aldığım risk? Beşiktaş'ta yıkılma ihtimali olan bir evi görüyorum ama yıkılıp yıkılmayacağını bilmiyorum. Ben buraya alır atarım. Mutlaka bir gün yıkılır diyorum. Ya yıkılmazsa nasip. Yıkılırsa ama çok güzel para kazanırım. Bir arsa alıyorum. İyi olabilir, olmayabilir. Bir hisse alıyorum, olmuyor. Her şeyi böyle dört dörtlük yapayım dersen ona pimpirikus müşteri diyorum. Onlar hiçbir şey olmuyor.
0: Yani. Tamam. Sevgili Mert Başaran abi, iyi ki varsın. Gerçekten tamam, süpersin. Tamam.
1: Sevdin beni abi.
0: Çok sevdim. Sen bizi abi sevdin mi?
1: Ben sizi sevdim. Ben iyi bir insan mıyım abi? Yalnız ben de gördün mü kibir, artistlik falan filan.
0: Fotoğraf böyle çekeriz oğlum, o kolay iş. Üstün, yalnız şu aşk hayatına daha gireceğim ben. Aşk hayatı ve müziğe gireceğim ben bir
1: ben
0: sonraki programda.
1: Ama aşk hayatına girmedim.
0: Ama helal olsun bak, gerçekten güzel söyledin. Onu orayı özellikle kesirip yayınlayacağım. Hangisi? Mert bir şey şarkı söylediğin, evet, evet, söyleyemediğin.
1: Ben özledim galiba seni. Yüzden dinlemem.
0: Mert Başaran'la veda ettik. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, ben Akif Özcan. 90 saniyede Türkiye ve Dünya turuyla birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli dedi. Bahçeli ayrıca bunun adının barış süreci veya siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mini savaş halinde olduklarını söyledi. ABD'nin Vietnam, Irak gibi diğer ülkelerde yürüttüğü savaşlara kıyasla İran'la çok hızlı hareket edildiğini belirten Trump, şu an işler iyi gidiyor ifadelerini kullandı. Çin'in Hunan eyaletinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da bir AVM'de hırsızlık yapan 10 yaşındaki çocuk yakalandı. İncelemede çocuğun 92 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer ve enerji güvenliğinin ABD'nin ateşkes ihlali nedeniyle risk altına girdiğini söyledi. Batı Afrika açıklarında seyreden lüks yolcu gemisi hantavirüs salgını şüphesiyle denizin ortasında karantinaya alındı. Yetkililerin limana girişe izin vermediği gemide yaklaşık 150 kişi mahsur kalırken 3 can kaybı olduğu bildirildi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesine neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle helalleştiğini öne sürdü. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma ise 22 Haziran'da görülecek. 90 saniyede Türkiye ve Dünya turuyla birlikteydik. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Futbolcu cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Savunmada devler sahnesi kapılarını açtı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasına terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: Bahçeli yaptığı konuşmada hem partisinin terörle ilişkilendirilmesine yönelik eleştirilere hem de dış politik gelişmelere sert ifadelerle yanıt verdi. Hiç kimse terörle Milliyetçi Hareket Partisi'ni yan yana getiremez dedi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'ni vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa, Türk milliyetçiliğinin komuta merkezini terörle aynı terazide tartmaya kalkışıyorlarsa, gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Basiretsizliğin karanlık dehlizlerinde yolunu kaybetmişlerdir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez.
1: MHP lideri konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı ve güvenlik hassasiyetlerinin milli güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir, dedi.
2: Kıbrıs yalnız müzakere başlığı veya diplomasi dosyası sayılamaz. Kıbrıs, Türkiye'nin güvenlik derinliği, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, Kıbrıs Türkü'nün varlık hakkı ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs'ta toprak alım satımı, yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz ve yoğunlaşması ve ekonomik nüfuz üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.
3: Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
1: Erdoğan konuşmasına ekonomik verileri de değindi, enflasyon ve ihracat rakamlarını açıkladı. Orta Doğu'da savaşın etkilerine işaret etti.
3: Maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı.
1: Futbolcu cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı. İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf 5 Mayıs'ta X üzerinden bir mesaj yayınlayarak ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığı ve enerji transitinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. İran Meclis Başkanı Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında ABD için mevcut durumun devam ettirilmesi sürdürülemez ifadesini kullandı. İngiltere'de sağlık sistemi NHS kanser tedavisinde önemli bir dönüşüm başlattı. Yeni uygulamayla daha önce saatler süren damar yoluyla tedavi yerine yalnızca bir dakikada uygulanabilen bir iğne yöntemi devreye alınıyor. Her yıl yaklaşık 14 bin hastaya verilen ve farklı kanser türlerinde kullanılan pembrolizumab içeren ilaç bugüne kadar serum yoluyla uygulanıyordu. Yeni enjeksiyon yöntemiyle 2 saati bulan tedavi süresi %90'a kadar kısalabilecek.
4: Ekonomi.
1: Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre %10,5 azalarak 1.885.130 ton olarak gerçekleşti. Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde toplam kırmızı et üretiminin 2016 yılında 1.303.648 tonken 2025 yılında 1.885.130 tona ulaştığı görüldü. 2025'te kırmızı et üretiminin %69,7'sini sığır eti, %24,9'unu koyun eti, %4,8'ini keçi eti ve %0,7'sini mandı eti oluşturdu. Savunmada devler sahnesi kapılarını açtı. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu. Etkinlik 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.472 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.654, çeyrek altın 10.886, tam altın 43.345, atı altın ise 44.405 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Beylik bir söz vardır. Halk arasında işte ibadet de gizli, kabahat de gizli derler. İbadetin gizli olmasını anlamakta zorlanmıyorum. İbadet göstere göstere yapılmaz. Fakat kabahatin gizli olması işte bu kılıf arama çabasının ürünüdür. Dinin yozlaştırılmasıdır bence. Dolayısıyla binlerce defa kanıtlanmıştır ki ibadet gizli olabilir ve daha saygındır. Fakat kabahatin gizli olması insanları kusur, kabahat, günah işleme konusunda özendirmeye dönük bir söylemdir. Bu söylemden vazgeçilmesi lazım. Ben ibadetin gizli ama kabahatin açık biçimde işlenmesi durumunda ancak önlenebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kusur, günah, kabahat işleme hakkı gibi bir hak olamaz.
6: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya Başbakanı Sanae Takachi, İran Savaşı nedeniyle küresel petrol akışında yaşanan kesintilerin Asya Pasifik bölgesindeki enerji akışını etkilediğini söyledi. Takachi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun bölge ekonomileri üzerinden doğrudan baskı oluşturduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı'ndan normalde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın önemli bir kısmı geçiyor. Ancak sevkiyat çatışmalarla başlayan süreçte büyük ölçüde durma noktasına geldi. Takachi konuyla ilgili Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması Hint-Pasifik üzerinde büyük etki yaratıyor ifadelerini kullandı. Başbakan Takachi'nin Avustralya ziyareti sırasında yapılan görüşmelerde Japonya ve Avustralya enerji ve kritik madenler alanında işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de konu hakkında sıvı yakıt ve rafine petrol ürünlerindeki kesintiler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor dedi. İki ülke ekonomi ve savunma alanlarında da işbirliğini artırma yönünde adımlar atarak ortak projelere milyarlarca dolarlık destek planladıklarını vurguladılar. Ayrıca taraflar bölgedeki güvenlik dengeleri nedeniyle askeri işbirliğini de güçlendireceklerini ifade etti. Japonya Başbakanı Sanae Takachi, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizinin Asya Pasifik'te enerji akışını etkilediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün 19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx'ın ölüm yıldönümü. Marx'ın ekonomi alanındaki çalışmaları günümüzde emeği, emek sermaye ilişkisini ve bunları takip eden ekonomi düşüncesini kavramanın büyük bir kısmı için temel oluşturdu. Sosyoloji ve sosyal bilimleri başlatan isimlerden olan Marx, en bilinenleri Komünist Manifesto ve Kapital olmak üzere hayatı boyunca çok sayıda kitap yayınladı. Orta düzeyde zengin bir Yahudi ailede, o tarihlerde Prusya'nın içinde yer alan Ren bölgesindeki Trier şehrinde doğan Marx, genç Hegelcilerin felsefe düşünceleriyle ilgilendiği Bonn ve Berlin üniversitelerinde öğrenim gördü. Çalışmalarından sonra Köln'de radikal bir gazetede yazmaya ve tarihsel materyalizm üzerinde çalışmaya başladı. 1843'te diğer radikal gazetelerde yazmaya başlayacağı ve kendisinin ömür boyu dostu ve çalışma arkadaşı olan Friedrich Engels'le tanışacağı Paris'e taşındı. 1849'da sürgüne gönderildi. Karısı ve çocuklarıyla beraber toplumsal ve ekonomik hareketler hakkında teorilerini yazacağı ve olgunlaştıracağı Londra'ya taşındı. Bu süre içerisinde sosyalizm için yapılan mücadelede yer aldı. Sosyalist ve komünist çizgideki siyasi partilerin ve sendikaların oluşturduğu dünya işçileri arasındaki dayanışmayı temsil eden ilk büyük uluslararası sosyalist örgüt, Birinci Enternasyonel'de önemli bir figür haline geldi. Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir diyen Marx'ın toplum, ekonomi ve siyaset hakkındaki teorileri, yani bir bütün olarak Marksizm, kapitalist dünyaya karşı işçi sınıfının özgürleşmesini öngörür. Toplumsal değişimi ele alan Marksizm'de insanların özgürleşmesi ön plana alınır. Marksizm aslında komünizme doğru giden adımların temelini oluşturur. Marksizme göre ideolojik anlamda sınıflar savaşı teorisi öne çıkmıştır. Kapitalizmin içinde burjuvazi ve proletarya arasındaki sınıf çelişkilerinin çalışan sınıfın siyasi zaferi ve bunun sonucu kurulacak sınıfsız bir toplumun ortaya çıkacağını iddia etmektedir. Düşüncelerinin hayata geçmesi için etkin bir mücadele veren Marx, emekçi sınıfın kapitalizmin yıkılması ve sosyoekonomik bir değişimin geçirilmesi için düzenli bir devrim hareketini yürütmek zorunda olduğunu savundu. İnsanlık tarihindeki en etkileyici figürlerden biri olan Marx, dünya çapında birçok entelektüeli, işçi sendikalarını ve siyasi partiyi temel çalışmalarından farklı biçimlerde etkiledi. Marx, karısı Jenny'nin Aralık 1881'de ölümünden sonra kesilmeyen akıntılı bir nezleye yakalandı. Bu hastalığı sonucu bronşit ve plörezi gelişti ve 14 Mart 1883 tarihinde hayata veda etti.

0: Tarihte bugün.
1: En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programındaki konuğu Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen oldu. Çimen, Gülistan Doku soruşturmasında yalnızca delil karartma değil, delil uydurmada olduğunu söyledi. Avukat Ali Çimen şöyle konuştu.
5: Tuncay Soner, biliyorsunuz dönemin valisiydi ve kendi çocuğu tarafından işlenen bir insan öldürme fiilini orada kamu gücünden kaynaklı olarak örtbas ediyor. Tabii bunun bir maddi ayağı da var, yani orada da mesela ifadelerine yansıyor. Çok ciddi anlamda bir maddi mal varlığı da söz konusu. Ve 220 gün boyunca da biliyorsunuz sadece Gülistan'ı Muzur Gölü'nde arattı. Ve orada da çok ciddi bir anlamda kamu zararına neden oldu. İşte 500 bin metreküp su boşaltıldı Baraj Gölü'nde. Ama şunu çok iyi biliyordu ki Baraj Gölü'nde olmadığını bildiği halde tüm bunları yaptı. Ve bu Tuncay Soner etrafında da bir kirli bir ilişki ağını biz görüyoruz. Yani işte bakın dönemin işte hastanesindeki başhekim dosyamızda şu an içeride. İşte Gökhan var. Gökhan biliyorsunuz siber çetenin elemanı. Bu Gülistan'ın verilerini silen, veri yükleyen kişi. İşte kamu görevlileri var biliyorsunuz bu boyutuyla. Aslında bizim şu anki aşamadakiler şu. Gülistan Doku örtbasında bizzat fiilleri tespit edilenler var. Yani failler var. Yani öldürme olayına iştirak edenler var. Onu saklayanlar var. İşte delilleri karartanlar var. Ama bu delilleri karartma bölümünün bence eksik kalan yönü de var. Yakın zamanda bence onunla ilgili de bir işlem yapılacağını düşünüyorum. Yani Tuncay Soner, yani yozlaşmış bir kamu görevlisi olan Tuncay Soner etrafında oluşan kirli bir ilişki ağını görüyoruz burada. Bu dosyanın intihara yönelik olarak algılanması için bir çaba içerisine giriliyor. Ve böyle delil uydurma var yani. Sadece delil karartma değil. Delil uydurma boyutu da var. Doğrudur yani, o var yani, o oldu yani dosyamızda. Evet. İki yıl boyunca herhangi bir şekilde bir açıklama yapmadık dosyayla ilgili. Ama biz bu delillerin hepsini biliyorduk. Ve bu failler de aslında çoğu tespit edilmişti. Tabii iki yıldır bu dosyada vardı. Biliyorsunuz yani evet de başsavcımızın çok büyük bir çabası var. Biz onu da takdir ediyoruz. Yani bence şey sormamışlardır. Görüşünü hukuken alması da ihtiyaç yoktur yani. Baş şüphelimiz Tuncay. Yani biliyorsunuz 7 saat ifadesi sordu. 72 tane soru. Yani sıkıştığı her yerde işin geçtiği böyle insanlara çamur attı. Biliyorsunuz yani şöyleydi. K kameraları var. Aslında tüm bu kenti gören. Onun mesela verilerine müdahale ediliyor. Diyor bunu kim yaptı? Diyor ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Diyor ki işte tatile matile gitme durumu var. Belki siz takip ettiniz değil mi? Yakından takip ediyorsunuz.
6: Tabii ki, tabii ki.
5: Şüphelilerin tatile 5 yıldızlı otellerde
6: Antalya'ya gitmelerinden bahsediyorsunuz.
5: Tabii tabii. Onu soruyor. Onu diyor ben bilmem, diğerleri bilir diyor. İşte sim kart diyor yaptım ama diyor niye yaptım? Yani bir de gerçekten de yani böyle bizi de böyle yani inanın trajikomik bir boyuta geldi onun ifadeleri. Ama şunu söyleyeyim size. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Değil mi? Bunu söylüyor özetle. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTS bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu yani tüm toplum da anlamış olması açısından söylüyorum. Zaten dosyada olan biri savcılığın dosyasının içerisinde Gülistan'ın sinyal bilgileri hatta en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTS baz raporu var. 07.01.2020 tarihinde var. Şimdi olan bir şey için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz ki Ankara'ya?
4: Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Yeri ve Zamanında gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. Çimen, Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu aktardı. HTS kayıtları zaten varken Tuncay Sonel'in sim kartı Ankara'ya gönderdiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik. Özel röportaj. Özel röportaj.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. MHP lideri Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında yürütülen statü tartışmasına değindi. CHP lideri Özel, asgari ücretin Ocak ayından bu yana 4000 lira eridiğini söyledi. İran'ın meclis başkanı Muhammed Karibaf, X üzerinden mesaj mı yayınlayarak ABD'yi hedef aldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında yürütülen statü tartışmalarına değindi.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, teröristsiz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: Bahçeli grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumun görev süresinin uzatılmasına ilişkin soruya yanıt vermezken, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı yazıldığı iddialarıyla ilgili CHP'nin parçalanmasına müsaade edilmemeli dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında dün açıklanan enflasyon verilerine değindi. Özel, asgari ücretin Ocak ayından bu yana 4000 lira eridiğini söyledi.
4: Ocak ayında 28 bin lira denen asgari ücret şimdi 23.900 lira o anki parayla. Daha önünde bir yıl var emekçinin, bir yıl. En düşük emekli maaşı 3 bin lira eridi, 17 bin liraya geriledi. En düşük memur aylığı 9 bin lira eridi. Ne diyordu Erdoğan? 3 yıl öncekinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin diyordu. 3 yılı geçtim Sayın Erdoğan. 3 ay.
1: İran Meclis Başkanı ABD mevcut durumu sürdüremez diye konuştu. İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, X üzerinden bir mesaj yayınlayarak ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığı ve enerji transitinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. İran Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denge kurulma aşamasında ABD için mevcut durumun devam ettirilmesi sürdürülemez ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise savaşa devam mesajı verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının 3 hafta daha uzayabileceğini söyledi. Trump, ABD Tahran'ın 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdı ifadelerini kullandı.
0: Ekonomi.
1: Savunmada devler sahnesi kapılarını açtı. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu. Etkinlik 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.453 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.640, çeyrek altın 10.862, tam altın 43.241, ata altını ise 44.276 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Oyun
5: oyuncunun ayaklarına bakalım. Sol ayağı, yani rakipten uzak olan ayağı nerede? Altında.
6: Altında.
5: Müdahale etme imkanı olan ayağı nerede? Rakipten en uzak yerde.
6: Evet.
5: Müdahale pozisyonu neyle yapılıyor?
6: Ama sen de yani bilimsel sorular ayağıyla yapıyor.
5: Hayır, bak şimdi dizinin arkasıyla faal yaptığını gördün mü?
6: Şu pozisyonu da gördüm.
5: Peki, tamam. Burada penaltı mı verirsin, frikik mi?
6: Zorlama beni.
5: Çok basit bir soru bak.
6: Penaltı verin, yani diyeceğim bir de
5: içeride bitti. Hareket dışarıda bitiyor ama çizginin orada bitiyor.
6: O zaman frikik ver.
5: Bu da penaltı mı verirsin?
6: Yok.
0: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri. Serhat Ayan ve Serin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Yepyeni bir programda yine futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Günlerden salı olunca, saatler de 14.06 olunca tabii ki Radyo Sputnik'te futbol saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı ve program...
5: Ben Serhat Ayan.
1: Canım program partnerim sevgili Serhat Ayan. Nasılsın Serhat?
5: Saygılar, sevgiler, çok teşekkür ederim.
1: Yurda döndün, kısa bir tatil yaptın.
5: Evet evet, tatil denemez aslında, orada Bruges, Standard, Liège filan gibi takımların altyapılarını ziyarete gitmiş.
1: Şahane, squatlık yaptın, şahane. Var mı gözüne kestirdiğin?
5: Çok çok, deli gibi her taraf oyuncu kaynıyor. Ya şey tabii, adamların huzuru yeter. Adamlar huzurla yaşadıkları için ortaya huzurlu oyuncular çıkıyor, huzurlu futbol çıkıyor.
1: Aynı
5: bizim
1: biz.
5: Burada ne yaparsak yapalım o huzur olmadığı sürece yapacak hiçbir şeyimiz yok yani.
1: Aynı biz. Peki Serhat, hoş geldin, sefalar getirdin öncelikle, onu söyleyelim ve futbol saatinde bir haftaya daha başlıyoruz. Önce bir numaramızı hatırlatalım: 0505 171 66 56, 0505 171 66 56'dan dinleyicilerimiz yayınımıza katılabilirler, sormak istedikleri, aktarmak istedikleri her türlü şey için. Gerçi birazcık serzenişte bulunuyorlar, diyorlar yolluyoruz ama okumuyorsunuz diyorlar, ama yayında okumasak da ben hepsini okuyorum sevgili Serhat, hepsini iletiyorum, siz hiç merak etmeyin. Bunu bir söyleyelim efendim. Neler oluyor sevgili Serhat? Süper Lig'de neler oluyor? Ne olacak?
5: Şimdi şöyle tabii. Bu haftaki maçları ben böyle canlı canlı, heyecanlı heyecanlı seyredemedim.
1: Of.
5: Doğal olarak yurt dışında olduğum için. Yurt dışında bu arada benim seyrettiğim yerlerdeki şeyler çalışmıyor. Neyse. Akabinde şöyle bir şey oldu. Ben de senin dediğini sordum. Ne oluyor ya dedim.
1: Ne oluyor ya
5: dedim. Maçların skorlarına baktım. Abi bu ne dedim.
1: Nasıl yani?
5: Yani geçen hafta penaltı kaçıran adam bu hafta hat-trick yapmış.
1: Aynen.
5: İşte şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkan takım 4 yemiş filan. Bir acayip yani bir Türkiye.
1: Gerçekten öyleydi. Yani 32. hafta hakikaten bizi çok şaşırttı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyordu. Hatta bununla alakalı birçok yerde böyle standlar vesaire, podyumlar falan kuruldu maçtan sonra Türkiye'nin birçok şehrinde belediyeler tarafından vesaire. Ama acayip bir şeyler oldu. Ha, ne oldu? Bana kalırsa bir hafta sonraya ertelendi. Ama şimdi bunların hepsini konuşacağız efendim. 32. haftayı geride bıraktık. Serhat Bey, birinci hafta dediğimizi hatırlıyorum ben. Nasıl geçer bu lig dedik, ilk hafta dedik, bak 32. haftaya geldik, görüyor musun?
5: Geldik
1: bitiyormuş vallahi, vallahi bitiyormuş.
5: İki
1: çok
5: hafta
1: üzülüyorum.
5: Kaldı yani.
1: Çok üzülüyorum ben, gerçekten çok üzülüyorum. Peki 32. haftada alınan sonuçlara o halde hemen bakalım. Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep FK 0, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1, Samsunspor 4, Galatasaray 1, Kayserispor 1, Eyüpspor 1, Antalyaspor 0, Alanyaspor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0 ve Kasımpaşa 1, Kocaelispor 1 şeklinde 32. haftaya geride bıraktık. Galatasaray liderliğini devam ettiriyor 74 puanla. Hemen ardından Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada. Üçüncü sırada Trabzonspor var, puanı 66. Dördüncü sırada Beşiktaş, puanı 59. 52 puanla Göztepe 5. sırada. 51 puanla Başakşehir 6. sırada. Ve Samsunspor da 7. sırada 48 puanla. 40 puanla iki takımdan Çaykur Rizespor 8. Konya Spor 9. sırada. 37 puanlı iki takımdan Kocaeli Spor 10. Gaziantep FK 11. sırada. Ligin 12. sırasında Alanya Spor var, puanı 34. 13. sırada Kasımpaşa var, puanı 32. Eyüp Spor ve Antalya Spor sırasıyla 14 ve 15. sıradalar, puanları 29. 16. sırada Gençler Birliği var, puanı 28. Kayseri Spor 27 puanla 17. sırada ve ligin son sırasında 24 puanla Fatih Karagümrük var. Bu aşağılarda da yine bir şeyler oldu. Onları da konuşacağız. Fikstür sırasına
5: aşağı
1: göre...
5: Aşağı cozurdadır resmen ya.
1: Yani aşağısı, bir şey söyleyeyim
5: istersen
1: mi?
5: İstersen oradan başlayalım.
1: Öyle bir şey çok oldu acayip. Ki yani Fatih Karagümrük bile puanı 24, bir üstündeki 27. Ve ondan sonrası 28-29 diye gidiyor. Yani Fatih

0: sırası için abarttım ama üstlere baktığımızda hala aynı puanda 29 puanla Eyüpspor'la Antalya Spor var 14-15'te. Orası hala bir belirsiz.
1: Şimdi Alanya ile Kasımpaşa yırttı diyebiliriz artık. Evet, yani artık 34, onlar aşağıya 32. düşmezler. Eyüpspor o alt sıranın en tepesinde duruyor ama yani Eyüpspor'un da sakatı var. Şimdi bu hafta Çaykur'u ağırlayacak kendi evinde, Rize'yi ağırlayacak kendi evinde. Yani çok garanti bir maç değil. Şimdi altına Antalya'ya baktığımızda Galatasaray'a İstanbul'a geliyorlar. Yani ben orada onlara puan yazmam. Galatasaray kendi seyircisi önünde turlamak için yani neyi var neyi yoksa oynayacak. Bence Antalya'nın o maçı yani çok ihtiyacı var ama
0: ya
1: çok
0: şey
1: zor
0: gibi
1: gözüküyor.
0: Değil mi? Biri şampiyonluğa, öbürü düşmemeye. Acayip bir maç.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi onun altına baktığımızda gençler hani bu hafta Karagümrük'e yenildi. Yani inanılmaz bir şey o. Ve inanılmaz bir şey. Gençler kendi eliyle yani kendini ateşin içine attı Karagümrük'e yenilerek.
0: Volkan Demirel'le de yollar ayrıldı. Bu arada.
1: Yani.
0: Volkan Demirel'de
1: öyle. Yani böyle bir hevesle başlıyorlar. Volkan böyle bir şey yapıyor. Takım elbisesiyle böyle
0: iki kere gitti geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. Gençler Birliği'nin genelinde öyle var. Şu anda da yani henüz kesin bilgiyi görmedim ama Metin Diyedin zannedersem tekrar görüşülüyormuş. Yani böyle sürekli aynı hocalarla bir paslaşma var Gençler Birliği'nde. Hani Volkan Demirel'de bir gitti tekrar geldi falan böyle yani.
1: Evet yani. Bakalım ne olacak. Anlamamıştık zaten hatırlarsan giderken. Yani şimdi gençler bu hafta Kasımpaşa'yı evinde ağırlıyor. Ya de ki yensin peki ama sonra ne olacak? Ama en sakatı Kayseri'nin durumu. Alanya'ya gidiyor, deplasmana gidiyor. Yani tamam Alanya çıktı ama yani Eyüpspor'u eğer yenseydi Kayseri kendi evinde tamam çıktı derdik çünkü Eyüp'ü de aşağı çekmiş olurdu. Eyüp 28 oluyordu, onlar 30 yani 29 oluyordu. Yani yer değiştirmiş oluyorlardı. Ya aşağısı cayır cayır. Evet. Ya son haftaya kadar gider bu iş.
0: Gerçekten
1: ama Karagümrük'ü ben zor görüyorum. Alanya ile Antep falan zaten çıktı onlar. Ya bakalım aşağısı ne olacak, hep beraber göreceğiz.
0: Ya vallahi ben de heyecanla bekliyorum ama bu haftaki maçlar da yine son derece keyifli olacak ligde. Peki o halde fikstür sıralamasıyla gidelim. Gaziantep Beşiktaş maçıyla başlayalım mı?
1: Haydi başlayalım.
0: Haydi başlayalım yani, efendim. Söyle.
1: Sen söyle istersen, açılışı yap, ben ardından yürüyeyim koşarak geleyim.
0: Direkt bu maçla ilgili o kadar mı dolusun? Şimdi efendim Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'la mağlup etti. Hızlı bir başlangıç yaptı Beşiktaş. 8. dakikada Jalo'yla ilk duran topta golü buldu 1-0. Sonrasında 22. dakikada Aslani'nin kullandığı bir penaltı atışı vardı. Bu penaltıyı da gole çevirdi ve 2-0 bitti. Maçın ikinci yarısında etkili pozisyonlar Gaziantep açısından vardı ama skor değişmedi ve 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi bu mücadele. Geçen haftadan bu haftaya neler değişti?
1: Vallahi geçen haftadan bu haftaya çok bir şey değişmedi. Geçen haftadan bu haftaya attığı girdi Beşiktaş'ın. Bir de hakem, normalde penaltı vermeyen hakem, bu hafta penaltı vermiş. Yani onu görebiliyorum ben. Evet, penaltı hiç tartışması olmayan bir penaltı aslında. Yani Beşiktaş iki golü attıktan sonra böyle üstüne yorganı çekip uyumuş. Direkt bunu gösteriyor bütün şeyler, rakamlar. Neden? Çünkü işte ilk korner, Beşiktaş maç boyunca iki tane korner atmış, bir tanesinden de gol atmış.
0: Evet zaten.
1: Normalde Beşiktaş 17 tane korner atardı. Onların bir gol şeyi olmazdı, gol riski olmazdı. Rakipleri genelde Beşiktaş'tan topu kurtarmak için korner atardı yani böyle. Nasıl olsa kornerden gol atamıyorlar diye. Hani böyle bir şey var. Beşiktaş'ın bir de tabii geçen haftalarla bu hafta arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de yine Ersin Destanoğlu. Ya arkadaş, yani adam yerine birini getireceğiz dedikçe şova kalktı resmen. Ya inanılmaz kurtarışlar yaptı. Haftanın kalecisi olacak kadar kurtarışlar yaptı. Büyük pozisyonlar kurtardı. Kaleciyle karşı karşıya 3 tane top çıkardı. 4 şutun, kaleyi bulan 4 şutun tamamını kurtardı filan. Ersin aldı gidiyor. Yani Ersin'in yerine nasıl kaleci bulacaklar hiçbir fikrim yok. Bir de Ersin'in şeyi bitiyor galiba, sözleşmesi bitiyor galiba bu sene. Yani bakalım görelim. Ama Beşiktaş'ın galibiyetindeki en önemli pay sahibi kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Bayo.
0: Bayo.
1: şeyin söylediğini Gaziantep'in hücumcusu.
0: Evet.
1: Ya inanılmaz kaçırdı.
0: Dağları,
1: tepeleri kaçırdı.
0: Evet.
1: Yani maç 5-2 bitebilirdi, ben sana söyleyeyim.
0: Hem kaçırdı, Ersin
1: yani
0: de kurtardı ama. Ersin'in de kurtarışları ya oldu.
1: Ersin
0: yani
1: de kurtardı ama.
0: Onun da kurtarışları
1: yani
0: vardı.
1: Yani ortalama bir santrifor.

0: Forun bunları atması söz konusu olabilirdi yani. Hani
1: Evet.
0: Sıddıkı Şerif bile buradan iki gol
1: Bak
0: çıkartırdı, ben
1: ya.
0: sana öyle söyleyeyim.
1: Bak
0: Bak
1: ya.
0: ya.
1: Bak ya. Ama şey
0: Yani
1: evet.
0: şey hakikaten Bayo verdi yani maçı. Yani hakikaten de ya inanılmazdı ama o kadar çok ve o kadar net kaçırdı ki hani yapacak hiçbir şey kalmadı artık.
1: Evet.
0: Bence Gaziantep'liler de saçını başını yolmuştur orada yani.
1: Evet, ve böyle peş peşeydi gerçekten pozisyonlar. Bir 41'de kaçırdı, 63'te kaçırdı. Yani gerçekten peş peşeydi. İşte olmayınca da olmuyor yani. O da öyle bir
0: Olmuyor,
1: günündeydi
0: yok.
1: demek ki. Olmayınca
0: Ya her
1: olmuyor
0: zaman Beşiktaş'ın
1: yani.
0: olmayınca olmuyordur. Bu sefer de Gaziantep'in olmayınca olmadı. Ama Beşiktaş bence bugünkü maça birazcık sakladı takımı. Yani Endidi'yi falan sonradan oyuna almalar bilmem neler falan. Bence biraz hani bugünkü maçı düşünmüş Sergen Yalçın diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum, sen ne dersin? Yani çünkü ne full kadroyla çıktı ne şey yaptı. Yani gerçi çıkanlar da hiç de fena oynamadılar ama yani kadro olması gereken kadro da bu değildi bence. Ya bu arada 603 pas yaptı Beşiktaş. Biraz kendi hani tarafında topu tutayım ben. Aman etliye sütlüye karışmayayım modundaydı. Ha hep şunu konuşuyorduk ya, Aslani ne yapar da kendini gösterir diye. Bu maçta hakikaten ne yapıp kendini göstereceğini çok iyi ortaya çıkarttı. Şu açıdan ben Aslani'ye çok değişik bir gözle baktım. Orkun'un birebir tamamlayıcısı yedeği olarak mükemmel gözüktü bence. Yani şöyle hani pas sayısında, asiste, golde, penaltıda falan falan her yerde vardı. Yani %95 ile 78 pas yaptı. Çok acayip bir şey. Orkun'un zaman zaman sahip olamadığı istatistikler bunlar. Ve haftanın oyuncusu oldu yine yani. Nereden bakarsak bakalım. Enteresandı.
1: Evet, peki bu akşam Konyaspor'la kupa maçı var. Zira Türkiye Kupası'nda
0: Evet.
1: yarı final maçı var. Şimdi tabii Beşiktaş'ın ligde bir şeyi olmayınca kupa tabii ki, zaten Zira Türkiye Kupası her zaman önemli. Buradan yanlış anlaşılmasın ama tabii ki bu kupa
0: Yok tabii.
1: çok çok önemli. Bu akşam Konyaspor'la saat 20.30'da olması lazım, değil mi? Evet, 20.30'da burada kendi
0: Evet.
1: sahasında oynayacak. Şimdi bakıyorum şeylere, bu sezon 2-0 ve 2-1 ile geçti Beşiktaş Konyaspor'la
0: Konya,
1: mücadelelerini.
0: evet.
1: 2-0 ve 2-1 ile geçti. Dediğin gibi kadroda falan da tam böyle tam kadroyla çıkacak diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak? Sen ne görüyorsun bu akşam için?
0: Ya şöyle, şimdi mesela Konya Rize maçına baktım. Oradaki gollere falan baktım. Konya böyle bayağı yatmış. Son 2 dakikada gol bulmuş ama hani olacak goller değil onlar. Yani biraz şey yapmış. Şimdi Konya'nın bir de hafta sonu Fenerbahçe ile maçı var. Yanlış bilmiyorsam ben.
1: Evet,
0: 9'unda evet.
1: aynen.
0: Fenerbahçe ile maçı var. Bence kendi takımı Fenerbahçe'ye saklamalı. Şaka yapıyorum ya, şaka. Yani Konya nesi var nesi yoksa saldıracaktır. Nesi var nesi yoksa saldıracaktır. Yani çünkü onlar için de bir hani ileriye gitme şansı. Yani kupanın böyle bir şeyi var. Kupaya eskiden insanlar burunlarına çok bit etmezlerdi ama şimdi nereden baksan bir ağırlığı var kupanın.
1: Tabii ki
0: Yani
1: ya,
0: Türkiye
1: olmaz
0: kupası bu
1: mı?
0: da.
1: Adı
0: Şaka değil
1: Türkiye, yani
0: yani.
1: kesinlikle. Ama Konyaspor, bakalım bu akşam saat 20.30'da, bunu da hatırlatmış olalım. Böyle hızlı hızlı geçelim mi?
0: Tabii.
1: Hızlı hızlı geçelim o zaman. Bir sonraki maça geçeceğiz. Fenerbahçe Başakşehir maçıyla geçeceğiz. Fenerbahçe enteresan bir takım. Ben artık
0: Neden?
1: neden enteresan bir takım? Yani şimdi bir geçen haftaya bakıyorsun, bir şimdi bu haftaya bakıyorsun. Hafta içinde senin hocanı yollamışlar. Taraftar sana kırgın, ciddi anlamda taraftar kırgın. Bir kesim taraftar hocanın gitmesini çok olumlu karşılarken, bir takım evet bir kısım taraftar da hocanın gitmesini kesinlikle istemiyor. Bugün
0: Ben
1: Türkiye'de
0: ona çok
1: ben
0: şaşırdım ya.
1: hiçbir hocanın bu şekilde uğurlandığını görmedim. Karşılanırken muhteşem karşılanıyorlar ama ben böyle bir uğurlama bir hocaya hayatımda ilk defa gördüm. Sen gördün mü?
0: Kötü mü uğurlandı?
1: Ay, çok güzel uğurlandı, ağlayarak
0: Ha onu diyeceğim
1: herkes,
0: işte. Evet
1: ben
0: evet.
1: çok şaşkınım buna
0: Tezahüratlarla
1: yani.
0: falan böyle. İşte
1: Ağladı.
0: senden daha iyisini görmedik falan diye böyle
1: Aynen
0: arkadan
1: öyle,
0: gülüp.
1: aynen öyle, böyle bir şekilde gitti. Dolayısıyla oyuncularından eksiksin, taraftar inanılmaz küs, haklı olarak. Ben Fenerbahçe Stadı'nda bir hazırlık maçında bile bu kadar boş hayatımda görmedim. Karşındaki rakip Başakşehir sana her
0: Oyuncu
1: zaman...
0: imza töreninde bile daha
1: Bak,
0: fazla adam
1: doğru
0: gelir.
1: söylüyorum, ben hazırlık maçı dedim, geçtim. Karşındaki
0: Evet.
1: rakip Başakşehir sana her zaman da ters gelen bir takım. Bir hafta önce golü atamayan adam, seni şampiyonluktan eden adam 3 golle bütün bunlara rağmen bu maçı alıp geçiyor. Gerçekten çok enteresan bir takım. Hani gerçekten inanılmaz. Bu, ne söylenir ki bu maçla alakalı yani? Gene aynı adamlar yok. Yani yerlerinde olanlar mı çok iyi oldular, ne oldular? Hocan yok, taraftar kırgın ama 3 golle takır takır 3 puan almasını biliyorsun. İşte dediğim gibi Talişka'nın 3 golü de atması da ayrıca manidar bir durum. Sen nasıl gördün bu maçı?
0: O çok acayip. Yani Talişka böyle bir adam. Ya Talişka'yı atmak mı zor, tutmak mı zor adamı Talişka? Yani göndersen bir türlü, tutsan bir türlü. Bu adam Beşiktaş'ta da böyleydi ama yurt dışında da böyleydi. Yani yurt dışındaki insanlar da gönderirken böyle aman aman abi gitsin tamam hiç dokunma falan diye gönderiyorlardı. Ama bir yandan da böyle of be çok iyi adam, şunun hareketlere bak falan diyordu. Şimdi senden de konuşurken dedin ya sen, üçüncü gol öyle bir gol var mı abi? Olur mu öyle bir şey yani?
1: Çok gerçekten bu
0: teknik
1: kadar.
0: Teknik olarak olmaz, olmamalı yani öyle bir gol yani. Çok acayipti.
1: Akıl dolu bir goldü yani o. Çalım attı, rakibinden aldı, bir döndü falan, böyle bir şeyler yaptı, vurdu. Yani dedim ki yani şu golü atan o penaltıyı nasıl atmaz ya o penaltı.
0: İşte Anderson Bey ne yapıyorsunuz diyoruz sonra değil mi? Hani böyle çok acayip, çok saçma. Hani şimdi baktığında Fenerbahçe, şimdi bak rakamlarla bakıyorum ya ben. Rakamlarla bakınca Fenerbahçe'de taktik maktik de göremedim. Ya gerçekten hani böyle şunu şöyle yaptı, buradan rakibine işte şey topal bıraktı ve hayır öyle bir şey de yok.
1: Ne yaptı
0: ortada
1: peki?
0: Ortada öyle bir şey yok.
1: Ne yaptı?
0: Gol atması gereken adamlar gol pozisyonu yarattılar ve gol attılar. Bu kadar basit yani. Talişka'yı hücuma koymadı da şey on numaraya koymadı da hücuma koydu. Santrfor gibi oynattı. O da evet. Santrfor gibi oynayınca dur ya ben atayım dedi. Atmak istedi. Attı yani. Baktığında Başakşehir'in topa sahip olmanın %51. Bir dakika ya
1: %51. %51-49.
0: Evet yani.
1: Yani.
0: Ama şimdi bak top %51 Başakşehir tarafında ya. Bu arada Başakşehir'in yarı sahasında top %39.9 oynanmış. Fenerbahçe yarı sahasında %21.1. Yani hani top her halükarda orada oynanmış ama daha çok Başakşehir sahip olmuş gibi bir acayip bir şey var yani. Evet. Fenerbahçe bu arada şimdi bak o da enteresan. Fenerbahçe normalde ne yapardı? Çok gol pozisyonuna girerdi. Çok gol beklentisi yaratırdı. Ama çok gol atamazdı. Şu anda gol beklentisinin 2.3 katı üzerinde gol atmış. Bir de böyle bir şey var yani.
1: Enteresan diyorum. Bana niye inanmıyorsun?
0: Evet. Yani hiçbir mantığı yok bu maçın bak. Yani hiçbir mantığı yok bu maçta yaşananların. Hiçbir mantığı yok. Yani antrenörü... Ya şöyle bir şey, acaba antrenöre çok sinir oldular da bak biz bunları yapabiliyorduk aslında, seni göndermek için yapmadık, bak al işte gördün mü istesek neler yapabiliyoruz mu demek istediler. Antrenör onlara sakın gol atmayın bak ne olursunuz filan dedi de bunlar bak atabiliyoruz aslında mı dediler. Anlamıyorum yani. Çünkü mantığı yok yani, gerçekten mantığı yok.
1: Yok. Evet. Yani.
0: Yani dediğim gibi topa sahip olamayan Fenerbahçe ceza sahası içinde, rakip ceza sahası içinde 39 kere topa dokunmuş. Hani bir de orada oynamış yani.
1: Evet.
0: Pas sayısına bakıyorum. 405 pas yapmış Fenerbahçe. 427 pas yapmış Başakşehir. Ya bu arada Başakşehir de kötü takım değil yani.
1: Hayır,
0: hani
1: tabii.
0: Başakşehir'de bayağı eli yüzü düzgün. Hani böyle topa sahip olabilen adamların takımı. Antrenör desen öyle.
1: Tabii.
0: Ama yani Talişka 9.7 puanla haftanın oyuncusu oldu.
1: Bir hafta önce linçlenen adam bu hafta oyuncu oldu, haftanın oyuncusu oldu.
0: Ama yani işte bu yok ki adamda şey. Böyle şey yok, anlatabiliyor muyum, böyle ne bileyim bir istek ve şey yok yani, canı isterse oynuyor, canı istemez ama taraftarlar mesela onu izlemek için her hafta para veriyorlar. Canları isterse para verip canları istemezse para vermez, gidemiyorlar taraftarlar.
1: Ama yani taraftar tepkisini bu kadar güzel koydu bence. Falan. Ama taraftar tepkisini güzel koydu yani. Bomboştu yani o anlamda yani. Boştu yani, Fenerbahçe tribünlerin hiç görmeye alışkın olmadığı bir şeydi. Hani ben hazırlık maçı dedim, sen imza töreninde bile o kadar değil dedin. Yani.
0: Evet.
1: Mert'i nasıl
0: şimdi
1: buldun?
0: Fred mesela... Ya Mert şöyle, Mert kötü bir adam değil. Mert çok iyi bir adam. Ama Mert yani yazık ya bu adama. Gerçekten yazık bu
1: maçın
0: adama yani.
1: Daha geçen ilk hafta... dakikasında bir kurtarışı vardı bu arada. Daha üçüncü dakikada ve bayağı bir...
0: O maç dönerdi. Ben sana söyleyeyim, tam tersi skorda olabilirdi yani. Eğer ilk golü Fenerbahçe atmamış olsaydı, Fenerbahçe geriden geliyor olsaydı, işte Talişka'ya toplar gidemezdi. Talişka da bir şey yapamazdı yani. Ama diğer taraftan da bakıyorum, arkadaş Talisca 9.7 puan almış. Fred 8.9 puan
1: Fred
0: almış.
1: Fred çok iyiydi.
0: İsmail Yüksek 8.2 puan.
1: Evet.
0: İşte 2 asist yapınca tabii puanlar aldı başını gitti.
1: Fred'i de biraz yedek beklemek yaramış galiba. Fred de çok iyiydi.
0: Ama yedek bekleyince bağırıyor, oynayınca
1: yedek
0: bağırıyor.
1: Yedek beklemek iyi gelmiş herhalde birazcık. Bilmiyorum, ben çok beğendim onu da bu hafta.
0: Sıkıntılı Fred ya, hep sıkıntılı ya. Yani hani baktığımızda Fred'in bu arada şey var. Hiç ikili mücadele bu kadar kazanmazdı. 7 ikili mücadele kazanmış.
1: İşte bak diyorum.
0: Orası da acayip yani.
1: Evet. Kerem aynıydı gene. Kerem'de bir değişiklik görmedim ben.
0: Kerem'i oynuyor muydu Kerem? Hiç
1: Kerem bir ruhani bir şekilde, yani bir ruhu vardı orada, bir hayalet gibi Kerem dolaşmaya devam etti.
0: Buradayız biz arkadaşlar, hiç merak etmeyin diye.
1: Olmadı ya Kerem.
0: Peki gelecek sene sence bunların hangisi kalsın Fenerbahçe'de?
1: Bunların derken?
0: Ne zor soru değil mi? Yani şu andaki takımdakilerin.
1: Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben böyle konularda hiçbir zaman teknik düşünebilen bir insan değilim. Beni biliyorsun. Ben çok
0: teknik
1: aşırı...
0: Teknik değil canım ya.
1: Yok, ben aşırı duygusal düşünen. Ben herkes kalsın. Fenerbahçe'nin böyle 100 kişi falan olsun böyle şeyi.
0: Sıkıntı çıkmasın diyorsun.
1: Hepsi olsun. Hiç kimse hele başka takımlara falan gitmesin. Böyle diyorum ama mesela en basitinden şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun. Bir ay kaldı bir başkanlık seçimi söz konusu. 17-18 kişiyle ayrılacağız falan diyorlar başkan adayları. 17-18 demek zaten takımı komple yollamak demek.
0: 18 yani, kişi var mı Fenerbahçe'de?
1: Vallahi işte açıklamalar var. 17 kişiyi yollayacağız falan diye açıklamalar var. Hani o zaman hiçbir
0: peki,
1: şey
0: şöyle
1: kalmayacak
0: sorayım sana, hani
1: demektir.
0: Böyle kesin gitmesin ya, benim bir bağım var ona karşı dediğin kimse var mı Fenerbahçe'de?
1: Ya gene de
0: mesela
1: ben...
0: Mesela Talisca mı?
1: Yani Kante daha... Kante'ye bence Kante kalmalı. Bence Kante kalmalı. Kante'ye o şans verilmeli. Asensio'ya kesinlikle kalmalı. Asensio, Kante, onlardan vazgeçemem ya.
0: Osterwolde mesela.
1: Osterwolde de dengesiz geliyor, bilemiyorum. Ama ben ya Kerem'in de kalmasını istiyorum. Ben Kerem'e de bir şans daha verilmeli bence. Kerem'de kalmalı. Başka
0: Sıdık-ı
1: yönlerden
0: Şerif.
1: Şeyleri var. Sıdık-ı Şerif'le ilgili çok sıcak düşüncelerim yok. Yani çok sıcak düşüncelerim yok onunla ilgili. Ama
0: ya da sıcaksa da yayında söyleyemiyoruz. Çok çok sinirli şeyler söyleyebilirim diyorsun.
1: Yani bilemiyorum yani. Mert kalır, İsmail kalır. Onlarla gideriz yani. Onlarla gideriz ama herhalde yabancıların falan böyle komple, zaten takım komple yabancı Yavuş. Çoğuyla yollar bence de ayrılmalı ama bütün böyle yollar ayrıldığı zaman da yepyeni bir takım oluyor. Bu insanların birbirine uyumu, tanıması, şusu busu derken yani Fenerbahçe gene de abi zaten başkanı değişecek. Teknik direktörü değişecek. Futbolcular bambaşka bir şey olacak. Ne olacak? Şampiyonluk gelecek mi bu kadar? Çok değişimi bir kulüp kaldırabilir mi sence? Yani her şey komple
0: ben
1: değişiyor.
0: Ben şeye çok güldüm bak. Dün akşam bir spor programı seyrediyordum. Spor programında abiler şeyi anlatıyorlar. İşte gelecek olan başkan adaylarının projelerini, şeylerini konuşuyorlar falan. Başkan adaylarından biri demiş ki biz 150 milyon euro ile geleceğiz falan demiş. Şimdi eskiden tabii 150 milyon euro. Ya arkadaş şeyin maliyeti mesela 150 milyon. Galatasaray'ın hücumcusunun maliyeti mesela 150 milyon. Ya da bu şeyde ikinci dönemde Ocak'tan sonra Fenerbahçe'ye alınan adamların parası 150 milyonmuş mesela maliyeti.
1: Yani
0: çok acayip. Artık paranın da hükmü kalmadı. Bence bundan sonra para değil de hani nasıl ne yapacağını söyleyecek adamların kazanması lazım.
1: Göreceğiz bakalım. Fenerbahçe'ye gerçekten zorlu
0: var mı öyle adamlar bilmiyorum. Senin taraftan bakınca gözüküyor mu?
1: Yani şu anda hani resmi açıklamaları bekliyoruz tabii ki. Kimlerin daha hala aday olup olmadığı, hani böyle işte Aziz Yıldırım'ın da hala adı geçiyor. Aziz Yıldırım da aday olacak olmayacak işte. Yani. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi, Barış Göktürk falan. Ama bakalım yani Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyorum. Ama zor günler bekliyor. Ben gene Fenerbahçe'yi zor bir sezonun beklediğini düşünüyorum. Çünkü başkanı değişecek, hocası değişecek, oyuncu kadrosu ciddi anlamda değişecek, bir kemik kadro kalmayacak. Dolayısıyla bu kadar çok değişimi kaldırabilecek mi bir takım, onu hiç bilemiyorum. Çünkü artık taraftarın bir nebze sabrı kalmadı Serhat. Yani gerçekten
0: Fenerbahçeliler yani gerçekten dese ki,
1: üzülüyorlar ya.
0: İki sene sonra
1: yani.
0: Fenerbahçe'yi %1 milyon şampiyon yapacağım dese o seçilemeyebilir. Çünkü insanların artık iki sene bekleyecek hali kalmadı. Ama evet. Bu da şunu getiriyor. Herkes bu sene şampiyon yapmak için geldiği için iki sene sonra da şampiyon olamıyorsun.
1: Öyle bir durum.
0: Ya orada bir kendine şey bırakmak lazım. Bir yol çizmesi lazım. Fenerbahçe'nin ve taraftarının ve başkan adaylarının ve belki de futbolcuların. Yani Fenerbahçe'de son 5 senedeki futbolcuları yukarıdan aşağı yazsak ne yerimiz yeter ne vaktimiz yeter yani.
1: Bakalım.
0: Yazık günah. Neyse bakalım.
1: Bakalım. Böyle de bir durum söz konusu. Fenerbahçe bu galibiyetle 3 puanı aldı. Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor. Tabii Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bu puan tabii ki Fenerbahçe için daha kıymetli. Ama bir işe yarar mı? Yaramaz. Daha çok başını taşlara vurmaya devam ediyor Fenerbahçe
0: sezon
1: taraftarı.
0: Sezon başından beri kaç kere Galatasaray puan kaybedince Fenerbahçe puan kazandı ki? Sorusu da var aslında.
1: Aynen.
0: Böyle baktığımızda.
1: Neyse.
0: Neyse.
1: Peki o halde haydi o maçla devam edelim mi Samsun Spor haydi. Galatasaray maçıyla? Gerçi onun öncesinde Trabzonspor Göztepe maçı var. Bir dakika tam fikir sorması.
0: Onun öncesi değil ya. Hepsi aynı saatte değil mi bunların?
1: Aa doğru, o da doğru. O da doğru. O zaman Samsun
0: alfabetik sırayla gidiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon şeklinde alfabetik sırayla gidiyoruz.
1: O zaman Samsun Spor Galatasaray mücadelesiyle devam edelim işte. Bu hafta herhalde yani Galatasaray taraftarları gerçekten şaşkına döndüler. Çünkü az önce de dediğim gibi birçok yerde şampiyonluk kutlamaları hazırlanmıştı. İşte böyle standlar kurulmuştu, podyumlar kurulmuştu. İnsanlar kendini ona göre hazırlamıştı. Ha evet, tabii ki Galatasaray'ın kendi evinde şampiyonluğunu ilan etmesi, orada taraftarıyla bütünleşmesi başka bir şey. Bu hafta yapacağı bir şey. Ama bir de şey vardır yani, iki hafta öncesinden ilan etmek, üç hafta öncesine ilan etmek de böyle ligde ayrı böyle bir kalitedir, ayrı
0: Nisanlar
1: böyle bir hoştur. Nisanlar
0: bizimdir falan şeyi.
1: Aynen. Dolayısıyla hani Galatasaray bunun beklenildiği bir haftada bir de 4-1 gibi bir skorla yenilmesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Ve çok da hızlı başladı. Hani Galatasaray 1-0'da 9. dakikada daha golü buldu. Ama maçın sonuna baktığımızda 4-1 ile sahadan mağlup ayrıldı. Futbolcular sonra yaptıkları konuşmalarda gene böyle itidali konuştular. Biz haftaya taraftarımızın önünde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz dedi. Ama işte Okan Hoca geçen hafta Fenerbahçe galibiyetinden sonra o çok sakin konuşmuştu aslında bu şampiyonlukla alakalı olarak. Bir durun, bir sakin demişti ama herhalde o sakinlik futbolculara çok işlememiş. Hani çok işlemiş olsa futbolcular daha farklı bir oyun sergilerlerdi diye düşünüyorum ben. O sakinlik zannedersem sadece Okan Hoca'da kalmış gibi geldi bana. Dolayısıyla hani 4-1 gerçekten şampiyon olacak bir takımın, bir hafta sonra şampiyonluğunu ilan edecek bir takımın almasını beklenilen bir skor olmadığını düşünüyorum ben. Sen ne dersin bilemiyorum.
0: Yani şöyle, tabii ben dediğim gibi maçı izleyemedim ve skorları böyle telefondan vesaireden gördüm. Orada herkes şeyi konuşuyordu. Benim olduğum ortamda Cimbom Bey ne yapıyorsunuz diye böyle herkes bunu konuşuyordu.
1: Evet.
0: Baktığımızda bu arada hani takımda hani böyle çok eksikler var, sakatlar var, bilmem ne falan değil. Şimdi Osimhen var, Yunus Sané, Barış var önde. Lamine Torreira var ortada.
1: Evet.
0: Jakob Şallay, Abdülkerim Sanchez var geride. Yani
1: kalede,
0: takım ne varsa var.
1: Kalede Günay vardı. Günay da herhalde...
0: Sakat mıydı ki şey? Cezalı mıydı?
1: Cezalı.
0: Sakat mıydı kaleci?
1: Cezalı ya. Kart cezalısı. Kalede Günay vardı. Günay'ı normalde hep biz seninle de böyle beğeniyoruz ve onunla ilgili istatistikleri çıkarmıştık hatırlarsan. Çok az gol yiyor, az oynadı ama hani oynadığı maçlarda kalede güven veriyor diye söylemiştik. Ama Günay'ın da en kötü şeyiydi yani, maçıydı ki bu maçta da kırmızı kart gördü bu arada. Takımını 10 kişi
0: ama
1: bıraktı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu maçta kırmızı kart görmesi çok Güney'in suçu değil. Ben pozisyonu hatırlıyorum.
1: Ya,
0: yanlış
1: evet.
0: Hatırlamıyorsam. Güney'e yazmaz mı yani? Güney'le karşı karşıya bırakır adamı
1: dışında.
0: Yazar yani.
1: Yani.
0: Sanchez ile Abdülkerim'in arasına adam kaçırdılar yani. O da Güney'le karşı karşıya kaldı. Güney de bence istemeden eliyle dokundu yani.
1: Bana da öyle geldi.
0: Ama hani buna yapacak bir şey yok ki. Hani böyle Günay ne bileyim canı sıkılıp dışarı çıkıp birdenbire topu eline almış olabilir. Aa ne yapıyorsun Günay dersin. Ama burada öyle bir şey yok yani, kalecilik karşı karşıya da.
1: Evet. Evet, ama onun genelinde de Günay iyi değildi maçta. Yani o 63. dakikaya kadar da iyi değildi zaten Günay. Yani genel anlamda da iyi değildi.
0: Zaten 63'te atıldığında maç 2-1 Samsun lehineydi.
1: Evet, gününde değildi. Sonrasından genç kaleci Batuhan geldi.
0: Evet.
1: Aa, çok tatlıydı. Evet.
0: İki tane de o yedi. Yazık yani.
1: O genelde golleri baktıysan ilk pozisyonda kurtarıyor, ikinci de. Böyle bir önce bir kurtarıyor ama ikinci de böyle yedi genelde hamlelerde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, orada işte defansın eksikliği var
1: evet,
0: biraz.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Defansın eksikliği var. Yani şunun altından kalkamadı Galatasaray. Hızlı karşıdan gelen adamları durdurma önlemini alamadı. Ya o yüzden de böyle şey gol atıp durdu. Muadil Maci gol atıp durdu. Adam hızlı adam, kuvvetli adam. Ndiaye keza aynı şekilde. Hızlı adamlar, kuvvetli adamlar koşa koşa her giden gol attı. Şimdi Galatasaray'ın mesela golüne baktığımızda Yunus'un golüne. Yunus'un gol beklentisi 0,02. Yani 100 kere vursa 2 kere gol olur ya da olmaz. Gol beklentisi vardı. Şimdi bir dakika yani.
1: Evet.
0: Ötekilerin gol beklentisine bakıyorum. Samsun'un gol beklentisine bakıyorum. Ndiaye'nin attığı gol mesela gol beklentisi 0,24. Muadil Maci'nin 0,09. Ondan sonra yine Ndiaye'ninki 0.12 ve Muadi'nin yine 0.12. Yani hani yine çok yüksek gol beklentileri değil ama yani bir gol beklentisi 0.02 de değil yani baktığımızda.
1: Doğru.
0: Ama işte bence Galatasaray'ın defansı birazcık şey yaptı. Şimdi biraz istersen o taraflara geçelim. Hani tabii. Ne oldu ne bittiye bakalım. Genel benim analizim şu: Galatasaray geriden top kuramadı. Yani Samsun Spor çok dengeli hücum etti her taraftan. Yani %33-33-33 şeklinde hücum etti ortadan, kenarlardan filan. Ama baktığımızda Galatasaray genelde sol ağırlıklı, %48'de sol ağırlıklı hücum etti. Sané yoktu bence yine. Barış iyiydi nispeten. Ama ortalar, orta isabetleri 0-0. Bak 0-0 yani. Ve Galatasaray'ın pas yüzdeleri inanılmaz kötüydü. Şu ana kadar Galatasaray'ın bu sezonki en kötü pas yüzdeleriydi. Hani hep söylüyoruz ya, mesela geriden çok iyi oyun kuruyor. Orta sahada Torreira üstünden çok iyi oyun kuruyor diyorduk. Arkadaş Bardakçı %63 pas isabetiyle oynadı. Torreira %64 pas isabetiyle oynadı. Olacak iş değil yani. Osimhen'in 4 şutunun hiçbiri kaleyi bulmadı. Yani Galatasaray şu ana kadar yaptığı her şeyi en dipte yaptı. Sezonun en kötüleri şeklinde yaptı. İşte o bence şeyden motivasyon kaybı yani. Yani çünkü Galatasaray şunu gördü ki Galatasaray ne yaparsa yapsın şampiyon olabiliyor. Rakibi çünkü ona şampiyonluğu vermek için elinden geleni yapıyor. E tamam abi ne olacak ya filan dediler. Onlar da bir bence bıraktılar yani. Yani. Ya baktığımızda Galatasaray 7 şutu rakibe çarpmış, kaleye kadar gidememiş yani. Ve Galatasaray'ın kaleyi bulan şutu 3. Samsun Spor'un kaleyi bulan şutu 8. 4'ü de gol olmuş bu arada. Yani sonuçta Osimhen'i bence etrafını çevirince Galatasaray hiçbir şey yapamadı. Orta sahası ve geriden top kurması çok düşüktü. Bütün bunlar bir araya aynı maçta gelmesi kötü oldu. Yani mesela normalde Osimhen takım arkadaşları kötü oynarken bir hareket yapıyor, öne çıkıyor, hop bir şey oluyor. Ya da ne bileyim Osimhen kötü olduğu zaman da Abdülkerim arkadan geliyor, tak bir şut çekiyor, orta yapıyor falan, gol oluyor. Ama bu maçta herkes aynı anda, hepsi birden kötü oldu.
1: Dinleyicilerimizden yazanlar var, onu söyleyelim. Tabii ki Samsun Spor'un da iyi oynadığının farkındayız. Hani Galatasaray mı çok kötüydü de gibilerinden böyle mesajlar var.
0: Hayır,
1: Samsun Spor'un zaten oyununun son şeyinin farkındayız yani.
0: Onu en başında söyledik zaten, bir dakika. Yanlış anlaşılmanın önüne geçelim. Galatasaray'ın bugünkü kötü oyununun %90'ı Samsun'un oyunu sayesinde. Çünkü orta sahadaki pas bağlantılarını kestiler. Geriyle orta saha arasındaki pas bağlantılarını Muadil Maci kesti. Ve yani Galatasaray'ın kötü oyununun sebebi buydu. Ama genelde Galatasaray kötü oyunlara karşı bir çözüm üretirdi. Okan Hoca hani bir adam alırdı, adam ve şimdi İlkay'ı soktu ama İlkay'da bir şey olmadı mesela. Yani attığı adımlar da bir işe yaramadı. Yani takımın bir oynamayası vardı. Ya yani bir çözüm yolu bulamadı takım. Çözüm yolu bulamayınca da böyle oldu işte. Yani yapacak bir şey
1: çünkü
0: yok.
1: Çünkü yani Samsunspor Beşiktaş'ı da yendi. Geçen hafta 3-2 Alanya Spor'laydı galiba. Geçen hafta da yendi. Hani Samsunspor'un gerçekten yükselen iyi de bir grafiği var. Hatta ligde şu anda kaçıncı sırada, daha yukarıda bile olabilirdi. Yani 7. sırada Samsunspor 48 puanlı. O bir arada böyle
0: Samsunspor
1: bir tökezledi.
0: Bir ara çok feci yattı.
1: Evet,
0: yattı,
1: o bir ara o tökezledi. Aynen. Yoksa yani ilk dörtte olabilecek, ilk dörtte beşte olabilecek bir takımdı yani. Buradan da dinleyicilerimize
0: evet, yani
1: de söyleyelim.
0: Arka arkaya o kadar fazla maç kaybetti ki Samsun.
1: Evet.
0: Hatta dur onun şeylerini ben notumu almıştım galiba. Bulabilirsem ben sana vereyim. Samsun'un böyle bir şeyler zinciri var. Hı-hı. İşte Galatasaray'a yeniliyor, Başakşehir'e yeniliyor, hı-hı, Göztepe'ye yeniliyor falan.
1: Evet, o
0: yani
1: bir
0: o serilerde... İki hafta öncesinde işte Beşiktaş'la beraber kalıyor, sonra Alanya ile beraber kalıyor, üst üste gençlerle beraber kalıyor, Kocaeli ile beraber kalıyor falan. Yani bir ara böyle bir total seri yaptı Samsun. Yok biz illa vereceğiz, illa vereceğiz falan diye yani kimse de geri çevirmedi tabii onu. Samsun biraz onu kendi yaptı yani.
1: Peki şimdi var mı maçla ilgili söyleyeceğim bir şey daha?
0: Maçla ilgili söyleyeceğim şey yani önümüzdeki hafta muhtemelen böyle olmaz. Yani bence iyi de oldu böyle olması Galatasaray için. Takım toparlanıp kendi şey yapar. Yani bence toparlayacaktır takım onu. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya bir tek hani ben böyle uzaktayım ve maçı seyredemedim ya. Ekşiden takip ediyorum. Arkadaş yani Galatasaray'ın her yenilgisinde mi Okan Buruk'u göndermek istiyorsunuz ya? Her yenilgide mi yani? Ya bunun başka bir şeyi olamaz mı? Yani ne bileyim futbolcu kötü oynamıştır şudur. Okan Hoca da formsuz olabilir ama hemen mi göndermek? Ya adam 3 senedir şampiyon oluyor. 4.
1: şampiyonluğun
0: ucuna gelmiş. Yani. Ve hemen mi adamı göndermek istiyorsunuz ya? Ha biraz insaf mı ya acaba? Neyse.
1: Sonuna kadar katılıyorum.
0: Bunu söylemek istedim yani gerçekten de gördükçe böyle içim şey oldu.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Hani bu arada şunu söyleyeceğim. Hani bu oyunla Galatasaray Antalya Spor mücadelesine çıkarsa peki bu hafta sence farklı bir skor olur mu?
0: Vallahi bilmiyorum ki toparlar
1: herhalde.
0: Çünkü şimdi
1: şeyde konuştuk ya hani Antalya Spor'un da ligdeki yeri belli değil evet. Yani. O tam böyle bir ince böyle bir ne derler bıçaktan keskin.
0: Bıçak sırtı.
1: Böyle bıçak sırtı bir yerde 15. sırada Eyüp Spor'da 14. sırada her ikisinde puanı 29. Dolayısıyla hani Gençler Birliği 28 puanda hani Antalya Spor'da durumu birazcık kritik.
0: Yani Antalya'ya puan kaybetti diyelim yenilgi ya da beraberlik. Bir sonraki hafta Kasımpaşa ile oynuyor.
1: Yani.
0: Yani yine Galatasaray şampiyon
1: tabii ki.
0: Olmaz lafı beni çok güldürür yani.
1: Ben
0: ha olabilir mi Galatasaray'ın gerçekten çok istemesi lazım ya. Çok istemesi lazım yani şampiyonluğu vermeyi gerçekten çok nefret etmesi lazım şampiyonluktan şu noktadan sonra şampiyonluğu verebilmek için.
1: Evet sosyal medyada yine klasik Fenerbahçe'yi şampiyon ilan eden medyumlar yine ortaya çıktı hatırlıyorsun. Abi, geçen sene de vardı o medyumlar sonra kadıncağız nereye kaçacağını şaşırdı. Kadını öyle bir linçlediler olacak dedi sonra olmayınca sanki onun elindeymiş gibi şimdi yine böyle birkaç böyle medyum arkadaşlar konuşuyorlar ama bilmiyorlar ki bir hafta sonra acayip linçlenecekler ama bir haftalık meşhurluğu yaşıyorlar yani.
0: Yani bu hafta Galatasaray şampiyon olamayacak demek için medyum değil large olmak lazım hatta ekstra large olmak lazım yani medyumlukla kurtulmaz o iş o çok çok feci yani neyse. Bakalım ne olacak evet yani göreceğiz bence Galatasaray kendi evinde turunu atar Kasımpaşa'ya turistik bir seyahat düzenler giderler ben böyle hissediyorum yani.
1: Doğru söyledin. O halde Trabzonspor Göztepe maçına da bakalım. Trabzonspor'un son dakikada attığı böyle bir hayat öpücüğü golü vardı ki o onu yerini sağlamlaştır diyebiliriz. Trabzonspor sahasında Göztepe ile bir berabere kaldı. Konuk ekip 32. dakikada yani hemen ilk yarıda da öne geçti. Daha sonra maç bitecek derken 90+3'te Umut Nayır ki sonradan girdi oyuna. Umut sonradan girdi ve golünü attı. Bu puanla, bu maçla da Trabzonspor puanını 66'ya yükseldi. Bu arada Trabzonspor'da Mustafa Eski Hellaç 42. dakikada kırmızı ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu da tabii.
0: Ama bir insanın bu kadar kart görmek isteği beni çok şey yaptı. Yani ben pozisyonu gördüm gerçekten kart
1: uğraş vermesi mi? Yapmış. Uğraş ya vermiş. İlk pozisyon evet tamam kesinlikle ama ikinci de kesin mi? Yani
0: ya ben ama sarı kart yani.
1: Hani sarı direkt hani kırmızı kart değil peki. İlk sarısı var ya hani ilk sarısı oldu işte ne bileyim ben böyle bir iyi niyetli düşündüm.
0: Yok ya.
1: Yani ilki evet çok ben böyle veririm. Direkt ayağıydı ama hani bilemedim.
0: Evet o orada bile direkt kırmızı kart çıkabilirdi yani. Hatta.
1: Bak buna katılıyorum. Öyle söyleyeyim. Evet buna katılıyorum. Ha böyle bir durum oldu.
0: Ama hani abi sarı kart görmüşüm. 3 dakika sonra aynı şeyleri yapmasak mı acaba? Bir araya bir zaman mı soksak falan ne bileyim ya.
1: İki yani güzel şey de yani. Gidiyorsun yani.
0: Şimdi Trabzon'un olayı şu. Enteresan bir olayı var Trabzon'un. Trabzon Şubat'ta 14 Şubat'ta sevgililer gününde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi kendi evinde. Hı hı. Ondan sonra acayip hırslandılar. Oha filan diye Antep'i yendiler, Karagümrük'ü yendiler, Kayseri'yi yendiler, Rize'yi yendiler, Eyüp'ü yendiler. Sonra durmadılar o da yetmedi Galatasaray'ı yendiler. Böyle bir arka arkaya çat çat çat çat çat çat gelene git bir gidene beş filan şeklinde böyle. Fakat sonra ne oldu? Galatasaray'ı yendikten sonra tamam ya yeter dediler. Sıkıldılar. Ondan sonra Alanya ile beraber kaldılar. Başakşehir ile beraber kaldılar. Konya'ya yenildiler. Göztepe ile bu hafta beraber kaldılar.
1: Evet. Galatasaray maçından sonra yüzü gülmedi.
0: Evet. Şimdi ayın 9'unda Beşiktaş'ta oynayacaklar bu hafta. Hani ne olacak göreceğiz yani. Muhtemelen yine gaza gelir Trabzon'da.
1: Çok sanmıyorum ya. Trabzonspor şu anda üçüncülüğü garantiledi. Yerini de kimse alamaz. Beşiktaş'ın puanı 59 biliyorsun. Hani bu bir puanla garantilemiş evet, evet. oldu. Hani o yüzden ben çok şey yapmıyorum o maça ya. Bilemedim.
0: Vallahi bilmiyorum. Bilemedim. Yani dediğim gibi Fenerbahçe ile Galatasaray maçları arasında inanılmaz bir şey ama Fenerbahçe maçından önce de böyle biraz sallanarak gidiyor. Bir yeniyor bir berabere kalıyor falan şeklinde. Ama yani Galatasaray maçından sonra direkt yattılar ya. Ya tamam ya daha olmaz falan deyip. Ya çünkü ikincilik umudu yüksekti Trabzon'un.
1: Evet.
0: Bu arada yani hani Trabzon şu son hani bakıyorum bak 4 haftada kaç puan kaybetmiş? 2, 4, 6, 9 puan kaybetmiş.
1: Evet. Onarço'nun işte sessizliği.
0: Fenerbahçe ile aralarındaki fark 4.
1: Onarço'nun sessizliği böyle oldu vallahi.
0: Ama işte tek kişinin sırtına binince böyle oluyor mesela. Evet. Yani adam artık yoruluyor tamam abi diyor biraz da siz oynayın diyor yani.
1: Haklı.
0: O yani böyle olunca da böyle yani maalesef tek kişinin lideri olduğu takımlarda bir ortaya bir sonuç çıkması hiç yaşanmadı yani. Yaşanmamıştır evet. ve yaşanmayacaktır yani.
1: Evet.
0: Trabzon dediğim gibi bu hafta İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ta oynuyor. Sonra da Gençler Birliği'ni kendi sahasında konuk ediyor ki gençler düştü düşmedi o zaman daha büyük polemik. Bakalım ne olacak yani.
1: Bakalım.
0: Yani Trabzon'un olacak? İmkanı olsa bence dördüncüde gerilerdi. Ama imkanı yok. Şartları el vermiyor yani dördüncüde gerilemeye.
1: Peki o zaman haydi bu haftayı bitirdiysek bu önümüzdeki haftanın maçlarına bir bakalım. Bu hafta bakalım. Bütün maçlar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de başlayacak. Önce onu bir söyleyelim. Ve hemen bakalım kimlerle oynuyor. Gençler Birliği Kasımpaşa, Galatasaray Antalyaspor, Beşiktaş Trabzonspor, Başakşehir Samsunspor, Kocaelispor Karagümrük, Göztepe Gaziantep, Konyaspor Fenerbahçe, Eyüpspor Rizespor, Alanyaspor Kayserispor şeklinde maçların dizilimi. Klasik sorum sürpriz olur mu? Sürpriz olursa bomba olur ama artık bu sürprizi aşar yani bu hafta
0: sürprizden
1: bir şey olursa.
0: Sürprizden kastın Galatasaray-Antalya maçıysa
1: yok,
0: zannetmiyorum.
1: Olmaz.
0: Orada ben
1: orada
0: bir sürpriz
1: olmaz.
0: Beklemiyorum.
1: Daha aşağılarda
0: Konya, olur. Konya-Fenerbahçe maçında yani Konya dediğim gibi bu haftaki şeyden sonra Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe ile oynayacak. Yani ne kadar motive olabilirler, ne yaparlar emin olamıyorum. Bak o çok muğlak bir maç. Hani elinde bir paran var ve buna iddia oynayacaksın deseler. Aman abi derdim ama ben bu parayı ben bir dilenciye vereyim. Daha en azından sevabı var falan derdim yani. Ama şeyi bilmiyorum. Şimdi mühim olan maçlar Gençler Kasımpaşa
1: Gençler
0: maçı.
1: Gençler Kasımpaşa.
0: Ne olacak diye ve Eyüp Rize maçı.
1: Evet.
0: Ya o iki maç düşenlerin %80'ini belli edecek gibi geliyor bana. Ha Kayseri'ye baktığımızda, yani Kayseri Alanya'yı yenebilir mi? Şu oyunuyla yenebilir mi? Bu arada Kayseri ligin en fazla gol yiyen takımı oldu bu arada an itibariyle. 58 gol. 58 gol yedi. Düşün ki Fatih Karagümrük, onun altındaki uzak ara Fatih Karagümrük 53 gol yemiş. Ve Kayseri bu arada da en az gol atan takım. Yani en çok gol yiyip en az gol atan takım. Yani 32 maçta 24 gol atılır mı senin? İşte Kayseri elinden geleni yaptı bakalım şey yapmak için. Artık rakipleri de biraz yardım ederse düşebilecek herhalde. Yani Kayseri süre düşeni yaptı çünkü. Ligi düşmek için, küme düşmek için.
1: Yani Kayseri neyse. Birkaç sezondur zaten hani böyle hep böyle sınırlardaydı.
0: Hep direklendiriyordu.
1: Hep
0: evet,
1: böyle
0: evet,
1: şeyde evet. Hani o tempoda yorar insanı ya. Yani sürekli onu oynamak da zorlar yani bence. Dolayısıyla
0: ama
1: hani
0: oyuncu almadılar, şeyi yapmadılar yani.
1: İşte tam o işin o kısmına gelecektim.
0: Yatırım
1: tabii
0: yapmadılar ki takımı. Ne yapsın takım, ne
1: yapsın
0: yani. Hı-hı,
1: tabii ki işin tabii ki o kısmı da var. Yönetim kısmı var. Oradaki çalkantılar vesaire ve bu sezon belli ki düşen takım olacak Karagümrük'le birlikte. Ama diğer takımla
0: bakalım,
1: ilgili
0: belli değil tabii
1: yani, o da belli değil ama hani maçlara
0: zor gözüküyor.
1: Göre
0: çıkması
1: baktığımız
0: zor gözüküyor.
1: Zaman senin üçüncüyle ilgili bir fikrin var mı?
0: Üçüncü derken? Üçüncü düşecek takım.
1: Evet.
0: Yani Antalya'yı bekliyorum ben. Antalya çok yatırım yaptı, bilmem ne yaptı ama sanki Antalya'nın işi daha zor gibi geliyor. Dediğim gibi bu hafta Galatasaray'la oynayacağından da kelli, yani onu da düşünmek lazım.
1: Evet, Gençler Birliği de büyük bir fırsatı tepti bu hafta. Yani Karagümrük'le oynadı Gençler Birliği evet, ve evet, Karagümrük'e evet. Kaybetti ya. Kaybetmese şimdi puanlara bakıyorum yani 28'di, 29, 30, 31 olacaktı. Parmağımla da saydım.
0: En güzelini yapmışım. Garantili yöntem senin.
1: Parmağımla da saydım. Geçen gün bir yayında da bir hesap yaparken yanlış hesap yaptım da hemen dinleyicilerimiz uyardı beni. Selin Hanım hesabımız
0: parmak
1: muhteşemdi. Ben artık o yüzden garanti alıyorum. Böyle parmak hesabı yapıyorum.
0: Olur ne olmaz diye.
1: Böyle
0: vallahi
1: bir
0: evet,
1: şey.
0: Gelecek hafta artık muhtemelen hani şampiyonu konuşuruz, şeyi konuşuruz. Yani bugün işte Türkiye Kupası'nın finali geldik artık yavaş yavaş. O finale gidecek takımları konuşuruz. Gelecek hafta konuşacak artık son dönemeçlere falan geliyoruz ama bir de tabii Dünya Kupası geliyor. Siz de o konuda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz biliyorum.
1: Senin editörlüğünde, senin muhteşem gazetecilik çalışmanla gerçekten buradan dinleyicilerimize söyleyelim. Bir kupa programı geliyor ki aman aman diyeyim. Yani böyle çok klasik dinlediğiniz, izlediğiniz kupa programlarından, Dünya Kupası programlarından çok çok farklı, çok çok özel, çok güzel böyle hap bilgilerin olduğu, nokta atışların olduğu şahane bir kupa programı çok yakın zamanda böyle bayramda falan böyle inşallah bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Olacak ama onun dışında biz futbol saatinde tabii ki seninle güncel olarak Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası ile ilgili konuşulacak, söylenecek çok şey var. Maç saatleri tabii birazcık böyle sıkıntılı ama tabii ki kalkacağız, seyredeceğiz onları ve sonrasında seninle burada güzel güzel konuşacağız.
0: İnşallah tabii gelecek haftadan itibaren artık şeyler de geliyor biraz. İstatistikleri falan da toparladım ben bu senenin lig istatistiklerini, kupa istatistiklerini. Orada da konuşacak çok şey var. Yani böyle aa öyle mi olmuştu? Aa bir dakika dur bakayım falan istatistikleri var yani.
1: Futbol saati tatile gitmiyor yani. Bunu bir söyleyelim mi buradan?
0: Gidemiyoruz efendim. Yok. Gidemiyoruz. Bak geçen hafta tatile gidecektim. Pazartesi yaptık programı tatile gitmemek için.
1: Ya futbol saati futbola kesintisiz devam ediyor. Lig biterse kupa başlar, Dünya Kupası başlar. O başlar ama bizde konu bitmez. Değil mi?
0: Evet.
1: Peki.
0: Ama program dakikası bitti.
1: Evet yani bitmez derken
0: yani futbol saati bitemez derken ama bitiyor yani. Görüyorsun.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir haftayı daha geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Haftaya yine aynı saatte sizlerle burada futbol saatinde birlikte olacağız. Az önce sevgili Serhat'ın da dediği gibi yüksek ihtimalle şampiyonu konuşacağız burada sizlerle birlikte. O halde haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri. Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Yapay zeka sesli haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere müjde verdi. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsattı. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlere yönelik bir kolaylık sağladıklarını belirten Erdoğan, geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği eğlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle aile olma yolunda ilk adım atan gençlere faizsiz para veriyor. Aile Gençlik Fonu resmi internet sitesinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor. Bakanlık, her iki eşin de 18 ile 29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı. Evlilik kredisi desteğiyle ilgili verilen yeni kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Etki Ajanlığı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
2: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
2: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet.
2: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Ankara Farkı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, dünyada en çok konuşulan ve gündemde olan Hürmüz Boğazı. Aslında 27 Şubat'ta Hürmüz Boğazı açıktı. Şimdi bunu açmaya uğraşıyoruz. Neden? Amerika ve İsrail'in İran'a müdahalesini yarattığı sonuçlar nedeniyle. Evet, bunları konuşacağız. Tahran'da görev yapan Aydınlık ve Ulusal Kanal Tahran temsilcisi Gürkan Demir Türkiye'ye geldi. Biz de bunu hemen fırsata çevirelim dedik ve stüdyomuza konu gittik. Gürkan Bey hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
4: Evet, İran meselesini bir ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ancak öncesinde bazı içeriden ve dışarıdan birkaç konu var. Onları bir geçelim. Ondan sonra İran meselesine ve Hürmüz'e döneceğiz. Evet, Aralık ayı enflasyonu. Herkes bunu konuşuyor. %4,18. Yani yıllık enflasyon 32,37'ye yükseldi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bakın %4,18. Rusya 4 yıldır savaşta. Rusya'nın yıllık enflasyonu bu civarlarda. Bizim aylık enflasyonumuz. Anımsarsınız biz Kasım ayında ve Aralık ayında enflasyon rakamları %1'in altında çıkarken gülmüştük. Dedik ki bu memura, iş emekliye düşük zam yapmanın bir sonucu. Bunlar düşük çıkıyor. Hatta Türkiye'nin bir klasiği haline geldi. Haziran ayında ve işte Kasım Aralık'ta genellikle zamlar şeyler enflasyon düşük çıkar diye. Yine öyle oldu. Ocak'ta patladı. Şubat'ta yüksek. Mart'ta birazcık işte ha şöyle o da 2'nin üzerinde. Nisan'da 4,18. Yani peki yani şu andaki yapılan 4 aylık enflasyon bile, 4 aylık enflasyon bile memura emekliye yapılan zamı götürdü. Peki geride daha 8 ay var. Ne olacak? Bakın açlık sınırı 34-35'e yaklaştı. 34,5 civarında. Peki asgari ücret ne kadar? 28 bin. Ya daha önümüzde 8 ay var şu anda... 6.000-7.000 lira üzerine çıktı açlık sınırı. Yani ne yapacak asgari ücretti? Yani öyle gözüküyor ki yani yoksulluğu söylemiyorum bile çünkü yoksulluk artık Türkiye'de lüks haline geldi. %90-95 için tabii bu. Yoksulluk sınırı 112.000 lira. Ki bu rakamlar da TÜRKEŞ'in en dengeli rakamları. Bunun çok daha yükseğinde belirleyen bazı kuruluşlar da var. Evet, yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu enflasyonun yarattığı ana sorun bir, gelir dağılımındaki uçurum çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Ciddi bir sorun var. İki, yani izlenen politika, işte düşük kur, düşük kur, değerli TL, ondan sonra üretimi desteklemeyen, ithalatı cazip hale getiren bir politika izleniyor. Bununla da kurtuluş arıyoruz. Enflasyonu bununla düşür. Ya politikanın ana nedeni enflasyonu düşürmek. Ama o da düşmüyor. Peki ne yapacağız? Yani işin açığı çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani sapma, şimdi enflasyon rakamları işte Ocak ayında hesaplanıyor. Diyorlar ki şu. Fakat yıl sonu geliyor, neredeyse iki katına çıkıyor. Biliyorsunuz 2025'te 17,5'la başladık, 30'un üzerinde kapattık. Yani %10'luk, %20'lik bir artış yani olabilir. Hani ona sapma denir ama bunlara sapma falan demek mümkün değil. Yani ya bir şey yapıyorsunuz. Ya 3 kuruş devletin memurunu, emeklisine düşük zam yapmak için. Ya bunlara değer mi? Ya, acısı çıkıyor. Şimdi ne yapıyor? Şimdi bunun faturasını kime kesecekler? Bunun faturası kesilecek yer belli. İktidara kesecekler yani. Sokakta da bu konuşuluyor. Başka ne konuşsun geçinemeyen insanlar? Ha bu arada bir de çok lüks yaşayanlar var. Bunları sürekli dile getiriyoruz. Yani bir insanın normal bir asgari ücretlinin ömür boyunca kazanabileceği, hiç yemeden içmeden kazanabileceği paraya lüks araca binenler var. Efendim o aracınla birlikte gittikleri AVM'lerin önünden asgari ücretin kat kat fazlasına alışveriş yapanlar var. Yani bu Türkiye'nin önündeki en büyük sorun. Tabii bu rakamları bir de şöyle görmeyelim. Yani enflasyon rakamı işte 4,18. Bu da aslında gerçeği yansıtmıyor. Yoksulun enflasyonu çok daha yüksek. Mesela TÜRKEŞ'in araştırmasına göre yoksulun sadece gıda enflasyonu %5,5. Sadece gıda. Buna ulaşımı ve işte okuludur şunu bunu eklerseniz, çok elektriği, suyu, gazı eklerseniz bu rakamlar çok daha yükseliyor. Evet, giderek işler büyüyor. Türkiye'nin bu içine girdiği ekonomik krizi başka amaçlarla kullanmak isteyenler var. Onlara da dikkat etmek lazım. Evet, bir başka konuda NATO. NATO konusunda biliyorsunuz Amerika ben çıkacağım diyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk bir açıklama yapmış. Yani NATO ittifakı dağılıyor diyor. Şimdi Amerika'da Avrupa'dan asker çekiyor, Almanya'dan falan. Bunu biraz da tehdit gibi sunuyor Trump. Gerçi Trump'ın sözleri ne kadar güvenilir onları da bilemiyoruz ama. Ama gördüğümüz kadarıyla manzara şu. Avrupa artık NATO'dan umudunu kesmiş vaziyette. Zaten ne kadar umutlu o da bir tartışma konu da. Yani güvenlik meselesini kendi çözmek için harekete geçmiş durumda. Avrupa... Yani tamam diyor bu iş dağılacak da aşamalı dağılalım gibi bir talepleri var. Aşamalı olsun diye bir şey var. Tabii Türkiye, biz Avrupa'nın güvenlik mimarisi içinde önemli rol üstlenebiliriz diye ortaya çıkıyor. Yani bilemiyoruz tabii. Avrupa tehdit, bizim için tehdit Rusya diyor. Biz nasıl onlara güvenlik oluşturacağız ve yani Rusya'dan mı koruyacağız onları? Ya böyle bir garip işler var. Yani bilemiyorum. Bu tür NATO meselesi de tabii önümüzde duran konulardan birisi. Ki bu sene de Türkiye'de NATO zirvesi var. Efendim Trump Türkiye'de olmazsa gelmezdim demiş. Ama Türkiye'de olduğu için geleceğim falan demiş. Ama ben Trump'ın gelip gelmeyeceği konusunda da çok emin değilim. Evet, gelelim asıl konumuza, Hürmüz. Daha doğrusu Amerika'nın İsrail'e saldırı sonrasında ortaya çıkan durum. Gürkan Bey, ne oluyor? Sen yeni geldin Tahran'dan. Gelişmeleri de takip ediyorsundur muhtemelen. Ne oluyor?
5: İki atasözüyle özetleyebilirim. Biri, evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir süreç yaşanıyor Amerika evet. ve İsrail açısından. İkincisi evet. de taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini ortaya evet. koydu bu süreç. Yani Amerika Birleşik Devletleri binlerce kilometre öteden bölgeye yaptığı o taşımayla değirmeni döndüremedi.
4: Evet.
5: Evdeki hesap noktasında da İran'da yönetim değişikliği, İran'ı parçalama, İran'ı istikrarsızlaştırma veya güçsüzleştirme hedefi vardı. Bunlara da ulaşamadı. Geldiğimiz noktada bir düğümün içerisine hapsolmuş durumda Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Hürmüz Boğazı noktasında. Tabii biz şimdi Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, kontrol altına alınması, bununla akabinde ABD'nin oluşturduğu ya da yaptığı bazen yani büyük oranda başarısız ama birkaç gemi üzerinden sonuç alabildiği abluka hukuk konusu var. Şimdi dünya ticari, gaz, enerji, petrol, petrokimya, gübre, birçok ürünü yakından etkileyen bir husus yaşandı Hürmüz Boğazı'nda. Amerika Birleşik Devletleri neyi denediyse

0: büyük oranda İran'ın istediği gemilerin geçebildiği, evet. İran'ın istemediği gemilerin geçemediği İran açısından. ABD açısından da ABD'nin örnek veriyorum 5 gemi Hürmüz Boğazı'nı geçiyorsa bunun birini belki geri çeviriyordur. Böyle bir süreç işliyor Boğaz'da. Gemiler başarıyla ABD'nin ablukasını yarıp sizin ifade ettiğiniz gibi özellikle Asya'ya doğru, Çin'e doğru açılabiliyorlar. ABD bir türlü istediği gibi oradaki ablukasını tam manasıyla sürdüremiyor.
1: Evet.
0: Sürdüremediği için de işte sürekli yeni projeler, yeni denklemler ortaya atmaya çalışıyor. Her denklemi tıkanıyor. Şimdi özgürlük operasyonu noktasında mesela şimdi İran az önce geçti İran haber siteleri. Fars Haber Ajansı özellikle diyor ki Umman kıyılarında iki gemi sıkışıp kaldı. Kayalıklar arasında. Ha,
1: onu da bir anlatalım sayın dinleyiciler. Şimdi Amerikalılar şey diyor ki gemiler diyor Umman tarafından geçsin diyor.
0: Evet.
1: Oysa ki Hürmüz Boğazı'nın bir özel yapısı var. Şimdi 12 mil kıta sahanlığı koyduğunuz zaman Hürmüz Boğazı'ndaki 12 İran kıyılarındaki 12 mil Hürmüz Boğazı'nın derin kısımları. Yani gemilerin rahat geçebileceği bir. Oysa ki Umman tarafı hem kayalık hem de sığ. Yani özellikle büyük tonajlı gemiler açısından son derece riskli. Şu anda da galiba o olay gerçekleşiyor.
0: O olay yaşanıyor. İki gemi şu an sıkışıp kalmış durumda kayalıklar arasında. Ne ileri gidebiliyorlar ne geri gidebiliyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri kurtarayım derken gemileri tırnak içi ifadeyle daha da bataklığın içerisine sürüklediği bir süreç yaşanıyor. Buradaki tek çıkış yolu Amerika'nın ve dünyanın Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğini veya yeni süreci tanımasından geçiyor. Tanırlarsa dünya Amerika ve İran konusunda bir denklem kurduğumuz zaman kazan kazan ilişkisi ortaya çıkacak. Dünya da rahat bir nefes alacak, İran da rahat bir nefes alacak. Yani kazan kazan denklemini kurmak istiyor İran Hürmüz Boğazı'nda, bunu dayatmaya çalışıyor. Çünkü karşısında da kendisine yönelik sürekli saldırganlık yürütendir.
1: Kazan kazan denklemi Amerika değil yalnız, Körfez ülkeleri.
0: Körfez ülkeleri esasında tabii. Yani Körfez ülkelerinin dünyaya sattığı bir petrol, gaz veya diğer ürünler var. Onların oradan rahat bir şekilde geçebilmesi ve İran'ın da o bölgedeki egemenliğinin tanınması hususu. Şimdi yargı erki başkanı diyor ki Basra Körfezi sularındaki ödünç düzenin devri sona ermiştir diyor. Yani
1: evet.
0: Bu zamana kadar işte ücretsiz geçişler
1: evet.
0: Ve onların güvenliğinin ücretsiz bir şekilde sağlanması hususunun geldiğimiz noktada sona erdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor İran.
1: Sayın dinleyiciler dikkat ederseniz bir Basra Körfezi diyoruz, Fars Körfezi diyoruz. Bunun nedeni şu: İranlılar oraya Fars Körfezi diyor.
0: Tırnak içi ifade ettiğim için Fars Körfezi.
1: Evet, Fars Körfezi diyorlar. Yani bizde haritalarda şurada burada Basra Körfezi diye geçiyor. İşin aslında doğrusu Fars Körfezi galiba.
0: Tabii tarihi olarak yaslandığı yer Fars Körfezi.
1: Fars Körfezi, evet.
0: Ve Donald Trump tabii oranın adını değiştirmek istiyor. Boğaz'ın adını değiştirmek
1: Trump
0: istiyor.
1: Trump Boğaz'ı yapar
0: Trump
1: herhalde.
0: Boğaz'ı yapmak istiyor. Boğaz'ı açamadığı gibi bu ismi değiştirmesi de mümkün değil Donald Trump.
1: Evet, evet, evet. İlginç tabii.
0: Şimdi geldiğimiz noktada da yeni gelişmeler açısından söyledik. İşte ABD'nin yeni projesi İran'da yeni bir harita yayınladı.
1: Evet.
0: Oradaki hem doğusunda hem de batısında ki alanın yeni sınırlarını çizdi. Baktığımız zaman doğu kısmındaki yani Basra Körfezi içlerine doğru çizdiği sınır Birleşik Arap Emirliklerine de abluka uygulayan bir metot var.
1: Evet.
0: Yani yeni düzen noktasında İran adım adım ilerliyor kendi hakimiyetini kurma noktasında.
1: Evet. Peki yani bu özgürlük operasyonu dediği değil mi?
0: Özgürlük projesi, özgürlük operasyonu.
1: Operasyonu. Şimdi bu da başarısız olursa ki oluyor şu ana kadar gelen benim de takip ettiklerime göre ne olacak?
0: Az önce söylediğim gibi İran'ın hakimiyetinin kabullenilmesi gerekiyor ve ablukanın kalkması gerekiyor. Zaten müzakerelerde tıkanmış durumda ve artık nükleer konu falan geriye itilmiş durumda. İran'ın nükleer konusu şu an birincil konu Hürmüz Boğazı. Bakın daha İran'ın yeni hep söz edilen ikinci bir kartı daha var.

0: var, Babülmendep. Oradan bahsedilmiyor henüz.
1: Evet, Kızıldeniz'deki.
0: Kızıldeniz'deki. Şimdi orası da kapanırsa...
1: Ki onlar bugün açıklama yaptılar bildiğim kadarıyla.
0: Tabii Ensarullah Hareketi hazırız diyor.
1: Açıklama yaptı.
0: Evet, Ensarullah Hareketi hem Babülmendep'i kapatmaya hazır... ...hem de olası İran'a karşı yeni savaş sürecinde... ...bölgede Körfez ülkelerinden ABD-İsrail ittifakına dahil olacak olan güç olursa... onları da hedef alacağını ifade etti. O 40 günlük süreçte bunu yapmadı. Evet. Yani Baye gibi, Bahreyn gibi ülkeleri hedef alan operasyon yapmadı. Ensarullah Hareketi Yemen'de. Ama eğer savaş devam eder ve bu ülkeler yine ABD, İsrail'le ortak hareket etmeye devam ederlerse... doğrudan bu ülkeleri de hedef alan operasyonlar icra edeceğini.
1: Bu da yeni bir durum olarak karşımıza
0: tabii
1: çıkıyor.
0: Tabii yeni durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani işte dünyanın... süper tırnak içi ifadeyle süper gücü olan ve süper bir orduya sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nin her alanda tıkandığı ve daha da tıkanacağı bir süreç yaşanıyor. Doğru. İran ile ABD arasında bir askeri açıdan güç farklılığı var. İran hiçbir zaman ABD'den üstün olduğunu ifade etmiyor askeri güç açısından ama elindeki teknik imkanlar işte o asimetrik savaş dediğimiz noktada ve ABD'nin az önce söylediğimiz gibi taşıma suyla değirmeni döndürme çabası ABD için dezavantaj oluşturuyor. İran her ne kadar ağır darbe alıyor olsa da Amerikan İsrail saldırılarında yıpratma noktasında da Amerika ve İsrail'e ağır hasar verdirdiği bir süreç. Yani yıllardır ABD'nin Körfez ülkelerine milyarlarca dolar harcayarak inşa ettiği üslerin önemli bir kısmını ya İran yok etti ya da ciddi hasarlara yol açtı. Böyle bir süreç yaşandı savaş boyunca. ABD'de de maliyet arttıkça çıkmaza daha da çok girmeye başlıyor tabii.
1: Evet. Peki Körfez ülkelerinde bir gelişme var mı? Şimdi Türkiye işin başında işte İran'ın Körfez ülkelerine herhangi bir şey işte oraları vurdu, büyük hata yaptı, işte Körfez ülkelerini Amerika'nın kucağına itti gibi bir takım tezler savunuyordu. Ama savaşı izleyen ve gelişmeleri izleyen hemen hemen herkes İran'ın saldırıdan 28 Şubat'taki saldırıdan 2 saat sonra bütün bölgedeki Amerikan üslerinin radarlarını şunları bunları vurmasını da savaşın boyutunu değiştiren bir hamle olarak değerlendiriyor. Körfez'de hava nasıl? Sizin yani İranların gördüğü kadarıyla. Bildiğim kadarıyla temaslarını da sürdürüyorlar.
0: Temaslar sürüyor. Körfez'i doğru bir tutum almaya itmeye çalışıyor İran. Evet. Yani aslında
1: Amerika'nın yanında, İsrail'in yanında durmamaya
0: Evet. Durmamaları gerektiği noktasında doğru bir çizgiye itmeye çalışıyor ya da çekmeye çalışıyor diyelim. Bir İran bu savaşla birlikte Amerika'yı bölgeden tamamen çıkartma hedefi koydu önüne.
1: Evet.
0: ABD'nin bölgeden çıkması demek zaten bölgenin en büyük istikrarsızlık kaynağının Amerika Birleşik Devletleri ve onun üsleri olduğunu düşünecek olursak ve bölgeyi sömüren aynı zamanda Körfez'i sömüren bir yol izliyor Amerika, ABD. İran buradan bu üsleri boşaltırmayı dayatarak bir anlamda Körfez ülkelerine de özgürlük getirme hedefi var.
1: Evet.
0: Bu şekilde de bunu yorumlayabiliriz. Körfez ülkelerinde de uyanış var ama henüz o uyanış tereddütlü olarak devam ediyor. İşte mesela en son Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ABD'nin bölgedeki ülkeleri koruma noktasındaki zayıf kalması ve benzeri gibi vurgular yapması. Bölgenin kendi sorunlarını kendinin çözmesi. ABD'nin buna müdahil olmaması, müdahale edilmemesi hususunda uyanışlar var ama çok uzun yıllardır da sistemlerini ABD ile entegre ettikleri için bir bocalama yaşıyor Körfez ülkeleri maalesef. Tabi burada da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ile yani Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Bahreyn'i biraz daha ayrı konumlandırmak gerekiyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri geldiğimiz noktada İsrail ile göbekten bir bağ kurmuş vaziyette. Hatta Körfez'deki ikinci İsrail olarak tarif ediliyor Türkiye'de zaman zaman. Hem televizyonlarda hem de yazar çizer kesimlerde bu şekilde ifade ediliyor. Net bir şekilde de öyle. Yani Birleşik Arap Emirlikleri çok raydan çıkmış durumda. Onunla
1: yani Körfez politikası da tamam Amerika ve İsrail'in yanında
0: kesinlikle
1: yer alıyor.
0: Onların yanında yer alıyor. Savaşın devam etmesinden yana hatta İran'a karşı orada ihtilaf yaşanan 3 ada var. Evet. Acaba bu savaş devam eder de ben bu üç adayı geri alabilir miyim gibi böyle küçük evet. hesaplar, hayaller içerisine girmiş durumda Birleşik Arap Emirlikleri. Ama bunda bu hatada devam etmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin hanesine eksi yazılacak. Hatta Birleşik diyoruz ama emirliğe eğer bu süreç bu şekilde tırmanmaya devam ederse Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde ayrışmalar hatta iktidarın el değiştirmesi gibi bir süreç yaşanma ihtimali de çok yüksek.
1: Evet. Bu da ilginç bir gelişme olur tabii. Evet. Körfez'de yani ciddi sorunlar beraber zaten bir ülkede oldu mu diğerlerde tetikleme etkisi yapar. Mesela Bahreyn konusunda onun için herhalde Suudi polis gücü falan geldi oraya kralın. Emir değil mi Bahreyn'e? Emir mi orada? Krallık var.
0: Kral,
1: emir.
0: Emirlik var.
1: Emir. Ha, yani onları ayakta için çaba gösteriyorlar. Gördüğüm kadarıyla.
0: Ama dediğim gibi eğer kriz devam ederse domino etkisi yaratıp Baye ve Bahreyn özellikle öne çıkan iki kuvvetin de yönetimlerinde değişiklik olma ihtimali ve iç istikrarsızlık olma ihtimali çok yüksek.
1: Evet. Bunlar zaten böyle büyük ülkeler değil. Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha büyük. Bahreyn çok daha küçük bir ülke. Evet. Peki bu özgürlük operasyonunda Amerika şöyle bir açıklama yaptı. İşte bölgedeki tarafsız üçüncü ülkelere yönelik gemilerin Körfez'den çıkışını organize etmek için. Amerika'nın onunla bir derdi var mı üçüncü ülkelerin? Yani bunu bir dünyada bozulan imajını tekrar kurtarma çabası mıdır? Nedir o?
0: Bu sözünü ettiği yani tarafsız olan ülkeler ya da o Donald Trump'ın çizdiği ülkeler hali hazırda İran'la koordinasyon sağlayarak zaten Hürmüz Boğazı'ndan geçebilirler.
1: Evet.
0: Ya böyle bir imkanları var.
1: Hindistan, Pakistan falan geçtiler.
0: Geçtiler. Çin gemileri geçti, Türk gemileri geçti.
1: Evet.
0: İran bu imkanı zaten sağlıyor bu ülkelere. Donald Trump'ın çizdiği çerçevede hareket etmelerine ihtiyaç yok ki. Yani burada mesela harç ya da işte boğazdan geçiş bedelini, ücretini ödeyip ödememekse İran ücreti alıp geçirecek. Zaten ABD'nin şimdi bir harcama yapıyor ABD bu gemilerin geçmesi için savaş gemisi göndereceğim diyor, destroyer göndereceğim diyor. Bunlara refakat edeceğim diyor veya İran bu gemileri hedef aldığında bu gemilerin hedef alınmasına karşı koyma sırasında kullandığı füzeler var, hava savunma sistemleri var ABD'nin. Yani bir bedel var. Hatta daha yüksek masraf oluyor olabilir yani Amerika Birleşik Devletleri evet. için. O yüzden İran'a ödenecek miktar daha ucuz olabilir bu ülkeler adına. İran da bu ülkelerin zaten güvenli geçişini garanti ediyor.
1: Evet yani Amerika'nın ne yaptığını işin açığı anlamak da pek mümkün değil. Yani Amerika içinde de zaten kafalar karışık vaziyette galiba. Yani buraya da Trump bir gün gelir ya bana ne kardeşim buradan çekiyorum ben ordumu falan da diyebilir yani bu.
0: Diyebilir zaten Hürmüz Boğazı konusunda bunu yaşadık.
1: Evet.
0: Hürmüz Boğazı'nı açın diye önce tehdit etti. Size şu kadar süre veriyorum dedi. Sonra döndü dedi ki dünya ülkeleri gitsin kendileri açsın.
1: Bizim ben petrol almıyoruz oradan dedi.
0: Evet,
1: şimdi tekrar buraya geldi.
0: Yok. Şimdi tekrar Hürmüz Boğazı. Yani gitgelleri var zaten Donald Trump'ın. Bu, bütün dünya bunu yakından müşahede ediyor. Bunu bir taktik açıdan mı yapıyor yoksa psikolojik bunalımdan mı yapıyor yoksa girdiği çıkmazdan dolayı mı yapıyor bilmiyorum ama İran Donald Trump ne derse desin nasıl konuşursa konuşsun kendi işini yapmaya odaklanmış durumda ve süreci buna uygun götürüyor. Bu arada yargı erki başkanı şunu da diyor. Az önce bir kısmına atıf yapmıştık.
1: Yargı ergi sayın dinleyiciler hani bizdeki yargı yani ne alaka yargı ergi başkanı diye düşünmeyin. İran'da yargı erginin başkanı ilk üç içerisinde değil mi?
0: Tabii.
1: Yani devlet hiyerarşisinde evet, üç.
0: Cumhurbaşkanı.
1: Evet bizde de gerçi Anayasa Mahkemesi Başkanı oradadır ama İran'da o pozisyon biraz daha değişiktir.
0: Değişik tabii. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı üçlü sac ayağını oluşturuyor.
1: Evet politikalarda da aktiftir, aktiftir. Yani. Yani bizdeki gibi biz sadece yargıya karışırız şeklinde değil.
0: Evet ve diyor ki Yargı Erki Başkanı yeni düzenin egemenliğine dair hukuki destek sağlamak, bunu hukuki zemine kavuşturmak bizim görevimiz diyor. Zaten mecliste buna dair çalışmalar devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın yeni sistemine dair Umman'la temaslar sürüyor. Umman büyük ölçüde İran'ın ortaya koyduğu tezi kabullenmiş durumda.
1: Zaten yani, o mantık, onu kimiyle uyguladığınız zaman zaten bir anlamda Hürmüz İran denetimine geçmiş oluyor.
0: Geçmiş oluyor tabii.
1: Umman tarafı işte iki tane geminin sıkışıp kalması gibi bir şey yani.
0: Tabii. Çok geniş bir alanda küçük tekneler geçebilir. Evet. Ya da gemiler, küçük geçebilir. Gemiler geçebilir Umman kıyısından ama büyük yük gemilerinin Umman kıyılarından geçme imkanı yok. İşte az önce söylediğimiz iki geminin sıkışıp kalması gibi.
1: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
0: Ya, evet. Yani şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler birinci dereceden Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor. Evet. Öyle de bir durum var yani. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık veya savaşın başka aşamalarından da devam etmesi, başta Türkiye olmak üzere, az önce ekonomiden konuştuk, Türk ekonomisinin geldiği noktadan, tüm dünyayı yakından etkileyen bir pozisyon. Şimdi abluka var dedik. İran bir kere kara sınırı var. Azerbaycan'da kara sınır var, Hazar Denizi var, Türkiye'ye sınır var, Irak'a sınırı var, Afganistan'a, Pakistan'a, Türkmenistan'a sınırı var. Şimdi böyle bir ülkeye abluka uygulamak...
1: Yani birçok yerden gelebilir. Tabii denizde önemli bir yük geliyor.
0: Tabii. Bir şey yani. Öyle bir boyutu var ama toplam olarak acil ihtiyaçları, gıdadır ve benzeri ihtiyaçları. Evet. Zaten %90 ölçüde, %80 ölçüde kendi iç ihtiyacını karşılayacak noktada gıda hususunda. Diğer noktalarda da ticareti alver hususunda da karayoluyla diğer ülkelere de fırsat doğuran bir yol uyguluyor aslında Donald Trump.
1: Evet, yani onlar da kazanıyorlar yani. Tabii. Ki orada belki de zaten kuşak yol inisiyatifi çerçevesinde işler biraz daha hızlanabilir. O hatlar daha hızlı devreye girebilir.
0: Tabii.
1: Demir yolu hatları falan. Değil mi?
0: Kuşak yol demişken bu arada Dışişleri Bakanı Erakçı da Çin'e gidiyor.
1: Ha, o son bilgi o Erakçı. Tabii onun da şöyle bir öyküsü var galiba. Pakistan'a gitti, sanki görüşmeye gitmiş gibi Trump, oraya heyet göndereceğim dedi. Hiç alakası yoktu. Herkes ya Trump ne yapıyor diye anlamaya çalıştı Trump'ın sözleri. O süreç nasıl oldu?
0: Yani zaten İran müzakere için gittiğini söylemedi, duyurmadı. Evet. Bölgesel bir ziyaret turuna çıktığı açıklandı Irakçı'nın. ABD'ler bunun üstüne atladı aslında.
1: Evet.
0: Pakistan'a gideceği duyurulunca acaba müzakere edebilir miyiz, görüşebilir miyiz gibi bir yaklaşım sergilediler ve göndermekten vazgeçtik falan. İran zaten toplam olarak ABD'lerle görüşmeye gitme hedefi olmadan bu turu başlattı. İşte bu Çin'e gidiş de bu turun bir parçası. İşte, Pakistan, Umman, Rusya'ya gitti. Şimdi de Çin'e gidiyor. Çin'de de bütün bu yaşanan gelişmeleri mevkidaşıyla uzun uzun ele alıp gelecek süreci şekillendirme hususunda adımlar atılacak. Zaten Çin'de bu ambargoları, yaptırımları tanımayacağını çok yüksek perdeden, belki de üst düzeyden son yılların en sert çıkışı olabilir. Çin'in yaptığı ABD'ye karşı ve İran'a uygulanan ambargo hususunda önümüzdeki süreçte farklı denklemleri konuşacağımız bir aşamaya girdirilebilir. Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Çin ziyareti.
1: Evet. Yani anladığım kadarıyla zaten yani Rusya, Çin, yani bir anlamda bizim Türkiye'de tartışmaya başladığımız TRÇ ittifakını İran bir arada kuruyor. Oraya Türkiye'nin de eklenmesi lazım.
0: Evet, ben yani bu tartışma gündeme geldiğinden beri bir süredir bunu savunuyorum. Yani hali hazırda o TRÇ ittifakı hususunda Rusya, Çin, İran bölümü ayağı önemli ölçüde inşa edilmiş durumda. Evet. Burada buna eklemlenmesi gereken Türkiye. Türkiye'nin burada daha net kararlar vermesi. Türkiye, İran, Türkiye hususunda inşa edilmesi gereken bazı güven noktaları var.
1: Güven sıkıntısı var.
0: Evet, güven problemleri
1: yani
0: var.
1: Yani şu anda en büyük sorun ne derseniz bence de güven.
0: Güven, evet.
1: Gerek Rusya'da, gerek Çin'de, gerek İran'da, gerek Türkiye'de böyle bir güven problemi yaşanıyor. Evet.
0: Bu inşa edilirse yani Türkiye, Rusya, Çin, İran ittifakı hususunda ABD ve İsrail'in bölgedeki o istikrarsızlık politikalarının önünde duracak önemli bir güç. Bakın Körfez ülkeleri az önce konuşmuştuk. Yani Suudi Arabistan böyle bir güç oluşursa ilk koşacak olan kuvvetlerden biri olma ihtimali çok yüksek. Her ne kadar gelgitleri olsa da işte uzun yıllardır Amerika'yla yakın ilişki içerisinde olsa da yeni dünya sistemini önemli ölçüde okuyabilen ama işte kendi iç çelişkilerinden dolayı bir türlü bu yeni dünya düzenini hususunda adım atmakta çekinen bir Suudi Arabistan var.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'ın burada yani bu ittifakın oluşması hususunda Körfez'de de önemli değişikliklere kapı aralayacak bir yol olacak bu ittifak.
1: Evet. Çünkü Suudi Arabistan diğerlerinden biraz daha farklı. Hem şey itibariyle, büyüklük itibariyle hem de yani diğerleri devlet midir? Şekil içinde birle BM kabul etmiştir, devlettir ama ne kadar devlettir bilemem. Yani işin açısından tarihi olaraktan baksanız orada yani Kuveyt diye bir millet devlet var mı, Katar diye var mı, Bahreyn diye var mı, Birleşik Arap Emirlikleri diye var mı, öyle bir devlet bilmiyorum ama benim bildiğim yok. Arap, bunların hepsi Arap değil mi?
0: Evet.
1: Arap devleti var orada bir yani başka.
0: Toplamda öyle tabii evet. Ama işte BM'nin tanıması var.
1: Evet evet neyse var. Evet.
0: Yönetim sistemleri var.
1: Peki şu anda şöyle şeyler işte Körfez'den o gemi geçti. Amerika diyor ki iki gemi geçti. Öbürü diyor bir gemi geçti. Peki, ya burada bir bilgi kirliliği var. Kim yalan söylüyor? Kim doğru söylüyor?
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri ve başkanının ortaya koyduğu yani bu sürecin başından itibaren söylediği
1: şeylere...
0: Ford gemisinin
1: çamaşırhanesinde mi yangın çıktı? Öyle
0: baktığımız zaman o kadar çok yalan söylüyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yalan söylediğini bir kez daha net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Mesela Donald Trump şunu söyledi. İran'a ait 6 ya da 7 savaş sürat teknesini devrim muhafızlarına bağlı batırdık dedi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey kaynaklar açıklama yaptılar. Bugün iki tane sivil gemiyi, sivil tekneyi, sivil yük taşıyan tekneyi hedef aldıkları, ABD'nin bunu batırdı ve 5 kişinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yani Donald Trump'ın sözünü ettiği, vurduk dediği sürat teknesi sivil tekneler olduğu ortaya çıktı. Yani işte bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek için sivillerin canını da bu şekilde hiçe sayan bir noktada.
1: Çünkü ben Fars Denizi'ndeki İran'ın bazı limanlarını ve şeylerini görme imkanım oldu. Ve orada bize verilen briefingde ki bu yıllar önceki şeyde çok sayıda küçük yani İran öyle büyük bir tekniler yapmaktan ziyade küçük ama hareketli yöntem. Çünkü Fars Denizi o kadar da büyük değil. Biraz da eğer niyetiniz savunmaysa orada büyük gemilere falan da fazla ihtiyaç
0: yok.
1: Yok. Evet. Hem deniz mayın anlamında hem de bu tür operasyonlar anlamında küçük teknelerin daha pratik olduğunu söylemişlerdi o zaman bize.
0: Yani ben, evet. 2023 yılında o sürat teknelerine binip Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı civarında açıldım. Devrim evet. Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ile birlikte. Birden böyle şeyden limandan onlarca sürat teknesiyle birlikte hücum botlarıyla birlikte açıldık.
1: Çok da süratliler.
0: Çok süratliler, gerekli donanıma sahipler ve işte Donald Trump'ın sürekli üzerinde durmasının nedeni de bu. Yani sürekli bu küçük gemilerin ya yani bu küçük teknelerin ya da işte hücum botları üzerinde duruyor Donald Trump dikkat ederseniz. Çünkü evet. Bir türlü bunları engelleyemeyen, bunların önünü kesemeyen noktadalar. Evet. Ve ciddi tehdit oluşturuyor ABD'de.
1: Bir de küçük denizaltıları var galiba çok sayıda yine küçük denizaltılar.
0: Deniz altında ne olduğunu şu an dünyada kimse bilmiyor. İsmet Bey. Yani neler yaşandığını ya da neler yaşanabileceği biraz onun ucu açık kalmış durumda.
1: Evet.
0: İran devreye sokmamış olabilir. Soktuysa da deniz altında yaşanıyor. Ne yaşanıyorsa henüz su üzerine ya da bilgi açısından o deniz küçük denizaltıları nasıl kullanıldığına dair bilgi akışı sağlanmamış durumda.
1: Evet. O da çok kritik. Zaten yani şimdi herkese bakınca sanki Trump açık denizlerden, okyanustan girdi. Fars Körfezi'nde fink atıyor gibi. Daha önce biliyorsunuz uçak gemileri falan girmişti oralara. Daha sonra terk etmek zorunda kalmışlardı. Şu anda oralar yasak bölge anladığım kadarıyla Amerikalılar açısından.
0: Tabii ya.
1: Peki Bahreyn'deki bütün gemileri vuruldu mu? Orada biliyorsunuz. Beşinci filo var ve en güçlü filolarından birisi.
0: Evet, ABD'nin en güçlü filolarından birisi. Tamam, vuruldu mu? Vurulsa vurulmamıştır muhtemelen ama liman önemli ölçüde.
1: Kaçmışlar mıdır onlar?
0: Muhtemelen savaş öncesi de okyanusa çıktı onlar.
1: Evet.
0: Ama liman önemli ölçüde kullanılamaz hale getirildi İran tarafından. Çünkü çok yoğun bir şekilde hedef alındı 5. filonun kullandığı liman.
1: Evet. Peki şöyle bir şey de ne dersin? Yani bir savaş öğretisi vardır. Der ki kazanamayacağın savaşa girme denir. Mao'nun meşhur askeri yazılarında da bunlar, buna benzer şeyler vardır. Taktikler vardır. Amerika kazanamayacağı bir savaşa niye girdi? Ya bunun bir izahı var mı hiç? Yani ne diyorlar? İran'da ne diyorlar böyle bir şeye? Yoksa şey mi oldu yani herkes için mi sürpriz oldu İran'ın bu direnişi?
0: İran'ın direnişi herkes için sürpriz oldu. Yani az önce söyledik, evdeki hesap çarşıya uymadı.
1: Ama 12 gün savaşında da bunu tecrübe etmişlerdi.
0: Etmişlerdi. Demek ki yeteri kadar ders almamışlar. Ya işte Ocak ayındaki o sokak gösterilerine falan yaslanarak bir yol yöntem izleme. İsrail'in yaptığı, uzun yıllardır yaptığı hazırlık meseleleri, Donald Trump'a yapılan sunumlar. Yani şimdi hep şöyle denir ya, işte İsrail ve ABD ajanlar İran içerisinde cirit atıyor. Cirit atan ajanlar demek ki yanlış bilgiler toplamışlar İran hakkında. Bunu gösteriyor bu. Evet. Yani füze kapasitesi konusunda.
1: Veya yanıltılmışlar.
0: İşte ya da yanıltılmış ya da yanıltma yöntemi uygulamış İran.
1: Evet.
0: Füze stokları veya füze üretim kapasitesi, SİHA stokları ve üretim kapasitesi ve toplum noktasında.
1: Evet.
0: Yani toplum bu arada hala sokaklar, meydanlar, meydanda kalmaya devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Ateşkes süreci gelmesine rağmen, hatta daha kitlesel, daha kalabalık bir şekilde her akşam başta Tahran olmak üzere ülke genelindeki meydanlarda halk nöbet tutmaya devam ediyor. Sürdürüyorlar nöbetlerini ve işte bu noktalarda ABD'nin ve İsrail'in yanlış istihbarat topladığını görüyoruz.
1: Zaten Amerika'da da bu tartışılıyor ki Vance, Başkan Yardımcısı, Pentagon'un verdiği bilgileri sorguladığınız açıkça itiraf etti yani. Pentagon'un verdiği bilgilerle sahada karşılaştıklarımız birbirini tutmuyor.
0: Tutmuyor. Tutmadığını yani. Görmüş oldular
1: evet.
0: Yani.
1: Evet ve buna itiraz eden, biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı itiraz etmişti, çeşitli askeri komutanlar itiraz etmişti. Ondan sonra Kent itiraz etmişti. Onların çoğu görevden alındı. Şu anda yani Amerika'da da ne yapacağını bilmez. Onun için bütün tuşlara basıyorlar sanki.
0: Evet, işte her bastıkları tuşta altı boşalıyor tuşların. Yani
1: evet.
0: Tuş operasyonları ya da koydukları hedefi bir türlü hayata geçirtmiyor. Geçiremiyorlar. Boş tuşlara evet. Basıyorlar. Yani altı boş tuşlara
1: evet,
0: basıyorlar.
1: Evet.
0: Dediğim gibi şunu inkar etmiyoruz. Yani sahadaki gördüklerimizde İran'ın bu süreçte zarar görmediği, darbe evet. Almadığı. Ya bunu inkar etmiyoruz. Bu bir gerçek. Ama bunun bunun karşılığında ABD'nin aldığı hasar, ABD'nin dünya kamuoyundaki itibarını sarsılmış olması, işte NATO az önce ifade ettiniz dağılma aşamasında olması, NATO'nun ABD'ye sırt çevirmesi, işte İspanya'nın sırt çevirmesi gibi süreçlerin yaşanıyor olması, Atlantik bloğunun parçalanma süreci yaşadığını gösteriyor bize.
1: Evet. Evet, vallahi tabii dünya bambaşka bir yöne geliyor. Biraz önce söylediniz ama Çin'e yaptırımlar ve Çin'in yaptırımlara karşı tavrı o noktada nasıl? Ya bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela bu İran belli miktarda petrol satışını sürdürüyor anladığımız kadarıyla. Şimdi yani 160 dolardan 120 dolara kadar yükseldi. Yani bir anlamda yarısını satsa bile aynı parayı alacak.
0: Tabii öyle bir durum var. Yükselmesi yani, İran'ın da işine yarıyor. Şimdi biz İran'ın petrol ticareti yaptığına dair verileri İran'dan okumuyoruz.
1: Bunun nereden okuyorsunuz?
0: Yani şöyle toplam olarak kamuoyuna yansıyan veriler hep Batı kaynaklı veriler. İran dedim ya yani dünya Donald Trump ya da diğer kuvvetler ne derse desin kendi işini yapmaya devam ediyor. Batı kaynaklarının bana göre söylediğinin yani İran ticareti devam ettiriyor. Petroşukalar var, petrol satmayı başardı vesaire gibi verilerinin bence birkaç katını İran hayata geçiriyor, yapıyor.
1: Nasıl yapıyor?
0: Yani şimdi Batı kaynaklarının söylediği onların tespiti. Bir de tespit edilmeyen boyutları var muhtemelen bunun ve İran bu süreçte ablukayı da yararak önemli derecede evet. ticaretini sürdürüyor.
1: Karayolu var mı petrol taşımada? Eskiden mesela biz tankerlerle bazı şeyler oluyordu ama şimdi tanker yok.
0: Tanker yok ama yeniden devreye sokma gündemde. Sokulabilir veya işte Afganistan'la yeni proje oluşturma konusu gündeme gelmiş durumda. Afganistan üzerinden boru hattı olması, döşenmesi ve benzeri gibi hususlar. Yanlış hatırlamıyorsam Pakistan üzerinden boru yanlış hatırlamıyorsam var. Buraları da devreye sokarak daha aktif kullanarak bu süreci yürütüyor İran.
1: Peki şu Bandarab Bas Limanı'nın biraz daha ilerisi yani Hürmüz'ün okyanus tarafında da İran'ın toprakları var.
0: Var, Çabahar Limanı var mesela.
1: Ha, orada Amerika daha önce vurmuştu, orada bazı kimyasal tesisler de var. Mesela oradan bir hat çekmeye durumu yok mu?
0: Bunu yapabilir tabii. Çünkü
1: orası da açık yani.
0: Çabahar Limanı genişletiliyordu bu arada Hindistanlılarla beraber. Orada ciddi bir yatırım da var. Çabahar Limanı'nı daha aktif kullanma hedefi var İran'ın. Buna dair projeleri geliştiriyordu. Bunu sürdürüyor. Dediğimiz gibi Çabahar şeyde kalıyor. Yani Hürmüz Boğazı geçişinin
1: dışında kalıyor.
0: Dışında kalıyor. Okyanus bölgesine açılıyor. Buraları
1: herhalde birkaç yüz kilometre sahili var.
0: Var. Evet. O Çabahar Limanı'nı da daha da aktif kullanarak ABD'nin ablukasını yarma imkanına sahip İran ki yarıyor zaten.
1: Evet. Şimdi petrol fiyatlarındaki artışı şimdi mesela bu konuşuluyor. Ya şimdi bakıyorum Amerika'nın en çok rekabet ettiği mesela Rusya bu işten büyük kazançlar elde ediyor. Hatta Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle ekonomisinde bazı sıkıntılar vardı. Gerektiği kadar satamıyordu ama o da fiyatlar ikiye katlanınca aynı malı satıyor. Bir de bu arada Avrupa'ya bazı engeller kalktı. Yani Rusya hedefinin dışında belki şu anda yani geçen seneki gelirinin belki %50, %60 daha aynı malı satarak daha yüksek para kazanacak galiba. Öyle gözüküyor. Bunu ben Irak Savaşı'nda görmüştüm. Saddam'ı İran en büyük düşmanı falan diye işte Rusya'yı görüyordu Amerikalılar. İran'ı görüyordu. Saddam devirmeden önce petrol 18 dolardı. Irak işgalinden sonra 140 dolara çıktı. Yani aynı malı satarak 7 kat para kazandılar.
0: Şimdi yine benzer bir durum söz konusu.
1: Evet,
0: 60
1: şu anda da
0: dolardan 120 dolar. Bu arada bu 120 dolar şu an yani şöyle yeni yükleme yaptırmaya kalksanız bu daha fazla. Yani şu an 120 dolar diyoruz biz ama şeylerden yani tesislerden yeni petrol siparişi verseniz onun nakliyesiyle filan 140-145
1: evet,
0: dolar civarına
1: şey. Evet,
0: vuruyor.
1: Evet.
0: Yani 120 görünen kısmı. Yeni siparişlerde bu 140-145 dolar civarına ulaşabiliyor.
1: Evet. Gürkan, şimdi İran'da yaşıyorsun, Tahran'da yaşıyorsun. Nedir orada savaşın başladığından beri? Sokakta durum ne?
0: Müthiş bir seferberlik oluştu. Yani 12 günlük savaşta çok belirgin farklılıklar vardı bu süreçte. Evet. Çok daha hazır bir İran ordusu gördük. İran evet. devlet yönetimi gördük ve İran halkı gördük. Çok daha hazır. Seferberlik oluşturuldu ve her mahallede, her ana caddeler üzerinde kurulan işte birlik dayanışma çadırları oldu. Vatandaşlar hızlıca harekete geçti. Günlük hayat olabildiği ölçüde devam ettirildi. Savaş sürecinde de, ateşkes sürecinde de bu devam etti. Tabii savaş sürecinde bazı aksaklıklar vardı. Mesela eğitim uzaktan devam etti. Hala uzaktan devam ediyor bu tedbirler için. Zaten yıl sonu da, dönem sonu da geliyor eğitimde. Kamu çalışması aksamadı, kapasitesi artırıldı, azaltıldı ama aksatılmadı. Evet. Bazı gecikmeler oluyordu elbette ama toplam olarak işleyen bir çark vardı ve o çark durmadı. Bu devam etti. İnsanlarda korku, endişe, kaygı hiç yoktu. Zaten insanlar kefenlerini giyerek meydanlara geliyordu. İşte İnkılap Meydanı mesela en çok bizim de bulunduğumuz veya yayın yaptığımız meydanlardan birisiydi. 100 metre yakını bombalandı.
1: İnkılap Filistin'den sonraki değil mi? Filistin'le Azadi'nin arasındaki ikinci meydan.
0: Filistin meydanına da yakın evet.
1: Evet yani Azadi'ye doğru cadde üzerinde
0: Azadi'ye doğru giderken
1: ortadaki
0: evet. Evet. Ve hala yani ateşkes olmasına rağmen o seferberlik ruhu devam ediyor.
1: Evet çok önemli.
0: Şimdi güvenlik yani bütün karakolları ABD ve İsrail bombaladı. Karakolları dahi polis
1: karakolları. Onun polis güvenliği kalmasın diye.
0: Kalmasın diye evet. Evet. Ama İran buna da hazırmış. Daha çok ABD İsrail boş binaları bombaladılar. Evet, İran evet. alternatif karakollar inşa etmiş ya da oluşturmuş.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: alternatif karargahlar oluşturmuş. O yüzden güvenlik noktasında da aksam olmadı. İsmet Bey bakın her akşam binlerce insan farklı meydanlarda toplanıyor ve hiçbir güvenlik olayı yaşanmıyor.
1: Bu şeye benziyor yani bu tamamen bir halk ordu birlikteliği.
0: Evet. Bir bombalı eylem olur mu olmaz mı? Çatıdan bu halk taranır mı taranmaz mı? Şimdi soruyoruz biz kendi kendimize gazeteci arkadaşlarla bunları. Ama İran istediğiniz gibi yani güvenlik güçleriyle halk öyle bir işbirliği yapıyor ki gözler sürekli açık, sürekli bir uyanıklık hali var. Ve buralarda o güvenlik sistemini inşa ediyorlar. Zaten halkta da böyle bir saldırı olur mu olmaz mı kaygısı yok. Zaten ABD ve İsrail bombalıyor. Her an oraları da bombalayabilir ama İranlılar buna rağmen o meydanlarda toplanıyorlar. Biraz hayat pahalılığı oluştu. Dolar
1: normal biraz
0: son
1: evet.
0: günlerde de rekor seviyelere ulaşmış durumda ama
1: ne kadar bir dolar
0: şu an 180 tümen civarına ulaşmış durumda. Savaş varken ya savaştan önce 165 tümen civarıydı. Savaş başladığında 130 tümenlere kadar düştü. İran aldığı önlemlerle ateşkes sonrası işte abluka ve benzeri gibi süreçlerle beraber şu an 180 tümen civarına gelmiş durumda bir dolar.
1: Sayın dinleyiciler burada hemen bir uyarı yapalım. Yani İran'daki dolar meselesini bizim gibi düşünmeyin. Yani bizde her şey öyle bak. İran'da bir dolarizasyon yok o kadar büyük ölçekli. Yani birçok insan doların artıp azalmasından bile belki farkında bile değildir yani.
0: Tabii de farkında
1: yani
0: değil.
1: Yani bizdeki olay yok. Dolarizasyon olmadığı için o tür olaylar da sadece ithal edilen ürünlerin fiyatlarına yansıyor.
0: Tabii zaten şöyle İran'da mesela dolar bir ani yükselişi gıdaya falan hemen ani olarak yansımıyor. Çünkü İran'da fabrikalardan gıda ürünleri çıkarken üzerinde fiyat etiketiyle birlikte çıkıyor.
1: Evet,
0: rafa yani girdiği
1: bu,
0: zaman
1: önemli bir şey. Bakın bu bizde mesela olmayan bir şeydir. Bizde rafta mesela gidersiniz markete sürekli bir görevli fiyat değişikliği yapar. İran'da evet, İran'da ise fabrikadan çıkışında fiyatı bellidir. Onu yükseğe satamazsınız.
0: Tabii. İran'da öyle bir sistem var. Yani bir anda yükseltme yapamıyorlar gıda ürünlerinde filan. Ama son dönemde tabii ister istemez savaşın getirdiği koşullarla birlikte kafeye, restorana gittiğiniz zaman hayatta biraz pahalılık olduğunu görüyorsunuz. O da savaşın getirisi.
1: Normal bir
0: ama İran'la ben yani hep Türk milleti için söylenir bu kuru ekmek, kuru soğan. Kuru ekmek, kuru soğan yenir ama vatan toprağa verilmez diye İranlılar da bu ruhla bu süreci geçiriyorlar.
1: Evet, bu karakol meselesini savaştan 15 gün önce galiba Tahran'daydık. Orada yaptığımız sohbetlerde de sayın dinleyiciler, ben bu şeyleri yani ne yapacaksınız Amerika saldırırsa diye. Çünkü Irak'ı yakından takip etmiş, Suriye'deki olayları yakından izlemiş birisi olarak yani neler olabileceği kafamda şekilleniyordu. Yani işte şeyler vurulur, devlet binaları vurulur, hassas noktalar vurulur, ne yapacaksınız falan deyince bana bir yetkili o zaman onların çoğusunun sade binası var demişti. Şimdi Gürkan'ın anlattığı da tabii onu doğruluyor. Savaştan çok önce o hassas birimleri bir şekilde başka yerlere taşımışlar.
0: Tabii taşıdılar ve buna uygun olarak devlet sistemini devam ettiler. Mesela adliyeler yargı erki binalarını bombaladı ABD ve İsrail. Adliyeleri bombalıyor. Karakollara bombalıyor. Bu tabii karakolları mesela bombalamasının arka planında olası sokak hareketinde güvenlik güçlerinin organize olamaması, evet. O şeyi otoriteyi kaybetmesi, bunu hedefliyorlardı. Ama İran'da zaten şu an meydanlara çıkan halk yani o polislerle birlikte ya da güvenlik güçleriyle birlikte hareket edebilecek noktada bilince sahipler.
1: Ay bir de Besiç zaten devreye sokulmuştu. Hatta bana söyledikleri bir şey vardı. Biz olası bir Amerikan saldırısında iç kargaşa çıkarma teşebbüsü edilirse hangi semt kim tarafından nasıl korunacak? Bunların hepsinin görev paylaşımı yapıldı demişlerdi.
0: Tabii mesela her sokağın, her mahallenin birimleri var ve her sokaklara kadar inen birimler var. Sokaklarda sürekli devreye atan güvenlik güçleri
1: vardı. Motosiklette daha hızlı hareket etmek için.
0: Motosiklette ekipler vardı. Olası terör saldırısı ya da işte ayaklanmalara karşı, sözde ABD İsrail destekli ayaklanmalara karşı.
1: Ama hiçbirisi olmadı.
0: Hiçbiri olmadı çünkü iyi bir sistem inşa edilmişti bu konuda. Ve mesela Ocak ayında hayat pahalılığı eylemlerinde şimdi o eylemler ikiye ayırıyoruz bu arada. Yani Aralık sonu Ocak ayı başlayan bir hayat pahalılığı nedeniyle yapılan yaklaşık bir haftalık eylem. Daha sonrasında da şiddet eylemlerine dönüşmesi, silah kullanılması, patlayıcılar kullanılması, evet. Doğrudan karakolların basılması, polislerin diri diri yakılması, şiddet boyutu başka. Bu süreçte bu eylemlere katılıp da bugün meydanlarda nöbet tutan insanlar da var.
1: Evet.
0: ABD İsrail saldırganlığına karşı o meydanlarda ABD İsrail aleyhine slogan atan, Müşteba Hamaney lehine slogan atan, hatta bazıları öz eleştiri pankartları, dövizleri hazırlayıp o meydana gelen kişiler de var. Sohbet ettiğimizde ya da işte pankartlarından bunu anlıyoruz. Anladık yani, gördük yani çok net bir şekilde. Biz 12 günlük savaşta toplumun birliğini görmüştük. Benzer savaş olduğunda yine toplumun birlik süreci yaşayacağını söylüyorduk savaş öncesi. Ve yanıltmadı ve İran halkı savaş sürecinde de o birlikteliğini devam ettirdi.
1: Evet.
0: Yani, hala da devam ettiriyor.
1: Tabii o silah kullanma olayını artık Amerikalılar öyle bir şeye geçtiler ki bunu itiraf etti. Trump dedi ki silah gönderdik ama işte silahların bir kısmı orada kaldı, burada kaldı falan diyecek kadar gittik ve daha önce de birkaç kez söyledim, CIA saçını başını yoluyormuş. Ya verdiğimiz her bilgiyi gidip kamuoyuna açıklıyor, bizi zor durumda bırakıyor diye. Trump böyle bir şeye sahip. Evet sayın dinleyiciler, konuğumuz Tahran'da görev yapan gazeteci arkadaşımız Gürkan Demir'di. Türkiye'ye gelmişti ve sizlerle buluşturmak istedik. Bizzat kendisinden canlı yayınımızda anlatmasını ve olayları değerlendirmesini istedik. Manzara bu. Önümüzdeki günler ne olacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Yani ateşkesin süresi de Normalde doldu değil mi?
0: Doldu.
1: Doldu ama devam ediyor. Amerikalılar şunu yayıyorlar anladığım kadarıyla. İşte İran ateşkes için yalvarıyor falan diyorlar ama galiba yalvaran Amerikalılar Erakçı'nın kapısında yatmışlar Pakistan'a giderken diye bilgiler var.
0: Tabii bence durum tam da öyle oldu yani.
1: Evet. Evet, takipteyiz. İran'da Hürmüz'de neler olacak bunları takibe devam edeceğiz. Perşembe günü bambaşka bir sıcak bölgeden bir konuğumuz olacak. Donbas bölgesine giden arkadaşımız var, gazeteci arkadaşımız. Onunla birlikte olacağız. Bu sefer de Donbas'ta neler oluyor? Ukrayna Savaşı hangi aşamada? Sizlere onları aktarmaya çalışacağız. Bizzat sağdan yeni dönen arkadaşımızla birlikte. Gürkan Bey çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tahran'a döneceksiniz galiba yakında.
0: Evet.
1: Oradan da inşallah program yaparız. Evet, Perşembe günü tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Musk'ın uydusu. Diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları buradan haberleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem mi alıyor? Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli, Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmiş. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam. Ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
4: Anlaşılmak gerekiyor, anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. ABD Savunma Bakanı Pete Hexet, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında butlan iddialarını dile getirenlere çok sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ABD Savunma Bakanı Pete Hexet, Pentagon'da düzenlediği basın briefinginde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Hexet, ABD'nin bölgedeki varlığının temel amacının İran kaynaklı tehditlere karşı deniz ticaretini korumak olduğunu savundu. Bir çatışma aramıyoruz diyen Hexet, buna rağmen İran'ı açık saldırgan olarak tanımladı. İran'ın ticari gemilere saldırması halinde ezici ateş gücüyle karşılık verileceğini söyleyen Hexet, buna rağmen ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için İran hava sahasına veya kara sularına girmesine gerek olmadığını dile getirdi. ABD'li bakan, İran'ın uzun süredir Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri taciz ettiğini savunarak İran bu boğazı kontrol etmiyor ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD yönetiminin Küba'ya uyguladığı ekonomik abluka ve yaptırımların derhal sonlandırılması için uluslararası topluma güçlü bir çağrıda bulundu. Trump tarafından imzalanan ve yabancı finans kuruluşlarını hedef alan kararnamenin ardından gelen açıklamada Pekin yönetiminin Küba'nın ulusal egemenliğini desteklediği vurgulandı. Yapılan açıklamada Washington'ın uzun süredir devam ettirdiği ekonomik ambargo ve yaptırım paketlerinin uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Çin, Küba'ya yönelik uygulanan bu kısıtlamaların derhal kaldırılması gerektiğini yineledi. İç gündemle devam edelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında partisinin yarın Ankara'da görülecek kurultay iptal davasına değindi. Özel, butlan iddialarını dile getirenlere çok sert tepki gösterdi.
2: Maaş alarak yandaş başına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
1: Özel iktidarda ekonomi üzerinden eleştirerek böyle düzen olmaz, bu gemi böyle yüzmez, kaptan değişecek diye konuştu.
2: Bir mahallede birileri bakkalın önünden geçemiyorsa veresiyeyi kapatamadı diye, aylardır kasaba uğrayamıyorsa öbür birisinin nasıl 500 dairelik parası olur ya? Nasıl 500 dairelik parası olur ve bunun içine de oturup adalet içinde bu ülkede duruyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Siz kaptan köşkündesiniz. Millet farelerin olduğu o bodrumdaki yerde duruyor. Böyle bir düzen olmaz. Bu gemi bundan sonra böyle yüzmez kardeşim. Kaptan değişecek, kaptan.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde konuşan Özgür Özel, süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz. Yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyor, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz dedi.
2: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye için, Suriye için, İran için, Irak için, bütün Kürtler için, ülkelerinde, ülkelerinin bir birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığın kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Özel hakkında 3 dosya bulunuyor.
0: Ekonomi
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.412 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.654, çeyrek altın 10.885, tam altın 43.342, at altını ise 44.403 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 5 Mayıs 2026 günlerden Salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dün oldukça hareketli saatler yaşandı. Bir kısmını aktarabildim size akşamüstü. Donald Trump'ın özgürlük projesi adını verdiği Hürmüz Boğazı'nda kapana kısılmış İran'ın saldırıya uğramasının ardından, Amerika ve İsrail tarafından savaş açılmasından bu yana kapana kısılmış gemileri kurtarma, insani temalı bir yaklaşımla, bir sunumla ortaya atılmasından saatler sonra Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler yaşandı. İddialar havada uçuşuyor. İran tarafı başka bir şey söylüyor. CENTCOM, Merkez Komutanlığı, Amerikalıların başka bir şey söylüyor. Ama tabii ortaya çıkan resim işte sivil tankerlere izin vermeyen İran, onları kurtarmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri şeklinde. Bugün Savaş Bakanı Pete Hegseth, bölgede bulunmalarının tek amacının Hürmüz'de insani yardım olmak olduğunu iddia etti. Öyle diyeyim, tabii böyle demedi ama gemileri kurtarma temasını ortaya attı. Bu hafta Trump'ın Hürmüz projesini konuşacağımızı söylemiştim sizlere. Tabii Trump'ın yeniden İran'a tehditleri var. İran'ın yanıtları var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi Çin'in yolunu tutuyor. Geçen hafta Pakistan, Umman ve Rusya'yı ziyaret etmişti. Bu hafta da Çin yolcusu Çin Ticaret Bakanlığı'nın Amerikan yaptırımlarını men etme kararı da tabii ki Trump'ın Çin'e gitmesi öncesinde dikkat çekici bir gelişmeydi. Aktaracağım size. Tabii petrol piyasası yine hareketli. İsrail'den notlar var ve tabii işin Avrupa ayağı, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin şimşeklerini çekiyor Avrupalılar. Erivan'da partilediler, öyle söyleyeyim size. Avrupa topluluğu zirvesi yaptılar. Kafkasya'da ne alaka diyeceksiniz. Coğrafya tanımayan bir yayılmacı Avrupa Birliği söz konusu, malum Erivan'da da Soros'cu renkli devrim gerçekleşmişti ve rota değişmişti. Çok acayip manzaralar çıktı Erivan'dan, aktaracağım sizlere. Aynı zamanda tabii 9 Mayıs Zafer Bayramı, Almanya, Alman nazizmine karşı Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde büyük zaferin 81. yıl dönümü kutlamaları var. Zelenski'den İHA'lı tehditler geldi ve Rusya'dan bir yandan ateşkes, diğer yandan da çarpıcı bir uyarı geldi. Moskova'nın hedef alınması halinde Kiev'in merkezini, yani Rusya'nın hiç başvurmadığı kapasitesi olmasına rağmen bir gelişme ve böyle bir uyarı. Pek çok başlık var, sizlere aktaracağım. Hakikaten küresel gelişmeler yaz ayları, yavaş yavaş bahar ayları başlarken baş döndürücü nitelikte. Hürmüz kaynaklı durumu konuşacağız bugün. Bir yandan müzakerelerde makas çok açık, diğer yandan da Hürmüz'de bir savaş hizalanması söz konusu, öyle gözüküyor. Programın son bölümünde uluslararası güvenlik analisti emekli kurmay albay Ünal Atabay konuğum olacak, değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında X üzerinden, yani eski Twitter üzerinden Radyo Sputnik TR ve web sitesinde sağ üst köşedeki kulaklık sembolünden canlı yayınları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Sputnik Telegram kanalı, Sputnik Türkiye'ye katılırsanız da hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar program bitince. Oradan kaçıranlar rahatlıkla programı tekrardan takip edebilirler, dinleyebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, bugün tabii programa biraz 67. gününde 40 günden itibaren artık sıcak çatışma evresi bitti ama dikkatler Hürmüz'de. Hürmüz'de dün oldukça sıcak saatler yaşandı. Haftaya tabii henüz bir ikinci tur görüşmeler söz konusu değil. Dün özetlemiştim size İranlıların 30 Nisan'da Amerika'ya yaptıkları iki aşamalı bir teklif var. Amerikan tarafına Pakistan üzerinden iletmişlerdi. Amerika'da yanıt verdiği belirtiliyor ama yanıtın içeriğine dair pek bir şey yayınlanmış değil. Yani ortada bir takım taslaklar dolaşıyor. Fakat Donald Trump'ın şimdiden Amerikan ve İsrail medyasında İran'ın tekliflerini reddettiği bilgileri var. Tabii Hürmüz ablukası ve tekrardan Amerika İran'ı vuracak mı vurmayacak mı diye hepimiz papatya falları aç.

İran'a savaş açılması vesaire, savunma hakkı, bunlara tabii ki değinilmiyor. Dün aktarmıştım, Özgürlük Projesi adını veren Donald Trump da bir CENTCOM'da gemiler, uçaklar, 15 bin personelle doğrudan operasyonlara başlayacak diye. Tabii İranlılar da dün Amerika'yı uyardılar. Hürmüz'de kendi koydukları kuralların, kara suları kendi koydukları kuralların geçerli olduğunu ve kuralların ihlali halinde güç kullanacaklarını duyurdular. Hatta haritayı aktarmıştım size. Bu haritayı bu arada yenilediler, tazelediler ve genişlettiler. Birazdan aktaracağım. Tabii dün 4 Mayıs benim dikkatimden kaçmış. Aslında görseli de görmüştüm. Bu nedir olmuştum doğrusu ama meğer Amerika'da böyle şeylere, Amerikan toplumu popüler kültürde çok düşkün biliyorsunuz. Yıldız Savaşları günü. 4 Mayıs öyle bir şeymiş. Beyaz Saray X hesabından Donald Trump'ı cebinde minik bir Jedi Grogu filmi seriyi izlemişler. İzlemiş olanlarınız Mandalorian savaşlarını bilirler. Trump'ı Mandalorian maskesi elinde, cebinde küçük Grogu'yla, ben de hayranım bu arada. Neyse, tasvir eden bir paylaşım. Güç gerektiren bir galakside Amerika hazır, işte yol budur. 4 Mayıs sizinle olsun gibi popüler kültür tabirleri, güç gösterisi vesaire. Tabii gece akşam geleceğim birazdan Hürmüz meselesi ama yine Beyaz Saray'da çarpıcı bir biçimde silah sesleri işitildi. Beyaz Saray'a giden yol Bağımsızlık Caddesi ile 15. Caddenin kesiştiği noktadan bir saldırganın vurulduğu, yaralanmış galiba, ufak tefek yaralanan bir çocuk da var. Bir alarm durumu oldu. Önemli tarafı şu tabii, İran savaşı devam ederken Trump'a yönelik sürekli bir takım girişimler gündeme geliyor. Beyaz Saray muhabirleri gecesinde otelde düzenlenmişti. Daha iki hafta bile geçmedi. Orada da bir silahlı saldırgan söz konusu olmuştu. Dolayısıyla Washington anıtı yakınlarında böyle bir olay yaşanması ortalık karıştırdı. Acayip görüntüler tabii. Güvenlik, gizli servis gazetecileri işte bir briefing odasına tahliye ediyor, koşarak kaçışanlar filan. Amerika'dan böyle sıra dışı görüntüler geliyor. Tabii J.D. Vance başkan yardımcısı onun konvoyunda bölgeden geçmiş ama henüz böyle hani birileri hedef alındı demiyorlar. İki haftadan kısa sürede ikinci güvenlik vakası tabii Amerika'da tartışılıyor. Tam da dün Hürmüz'de sıcak saatler yaşanmışken dün akşam Amerika'dan böyle görüntüler de geldi. Şimdi tabii dün Hürmüz'de olup bitenleri ben size aktarmaya çalıştım. O öyle diyor, bu böyle diyor diye. Hakikaten de tuhaf bir durum var. Akşamüstü ben yayına girdiğimde ilk haberler gelmişti aslında. İran iki Amerikan savaş gemisinin boğaza girmeye kalkıştığını ve iki füzeyle hedef alındığını, uyarı ateşi olduğunu söylüyorlar. Hatta devlet televizyonu daha sonra bunun görüntülerini de, füze atışıyla ilgili fırlatma görüntüleri de yayınladı. Ama CENTCOM tabii bunu yalanladı. Fakat bu destroyerlerin geri döndüğü, Hürmüz'ü delmeye çalıştıkları iddialara göre bir tanesi de içeri girmeyi başarmış ama açıkçası bunu konfirme eden, doğrulayan herhangi bir şey de görmedim. Ama Amerikan tarafı ısrarla ilerleyen saatlerde iki ticari geminin de Hürmüz'den geçtiğini, Amerika bayraklı gemilerin dile getirdiler. Savaş gemilerinin Hürmüz'ü geçip Basra Körfezi'ne girdiğini ve görev yapmakta olduğunu iddia ediyorlar. Aynı zamanda da ticari gemilerinden ikisinin de geçtiğini söylüyorlar. Bugün itibariyle Danimarka merkezli denizcilik devi Maersk'in ilk defa bir Alliance Fairfax isimli gemisinin Amerikan askeri varlıkları eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddiası da düştü. Hakikaten başardı mı bir tanker bilmiyorum. İranlılar öyle bir şey yok diyorlar ama Amerikan tarafından böyle haberler geliyor. Aynı zamanda tabii bir takım botlar meselesi gündeme geldi. Küçük botlar, tabii İran'ın öyle gelişmiş bir donanması yok. Zaten coğrafyasını kullanarak kuvvetlerini geliştiriyor. Yani köhne bir 60'lardan kalma bir donanması vardı ama devrim muhafızları ordusunun da ayrıca daha çok küçük botlar, denizaltılar, yani bölge koşullarına uygun, hani Trump yok ettik diyor ama zaten yok ettikleri donanma öyle çok da Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette kafa tutabilecek bir donanma değil. Şeytan ayrıntılarda gizli denebilecek bir durum. Şimdi dün bir de CENTCOM Hürmüz'den geçen gemilere İran
botlarının saldırdığını, bunlardan 6'sının

edildiğini iddia etti. Tabii İranlılar da bunu yalanlıyorlar. Tam tersine Amerikalıların sivil tekneleri hedef aldıklarını ve 5 kişiyi öldürdüklerini söylüyorlar. Şimdi tabii kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor? Biraz tabii geçtiğimiz 67 gün boyunca kimin yalanları ortaya serildi, bunu düşünerek yalancının mumu yatsıya kadar yanar nihayetinde bir şekilde. Aslında Amerika'nın yalan olmasa bile bir tutam doğru, üç tutam çarpıtma hepsi ortaya serilmişti. Üçlerde çok bir şey yok demişlerdi, hasarı küçümsemişlerdi. Sonunda hakikaten çok büyük oldu, ortaya çıktı. Uçak düşmedi dediler, ya da hiç öyle İran'ın uçakları yok dediler. F-5'in kuvvetli üs bombaladığı ortaya çıktı. Yani aslında Amerika'nın pek çok yalanında yakalandı. Dolayısıyla artık kime inanırsanız. İşin bir de tabii Birleşik Arap Emirlikleri dalgası oldu. Akşamüstü akşam saatlerinde burada da tartışmalar ve farklı anlatılar var elbette. Dün ben yayındayken işte Dubai'de sirenler çalmaya başlıyor cep telefonlarından, güvenli binalara gitme, işte açık alanlardan uzak durma. Kısa süre sonra tehdit sona eriyor, ancak 4 kere tekrarlanmış anladığım kadarıyla bu tehdit. Birleşik Arap Emirlikleri tabii İran'dan 4 seyir füzesinin tespit edildiğini, 3'ünün karasular üzerinde önlendiğini, birinin de denize düştüğünü duyurdu. Ama daha sonra akşam saatlerinde Hürmüz tarafında değil, öbür tarafta açık deniz tarafında kalan önemli Fücere limanında İHA ile bir saldırı ve yangın görüntüleri yansıdı. Görüntüler de geçildi bu arada petrol rafinerisi bölgesine. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı İHA'larla bir çatışmalar olduğunu söyledi. Bir de yakınlarda bir Abu Dhabi ulusal petrol şirketine ait boş bir tankerin SİHA'larla hedef alındığını söylediler. Baraka isimli bir tanker söz konusu. Yani işin Amerikan güçleriyle kapışmaz veçesinin yanında bir de Birleşik Arap Emirlikleri odaklı bir çatışma gündemi doğdu. Tam da Trump'ın özgürlük projesi açıklamasının hemen ardından gelmesi tabii ki dikkat çekici. Bu arada bir Güney Kore gemisi, Namu gemisinin de Dubai kentinin açıklarında yandığı bilgisi Birleşik Krallık Denizcilik Ofisi tarafından açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söylüyor. 3 Hindistan vatandaşının tabii bu Fücere'deki saldırıda yaralandığını da duyurdular. İran'da açıklama yaptı. Bir yetkili, bir yalanlama ama aslında El Cezire televizyonunda bu saldırıyla İran'ın ilgisi olmadığı, Amerika'nın sahte bayrağı olduğunu dile getiren İranlı bir yetkili, onun dışında bir başka yine İranlı yetkili olduğunu zannettiğim, belki de aynı yetkilidir. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef almak gibi bir niyetinin bulunmadığı ama tabii olaylardan Amerika'nın askeri maceracılığının sorumlu olduğu. Amerikan tarafı sorumlu, yani Amerikalılar bu girişimlerde bulundukları için bunlar oldu. Dolaylı bir üstlenme anlamına da gelebilir aslına bakarsanız. Tabii ABD'li devlet adamlarının diplomasi için güç kullanma gibi çirkin davranışlara son vermesi gerektiği gibi ifadeler de var. Bu İranlı yetkilinin açıklamasında ve dünya çapında tüm ülkeleri etkileyen, ekonomileri etkileyen hassas bir petrol bölgesinde bir askeri maceracılık bunun son bulması gerektiği de yer aldı. Tabii Fücere terminali önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz Boğazı'nı atlayan tek boru hattı ve tabii alternatif bir güzergah. Normalde 1,5 milyon varil ham petrolün geçtiği bir kapasitesi var ama arttırılabiliyor. OPEC artı grubundan ayrılmıştı Birleşik Arap Emirlikleri. 1,8 milyon varile çıkarılabilir deniyor. Bir başka güzergah da tabii Suudi Arabistan'ın Yanbu'ya çıkan hattı, Doğu Batı boru hattı, ama daha kapasiteleri sınırlı tabii. Hürmüz'ün yerini alabilecek değiller. Kısmen bir alternatif yaratıyorlar. Dolayısıyla İranlılar hedef almış olabilirler yorumları da var.
sahte bayrak diyenler de var tabii ki. Hangisi doğru bilmiyorum. Bu arada bir de İran'la bağlantılı bir hacker grubu var, Hanzala. O da Füceyre Limanı'na düzenlenen bir siber saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yani bütün bunlar olurken bir de siber saldırı gerçekleştirilmiş. Ve burada da devrim muhafızlarıyla koordineli eş zamanlı yürütüldüğü bu durumda İranların hakikaten hedef aldığı sonucunu çıkartabiliriz. Benim ilk aklıma gelen sahte bayrak operasyonuydu ama bu açıklamalar başka bir şeye işaret ediyor. Belki detaylar daha sonra ortaya çıkar. Evet, tabii Amerikan ordusu şu anda bir yönlendirme kılavuz gemilerle ilgili yayınlamış durumda. Özgürlük projesi devrede Hürmüz'ü ısıtıyor diyebiliriz rahatlıkla. Abluka kalkmadan masaya oturmam diyor İranlılar ve Trump yönetiminin bunlara verdiği yanıt Hürmüz'ü açmaya çalışan kahraman Amerikalılar teması, anlatısını işliyor. Dün gece Amerikan donanması bir direktif ya da kılavuz nasıl ifade ederseniz yayınladı. Bir trafik ayrım şeması ve gemilere, tankerlere güneydeki Umman karasuları üzerinden, yani kuzey tarafı İran tabii, Larak adası, İranlar oradan yönlendiriyorlar. Bunun karşısında hemen karşı kıyısı, çok dar bir boğaz tabii ki burası. Yalnız tehlikeli tabii bu, yani trafik hacmi, seyir güvenliği, bunlar da etkili. Amerika'nın uyarısı ne kadar işe yarayacak onu doğrusu kestirmekte zorlanıyorum. Çünkü mayınlar da var burada. Ürdün kıyılarına yakın seyredip en iyisini umun. Yani mayına çarparsa ne yapacak Amerikalılar? Tankerleri Umman kıyılarına yakın yerlere yönlendiriyorlar ama ya başlarına bir şey gelirse sorusu tabii ortada. Bütün bunlardan sonra dün İran yayınladığı haritayı da genişletti. Güney ve batı sınırları net bir biçimde tanımlanmış gözüküyor. Keşm Adası'nın batı ucu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmül Kayveyn Emirliği arasında, güneyde de Mübarek Dağı ile Füceyre Limanı arasında bir çizgi çekiliyor. Evet, yani buralarda kontrol bize diyor İranlar. Tabii Donald Trump da bütün bu sıcak gelişmelerden sonra yine İran seanslarına başladı. Fox News televizyonuna Amerikan donanması ya da ticari gemilere eşlik eden ABD askeri unsurlarına herhangi bir saldırı olursa çok ağır sonuçlarla karşılaşacak İran diye açıklama yaptı. İran'ın yeryüzünden silinebileceğini söyledi. Bu kadar kocaman bir ülkeyi yeryüzünden nasıl silecek Amerikalılar, doğrusu kestiremiyorum. Daha önce de benzer tehditleri olmuştu tabii Donald Trump'ın. Askeri varlıklarını arttırdıkları, her yerde dünyada kaynakları olduğu, ekipmanları olduğu, hepsini kullanabiliriz, gerekirse kullanacağız dedi. Tabii Trump'ın açıklamalarında dünkü olaylarla ilgili bir takım bilgiler kafa karıştırdı. Bir Güney Kore kargo gemisi dahil bir takım tarafsız ülkelerin gemilerinin hedef alındığından yakında, hani İranlılar kötüler demek için Güney Kore'nin de gelip bu göreve katılma vakti geldi. Güney Korelileri de Hürmüz Boğazı'nı açmaya çağırmak bağlamında kullandığı anlaşılıyor. 7 küçük tekneden bahsetti. Sonra sayısını 8'e çıkarttı. Bu arada tabii ki 7 değil, CENTCOM'un açıklaması benim gördüğüm 6 var. Hatta İranlılar 5 tekne var. 5'ini de Amerikalılar vurdu diyorlar. Dolayısıyla bilgiler birbirini tutmuyor. Tabii Donald Trump mini bir savaş yaşadıklarını İran'la bu sefer mini savaş olarak nitelendirdi. İran'a saldırıların doğru yönde bir adım olduğunu savundu. Daha önceki Amerikan yönetimleri adım atamadı, ben yaptım dedi. Ve şu anda kongre yetkisi tartışmalarını da dün aktarmıştık. Biz zaten mini bir savaş içerisindeyiz, ben öyle adlandırıyorum. Uzun sürmeyecek dedikten sonra en son Air Force One uçağında gazetecilere 2-3 hafta kadar alacak gibi bir açıklaması var. Öyle Vietnam'da, işte Irak Savaşı'nda, Afganistan'da yürütülen gibi böyle uzun bir savaş olmayacak. Çok hızlı hareket ediyoruz, çok da iyi gidiyor. Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silaha sahip kişilerden kurtulmak için. Orada kendisi tabii, aslında kendisini tarif ediyor İran'dan ziyade, ama neyse. Ve savaş sona erdiğinde de
fiyatlar, petrol fiyatları düşecek. Öyle dedi Donald Trump. Hatta bunların bir kısmını Air Force One'da söylüyor, bir kısmını orta ölçekli işletmelerle Beyaz Saray'da toplantı yapmış. 8-9 yıl sonra görevden ayrıldığında bir takım avantajları kullanabileceğini söylüyor. 8-9 yılda Trump'ın görev süresi yok tabii. Herkes görev süresini uzatıyor, karambolde diye takılıyor. Evet, bugün Savaş Bakanı, ben yayına girerken ilk açıklamaları gördüm. Hepsine hakim değilim ama Genelkurmay Başkanı ile birlikte basın toplantısı yapıyorlar. Trump da sosyal medya hesabından yapacaklar diye duyurmuştu. Pete Hegseth'in Amerikan ordusunun bölgede bulunma amacını deniz ticaretini korumak olarak sunması karşısında hakikaten insanın dudakları uçukluyor. Tabii iki Amerikan ticari gemisinin boğazdan güvenli biçimde geçtiğini, yolun açık olduğunu, yani biz açtık diyor. İranların utanç duyduklarını, evet yani bu tabii destroyerlerle bir giriş hamlesi yaparken iki Amerikan ticari tankeri çıkmış olabilir gerçekten. Zannedersem bunu söylemeye çalışıyor. Evet, böyle bir kaçak yaptı Amerikalılar, yani daha önce de bir girme hamleleri olmuştu. İslamabad'da masaya oturmuşken yapmışlardı. Bu sefer masa yokken pazartesi Trump'ın açıklamasından sonra bir hamleyle, belki de iki tanker, ama geçen haftalarda 600 tanker deniyordu. Ben en son Amerikan medyasında gördüm, 2000 tankerden bahsediyor. Yani 2000 tankeri birden nasıl böyle her seferinde böyle işler yapıp ikişer ikişer kurtarmaya kalkarlarsa bu iş tabii iki haftayı aşar. O yüzden hani büyük özgürlük projesi biraz komik kaçıyor. İranların dikkatini çekip karambolde ateşkesi tehlikeye atıp ikişer ikişer tanker mi kaçıracaklar bilmiyorum. Biraz öyle acayip bir şey. Tabii Amerika'da Şahinler de konuşuyorlar. Lindsey Graham en savaş yanlısı, aşırı sağcı faşist. Ukrayna konusunda da gerçekten inanılmaz söylemleri var Lindsey Graham'ın. Ateşkesi, yani kendilerinin girişimi ihlal etmiyor, ablukaları ihlal etmiyor, İran ihlal ediyor. O yüzden de İran'ın yeteneklerini ve deniz seyri sefer özgürlüğüne müdahalesini daha da azaltmak ve bölgeye büyük zarar vermesini önlemek için sert bir darbe indirmeliyiz. Yani bütün bunlar İran'ın karasularında oluyor tabii ki. Düşünün, bu adamlar o kadar kibirli ki kendi ülkenizin karasularıyla ilgili size böyle ifadeler kullanabiliyorlar. Evet. Şimdi tabii Batı medyasında biraz işler karışık, hem bilgiler de karışık, öyle diyelim. CENTCOM tabii Hürmüz'de bir savaş özgürlük projesi nedeniyle savaş durumu almış vaziyette. Hava kuvvetleri de çalışıyor donanmanın. Tanker ve nakliye uçakları Hürmüz, Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan en yoğun da Birleşik Arap Emirlikleri ve Hürmüz üzerinde uçmaya çalışıyorlar. CENTCOM bir şov da yaptı. Bu özgürlük projesi bağlamında iki uçak gemisinden havalanan Süper Hornet uçakları, Umman Denizi'nde işte George H.W. Bush da var tabii, oradan 60 uçak var efendim, ellerindeki varlıklar, Seahawk'lar efendim, Apache helikopterleri, özgürlük projesini biz böyle uyguluyoruz gibi bir şov. Bugün yalnız uçuş izleme verilerine bakılırsa Basra Körfezi üzerinde uçarken bir KC-135 ağır ikmal uçağı döndü, bilmiyoruz ne olduğunu, başına ne geldiğini, Katar'a ulaşmaya çalıştığı, daha sonra sinyalinin kaybedildiği, belki de kaybettiler, düşmüştür. Şu ana kadar ben tabii düştü düşmedi doğrulaması görmedim ama tabii CENTCOM tam da şov yaparken bir KC-135'in başına iş geldiyse tabii komik olacak durum. Evet, Batı medyası ne yazıyor? Tabii Axios haber sitesi Trump'ın boğazları bu operasyonla zorla açma kararının savaşın yeniden başlaması tehlikesi getireceğini, Amerikalı yetkililere dayanarak Trump'ın ruh hali, yapmaya çalıştıklarına belki ışık tutar diye aktarıyorum. Amerikan ordusuna zaten her türlü hedefe saldırı izni verilmiş Axios'a göre, sürat tekneleri vesaire hepsi bunlara dahil. Meşhur İsrail'e yakınıyla tanınan Axios'un muhabiri Barak Ravid'in haberi bu. Artık Trump anlaşma yok, savaş yok, yani barış yok, barış anlaşması yok, savaş yok denkleminden sıkılmış Axios'a göre.
harekete geçmek istiyor, baskı uygulamak istiyor. Gemilerin boğazdan geçmesi için tam ölçekli bir askeri eskort planlamıyorlar. Ama bir şekilde mahsur kalan gemileri kurtaran iyi, hayırsever Amerikalılar tablosu çiziliyor orada. İranlılar bir şey yaparsa kötü adamlar olacaklar falan, tipik Hollywood muhabbetleri. Yani bir yetkili de demiş ki ya yakında bir anlaşma ulaşılabilir, bir anlaşmanın hatlarını göreceğiz ya da yoğun bir bombardıman. Hepimizin beklediği Trump'ın daha çok sert bir vuruş yapacağı İran'a. Ben söylüyorum, şimdiye kadar yanıldım ama bilmiyorum bundan sonra ne olacak. CNN televizyonu da Birleşik Arap Emirlikleri'nde olup bitenlerden sonra 24 saat içerisinde İran'a saldırıların yeniden başlaması, işte İsrail'de alarm durumu var. Birleşik Arap Emirlikleri de onlar İsrail'in asker gönderdiği söyleniyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne, bir takım lazer sistemleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla gerginlik yine yüksek diyebiliriz. Bu koşullarda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı özgürlük projesini Trump'ın eleştirdi. Hürmüz'de yaşananlar siyasi bir krize askeri çözümün olmadığını açıkça ortaya koyuyor dedi. Pakistan'ın cömert çabalarını övdü ilerleme bağlamında ama Amerika'daki kötü niyetli kişiler tarafından yeniden çıkmaza sürüklenme riski bulunduğunu X hesabından paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde buna kattı ve özgürlük projesi çıkmaz projesidir dedi. Tabii aynı zamanda baş müzakerecilik yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da X hesabından paylaşım yaptı. Seyir sefer ve enerji güvenliğinin abluka ile, Amerikan ablukası ile tehlikeye atıldığını, buna karşı duracaklarını söyledi. Durumun bu şekilde sürdürülmesinin Amerika için dayanılmaz olacağını iddia etti ve biz oysa ki henüz başlamadık bile dedi. Böyle bir durum var İran cephesinde. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve bütün bu dün yaşananlardan sonra dikkatler Suudi Arabistan'a çevrilmiştir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC artıdan ayrılma sürecinde daha önce tabii Afrika boynuzu, Yemen, Suudi Arabistan'da bir gerginlik yaşadığı herkesin bildiği bir gerçek artık. Yani işin petrol fiyatları, petrol tekeli bağlamında da, siyasi gelişmeler bağlamında daha çok İsrail'le aynı çizgide gözüküyor. Fakat tabii bu dün yaşananlardan sonra akşam saatlerinde Suudi Arabistan'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Bir dikkat çekici olan birisi Suudi Veliaht Prensi'nin Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed'le telefonda konuştuğunu aradığı, tam dayanışmasını ifade ettiği. Ayrıca Suudi Dışişleri açıklamasında İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısının kınandığı görüldü. Bir başka açıklamada yine bölgedeki askeri tırmanıştan duyulan endişe beyan edilip Pakistan'ın arabuluculuk çabaları ve Hürmüz'ün yeniden açılmasının sağlanması vurgulandı. Evet, böyle dikkat çekici Suudi odaklı 3 gelişme olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu arada Ankara'da Suudi Dışişleri Bakanı, zannedersem bugün Ankara'da anlaşmalar imzalanacak. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan'ı ağırlıyor. Koordinasyon Konseyi toplantısı var. Aynı zamanda vize muafiyeti, vize serbestliği ile ilgili bir takım anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini görüyorum. Tabii Hürmüz krizi mutlaka görüşülecektir. Bugün gelen bir not olarak da bunu ileteyim. Ve İran Dışişleri Bakanı da yola çıkıyor ya da çıktı belki, Çin'i ziyaret edecek. Geçen hafta Pakistan, Umman, tekrar Pakistan, ardından Rusya'ya gitmişti devlet başkanı Vladimir Putin tarafından. Sıcak bir biçimde ağırlanmıştı. Bu hafta da Çin'e gidiyor. Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Böyle bir çerçeve var. Gördüğünüz gibi sıkıntılı Hürmüz'de. Dropsite ilginç bir site. Gerçekten analiz haberleri çok dikkat çekici. Oradaki iddia tabii yeniden bir İran'ın Amerika tarafından bombalama ve suikast dalgasına hazırlandığını aktarıyor. Trump'ın Hürmüz'deki askeri tehditlerinin artmasıyla birlikte. Aynı zamanda İran'ın
abluka kaldırılmadan doğrudan görüşme masasına oturmayacağı bir İranlı yetkiliye dayanarak aktarılıyor. Trump'ın çatışmayı kışkırtmaya çalıştığı görüşü var. O yüzden yani Amerika'nın harekatlarını herkes aklına bu geliyor tabii. Meşrulaştırmak için bu özgürlük projesi yaklaşımı, hani sivil ticari gemileri siyasi pazarlıkta bir pazarlık aracı olarak Trump'ın kullandığı, İran tarafının Amerika'yı nasıl gördüğüne dair ifadeler tabii dikkat çekici. Hiçbir şekilde yani gündemini İsrail'den uzaklaştıramıyor. Dağınık, teknik uzmanlıktan yoksun ve kaos halinde bir yönetim olarak Amerikan Trump yönetimi tarif ediliyor. Tabii ablukanın İran üzerindeki etkisini Donald Trump'ın Amerika'daki neokonlar, onların çizdiği anlatı nedeniyle çok abarttığı ve hani deniz ablukası İran'ı zayıflatıp masaya oturacak diye düşündü ama yanıldığı, tam tersine aslında küresel ekonomiye etkilerinin ciddiliğini de küçümsediği görüşü hakim. Bir de tabii Wang Yi Çin'e gidiyor. Pardon, Arakçı Çin'e gidiyor. Çin'de temaslar olacak ve artık 10 gün kaldı. 14-15 Mayıs gibi Donald Trump'ın da Çin'e gitmesi bekleniyor. Hürmüz'de böyle sıcak çatışmalar, çatışmanın eşiğine gelinirken böyle bir ziyaret yapılacak. Ve hatırlatalım, dün çok kısa ifade edebilmiştim ama çok önemli tabii. Amerikan ordusu, Amerikan yönetimi, Hazine Bakanlığı arası içlerinde Hengli rafinerisi, en büyük petrokimya komplekslerinden birisi Çin'de, onların da dahil olduğu yerli rafinerilere yaptırım kararı aldı ve Çinliler bunu yanıtsız bırakmadılar. Çok çarpıcı bir açıklama geldi Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ve ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumak için Amerikan yaptırımlarının uygulanmasını yasaklama emri çıkarıldı. Yani Çinli rafinerilere deniyor ki, daha önce Amerika ile iş yapmak yaptıkları için çekinen İran, Rus petrolü vesaire, onların bir kısmına İran petrolü üzerinden, bu yaptırımlar üzerine Çin yönetimi diyor ki yürüyün, istediğinizi yapın. Tam tersine, eğer Amerika tehdidiyle, bu yaptırımlar tehdidiyle bu ticareti yapmazsanız, o zaman siz sorun, yasa dışı ilan ediyor Çinler. Bu çok önemli bir gelişme. Tam da Trump Çin'e gidecekken önemli bir mesaj Çin Halk Cumhuriyeti'nden diyebiliriz. Evet, göreceğiz tabii. Mayıs ortası, Mayıs sonları da sıcak geçecek. Trump 2-3 haftadan bahsediyor. Bu işi bitirmeden Çin'e nasıl gidecek? Ya da belki de gidebilecek mi tabii? Öyle bir de soru da ortaya atılabilir. Elbette petrol fiyatları, dünkü Hürmüz, Bae gelişmeleri sonrası $114'lara yükseldi. Tabii Amerika'da da etkileri var. Amerika'da galon başına $7, hatta Kaliforniya'da daha yüksek anladığım kadarıyla $9'ları öngören enerji uzmanları görüyorum. Yani altın eyalet deniyor biliyorsunuz Kaliforniya'ya. En son Hürmüz Boğazı'ndan geçen son tankerde benzin, dizel, uçak yakıtı 2 milyon varil yükle Long Beach limanına geçmiş. Bundan sonra oradan gelmeyecek. Tabii Amerika'da da petrol yok değil elbette ama piyasalardaki karışıklık düşünülerek değerlendirilmeli elbette bu. Dikkat çekici bir uyarı geldi dün akşam bütün bu gelişmeler yaşanırken. Amerika'nın petrol şirketi Chevron'un yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Mike Wirth, Miken Endüstrisi'nde bir etkinliğe katılmış. Burada diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle piyasadaki petrol fiziken bitmeye başlayacak. Şimdi bu $114 ya da $100'ların üzerindeki değerler zaten fiziki petrol değeri değil. Brent petrol diye sürekli bakılan. Onlar $140-$150 bandında. Spot piyasada almaya kalktığınızda zaten $106-$105-$110 petrol bulamıyorsunuz. Geçen hafta Amerikalı podcastçiler çok söylüyorlardı. Nerede görmüşler bilmiyorum ama
Asya tabii etkileniyor bu durumdan. Chevron CEO'sunun da işaret ettiği gibi Sri Lanka $220 petrol almak durumunda kalmış. Dolayısıyla kağıt üzerindeki petrol fiyatlarında herkes yola çıkarak düşünüyor ama bir de fiziki petrol var. İşte Mike Wirth de Chevron'un CEO'su da fiziki petrolün bitmeye başlayacağı uyarısı yapıyor. Ticari piyasalardaki arz fazlasının gölge filolardaki petrolün ve ulusal stratejik rezervlerin emildiğine dikkat çekmiş. Fiziksel kıtlıklar görmeye başlayacağız. Talebin arzla uyumlu değişmesi gerek. Bu durumda ne olacak? Ekonomi yavaşlayacak. Ekonomiler yavaşlayacak. 1970'lerdeki petrol krizlerine benzer ölçekte olabileceğini söylüyor. İlk etkilenecek olan ki zaten başladı Asya, ardından Avrupa, tabii ki orada da bazı yerlerde başlamış durumda. Tabii Amerika petrol ihracatçısı ama etkilerin Chevron CEO'su Amerika'da da enflasyona dönüşerek vesaire hissedileceğini söylüyor. Sadece petrol değil tabii, Bloomberg haber ajansında Katar Enerji daha önce mücbir sebep ilan etmişti. Sıcak savaş sırasında LNG sevkiyatları Avrupa'yı ilgilendiriyor tabii. Süreyi uzattılar Haziran ortasına kadar. Allah kerim yani, zaten teslimatlar askıda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tabii büyük bir kriz hali var bakarsanız. Turist sayısı 166 düşmüş, güvenli liman imajı yerle yeksan olmuş durumda elbette. Reklamcılık, lojistik, pek çok sadece enerji meselesi değil. Boş oteller, sessiz havalimanları, tabii ışıltılı haller Körfez'de yavaş yavaş tarih oluyor. Evet, parlak değil hiçbirimizin durumu. Trump'ın İsrail'le birlikte giriştiği bu macera bütün dünyayı rehin alıyor diyorum ya sürekli, hakikaten durumumuz böyle. Amerika bu arada borçlanma tahminlerini yükseltmiş. Hazine Bakanlığı 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin $79 milyar artışa gitmiş, $189 milyar çıkarmış. Düşük nakit akışını öne sürüyorlar. IMF'den uyarı var. Orada bu Miken Enstitüsü'nde IMF Başkanı Direktörü Kristalina Georgieva da konuşmuş. Chevron'un CEO'suyla birlikte. O da tabii eğer böyle devam ederse 2027 yılına kadar, o zaman varil başına, kağıt üzerinde olanı kastırıyor yine, $125 diyor. Bu durumda da tabii ki küresel ekonominin görünümü etkilenecek. En başta enflasyon her yerde yükselecek, istikrarsızlaştırma vesaire, her şey buna bağlı. Evet, böyle bir durum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu arada ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt bir karar taslağı daha hazırlamışlar. Geçen sefer de Hürmüz'ü açmak için hazırlamışlardı ama Rusya ve Çin saldırgan taraf. Amerika ve İsrail bütün bunlar dikkate alınmıyor diyerek veto etmişlerdi. Bu sefer de büyük olasılıkla veto bekliyor gibi gözüküyor. Burada tabii boğazları kapatma gerekçesi gösteriliyor. İyi tamam, o zaman yani Amerika, İsrail bir daha savaş açmayacaklarını garantisini versinler. Boğazlar açıktı zaten bu çatışmadan önce. Dolayısıyla taslağa şöyle bir baktım. Gerçekten çok acayip yani, bu koşullarda ne söylenebilir bilemiyorum. Evet, eski tabii işin yan cepheleri de var elbette. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklamaları sosyal medyada, videoları da yansıdı. Amerikalılara diyor ki yani eğer bize yardım etmezseniz, yardım etmeniz lazım. İsrail buradaki tek demokrasi, Amerika'nın sahip olabileceği en iyi müttefik uçak gemisi benzetmesi yapıyor. Eğer biz olmazsak Orta Doğu'daki cihatçılar, El-Kaide benzeri gruplar, IŞİD, Hizbullah, bunlar Amerika'ya gider. İkiz Kuleleri saldırısı 11 Eylül tekrarlanır. Bu arada Suriye'de El-Kaide'yi ve IŞİD'i destekleyen İsrail'den başkası değildi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Çok komik bu adamlar gerçekten. Şimdi de radikal İslamcılar büyük şeytana, Manhattan'a, Kaliforniya'ya, Amerika'ya gelip nükleer balistik füzelerle gelecekler gibi laflar etmiş. Bunu söyleyen Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin bakanları değil, İsrail'de durumu değiştirmesi umut edilen muhalefetin temsilcilerinden Naftali Bennett efendim. Netanyahu
Tabii duruşması, yolsuzluk duruşması, rüşvet, dolandırıcılık, bunun duruşmayı erteletmeye çalışıyordu. Yalnız kabul edilmemiş talepleri güvenlik gerekçesiyle. İsrail'de tartışmalar yok değil. Kimse İbranice medyaya fazla bakmıyor tabii ki ama bakanlar işte ekonomi, özellikle 95 milyar dolarlık bir savunma bütçesi İsrail için oldukça yüksek. Küçük bir ülke İsrail, zengin ama onlar için bile yüksek. Çok cepheli savaş durumu tabii ekonomiyi etkileyecek. Bir kısmının Kıbrıs'a kaçtığı, Suriye'de toprak alanlar olduğu çeşitli ajanslar aracılığıyla haberleri var, bu arada iddialar var. Onları da arada geçmeyeyim. Es geçmeyeyim. Tabii bu arada Lübnan'daki gelişmeler hala doğrudan masa kurulamadı ama Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile müzakereden geri dönüş olmadığını söylüyor. Müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını söylüyor. Amerikalılar bu ayarlamaları yapıyorlar. Yalnız Lübnan'da bu konuda bir mutabakat yok. Meclis Başkanı Nebih Berri Şii kanadı temsil ediyor. Doğrudan görüşmelere açıkça karşı çıkmış. Yani öncelik savaşı durdurmak, savaş durmadan müzakere olmaz diyor. Evet efendim, bir de Sumut filosu geçen hafta Girit açıklarında Yunanistan işbirliğiyle İsrail ordusu durdurmuştu. İki ismi de bir kısmı İstanbul'a geldi Girit Yunanistan üzerinden. Ama iki kişiyi teröristliğe alıkoydular. Onları ek gözaltı süreleri istiyorlar. İspanyol ve Brezilya vatandaşları. Filodan bazı kişiler bu arada 29 Nisan'daki baskından sonra yola devam kararı almışlar. Tabii ne zaman yola çıkacakları bilinmiyor ama hasarlar gideriliyor, hazırlıklar yapılıyor diyorlar. Evet, gelelim Avrupa Birliği meselelerine. Trump'ın otomotiv gümrük vergilerini %25'e çıkarma Avrupa'dan tehdidi, Avrupa Komisyonu, biz ilk defa karşılaşmıyoruz bununla. İşte tüm seçenekler masada diyor. Tabii ABD ile geçen Temmuz'da bir yıl oldu, anlaşma imzalandı aslında. Amerikan malları gümrüksüz girecek Avrupa'ya. Avrupa malları Amerika'ya %15 gümrükle girecek, artı yatırımlar vesaire. Çok da Avrupa'nın aleyhine Ursula von der Leyen. Ama bu aleyhte olan anlaşma bir türlü onay almadı. Grönland krizleri Avrupa ile Amerika Avrupa Birliği arasında. Trump da dolayısıyla ondan şikayet ediyor. Ticaret anlaşmasını onaylamadılar bunlar diye. Zaten NATO Almanya'dan 5000 asker çekme. NATO dediğiniz, yani ben bazen şaşıyorum. Üst düzey diplomatlar, işte Avrupa'nın uzun menzilli sistemleri yok. Şimdi işte birlik çekilecek, Almanya'nın füze sıkıntısı olacak. Samimi mi bu tabloları çiziyorlar yoksa göz boyamak için mi diye şüpheleniyorum doğrusu. Amerikalılar çünkü İran yüzünden her şeyi Orta Doğu'ya yönlendiriyorlar nihayetinde. Trump yönetimiyle ortada bir sıkıntı olduğu kesin ama her şey bitiyor mu diye sorarsanız bence söz konusu değil. Kaldı ki NATO'nun %90'ı Amerika'dan oluşuyor. NATO çekilse bunlar ne yapacaklar zaten sorusu ortada. Bazıları özerk, büyük Avrupa, 3. 4. güç vesaire diyorlar ama açıkçası ben çok da bunu gerçekçi, askeri anlamda söylüyorum, bulmuyorum. Tabii ki hala ekonomik olarak zengin Avrupa Birliği. Almanya'dan 5000 asker çekme meselesi, Atina'yı ziyaret etmiş Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadepul ve ya normal bunlar, çok da gereğinden fazla anlamda yüklemeyin. Hatta bizim için fırsat olur işte, her halükarda hallederiz. Yani militarizme zaten yönelmiş durumdalar, sorun değil demeye getiriyor. Kaya Kallas'ın Rusya'ya sitemi var. Ay biz size o kadar yaptırım koyuyoruz ama siz o yaptırımlara karşı olumsuz tutum alıyorsunuz. Ya adamlara yaptırım uyguluyorsun, niye olumsuz alsınlar? Aklı selim davranmak ve Avrupalı yetkililerin çalışmalarına saygı duymakla, saygı duyma talebinde bulmuş. Kadının IQ'sunun kaç olduğunu gerçekten merak ediyorum. Çok acayip bir kadın. Evet, Avrupalılar ne yaptılar dersiniz? Erivan'da partilediler diyebiliriz rahatlıkla. Görüntüler onu gösteriyor. Polonya'nın liberal lideriyle kalp sembolleri yapan bir Paşinyan, Macron'la La Bohème şarkısını söyleyen, davul çalan Paşinyan. Zaten adamın hafiften kafayı üşüttüğünü düşünmeye başladım. Son videoları hiç ayrı alamet değil. Böyle ekrana tıpkı Zelenski gibi sürekli bir takım TikTok, şu bu videolarında komik ifadeler, şaklabanlıklar.
Şimdi de Avrupalılara ev sahipliği yaparken yani Soros'cu renkli devrimle iş başına geldiğinde daha bir oturaklı bir adamdı ama hafiften bilmiyorum başına bir iş gelmiş olsa gerek son videoları karşısında ne oluyor bu adam? Ama sorusunu sormadan edemiyorum. Tuhaf tuhaf davranışlar. Azerbaycan'la ilgili açıklamaları var. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi bugün zannedersem. Trump rotası deniyor. Bizim Zangezur'u çaldılar biliyorsunuz artık. Adına Trump rotası demeye başladılar. Uluslararası barış refah için Trump rotası. Yani Amerika'nın bu şekilde girdiği herhangi bir yerden barış çıkmış mı diye bir soru masumane bir biçimde sormak istiyorum. Çünkü çıkmadığını herkes çok iyi biliyor. Genellikle sömürüyor Amerikan şirketleri. Irak, yani en basit Irak koskoca petrol zengini ülke, Amerika'dan maaşa bağımlılar, elektrikleri kesiliyor adamların. Yani Amerika herhangi bir yerde herhangi bir şey kurabilir mi Allah için? Yani çok acayip hayaller bunlar. Neyse, Paşinyan zaten tabii ki onların desteğiyle iktidara gelmiş bir isim neticede. Bir yandan da tabii Azerbaycan'la karşısında çok büyük ağır bir yenilgi, ona rağmen başta olması şaşırtıcı. Artık barış, işte toprak bütünlüğünü tanıma vesaire. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmış. Tabii Türkiye Avrupa ülkesi değil, niye biz gidiyoruz Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, onu bilmiyorum. Ha, aday ülke diyeceksiniz, hep böyle sonsuza kadar adayız zaten. Evet. Tabii ikili ilişkiler, bir ani köprüsü, restorasyon mutabakatı imzalanmış, fazla bir şey yok. Bugün de dediğim gibi AB zirvesi var ve çok mutlular. Macron çok mutlu. Ermenistan'ı Rusya'nın etkisinden çıkardık. Kimin etkisini soktuk? AB'nin. Köle, AB kölesi ülkelersi. Kafkasya bu arada neresi? Avrupa neresi? Gerçi coğrafya olarak değil tabi, her şey siyasi olarak konuşuluyor. Coğrafya siyaset bağlamını tamamen değiştirmiş durumdalar. Tabi Macron her zaman ülkesi Ermenistan'da etkili oldu diaspora üzerinden. Devlet yemeğinde mikrofonu eline alıp La Bohème'i söylemiş. Paşinyan'da davulla eşlik etmiş kendisine. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma istiyoruz. Şımarık Macron Amerika ile İran bu işi halletsinler demeye getiriyor. Trump'tan bir daha zılgıt yiyebilir yani yakın zamanda. Bizim için net olmayan bir çerçevede hiçbir askeri operasyona girişmeyiz. Biz misyonumuzu oluşturduk diyor. Oluşturdukların misyon hiçbir işe yarayacağı yok tabii ki. Avrupa Birliği'nin ne misyon oluşturabilir yani. Neyse. Dediğim gibi böyle bir coşku, kalp işaretleri falan. Tabii coşkuyu bozan Slovakya Başbakanı. Ukrayna tarafı hala gaz transitini Zelenski yönetimi bırakmamış. Dolayısıyla 500 milyon euro zarar ettik. Biz de elektrik tedarikini başlatmayacağız diye açıklama yaptı Erivan'da. 9 Mayıs'ta Moskova'ya gidiyor tabii ki. Gazeteciler niye gidiyorsun, niye gidiyorsun diye sıkıştırıyorlar. O da siz yani ne diyorsunuz siz? Sonuçta 70 bine yakın genç Slovakya kurtulurken Nazizm'den hayatını yitirdi. Kızıl Ordu vardı, herkes oradaydı, herkes o zaman biliyorsunuz Sovyetler Birliği 15 Cumhuriyet'ten oluşuyordu. Tıpkı Almanya'da Dachau kampına, toplama kampını ziyaret edeceğim gibi Moskova'ya gideceğim, meçhul asker anıtına çelengimi bırakacağım, Putin'le de bir görüşme yapacağım, hepsi bu diye açıklama yapmış. Bu arada tabii Paşinyan Zelenski'yi de ağırladı, aralarında İngilizce konuşuyorlar, çok komik, kırık dökük bir İngilizce. Bu arada ikisi de Rusça biliyor. Niye İngilizce konuştuklarını ben anlamadım. Galiba bir kompleksi kimlik bunalımı yaşıyorlar. Kendilerini Avrupalı gibi İngiliz, Anglo-Amerikan dünyasının parçası hissetmeye çalışıyorlar. Aksi çünkü başka türlü anlamak mümkün değil. Dimitri Medvedev yorum yapmış bu konuda. Yani herkesin dikkatini çekiyor tabii. Videoya bakın yani. Erivan'da ikisi de Rusça'yı mükemmel derece, Zelenski'nin ana dili bu arada Rusça. Mükemmel derecede bilen iki beyinsiz Rus düşmanı kendi aşağılık duygularından dolayı birbirleriyle kötü bir İngilizceyle konuşmaya çalışıyorlardı. Her ne kadar bu durum kameralar için sahnelenmiş olsa da daha sonra dönüp tanıdık muhteşem ve güçlü Rusya dillerinde konuşmaya devam ettiler. Bu cahillere İngilizce sınavı yapmak için tek eksik olan şey Donald Trump ve J.D. Vance. Böyle demiş. Efendim bugün Romanya'da bu arada hükümet çöktü. Bayağı böyle ağır bir çöküş güvensizlik oylamasıyla.
Başbakan İli Bolojan liderliğindeki hükümet, ama çok detaylarına bakamadım. AB üyesi Romanya'daki ekonomik durum çok parlak gözükmüyor. Demek ki AB üyeliği ülkenize öyle çok da bir şey kazandırmıyor. Brüksel'deki bürokrasi, eğer onların hoşuna giden işler yaparsanız sizi fonluyorlar. Yapmazsanız fonlarınızı kesiyorlar. ama tabii Romanya'da seçimlere de müdahale etmişlerdi. Rumen halkının tercihleriyle de çok ilgilendikleri düşünülemez. Yarın belki daha detaylarına bakabilirim. Bu hükümetin çökmesi yayına girerken gördüm. Ve Ukrayna krizi, Trump bir Salem News Channel diye bir kanala konuşmuş. Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor. Biliyorsunuz zaten bu Biden 350 milyar doları gömdü buraya. Zelenski bize agresif davrandı. Biraz hileci bir adam demiş Zelenski için. Ben barışçı çözüm arıyorum demiş. Ayrıca eğer bizim Avrupalılar satın alıyorlar silahları bizden, bizim sattığımız silahları olmasa zaten hiç devam bile edemez bu savaşa diye vurgulamış. Amerikalılar öyle diyor zaten. Dış yardım olmadan iki gün ayakta kalamayacaklarını söylüyor. Demek ki birileri kullanıyor bu adamları tabii ki. Evet, 8-9 Mayıs ateşkes ilanı var. Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. Nazi Almanya'sını mağlup etmenin yıl dönümü Zafer Bayramı'nda Ukrayna'nın ateşkese uyacağını umuyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde yapılan açıklamaları not ettik. Nedir bu açıklamalar? Zelenski diyor ki burada 9 Mayıs'ta Moskova'daki geçiş törenine Ukrayna İHA'ları da katılabilir. Tehdit ediyor açıkça. Ve Rusya Savunma Bakanlığı da diyor ki eğer kutlamaları bozmaya kalkışan suç planları gerçekleştirilirse Rusya Federasyonu Kiev'in merkezine misilleme amaçlı kitlesel bir füze saldırısı düzenleyecektir. Tüm bugüne kadar tüm imkanlara rağmen böyle eylemlerden kaçındık. Dolayısıyla zorlamayın elinizi. Ayrıca Kiev sakinleri ve yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarını da şehri terk etmeleri için uyarıyoruz demiş. Evet, nihayet böyle bir açıklama yapmışlar. Çünkü sürekli olarak sivilleri öldürüyorlar. Belgorod'da, Bryansk'ta İHA'larla hedef alıyorlar ve böyle şovlar yapıyorlar. Bu sefer yaparsanız böyle bir şey, o zaman görürsünüz tepkisi geldi. Evet efendim. Şimdi bunun dışında aslında çok da fazla bir gündem kalmadı. Doğrusu Latin Amerika'dan birkaç not aktaracağım. Küba ile ilgili dün konuşmuştuk. Küba'yı Trump'ın son tehditlerinin ardından Çin dışişleri de açıklama yaptı. Artık yeter, yaptırımları derhal kaldırın, ablukayı kaldırın, baskı zorlamaları durdurun, uluslararası hukuka aykırı bütün bu baskılarınız diyorlar. Brezilya lideri de Trump'la görüşecekmiş. Önümüzdeki hafta Latin Amerika'dan da bu notlarım var. Evet, biz az sonra Sayın Ünal Atabay, uluslararası güvenlik uzmanı, emekli kurmay albay, Hürmüz krizini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda uluslararası güvenlik uzmanı, emekli kurmay albay Sayın Ünal Atabay var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Hakikaten İran Savaşı ile geçen bugün 67. gün çok gergin bir dönem. Epeydir de konuşamamıştık sizinle. Neyse ki yakaladım sonunda. Çok sevindim bu arada. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Tam da tabii güvenlik durumu dün Trump'ın bu haftaya Hürmüz Özgürlük Projesi ile başladık. Böyle bir insani, yani bugün ben tam hepsi hakim değilim ama sanıyorum Amerikan Savaş Bakanı bir basın toplantısı yapacaktı. Orada bir takım açıklamaların ilk bölümünü gördüm. Amerikan ordusunun bölgedeki varlığı tankerleri kurtarmak diye sundu. Dün tabii çok sıcak saatler, bir takım hamleler yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz'e Amerikan destroyerlerinin girmesi, iki tankeri çıkması, İranlılar yanıt verdiler. Ama sıcak savaş yok. Fakat her an değişebilir deniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu? Özellikle sıcak gelişmeler, dünkü sıcak gelişmelerin sonrasında.
2: Şimdi tabii Ceyda Hanım biliyorsunuz bir ateşkes ilan edildi. Dolayısıyla 40. gününden itibaren aslında başlangıçta taraflar buna riayet ediyor şeklinde görüldü. Fakat hemen akabinde kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir abluka uygulaması devreye girdi. Şimdi bu tabii hem aslında ateşkesin bozulması anlamına geliyordu. Diğer taraftan yani müzakerelerin de bir taraftan sağlıklı bir şekilde yürütülmemesine de engel olacak bir hamleydi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka meselesi. Ama buna rağmen taraflar tabii İngiltere biliyorsunuz İran'da kendi yani egemenliği altında olan bölgelerden ve Basra Körfezi'nden ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkışın kontrollü bir şekilde ve kendi denetimi altında olması gerektiğini ilan ettikten sonra durum daha da biliyorsunuz giriftleşti ve daha karmaşık hale geldi. Şimdi bu noktada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir hamlesi daha var. Ablukayı daha da güçlendirmek adına Hürmüz Boğazı'ndan yani Basra Körfezi'nde bulunan gemilerin öncelikle herhalde Amerika'ya ait olan Amerikan bayraklı gemilerin veya bandıralı gemilerin oradan çıkarılması meselesi var. Bir diğer aşama Hürmüz Boğazı'nın yine Amerika'nın söylemi ve iddiası yani uluslararası seyri sefer güvenliğine açık şekilde buranın sağlanmasını temin etmek istiyorlar. Peki bununla ilgili pazartesiden itibaren yani dünden itibaren böyle bir özgürlük projesi adı altında yeni bir eyleme geçildi. Şimdi bu yönde iki gemi de siz de altını çizdiniz. İki geminin de çıkarıldığı iddia ediliyor. İran bunun reddediyor, yalanlıyor vesaire. Şimdi mesele şu. Evet, bir savaş yaşandı 40 günlük. Arkasından bir ateşkes ilan edildi. Bir müzakere masası var. Arka kapı diplomasisi ilerliyor. Peki o zaman Amerika tarafından bakıldığında veya İsrail denkleminden bakıldığında bir barış görüşmesi için gerçekten istekli ve iradeleri var mı? Yoksa yeni bir çatışma ortamına, yeniden bir savaşa başlamak için süreci yönetme refleksi mi var? Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Bunu çok anlaşılamıyor bu nokta. Öte yandan İran tarafından baktığımız zaman da zamanı oynamak isteyen, zaman kazanmak isteyen, yani müzakereyi bir şekilde oyalama taktiğini de gütmek isteyen bir İran tarafı da var.
1: Evet.
2: Ve hal böyle olunca bunun karşılığında ne oluyor genellikle? Dondurulmuş bir savaş. Yani uzun süreli hem ateşkes ortada var, çatışma yok. müzakere de olmuyor. Bir barış da olmuyor ama bir sonraki çatışmaya tarafların hazır olmaya çalıştığı veya dondurulmuş bir savaş diye tanımladığımız bir sürece geçiliyor. Evet. Şimdi evet. Bunu mu yaşayacağız? Onu bilemiyoruz. Evet. Ama burada kritik bir konu şu. Şimdi Amerika'nın söylemlerine baktığımız zaman veya sızan bilgilere baktığımız zaman kısa ve etkili bir yeniden saldırının başlatılacağını ifade ediyorlar ve altı çiziliyor bunun. O zaman önümüze şu çıkıyor. Bugünkü Savunma Bakanı'nın ifadeleri, Genelkurmay Başkanı'nın verdiği beyanatlara baktığımızda sanki bu ateşkesin tekrardan bozulacak 2 hafta, 1 hafta, 3 gün, 10 gün veya 15 gün her neyse ablukanın etkinliğini arttırmaya yönelik, ablukanın daha etkili bir sürece çekilmesini sağlamak amacıyla kısa süreli etkili bir operasyon yapılacağını işaret ediyor. Yani bunu anlıyoruz. O da önümüzdeki günlerde belki Çin görüşmesinden sonra olabilir bu. Çin'in görüşmesini belki de sıkıntıya sokmamak adına Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte böyle bir hamle yapmak istemeyebilir. Bunu erteleyebilir. Neden? Çünkü yani 10 gün sonra aşağı yukarı 15-16 Mayıs'ta yanlış tarih söylemiyorsam Çin'de görüşmesi var Trump'ın. Eğer evet. Ertelenmezse.
1: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla burada böyle bir saldırı ihtimali var. Çünkü neden? İsrail'de bu 40 günlük savaştan tam tatmin olmuş, ikna olmuş durumda değil. Çünkü beklentilerinin karşılanmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla İsrail'in de Amerika'yı tekrar cesaretlendirip, ikna edip yeniden bir saldırı dalgasını başlatmak gibi bir irade ve inisiyatifin de konuşulduğu görüyoruz. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde yeni bir çatışma dalgasının, bir saldırı dalgasının olabileceğine işaret ediyor bize. Evet.
1: Evet. Şimdi,
2: buyurun.
1: Şunu sormak istiyorum. Yani Amerikan yönetimi tabii burada askeri olarak, operasyonel olarak Hürmüz'ü açabileceklerine galiba hükmediyorlar. Yani dünkü gelişmelerde bir yandan bir kışkırtma, bir yeniden sıcak aşamayı başlatma, yani eğer öyle olursa, ya da belki başlatmama ama içeri sızma operasyonu varmış gibi sizin de aslında işaret ettiğiniz öyle bir izlenim edinmek mümkün, edinmemek mümkün değil. Ama Trump'ın vakti çok var mı? Yani orada herkesin en çok, siz hangi görüştesiniz merak ediyorum. Çünkü Trump yine çıktı, yine tehdit etti, 2-3 haftadan bahsetti. Bu işi uzatmanın faturası bakımından Amerikan ordusu da biraz zorlanıyor anladığım kadarıyla. Çok da yaklaşamıyorlar, yani onun dışına bir abluka koyuyorlar. Yani bu askeri açıdan çok da mümkün olmayan bir maceraya atılmış gözüküyorlar ve uzaması kimin işine yarar diye papatya falı bakıyoruz aslında. Amerika'nın yeteneklerinin yetmediği bir durum var gibi geliyor ama bilemiyorum, katılır mısınız? Yani çünkü bütün kıtasal durumu İran Boğazı kontrol ediyor. Kendi kara suları bu arada, uluslararası yol diyorlar ama yani İran kara suları tabii söz konusu burada. Amerika askeri olarak açabilir mi? Böyle bir imkan var mı sizce? Yapabilirler mi böyle bir şey? Ya da büyük bir askeri harekata mı girişmeleri gerekiyor bunu yapmak için?
2: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin hem küresel anlamda hem de kendi iç siyasetine yönelik olarak bir sıkışmışlığı var. Bu sıkışmışlığı Amerika Birleşik Devletleri etkili bir hikaye üretmek üzerinden bir arayış içerisinde. Yani kendi hem kamuoyunu tatmin edici hem de küresel anlamdaki o kendi jandarma görevini, küresel büyüklüğünü veya güvenlik şemsiyesini, küresel anlamdaki o sahip olma duygusunu güçlendirip perçinlemek istiyor. Ve Amerika'ya yönelik kırılgan o yani güvensizliğin sağlandığı 40 günlük savaşın yarattığı Amerika'nın, hani o büyük Amerika değil, Amerikan gücü kendi gücünü, potansiyelini kullanamıyor. Amerika artık dünyada bir güvenlik şemsiyesi oluşturacak, bunu sağlayabilecek yetkinliğini kaybetmiş diye yapılan tartışmaları kendi tersine çevirmek istiyor. Dolayısıyla burada bu 40 günlük bir süreç buna yeterli gelmedi. İsrail de bunu sıkıştırıyor. Dolayısıyla yeni bir kısa bir hamleyle, az evvel söylediğim bu negatif Amerikan üzerindeki bakışı tersine çevirmek isteyen bir yaklaşım var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bu da savaşı tabii ki ikinci bir dalgayı tetikleyen veya cesaretlendiren bir olgu oluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e tabii ki yani Basra Körfezi'ne ben böyle girebileceğini düşünmüyorum. Yani girmelerine de ihtiyaç olacağını da düşünmüyorum. Çünkü hem buranın coğrafi durumu, tabii İran'ın oraya her an etkili bir tehdit üretme kabiliyeti. Çünkü coğrafyası İran'ın buna bu imkanı bahşediyor.
1: Evet.
2: Oradaki işte coğrafyanın dağ silsilesinin yapısı, topografik yapı vesaire İran'a avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir mermi yağmurunun, bir füze yağmurunun, drone yağmurunun altına Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ne girip gemilerini riske atacağını ben düşünmüyorum. Ama Basra Körfezi'nin dışından yani Hürmüz Boğazı'nın çıkışından, yani Arap Denizi'nden, Umman Denizi bölgesinden zaten etki üretmeye çalışıyor. Kara meselesi, kara operasyonu konusu ayrı uzun bir konu. Ama bu tür söylemlerden başka bir şey var. Acaba İran'ın içerisinde sivil halka, yani bu karşı duruş gösterecek olan gruplara yönelik bazı silahların verileceğini söylüyor. Bakan ve Genelkurmay Başkanı söylemleri arasında bu var. Yani

0: çıkarım yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bu da olabilir. Evet, buyurun.
1: Evet. Ya tabii sonuçta İsfahan yakınlarında perde arkası biraz faciaya dönmüş gibi gözüken bu yani tek bir pilotu kurtarmak için 12 hava aracı işte pek çok yani tartışma var tabii. İsfahan yakınlarında da olduğu için oradan bizi uranyum zenginleştirme çalmak için kalkıştıkları ve yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları iddiaları tabii biraz da Ünal Bey tabii insanlar şeye bakıyorlar hani hiçbir şey olmadı İran bitti söylemlerin hiçbir doğru çıkmadı hani kim yalan kim daha çok iki tarafta yalan söyleyebilir elbette ama insan yalanları ortaya çıkanları daha çok bir daha inanmakta zorlanıyor elbette. Dolayısıyla geçmişte böyle şeyler olunca tekrar büyük bir risk haline gelebilir mi diye. Şimdi Kürtler silahları çaldılar söylemleri gördüm ben mesela. Ona da çok güldüm doğrusu. Enteresan bir resim oluşuyor. Peki şunu soracağım. Yani burada müzakerelerde bir tuhaf değil mi? Pakistan tabii bu işe kolları sıvadı ama Amerika anlaşma yapmak istiyor mu yoksa istediği kapitülasyonu mu İran'ın? Yani ortada gerçekten bir sorunu çözmek bağlamında söylüyorum. Diplomasi masasında bir çözüm üretmek bu böyle bir niyet var mı? Yoksa bir oyun mu oynanıyor? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu gelişmeleri?
0: Şimdi Ceyda Hanım bu Kürtler silahları çaldı meselesinden isterseniz başlayalım.
1: Evet tabii.
0: Şimdi oradaki silahlı gruplara Amerika'nın İran'ın içerisindeki muhalif gruplara silahları ulaştırmak için bir silah teslim edildiği iddia ediliyor. Silahlar verildiği. Bunları da Kürtlerin oradaki silahlı Kürt grupların yani İran'dakilerin bu muhalif sivil gruplara diğer ülke içindeki gruplara iletmediğini, o silahları çaldıkları, vermedikleri, yani el koydukları iddia ediliyor. Hani vermek için aldık ama vermediler gibi. Şimdi bu başka bir tartışma konusu. Bunu onun için tamamlayıcı bugün açıklamalarda bu kelime tekrar gündeme geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gerçekten İran'a operasyonu kendi stratejik çıkarları için mi? Yoksa İsrail'in stratejik çıkarları ve İsrail'in Orta Doğu'daki yeni güvenlik mimarisindeki konumlanmasını kolaylaştırmak için mi bir operasyonun parçası? Şimdi burada esas üzerinde durulması gereken konu bu. Ama benim baktığım zaman gördüğüm İsrail'in öncelikle güvenliğini ve onun yeni Orta Doğu güvenlik mimarisinde konuşlanmasını sahanın bu maksatta şekillendirilmesini ve İran'ın İsrail'e yönelik ölümcül bir tehdit olma vasfını onlar tarafından ifade edileni söylüyorum. O vasfını ortadan kaldırmak. Yani yaşamsal bir tehdit olarak görüyorlar İran'ı. Bir nükleer silah işte elde ederse vesaire. Tabii İsrail'in o küçük coğrafyasından çıkarılıp tasfiye edilebileceğini bir güvenlik meselesi haline dönebileceğini düşünüyorlar. Geliyor mu sesim Ceyda Hanım? Tamam. Şimdi evet yani bu duruma böyle bakmamız gerekiyor. Tabii İran'ın geliyor mu sesim? Tamam. Şimdi öte yandan tabii görüşmeler bir taraftan devam ediyor. Müzakere meselesi ama bu müzakereyle ilgili Çin'in de etkili bir masanın dışında olmasına rağmen etkili bir aktör olarak Çin'i de burada görmek gerekiyor. Arakçı biliyorsunuz bugün Çin'e gitti. Trump görüşmesi öncesi İran'ın kırmızı çizgilerini veya taleplerini olmazsa olmazlarını İran kendisi açısından Çin'le paylaşacağı anlaşılıyor. Belki Çin'in de burada bazı çizgileri İran'a yönelik olabilir. İran'ı ikna edebilecek olan güçlerden birisi de Rusya'nın yanı sıra Çin. Dolayısıyla burada Çin'in İran'ı yeni bir formüle edecek ikna girişimleri, görüşmeleri olabilir bu görüşmede.

0: Evet.
1: Bunu Trump'la da muhtemelen görüşecek, konuşacaklar, paylaşacaklardır. Aslında Çin burada Pakistan'dan sonra, siz o sorduğunuz için söylüyorum.
0: Evet.
1: Pakistan'dan sonra fiilen masada arabulucu olmasa da etkili bir arabulucu ve Çin'i İran'ı ikna edici Amerika'nın da bakışını, stratejik bakışını etki eden bir aktör olarak şu anda devrede
0: Görmek lazım.
1: görünüyor. Görmek
0: Evet.
1: lazım.
0: Evet.
1: Evet, buyurun.
0: Evet, kusura bakmayın, demin kedi kablolarla oynadığı için bir an kesinti oldu ama hemen döndüm. Ben duydum sizi. Öncelikle izah edeyim. Şimdi tabii şunu da sormak istiyorum. Çinliler de aslında tabii onların da enerjisi kesiliyor. Dediğiniz gibi bu işte daha aktif olma için sebepleri de var elbette. Amerika İran petrolü alımı için yaptırım uyguladığında hafta sonu Çin Ticaret Bakanlığı Amerikan yaptırımlarını yasaklama kararı aldı. Çok çarpıcı. Yani yaptırımları şirketler uyguluyorsa onları men ediyor yaptırımları uygulamaktan. Dolayısıyla bir karşı hamle gibi geliyor hakikaten Çinlilerin. Burada ama diyorsunuz hani diplomatik açılım için hem Trump hem İran'a bir şey getirebilir. Yani farklı belki bu işin teskin edilmesi için getirebilir. Ya doğrusu iki yaka pek bir araya gelmiyor Ünal Bey. Onun için bu kadar bize ısrarla soruyoruz. Hani buradan nasıl bir anlaşma çıkar kestirmek güç. Son olarak bölge bağlamında yani bir tek ekonomiden mi görmek lazım? Bölge güvenliği açısından bu yaşananlardaki tedirginlik verici hususu nasıl anlamak lazım? Bir de onu sorayım son olarak size.
1: Yani şimdi tabii bu Hürmüz meselesi aşılamadığı sürece küresel etkisi devam edecek. Yani bu ekonomik, ticari anlamda herkesin cebine etki edecek şekilde sürece benziyor. Fakat bunun aşılması yönünde bir taraftan da Körfez ülkelerinin gayreti var. Yani Arabistan başta olmak üzere işte Yanbu üzerinden bir çıkış yolu arıyorlar. Birleşik Arap Emirliği Fujairah üzerinden çıkış yolu. Yani Körfez'e bağlı olmadan karadan işte demiryolu, karayolu, boru hatlarıyla enerjiyi aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir arayış da var. Belki bu kısmen bir kurtarıcı gibi olsa da ama tabii tam %20'lik o barajı şu anda aşmaları mümkün değil. Dünya enerji %20 arzı yakalamaları mümkün görünmüyor. Yarısı belki görünüyor. Öte yandan İran'da bir taraftan Çin'e demiryoluyla işte Türkmenistan üzerinden, Özbekistan, Kazakistan üzerinden giden bir demiryolu hattıyla bazı enerji sevkiyatı yönünde gayretleri olduğu bilgileri var. Şimdi bu da tabii ki deniz yoluyla gideni tam karşılamaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yeni hamlesi muhtemelen olacak, olmaya aday görünüyor benim tespitlerim. Malakka Boğazı üzerinde trafiği kontrol etmek ve burada yaptırıma tabi tuttukları ülkelerin sevkiyatını, seyri seferlerini kontrol edip, denetleyip burada Çin başta olmak üzere Rusya gibi İran yine bunları denetime tabi tutma hamlesi gelebilir. Malatya Boğazı'nda böyle bir hareketlilik var. Çünkü neden bunu söylüyorum? Malatya yaklaşık %30 ticaretin aktığı bir yer. Hürmüz'den sonra daha önde geliyor. %20 Hürmüz. Öbür tarafta daha başka mallar da var gelen. Yani sadece Hürmüz'den daha
0: Tabii.
1: çeşitliliği var. Mal çeşitliliği var.
0: Evet.
1: Bu Çin'le Amerika arasındaki yeni bir gerilim sahası olabilir.
0: Evet.
1: Aynı zamanda İran'ın Hürmüz'den geçtiği yani Arap Denizi'ni tam abluka ile kontrol edemeyen Amerika'nın Malakka bölgesine daha rahat kontrol edebileceğinden orada karşılamak isteyebilir. Böyle bir girişim olabilir. Bu da tabii daha da krizi derinleştirebilir. Benim gördüğüm tespitlerde bu Ceyda Hanım.
0: Evet, evet efendim. Bu durumda zaten Trump yönetiminin aslında Hürmüz'ü açmak mı istediği, yoksa Çin'in enerjisini mi kesmek istediği, böyle görüşler de tartışılıyordu. Ama tabii hakikaten sıcak çatışmaya götürebilecek nitelikte, yani Amerika'nın kendisinin çok uzaklardan gelip başkalarının ticaretini engellemesi anlamına geliyor. Çünkü bütün bunlar savaş sebebine götürebilir, yani çok tehlikeli gözüküyor. Peki ben bir şey ihmal ettim mi Ünal Bey? Yani aklımdakileri soruyorum ama eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim.
1: Yok, şöyle tabii bu çatışma ve gerilim Orta Doğu'da aslında Arap dünyasının kendi içinde de bölünmelere sebebiyet vereceğini görüyorum ben. Dolayısıyla bunu da İsrail çok rahatlıkla kullanıp istismar etmek istediğine yönelik gayretleri var. Özellikle Birleşik Arap Emirliği'nin OPEC'ten hem ayrılması hem de Suudi Arabistan'la olan rekabeti ve gerilimi, İsrail'le olan çok yakın ilişkisi Birleşik Arap Emirliği'nin ve yeni arayışlar, dolayısıyla yeni bazı ittifaklar ve paktlar, yeni ikili ilişkiler, çoklu ilişkileri tetikleyecek bazı girişimler var Orta Doğu bölgesinde. Dolayısıyla bu bölgesel yeni denklem içerisinde hem Türkiye olmak üzere biz dahil diğer komşu ülkelerin yeni yeni hamleleri, girişimlerini belki önümüzdeki günlerde izleyeceğiz, göreceğiz, bunlara şahit olacağız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Ünal Bey. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet. Uluslararası Güvenlik Analisti, emekli kurmay albay Ünal Atabay ile konuştuk. Hürmüz'deki sıcak saatler, Trump ne yapmak istiyor? Bu iş nereye varır? Nerede, nasıl durdurulabilir? Durdurulamaz mı? Tabii ki önümüzdeki sorular bunlar efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: ABD'nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi. Haberde ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na değil sivillere ait olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD'nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İran'ın Buşehri eyaletine bağlı Bender Deyer kentindeki bir limanda fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı. Bender Deyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Ümrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış iki ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran kıyılarına yakın bölgede sivil tekneleri hedef aldığı iddia edilen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan askeri kaynaklar, vurulan sürat teknelerinin İran devrim muhafızlarına değil sivillere ait olduğunu öne sürdü. Yerel kaynaklarsa Umman Denizi üzerinden yük taşıyan iki teknenin hedef alındığını aktardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısına partisinin yarın Ankara'da görülecek kurultay iptal davasına değindi. İsrail ve ABD, İran'a baskıyı artırmak için olası bir saldırıya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunumda jeopolitik gelişmelerin enflasyonu artırdığını söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğunu söyledi.
4: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
3: PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'ye DEM Parti'den ilk yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin bugünkü sözlerinin altına imza atıyoruz dedi.
5: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut başka bir önerimiz daha var. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında partisinin yarın Ankara'da görülecek kurultay iptal davasına değindi. Özel, butlan iddialarını dile getirenlere çok sert tepki gösterdi.
6: Maaş alarak yandaş başına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
3: CHP Genel Başkanı Özel, iktidarı ekonomi üzerinden eleştirerek böyle düzen olmaz, bu gemi böyle yüzmez, kaptan değişecek diye konuştu.
6: Bir mahallede birileri bakkalın önünden geçemiyorsa, veresiyeyi kapatamadı diye, aylardır kasaba uğrayamıyorsa, öbür birisinin nasıl 500 dairelik parası olur ya? Nasıl 500 dairelik parası olur ve bunun içine de oturup adalet içinde bu ülkede duruyoruz? Hepimiz aynı gemideyiz. Siz kaptan köşkündesiniz, millet farelerin olduğu o bodrumdaki yerde duruyor. Böyle bir düzen olmaz, bu gemi bundan sonra böyle yüzmez kardeşim. Kaptan değişecek, kaptan.
3: İsrail ve ABD, İran'a baskıyı artırmak için olası bir saldırıya hazırlanıyor. Amerikan CNN kanalına konuşan İsrail'i bir kaynak, İsrail ve ABD'nin İran'a baskıyı artırmak için olası bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. İsrail'i kaynak, söz konusu planın büyük ölçüde geçen ayki ateşkesten önce hazırlandığını aktararak, saldırıların başlamasının ABD Başkanı Trump'ın nihai kararına bağlı olduğunu söyledi. Rusya'daki Uluslararası Gençlik Festivali'ne rekor başvuru yapıldı. Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 11-17 Eylül 2026'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Festivali'ne dünya genelinde 100 bin aşkın genç başvuru yaptı. Etkinlik farklı alanlarda başarılı 10 bin genci bir araya getirecek.
1: Ekonomi.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunumda jeopolitik gelişmelerin enflasyonu artırdığını söyledi. Özellikle enerji ve ulaştırma fiyatlarında savaşın etkisinin hissedildiğini belirten Karahan, bu baskının kısa vadede süreceğini ifade etti. Hizmet enflasyonunda kira ve eğitim öne çıkarken bu kalemlerde düşüş başladığını vurguladı. Karahan, savaşın dezenflasyonu zorlaştırdığını ancak fiyat istikrarı hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı riskine dikkat çekerek 2026'da küresel büyümede yavaşlama beklendiğini açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.506 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 22 kuruş, euro 52 lira 96 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.682, çeyrek altın 10.932, tam altın 43.527, atı altın ise 44.593 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
7: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bir tanıdık dün sordu, şimdi Ahmet Spor'a Ahmet Spor mu diyeceğiz? Evet, adı o çünkü. Ben demem. Tamam, sen Mahmut Spor de, Türkiye'de her şey düzelir dedim, gittim. Şimdi Ahmet Spor'un adına yönelik infial, tepki, öfke. Bugün Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı devlet bürokratı yapma önerisine olmadı. Bunda bir tuhaflık yok mu? Bugün de duyurularımızla başlayalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye, yazmaya, söylemeye devam ediyoruz. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Çakarı parası olan herkes kullanabiliyor mu? Sadece parası değil, birileriyle yakın olan da. Birilerine yakın olan da. Şimdi Ali Mahir Başarır, milletvekili, bazı gazetecilerin çakarlı araba kullandığını söylemişti. Dinleyelim bakalım kimlermiş.
6: Ve şimdi soruyorum. Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci. Çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık. Çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan. Çakar kullanıyor mu? Serkan Toper. Şaka. Çakar kullanıyor mu? Hadi Yüzışık. Çakar kullanıyor mu kardeşim? Söyleyin.
0: Şimdi benden de bir soru. Bu beş ismin bağlandığı bir isim var. O isim kim? Özgür kim? Söyleyeyim mi söylediğini? Bu beş ismin bağlandığı bir isim var. Hani tamam, parası olana verildiğini gördük zaten, trafikte görüyoruz. Ama bu kendine gazetecim diyen kişilere bağlandığı tek bir isim var. O da Özgür, söyle. Yayına söyle. Süleyman Soylu. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun aranması sırasında baraj gölüne şişe kapağı atılarak test yapıldığı belirlendi. Tanık olarak ifade veren JAK personeli suyun dibini bu yöntemle kontrol ettiklerini belirtti. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in ise test sonucunu öğrenince ailenin aklı bulanmasın diyerek personeli şehirden gönderdiği iddia edildi. AK Parti mali düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif hayata geçerse devlete olan borçlarda taksidin artırılmasıyla birlikte ertelenecek borç tutarı da artacak. Ayrıca yurt dışı varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl vergi alınmayacak. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihan Timur'la ABD'ye kaçan ve Boston'da tutuklanan Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı. Tok, kaza gecesi annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini belirterek "Ben kaza yerine gitmedim, oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim" dedi. Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilen iddianame kabul edildi. İddianamede 5 yıla kadar hapis cezası istenen türkücü İzzet Yıldızhan'sa tahliye edildi. Halil Falyalı bağlantısı iddialarıyla da gündeme gelen Paymix soruşturmasında 3. operasyon düzenlendi. 3 milyar dolarlık işlem hacmi, 13 milyon kullanıcı kaydı, Adana ve Bursa'daki kuyumcular üzerinden nakit ve altına çevirme ağıyla Barcelona ve Malaga'daki fiziki teslim trafiği dosyaya girdi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Şimdi bir haber okuyacağım size. O haberin nasıl acı çektiğini, cümlelerin nasıl acı çektiğini de görmüş olacağız. Bir zam haberi bu, verilen. Yeni fiyatlandırma kapsamında iPhone 17 ailesinin tüm modellerinde fiyat artışı görüldü. Standart modelden Pro serisine kadar geniş bir yelpazede artış yapılırken Özellikle üst segment cihazların fiyatları dikkat çekici seviyelere çıktı. Ve oradan iPhone 17'nin fiyatı diye devam ediyoruz. Fiyatı söyleyeceğim ama haberin yazılışına bak, nasıl işkence çekiyor, nasıl acı çekiyor. Ya iPhone'a zam geldi. Basit bir cümle. iPhone'a zam geldi. Neymiş o zamda? iPhone 17'nin fiyatı 84.999'a, yani 85'ti. Onlar onda hani 84'müş gibi. 84.994'e 99'a yükselirken Pro modeli de 119.999 olmuş. Yani biri 85 bin lira, biri 120 bin lira. iPhone'a zam geldi. Bu kadar haber. Özgür, bir şey söyle şunlara.

0: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor, dinliyoruz.
1: İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre evli ve çocuklu kişiler hayattan daha fazla keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor. Ne hikmetse medyada çocuk sahibi olmanın zorlukları çok daha fazla konuşuluyor. Sürekli bir yalnızlık propagandası yapılıyor. Oysa veriler tam tersini söylüyor. Çocuk sahibi olan bireyler hayatlarında daha fazla bir anlam ve amaç duygusu hissediyor. Yani mutluluk sadece anlık duygularla değil, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgilidir. Aile olmak, birlikte paylaşmak, bir çocuğun büyümesine eşlik etmek, bunlar insanın hayatına derinlik katar. Evet, ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır. Ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli.
0: Öyledir de bir süpürgeden nerelere geldik ya. Bir reklam filminden artık iş şeye doğru gitti. Ya bu tabii ki aile olmanın erdemleri üzerine çok şey söylenebilir ama bunu söylemek için de o ailelerin ne durumda olduğunu da bilmek gerekiyor. Ya sadece bak Fatma Nur Çelik için söyleyebilirim. Hani o tarikatta tecavüzcüsüyle evlendirilen, sonra kızının başına da aynı şey gelince her şeye, herkese baş kaldıran ve korunma isteyen, sahip çıkılmasını isteyen o kadının o yalnız bırakılışında bunların hiçbir anlamı kalmıyor artık bu cümlelerin. Yani bu cümleler öyle bir dökülüyor ki yani tamamen yalan benim için. Niye? Çünkü Fatma Nur'un da kızı İkra'nın da yaşama hakkı vardı. O yaşam hakkını tanımadı bu ülke. Yani sadece o. Dün onlarca örnek verdim. Çocukların yaşadığı durumları, neler çektiklerini, yoksulluk, açlık, ailelerin boşanma, hepsini istatistiklerle söyledim ama bir tek Fatma Nur bile yeter aslında bütün bunlar için. Devam edelim Özgür.

0: Şimdi yine bir kulak kirliliği yaratacağım. Bunun için baştan özür dileyim. Ama bu kulak kirliliklerini yaratanların, söyleyenlerin, konuşanların anlattıkları bir Türkiye var. Onları anlama açısından bu kirliliği ısrarlı bir şekilde size, kirliliğe sizi maruz bırakıyorum ama bazı şeyleri anlama açısından önemli. Şamil Tayyar denen kişi konuşmuş, bir televizyon kanalında dinliyoruz.
1: Bu karar çıktı mı? Butlan kararı.
2: Yani bu kararın yazıldığını söyleyebilirim. Bu davanın siyasi sonuçları var ise, ülkenin âli menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse, mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra vesaire.
0: Butlan kararını beraber yazdılar herhalde. Yani o kadar emin ki söylediğini. Şimdi hani halkı yanıltıcı bilgiyi yayma, şu bu, bir sürü şey var ellerde ama bu pervasızlık artık öyle bir hale geldi ki o butlanla ilgili yapılan her şey aslında ekonomiyi de ilgilendiriyor. Türkiye'deki başka bir sürü şeyi de ilgilendiriyor. Yani bir sürü manipülasyona da yol açabiliyor ama o kadar rahatlar ki bunu söylerken, bunu yaparken. Çünkü imtiyazlı bir güruh haline getirildiler. Bunları çok rahatlıkla söylüyor. Şimdi butlan meselesinin CHP'de yarattığı durum da şu: içeride büyük bir tartışmaya yol açıyor. Yani zaten uzun süredir de var. Kemal Kılıçdaroğlu'na dayandırılan bir haber yayınlandı. TGRT Haber'de, yine bu kişilerin de konuştuğu yerde. TGRT'nin sahibini de belirteyim. Geçen günlerde kendisi hakkında yapılan haberlere erişim yasağı getirildi. Bu arada sosyal görevimizi de yerine getirelim. Epstein davasında adı geçtiği haberlere erişim yasağı getirilmişti. Neyse, oraya konuşmuş güya Kılıçdaroğlu. Diyor ki mutlak butlan iddiaları ve dava hakkında, ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık yapıldığından şüphem yok diye, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili de haksız ithamlarla şüphelileri ayırırdım. Bunlar CHP'yi yıpratmaz. Bu kişilerle yollar ayrılırsa parti kamburlarından kurtulmuş olur ve yüklerinden kurtulmuş bir vaziyette daha güçlü yoluna devam eder diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bir açıklama yaptı. Diyor ki Türkiye Gazetesi tarafından yapılan Kılıçdaroğlu ile ilgili röportaj ve bununla ilgili yapılan haber bütünüyle gerçek dışıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde röportaj vermediği gibi böylesine bir açıklama da yapmamıştır diye söylendi. Ve Özgür Özel meclis grubunda konuştu. O da isim vermeden bir Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Diyor, dedi ki umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmaya meslek edin, gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum, saraydan medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum diye de karşılık verdi. Görüldüğü gibi butlan meselesi herkesin alıcısı olduğu bir siyasi sopaya dönüşmüş durumda. O siyasi sopayı da kendine yorumcu sıfatı verenler de istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Devam edelim Özgür.

0: Anneler Günü için hazırlanan reklam filminde köpeğine oğluşum dediği için büyük bir öfke kabardı ülkede. Bütün oğluşlar ayaklandı ve reklam filmini yasaklattılar. Türkiye'de her şey yoluna girdi. Oysa o reklam filmine, bir oğluşum kelimesine tepki gösterenler, bu kadar öfke suyanlar, öfke kusanlar bir hafta önce, daha bir hafta önce o firmanın fabrikasında 1400 işçi atıldı. Kıkları çıkmadı ya. 1400 tane işçi alıştı. O 1400 işçinin ailesi yok mu? Çocukları yok mu? Ama o firmaya tek kelime etmediler. Ama reklam filmi olunca köpeğe oğluşum dedi diye ortalık yıkıldı. Niye? Çünkü bu ucuz hamasetlerin hep bir karşılığı var. Hani gölge boksu yapmaya da müsait ya. Ama bir taraftan da hani çocuklar bu kadar değerliyse, MSM'deki çocuklar 1 Mayıs'ta işçi bayramında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 16 yaşındaki öğrenci, MSM'de öğrenci Mahir Buğra Karagön. Onun annesi konuştu, annesinin diye.
1: Benim oğlumu bundan bir ay önce yine elektrik vakasıyla benim yanıma geldi. Anne dedi, beni bugün dedi elektrik çok kötü çarptı dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim. Fırından dedi. Oğlum dedim, ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle dedim, baktırsın dedim. Ve 1 Mayıs'ta en büyük vakayı yaşattılar bana. Benim içimi yaktılar. Benim yüreğimi yaktılar. Benim 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar. Ve benim çocuğum orada ölü bir şekilde durur. İşletme sahibi her türlü bir şekilde işletmesine devam etti. İşine devam etti. Ustaları satışına devam etti. Gece boyunca satış yaptılar. Burada bütün yetkililere sesleniyorum. Hep birlikte ses olalım. Hep birlikte sesimizi haykıralım. Bizim evlatlarımız köle değil. Bizim evlatlarımız öğrenci. Bizim evlatlarımızı köle gibi çalıştırıyorlar. Benim oğlum pasta ustası olmak için gitti. Pastalık okuluna gidiyordu. Benim oğlum Saray Pastanesi'nde stajyer olaraktan çalışıyordu. Benim oğlum orada elektrikçi değildi. Ve benim oğluma elektrik işi vermişler. Ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
0: Hep böyle oluyor işte semde. Devam edelim Özgür.

0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail Epstein koalisyonunun İran saldırısından sonra başlayan savaşta gelinen süreçte artık ya büyük bir savaş ortamı olacak, bitecek ya da uzlaşmayla, bir anlaşmayla iş çözülecek diye beklenti var. Ama bir taraftan da bütün gerginliğin merkezi Hürmüz Boğazı'nda. Yani Hürmüz çıkmazına dönüştü. Amerika Hürmüz'ün kontrolünde olduğunu savunuyor. İran da kendi kontrolünde olduğunu savunuyor. Bu aşamada bütün haberler artık psikolojik bir savaş manipülasyonuna dönüştü. Gelen haberler, ABD tarafı diyor ki 24 saat içinde İran'a son bir saldırı olabileceğini söylüyorlar. Trump da Hürmüz'den geçen ticari gemilere yardımcı olacaklarını bir kez daha söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliğinin Füceyra limanına 4 füze fırlatıldı. Bu füzelerden 3'ü engellendi, biri denize düştü diye haberler var. Oysa o limanın vurulduğuna dair de haberler var. İran bütün geçen gemileri engelleyeceklerini söylemeye de devam ediyor. Amerika'da Hürmüz Boğazı'ndan Amerikan bayraklı gemilerin rahatlıkla geçebildiğini söyledi. İran dedi ki hani tamam, biz izin verirsek geçer, İzin vermeyenlere ateş edeceğiz ve iki tane Amerikan donanma gemisinin vurulduğunu söylemişti. Amerika bunu hemen olduğu gibi yalanladı. Bir taraftan da Amerika kendi içerisinde de tartışmayı sürdürüyor. Trump'ın hedefinde bu sefer de Amerika Merkez Bankası, yani Fed'in başkanı vardı. Fed Başkanı Powell'ı çöp kutusuna atılan bir görsel Beyaz Saray resmi hesabından paylaşıldı ve bunun da Amerika açısından ilk kez olduğunu, görevde olan Fed Başkanı'nın resmi bir hükümet hesabından çöp kutusuna atılırken bir görüntüsünün de ilk kez olduğu söylendi. Bu arada Trump da artık daha önce konuşmuştuk burada, kendini İsa olarak tasvir ettirdi. Başka ne olmuştu? Aslan oldu, kaplan oldu, kendini her şeye benzetti. Bir sürü savaş bitiren barış kahramanına dönüştürdü, her şeyi yaptı. Dün de şey yaptı, Mandalorian karakteri olarak kendini tasvir ettirdi. Öyle bir paylaşım vardı yine Beyaz Saray hesabında. Mandalorian bir uzay yolunun bir karakterlerinden biridir. Ama buradaki şey de şu, kaskı yok. Yani bilmediğim Mandalorianlar kaslarını asla çıkarmazlar dışarıya karşı. O yol budur, bunun için söylenmiştir. Kasklara asla çıkarılmaz ama Trump'lığını yaptı. Orada da kaskı çıkarılmış bir şekilde şunu yazdı: gücün şart olduğu bir galakside Amerika hazır, yol budur, 4 Mayıs seninle olsun diye kendini orada Beyaz Saray hesabına övdürdüm. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Gazeteci Merdan Yanardağ 191 günü tamamladı cezaevinde. Çiğdem Mater 1474, Selçuk Kozağaçlı 3103, Selahattin Demirtaş 3471, Ekrem İmamoğlu 412, Tayfun Kahraman 1474, Murat Çalık 412, İnan Güney 261, Aykut Erdoğdu 337, Ramazan Gülten 411, Osman Kavala 3107, Resul Emrah Şahan 412, Tunç Soyer 313, Oya Tekin 335, Mine Özer'den 1474, Gürkan Akgün 419, gazeteci Alican Uludağ 75, gazeteci İsmail Arı 45 gün, yazılım mühendisi Iraz Bayrak 176 gün, sendikacı Mehmet Türkmen 51 günü, yaşam savunucusu Esra Işık 33 günü ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1474 gündür hapiste. Biz şimdi saat başına gidiyoruz, sonra yolculuğumuz devam edecek.
8: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu ilgilendiren bir soruşturma, dava varsa bir bilene sormak lazım diye ilk aklıma gelen kişi eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak olur. Deneyiminden, bilgisinden faydalanılması gereken bir uzman isimdir. Doğrusu da budur. Ama o ne zaman dürüstçe doğru bildiklerini söylese başı belaya girmeye başladı. Birkaç kez gözaltına alındı. Şimdi de X hesabı engellendi. Doktor Ramazan Başak canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey merhaba.
1: Geçmiş olsun Ramazan Bey.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Anlamakta zorlanıyorum. Yani daha doğrusu kabullenmekte zorlanıyorum, öyle diyelim. Çünkü
2: aynı şekilde.
1: Yani kendi alanında uzman bir isimsiniz, deneyimli bir isimsiniz. Doğal olarak emekli de olmuş olsanız sizin bilginizden, deneyiminizden faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Her açıdan. Çünkü çok tartışmalı dosyalar oluyor ve davalar oluyor. Onların bir bilene, bir deneyimli bir is açıklanması gerekiyor. Yani siz de öyle bir isimsiniz. Benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kararıyla. Ne oluyor da bu kadar başınız belaya gitti? Bu kadar mı o sizin söylediklerinizden rahatsız olan bir kesim var?
2: Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel sözleriniz için. Normal ülkelerde elbette ki bizim gibi masanın her tarafında çalışmış, çok deneyimli, tecrübeli kişilerin birikimlerinden, tecrübelerinden iktidar ve muhalefet yararlanmak ister. Çünkü bu tecrübeler kolay edinilmiyor. Yani 45 yıl masanın her tarafını dolaşan bir insan ve bir de akademisyen olarak ciddi tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Dolayısıyla bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizden özellikle yararlanılması gerekir. Yani normal ülkelerde yapılması gereken budur. Ama bizim ülkemiz maalesef son dönemlerde yaşadığım bu sıkıntılar ve hukuksuzluklar hiç benim de aklıma gelmezdi. Çünkü evet, yıllardır kara parayla, suç ekonomisiyle ilgili yürütülen mücadelede çok ciddi aksaklıklar var, eksiklikler var. Zaten bunun için de iki defa tarihte gri listeye girdik ve 21-22 dünyanın en kriminal ülkeleriyle birlikte toplamda 6 yıl boyunca orada kaldık ve çok büyük bedeller de ödedik. Dolayısıyla bu tür aksaklıklar, eksiklikler vardı. Ama hiçbir dönem, tarihin hiçbir döneminde bu şaibeli işlemleri, bu suç ekonomisini, kara parayla ilgili işleri sorgulayan, yol gösteren, objektif bir bakış açısıyla bilgilendirmeye çalışan bir kişinin bu şekilde ard arda iki defa gözaltına alınarak cezalandırıldığı hiçbir dönem ben yaşamadım. Yani 12 Eylül döneminde bile kesinlikle ve kesinlikle bu tür bir hukuksuzluk ne yaşandı, ne gördüm, ne duydum. Dolayısıyla gerçekten yani inanılmaz bir gelişme, inanılmaz bir yaptırımla karşı karşıya kaldım ve ülkem adına çok üzüldüm. Yani biz kara parayla veya suç ekonomisiyle ilgili yeterli mücadeleyi eğer devletten bekleyip de devletin de gereklerini yapmış olmasını bekleseydik, işte görüyorsunuz her tarafta yasa dışı bahis, piyasa dolandırıcılığı, uyuşturucu. Bakın ben size çok net bir örnek vereyim. 2021'de toplam şüpheli işlem bildirimlerinin, yani bankalar dahil şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık 4.7'si dolandırıcılık suçlarına ilişkindi. Bakın 4.7'si. Ortalama 550 bin şüpheli işlem bildirimi yapılır. O şekilde algılayın. Geçen sene bu 4.7, yani dolandırıcılıkla ilgili, ki bunun içerisinde piyasa dolandırıcılığı, çek dolandırıcılığı da yok. Diğer dolandırıcılık türleri. Geçen sene bu ağırlık %20'ye fırladı.
1: %20. Yani
2: 4'te, 20'ye. 2025'te ne kadar biliyor musunuz? 65.3'e fırladı.
1: İnanılmaz bir artış.
2: 15 gün önce yayınlamış olduğu faaliyet raporunda 2025 yılına ilişkin tüm şüpheli işlem bildirimi, ortalama dediğim gibi 500-550 bin şüpheli işlem bildirimi alın. Bunun 65.3'ü dolandırıcılık suçlarıyla ilgili masaya iletilmiş. Şimdi bunun içerisinde çek senet dolandırıcılığı yok. Çok çok büyük bir ihtimalle ve çok çok büyük bir ağırlıkta piyasa dolandırıcılığı, son dönemlerde borsa meydana gelen piyasa dolandırıcılıkları yok. Şimdi düşünün, %65.3'ünü oluşturan bu dolandırıcılık kaç yüz bin kişinin canını yakmış ve kaç bin ailenin dağılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ben de devlette edindiğim, ülkenin bana vermiş olduğu bu değerlere, bu imkanlara karşılık topluma, ülkeye bir şeyler yapmak istiyorum. İyi niyetle. Yani bilgi ve birikimim objektif, herhangi bir siyasi partiye angaje olmadan, belli bir saplantıya da girmeden, mümkün olduğu kadar objektif, hem toplumu bilgilendirmeye, hem gençleri bilgilendirmeye, hem de kurumlara yol göstermeye çalışıyorum. Bunun için de birçok üniversiteye gençleri bilgilendirmek için gidiyorum. Yasa dışı bahis, uyuşturucu, çünkü tam hayatlarının baharında her türlü hatayı yapabilecek çağlarda bizim gibi insanların onlara verebileceği çok şey var. Bunları hep gönüllü olarak yapmaya çalışıyorum. Bu yaşadığım olayda da gördüğüm, onu konuşacağız elbette, gördüğüm çok önemli, ülkeye ve topluma, piyasalara çok zarar verdiğini düşündüğüm bazı ilişkileri gündeme getirdim ve ilgili kamu kurumlarına da baştan başvurdum.
1: Nasıl başvurdunuz?
2: Bakın, bu olay 2021 tarihli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu bir iddianame var. Bu iddianamede Kasım Gariboğlu, şu anda firari Kasım,
1: evet,
2: Gariboğlu'nun GKFX diye yasa dışı çalışan lisanssız bir şirketi var. STK bunu her nedense bu şirketin yasa dışı çalıştığını uzun bir süre görememiş. Şimdi bu şirketle, bu GKFX şirketiyle, ki Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışında Türkiye'de kara para akladığı iki şirketten biri olarak gösterilir bu GKFX. Utah Federal Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede bu geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu GKFX'te, bu işte şikayet eden grubun sahip olduğu yatırım şirketi ve Kapalı Çarşı'da 2-3 şirket, ki bunlar kriminal bazı şeyleri var, kriminal bazı şeyleri de var, geçmişleri de var. Bu 3-4 şirket GKFX şirketine çanta ve valizler içerisinde yüz milyonlarca dolar para götürüp getirmişler. Bu iddianamede var. Ben de bu iddianamede olan bu şeyi ilgili kamu kurumlarının dikkate alması gerektiğini söyledim. Çünkü buraya para götürüp getiren kişilerden, şirketlerden bir tanesi şu anda borsada hem halka arz edildi, hem banka sahibi, lisans alabildi bu şeyde. Dolayısıyla kamu kurumlarına uyarı niteliğinde 23.6.2025'te vergi denetim kurumuna bizzat başvurdum. Dedim ki, bakın, yüz milyonlarca dolarlık burada çanta ve valizler içerisinde şey yapan, kayıt dışı bir para var. Tabii bunların vergisi zaten ödenmemiştir. Burada vergi incelemesi yapılmıştır, yapılması gerekir diye vergi denetim kurumuna başvurdum. 31.7'de CİMER'e başvurdum. SPK ve MASA bu konuyu hem daire resmi çalıştığı, yasa dışı çalıştığı için GKFX, hem de suç gelirleri ağırlıklı bir şüphe olduğu için incelenmesi amacıyla şey yaptım. MASAK ve SPK'ya bildirilmesi için başvurdum. SPK'dan 31.7'de bana haber şey geldi, dönüş oldu. Dedi ki SPK, biz dedi başvurumuzu aldık, gereğini yapacağız. Yani bizi takip edin dedi. Ben de takip ettim. 5 ay sonra Kasım Gariboğlu elini kolunu sallayarak çok da büyük bir servetle, çok muhtemelen çok büyük bir servetle bu ülkeden kaçtı. 5.1.2026'da da tüm bu işlemleri, tüm belge ve bilgileriyle bizzat geniş bir dosya içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdim. Mutlaka incelenmesi gerekir. Çünkü Türkiye 2 defa gri listeye girdi. Çok ciddi bir vergi kaçakçılığı var. Çok şaibeli bir para trafiği var. Bu trafiğin devamında borsada işlenen çok ciddi piyasa dolandırıcılıkları, hileli işlemler var. Bunlara mutlaka el atın şeklinde bu kamu kurumlarına başvurdum. Bakın şeyde borsada ne tür şaibeli işlemler var bu işlemlerin devamı olarak. Bugün ben size 2-3 örnek vereceğim. Bugün 150 kişilik bir destek factoring diye bir şirket var. 150 kişi çalışanı var. Koç Holding, Sabancı Holding'in toplamından 170 milyar TL daha fazla değerli şu anda.
1: Nasıl?
2: Şimdi Koç Holding tabii. Koç Holding'in bünyesinde Yapı Kredi var. Sabancı'nın bünyesinde Akbank gibi çok devasa şirketler ve on binlerce kişi çalışıyor. İkisinin toplamından 170 milyar daha fazla destek faktöringin şu andaki piyasa değeri. 920 milyar.
1: Nasıl olur bu?
2: 504 milyar, evet işte ileri işlemlerle oluyor. Bir başka işlem, bu beni şikayet eden grubun işte yatırım şirketi 170-180 milyar TL değerinde. Pegasus'un değeri 89 milyar. Bünyesinde bu kadar uçak var, bir marka değeri var. 180 milyar, 89 milyar bu beni şikayet eden grubun 150 kişilik şirket olan yatırım şirketi 180 milyar TL değerinde. Şimdi bunlar hizmet sektörü, teknoloji şirketi olursunuz 30 kişi 40 kişiyle çok iyi programlar şeyler geliştirirsiniz bir değer ifade eder ama hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde bir değer olmaz. Ya bugün kapatın o şirketleri, karşılığı yok. Ve bunu yüz binlerce insan bu balon hisseleri alarak yatırım yapıyorlar. Ama hikayenin sonu yüzlercesinde görüldüğü gibi belli. Bu Ponzi game bir gün bitecek ve binlerce insan mağdur olacak. Ve şimdi, nerede bu devlet demeye başlayacak?
1: Siz bunun için bu son gelmeden siz uyarılarınızı yaptınız. Gerekli bildirimleri de yaptınız.
2: Tabii. Fazlasıyla yaptım. Yani bir normal peki, bir vatandaş.
1: Gözaltında ne sordular, ne söylediler size, ne yaptığınızı dedi.
2: İlk gözaltında banka itibarını zedelemekten ilk gözaltına alındım. Şimdi bir torunumun yanında alındım bakın. Akşam torunumun yanında gözaltı işlemi yapıldı. Sabaha kadar da şeyde maalesef emniyette bekletildim. Sabahleyin işte savcılıkta ifade verdim, serbest kaldım. Şimdi orada banka itibarı. Şimdi orada bakın o kadar özensiz, o kadar ön yargılı bir iddianame düzenlendi ki ben Tera Yatırım diye geçiyorum. Artı işte 2021 tarihli bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bakırköy iddianamesinden bahsediyorum ve bu halka açık bir şirket. İşte halka açık şirketin yapmış olduğu işlemler şudur budur diye yazıyorum. Savcı Tera Bank diye anlıyor bunu. Tera Yatırım Bank diye anlıyor. Banka itibarı diye iddianame düzenliyor. Halbuki orada banka 2023 Aralık'ta faaliyete geçti ve halka açık değil. Yani orada aleni bir maddi hata yapıldı. Ve dava açıldı bakın. Bu kadar aleni bir hata.

0: 10.178 getiri sağlamış. Halka açık. Kap açıklaması bu. %10.128. Şenol Bey de almış, Şenol Hoca da. Ya %10.128 getiri yanlış duymadınız. Dünyanın neresinde böyle bir getiri var? Doğru. Dünyanın neresinde böyle bir getiri var? Altın madeni bulsanız %10.128 bir yatırım şirketi, bir hizmet şirketi getiri sağlayamaz. Ben de bunu repost ettim. Yani aynen geri gönderdim. Bana yanıltıcı bilgiden şey yapıldı, soruldu. Ya dedim bu halka açık. Yani kapı açıklaması, bütün kurumların bakın işte yapılan açıklamalar, kamuoyu açıklamaları bunlar yanıltıcı bilgi değil. Tam doğru bilgiler işte. Kapı açıklaması, kamuoyu aydınlatma platformu açıklaması. Kaldı ki madem siz halkı yanıltıcı bilgi diye geçiyorsunuz, ilk önce bu paylaşımı yapan kişinin gözaltına alınması gerekmiyor mu? Yani olmasın tabii ki, yani orada halkı yanıltma diye bir şey yok zaten. Ama hani ne kadar haksız ve temelsiz bir yaklaşım sergilendiğini vurgulamak için söylüyorum.
1: Anladım.
0: Evet. Yani ona bir şey demiyorsunuz, bana şimdi yani ne kadar böyle ön yargılı ve susturalım da veya işte.
1: Evet, belli ki sizi falan susturmak istemişler, sindirmek ya, istemişler ama bakın, şu tabii şöyle
0: siz. Mi? İkincisinde şimdi orada hemen gözaltına alındığım zaman şey geçti işte. Halkı yanıltma, piyasa dolandırıcı, manipülasyonu. Şimdi piyasa halkı yanıltma ile ilgili şeyi söyledim. Bu tamamen açıklanan bilgi. Piyasa manipülasyonu ile ilgili hiçbir soru sorulmadı. Ama belli ki şu anda onunla ilgili şey yapıyor. Süreç yürütüyorlar. Biliyorum. Ben de ne yaptım? Şimdi ben bunları yıllarda denetleyen, ders veren, akademide ders veren bir akademisyenim. Şimdi halkı, daha doğrusu piyasa manipülasyonu sermaye piyasası kanunu 107. maddesine aykırılık sebebidir. Orada iki tane dolandırıcılık var. Bir, 107'ye bir işlem bazlı dolandırıcılık, 107'ye iki bilgi bazlı dolandırıcılık. 107'ye bir işlem bazlı dolandırıcılıkta o ilgili hisseyle ilgili işlem yapacaksınız, emri vereceksiniz, emri iptal edeceksiniz, böyle manipülatif işlemler yapacaksınız. İkincisi bilgi bazlı dolandırıcılıkta da 4 tane şart demiş SPK. İşte yanıltıcı bilgi vereceksiniz bir takım şeyler ama sonucundan mutlaka ve mutlaka maddi bir menfaat elde edeceksiniz. Bu 4'ü bir araya gelmezse maddi şart gerçekleşmiyor, suç da gerçekleşmiyor. Şimdi ben bunları çok iyi bildiğim için geçen hafta MASA ve SPK'ya kendimi ihbar ettim. Dedim ki gelin beni 107'ye 1 ve 107'ye 2 ile ilgili inceleyin. Ben bu suçları işledim. Yani bu hisselerden herhangi bir şekilde aldım mı? Herhangi bir şekilde maddi menfaat elde ettim. Belki de aklamış olabilirim. MASA aklama yönünden de beni incelesin. Ve bunu 3 gün içerisinde yapabilirsiniz. Hatta 3 saat içerisinde yapabilirsiniz. Bunu acilen inceleyin. Kamuoyuna da açıklayın bakalım. Bir tek kuruş, bir tek kuruşluk işlem var mı, menfaat var mı? Bunu niçin yaptım? Şimdi öylesine haksız uygulamalar var ki bu ikinci gözaltında yurt dışı yasağı, telefona el koyma ve şey yapıldı. Adli kontrol. Şimdi öylesine zamana yayılacak ki bu. Halbuki buna zamana yayılmasına gerek yok. Burada milyonda bir ihtimal bile yok. Ben onun için kendimi ihbar ettim. Gelin bunu hemen anında çözelim. Varsa orada bir şey, SPK ve MASAK bunu anında bir saat içerisinde çıkartır. Ve kendimi de ihbar ettim. Ve dedim ki bir ve ikinci derece yakınlarıma da gidin. Hatta 3-4'e de gidebilirsiniz. Nereye giderseniz gidin. Ama bir an evvel bunların sonucunu alın ilgili kurumlardan. Kamuoyuna da açıklayın dedim. Dolayısıyla hani ikinci gözaltı işleminde de hiçbir şey yok. Yani tamamen temelsiz, tamamen yanlış, yani çok ön yargılı bir yaklaşım. Ne oldu işte, dün de hesabıma erişim getirildi. Yani ben 3-4 defa şikayet ediyorum ve belgeleriyle şikayet ediyorum. İddianameyi de şey gösteriyorum, esas gösteriyorum. Hatta iddianameden daha ötesi var mı bu işin? Ya bir tek gün ifadesi bile alınmıyor. Ama bu kişilerin şikayetiyle ben neler yaşıyorum? Yani bu inanılmaz bir şey. Yani gerçekten bir ülke için düşünüldüğünde çok üzüntü verici bir şey. Yani kara parayla mücadelede nereye geldiğimizin çok üzüntülü bir şey. Tablosu, sonucu çok üzüntü verici.
1: Kara para ve suç ekonomisini araştıran bir ismin evet, burada aynen susturulmaya aynen çalışılması, sindirilmeye aynen çalışılması aynen olarak mı bunu özetleyeceğiz?

0: 2002 ya tabii yani şimdi bakın eskiden şimdi hepimiz yaşadık geçmişte 12 Eylül dönemini hatta 71 dönemini bile ben hatırlıyorum. Ama 12 Eylül dönemini tabii ki öğrenci ve memuriyet dolayısıyla çok iyi hatırlıyorum. Şimdi orada insanlar hani bir suçlama getirecekse ya bu suçun altını yapalım, üstünü yapalım, çerçevesini çizelim, biraz daha sağlam zemin oturtturalım falan diye bir çaba gösterilirdi. Şimdi hiç öyle bir kaygı yok. Ya benim gibi insana bakın şimdi ben kendime örnek işte ben Ramazan Başak olarak konuşmuyorum. Bu yasağı veya bu yaptırımları Ramazan Başak olarak bana geldiğini düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Ben çünkü bir anlayışı temsil ediyorum. Şimdi bana yapılan hareket Ramazan Başak'a yapılmış bir hareket değil. Ben çünkü kendi adıma yapılmış bir şeyi sergilemedim, anlayışı sergilemiyorum. Ben topluma faydalı olmak için bu suç ekonomisi ve suçların ne kadar ülkeye, gençlere zarar verdiğini çok yakından bildiğim için ben burada bir şeyler yapmaya, sorumlu bir yurttaş olarak çaba göstermeye çalışıyorum. Ama yanlışlarım da olabilir. Ama iyi niyetli bir çaba gösterdiğim konusunda çok şeyim, çok müşteriyim.
1: Size hiç ulaşan oldu mu bir şey, mesaj vereni, ya bırak bu işleri yapma diyen ya da bak buralara dokunursan şu olur falan diye bir uyaran eden oldu mu?
0: Yok zaten işte bu...
1: Hayır zaten gözaltı falan onun bir sonucu da... Hani belki önce bir sözlü ya da böyle bir şey geldi mi diye...
0: Şöyle sevdiklerim, dostlarım, benim sosyal çevrem, dost çevrem çok çok geniştir. Yani çok arkadaşlık ve dostluğa çok önem veren bir yapım var. Tabii hiç 12 Eylül döneminde bile, öğrencilik döneminde bile... almadığım kadar iyi niyetli. Ya hocam sana mı kaldı? Ya Ramazan sana mı kaldı? Boş ver bu ülke battı balık yan gider. Boş ver sen herkes ne yaparsa yapsın. Senin durumun iyi işte milleti ne yapacaksın seni ilgilendirmez. Bu tür şeyler telkinlerle inanılmaz derecede ama bunlar dostça telkinlerle. Ama şimdi şöyle düşünün. Ya sen boş ver öteki boş versin. Sen iyi niyetle yaklaşma öteki objektif yaklaşmasın. O zaman her şeyi devletten bekleyecek.
1: Şimdi hayır bir de ülke bizim ya aslında. Onu da söylemek lazım onu diyenlere. Ülke bizim.
0: Ya Mustafa Bey bir de bakın yani bu ülkede eğer her şey devletten beklenmiş olsa işte devletten beklendiği zaman suç ekonomisinin ve çetelerin ve kara paranın ne kadar çok yoğun olarak gerçekleştiğini ülkede görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar olarak bizlerin de sorumluluğu olmalı. Ama bunu yaparken de iyi niyetli, yol gösterici, yapıcı, objektif. Ben hep bu ilkelerle hareket etmeye çalıştım ama bana bile bu şeyler yapıldıysa bu kadar böyle torunumun yanında bana gözaltı işlemi yapılıyor ve sabaha kadar bekletiliyorum. Ben sabahleyin yani bunun hukukla ilgisi yok. Hukukla artık bunu açıklamak mümkün değil.
1: Değil tabii ki.
0: Tamamen şey.
1: Bir de şeyi sorayım. Şimdi X hesabı da kapandı. Yeni X hesabı açacak mısınız?
0: Ya bilmiyorum. O şeyi hiç bilmiyorum vallahi. Dün bazı arkadaşlar işte şey yaptım. Kısa bir açıklama geçtim. Hani kapatıldığını paylaşımlarımı takip edenler bilebilsin diye. Dolayısıyla nasıl yapılır onu da...
1: Yeni bir hesap açılabilir. Hani devam edecek misiniz diye açıdan sordum.
0: Ya mutlaka şimdi benim şöyle bakın aslında gerçekten ciddi sağlık sorunlarım var. Bunu daha önce en son yaptığım paylaşımda dedim ki ciddi sağlık sorunlarım var. Bir süre sizden izin istiyorum ama şimdi öyle şeyler görüyorsunuz ki
1: duramıyorsunuz değil mi?
0: Dayanamıyorsunuz. Ya diyorsunuz şimdi belli şeylerde yani bir vatandaş olarak kendinizi çok sorumlu hissediyorsunuz. Yani normal bir ülkede dediğim gibi gerçekten böyle bir insan ben kendim için söylemiyorum. Bu anlayıştaki bir insana şey verilir, takdir edilir, şey yapılır.
1: Hem bunu öyle olur, öyle de olması gerekir.
0: Fakat bizde yani sessiz kalın hiç ama bu kadar kötülük olmaz. Yani kötülükte bu kadar sınırın aşıldığını ve kara para ve suç ekonomisinde anlayışın bu kadar bozulabildiğini hiç tahmin edemezdim. Gerçekten tahmin edemezdim. Yazık yani gerçekten ülkenin geldiği noktasından çok üzüntü verici.
1: Peki. Geçmiş olsun. Hem
0: çok teşekkürler.
1: Bu olaylar için hem de sağlığınız için.
0: Sağ olun. Eksik olmayın. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'la konuştuk. Uzun bir konuşma oldu ama söyledikleri çok önemli. Kara para ve suç ekonomisiyle ilgilenen bir uzmanın, sorumlu bir eski bürokratın başına gelenler tarihsel açıdan da önemliydi. Kayda bir şekliyle geçmesi gerekiyordu. Ramazan Başak bize anlattı. Devam edelim Kemal.
2: anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız sesimiz kesildi ya.
1: Giresun Maden Şirketi'nin yarattığı kirlilik tartışılıyor. Kaç gündür konuşuyor. Alagöz Madencilik Şirketi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişim Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü inceleme yaptı. Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne bırakıldığını belirledi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı. Şimdi haber böyleydi. Alagöz madencilikle ilgili. Şimdi burada sorun şu. Hani gerek para cezası, belli ki daha önce de ceza kesildi. Para cezasıyla bir şekliyle bunlar uslanmıyor. Burası net. Ama diğer türlü, şimdi Alagöz madenciliğin bir çevreyi kirlettiği ve aslında çevreyi zehirlediği net bir şekilde tespit edildi mi? Edildi. Para cezası bir anlamda bunu gösterir mi? Tamamen gösterir. O zaman bu ceza para cezası değil, ruhsat iptali olması lazım. Ruhsatı iptal ederseniz bir başkası da aynı şeyi yapmaya cesaret edemez. Sorun şurada. Hani dostlar alışverişte görsün hesabı olunca bugün Alagöz, başka gün başka bir maden şirketi aynı suçu işlemeye devam ediyor. Bu suç aynı zamanda ülkeye yapılmış da büyük bir suç. Yani ülkenin geleceğinden çalacak kadar, yeraltı kaynak sularına kadar, o çevreye verilen zararların, doğaya verilen zararların ya parasal bir karşılığı yok. Doğal olarak bütün maden ruhsatları iptal edilirse bir başkası da bunu yapmaya cesaret edemez. Ama o var mı? O yok. Şimdi bütün çevre örgütleri de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ruhsat iptal edilsin. Eğer bir şey yapılacaksa o ruhsatın iptal edilmesi lazım. Devam edelim Kemal.
3: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
1: İkinci çözüm süreci ya da yeni bir demokrasi ve terörsüz Türkiye diye adını bir sürü adı olan ama içeriğinde tam ne olduğu bilinmeyen bir durumdu. Uzun bir süredir böyle konuştuk. Çok bilinmeyenin denklem diye ben tarif ettim bu ikinci çözüm sürecini. Şimdi bir statü meselesi var. Böyle dudaklardan bir süredir bir statü söyleniyordu. En sonunda bugün Devlet Bahçeli bu statünün adını koydu. Dinliyoruz.
4: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Örgütün tüm unsurlarıyla fesih ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarılı hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
1: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü gibi bir statü belirleniyor. Bu statü hani bürokrat bir anlamda bürokratik bir statü. Böyle bir statü veriliyor. Başta da söyledim ama yani bir taraftan da Ahmet Spor'u, yani nasıl Ahmet Spor olur diye ortalığı ayağa kaldıranlar, edenler bu statü için aynı şeyi göstermedi. Burada bir tuhaflık var. Bakış açısında bir tuhaflık var. Herkes için söylüyorum. Bu Kürt sorununun belki de çözdürmeyen şeylerden birisi de bu tuhaflıklar. Şimdi Ahmet Spor birinci lige çıktı. Ya o kutlamalarda oyuncu, forvet, Senegalli Cagne Ülkesinin bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi. Sonra şu diyaloglar yaşandı. Amelispor forveti Senegalli Diagne ülkesinin bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi. Herkes atladı üstüne. Niye? Çünkü o bayrak PKK bayrağı zannedildi. Elinden alınmaya kalkışıldı. Hatta dün evine astığı bayrak içinde polis neredeyse operasyon yapacaktı. Bir taraftan da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir kişi de Karadeniz Teknik Üniversitesi Amelispor'u tebrik etmiş. Bunu protesto etmek isteyen bir kişi de ne yapmış biliyor musun? Lisans diplomasını yaktı. Yani lisans diplomasını yaktı. Hayır, burada beyin yakan bir sorun var tamamıyla bu işin algılanmasında, yürütülmesinde. Tuhaflıklar devam ediyor. Konumuz hazır mı? Hazır mı konumuz? Tamam. Şimdi sizi Aydın'a götüreceğim. Gazetecilik artık her haliyle çok zor bir meslek. Taşra'da yani gazeteciler Anadolu'da görev yapanlara eskiden de taşra baskısı denirdi, taşra denirdi. Yani Anadolu'da daha da zor. Aydın'da yerel gazeteci Süleyman Topbaş, Ülke Ocakları Başkanı'nın eşinin belediyede işe alınmasını haber yaptı. Sonrası korkunç bir zorbalık. Bir grup sokakta eşiyle yürürken gazeteci Süleyman Topbaş'a saldırdı. Süleyman Topbaş canlı yayınımızda. Alo.
5: Alo.
1: Geçmiş olsun Süleyman Bey.
5: Teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu saldırı ne zaman oldu?
5: Bu saldırı cumartesi günü oldu. Cuma günü yazımı yazmıştım. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı'na sorular sormuştum yazımda. Sorduğum sorular şu şekildeydi. İftar, Ramazan'da iftar yemeği vermişti. İftar yemeğini Aydın Büyükşehir Belediyesi mi sponsor oldu dedim. Akabinde bir nişanlılık yaşandı. Nişanlandıktan sonra eşinin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını öğrendim. Düğün yapıldığında da düğününüze Aydın Büyükşehir Belediyesi sponsor mu oldu diye soru sorduktan sonra cumartesi günü saat 5:30 gibiydi. Merkeze yakın bir yerde oturuyorum zaten. Her gün için olarak eşimle bir yürüyüşe çıkmıştık. Çıktığımız zaman kent meydanında, Aydın'ın en kalabalık olduğu kent meydanında bir anda arkamdan iki kişinin saldırdığını fark ettim. Hemen kendimi korumak amacıyla bir mücadele başladı. Akabinde 112'yi arayarak polislere bilgi verdim. Polisler geldi. Yarım saat içinde ilk ocaklarından bana saldıran kişilerin alınarak karakola götürülmesini sağladım. Daha sonra karakola giderek ilk ocakları il başkanının azmettiriciliğinden ve saldırganların hakaret, tehdit ve darp nedeniyle şikayetçi oldum. Olay bu şekilde gerçekleşti.
1: 3 gün geçti. Peki bu saldırganlar tutuklandı mı?
5: Hayır, direkt karakoldan ifadeler alındıktan sonra hemen serbest bırakıldılar.
1: Gerekçe? Onlar mı değilmiş? Başkaları mı olmuş ifadelerin?
5: Hayır, onlar olduğu kesin. Zaten MOBESE kayıtlarında da aynı zamanda da eşim o olay anında kendi telefonuyla olayı kayda almış. Yani kendi onların olduğu kesinlikle belliyken Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Savcı'ya serbest bırakılmalarını talimat vermiş.
1: Peki o Ülke Ocakları Başkanı ile ilgili bir işlem yapıldı mı?
5: Yok, şu an için herhangi bir işlem yapılmadı. İfadesi dahi alınmadı.
1: Peki tehditler devam ediyor mu sizin için?
5: Tabii sosyal medyada yapılan haber ve yani birçok yerde gazetelerde, yerel basında, işte ulusal basında yapılan haberlerin altına çeşitli tehdit ve hakaret nitelikli yorumlar yapılıyor. Onlar hakkında da avukatımız vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.
1: Peki bu saldıranlar kaç yaşında?
5: Üniversite öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenciler 23 o civarlardalar.
1: Çocuğunuz yaşında yani.
5: Tabii ki benim en küçük çocuğum 33 yaşında, diğer çocuğum da 42 yaşında.
1: Yani şunu, yani burada saldırırken ne söylüyorlar ki size, ne söylediler?
5: Şöyle söylediler, yani liderimize, işte başkanımıza eleştiren, işte hakaret eden yazılar yazamazsın. İşte bu yazıları sana yazdırırsak dersini veririz, işte şöyle yaparız, böyle yaparız, öldürürüz, keseriz falan, o şekilde yani tehdit bari şekliyle daha saldırıda şey yaptılar. Orada vatandaşların da dediğim gibi kent merkezinde olduğu için vatandaşların yoğun olduğu bir noktadaydı. Orada hemen tabii vatandaşların da araya girmesiyle bu olay çok fazla büyütmeden konu kapandı, ama tekrar tekrar dönerek 3 defa vatandaşlarını ayırdıktan sonra tekrar üzerime saldırmalarıyla yani 3 kez kovuşma yaşandı.
1: Yani bütün bunlar yazdığınız bir haber nedeniyle ve o haberde sorular soruyorsunuz. Yalanlanan bir şey de yok.
5: Kesinlikle. Yani zaten şöyle, ben kendi daha sonra ifademde de bunu belirttim. Yani benim yazmış olduğum yazıda herhangi bir hakaret, herhangi bir tehdit, şantaj veya buna benzer bir suçlama da değil, bir bilgiyi paylaştım. Yani eşiniz orada çalışıyor mu, çalışmıyor mu, çalışıyorsa maaş artı mesai mi alıyor, yoksa normal çalışanlar gibi sadece maaş mı alıyor? İşte düğününüz sponsor, belediyenin sponsorluğunda mı gerçekleşti? Daha önce de iftar vermiştiniz. İftarın da sponsor olarak, belediye büyükşehir tarafından sponsor olarak gerçekleştiğini yazmıştım. Bu konuda bir açıklama yapılmadığını ifade ettim. Kendisinin bana sosyal medyadan tehdit ve azmettirici şekilde mesajları olduğunu ifade ettim. Kendisinden şikayetçi olduğumu belirtmeme rağmen, karakolun önünde beklediği görülmüş olmasına rağmen polisler tarafından herhangi bir şekilde çağrılarak ifadesi alınmadı. Ocaklar Başkanı'nın.
1: İşte yani aslında Türkiye'deki bu hukukun kullanılma biçimi, bazılarının imtiyazlı hale getirilmesi, doğal olarak yazdığınız hiçbir şey ne hakaret var, ne bir iftira var. Bir soru soruyorsunuz, bir gazetecinin de en doğal şeyi soru sorar gazeteci. Karşılığında doğru ya da değil diye bunun çok rahatlıkla yanıtı verilecekken şehrin ortasında herkesin gözü önünde bu saldırı gerçekleştiriyor. Tekrar geçmiş olsun.
5: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
5: Sağ ol.
1: Yerel Aydın'da gazeteci Süleyman Topbaş, Aydın Ülke Ocakları Başkanı'na ilişkin yaptığı haber nedeniyle Aydın'ın orta yerinde saldırıya uğradı. Aradan geçen 3 gün içerisinde saldırıyı azmettirdiği iddia edilen kişiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Saldırganlar da serbest bırakıldı. Burası Türkiye, biz de size ilettik. Devam edelim Miko.
6: Öyle bir içimden geldi, aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Sosyal medyada gördüm. Uğur böcekleri günde 50'den fazla yaprak bitini tüketir diyor. Doğal dengeyi sağlar, tozlayıcıları korur ve bahçede ilaçsız, zararlı, kontrolü sunar. Kendi kendine dirençli bir ekosistem oluşturur diye. Uğur böcekleri hala öyle midir bilmiyorum ama benim çocukluğumun en değerli yaratıklarıydı. Çok severdi çocuklar geldiğinde. Uğur getirdiğine herkes inanırdı ve mümkün olduğunca ona zarar vermemek için herkes çaba gösterirdi. Bugünün Türkiye'sinde ne kadar bu geçerli bilmiyorum ama burada önemli olan şey, Fatih Çolak daha önce de bu ata tohumu için burada kendisini konuk etmiştik. Ata tohumu için büyük mücadele veren çiftçi Fatih Çolak da şunu yazmış. Bu güzel faydasının yanında bizzat gözlemlediğim son zamanların en tehlikeli tarım zararlısı kokarca yumurtalarını da yiyorlar diyor. Doğa kendi içerisinde neyi nasıl onarıyor? Çünkü özellikle Karadeniz için bu kokarca çok büyük bir felakete yol açmış durumdaydı. Fatih Çolak'ın anlatımıyla uğur böcekleri onları da o zararlı kokarcaların yumurtalarını yiyerek bir doğal dengeyi de sağladıkları görünüyor. İşte uğur böcekleri böyle bir faydası var ülkeye. Ülkeye faydası demişken o faydası olan olmayan bir çok tartışmalı siyasi de var. Şimdi Bülent Arınç bu sefer gitmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş. Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da sosyal medya hesabından kendisine teşekkür ediyor. Şimdi bu süredir bu Bülent Arınç'ın bu temasları çok dikkat çekici. Önce Selahattin Demirtaş'la ilgili bir ziyaret yaptı. O ziyarette söylediklerini Demirtaş yalanladı. Tam da o günlerde aslında Demirtaş serbest kalacaktı. Ve kalma ihtimali çok güçlüydü. Devlet Bahçeli demişti, herkes Selahattin Demirtaş serbest kalmalı demişti ve kalacağına birkaç gün içinde kalacak derken Bülent Arınç işin içine girdi, bir şeyler söyledi ve oralık karıştı. Bülent Arınç daha sonra Özgür Özel'le bir görüşme yaptı. Bu görüşme de çok tartışıldı. İşte baş başa olması, başka bir kaydın olmaması, etmemesi. Sonra buna ilişkin bir sürü tartışmalar da oldu. Ama o tartışmalarda hani şöyle, Bülent Arınç işin içindeyse işte Uğur Böceği kadar bir fayda olur mu? Ondan çok emin değilim. O yüzden bu ziyaretler çok dikkat çekici. Bülent Arınç bir kendine bir rol biçildi. O rolün gereğini yapıyor ama dediğim gibi Uğur Böceği kadar faydalı olur mu? Onu göreceğiz. Devam edelim.
7: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Mustafa Keser. Ülkenin önemli bir döneminde türküler söyleyen, şarkılar söyleyen bir isimdir. O dünyada kendini iyi ifade eden isimlerden biridir. Bir de hani konserlerinde, şeylerinde sürekli fıkra anlatır. O fıkralarla konseri renklendirir. Yine bir fıkra anlattı. Önce bir dinleyelim.
8: O Kayseri fıkrası değilmiş, Yahudi fıkrasıymış. Ulan Yahudi'nin Kayseri farkı var oğlum. Hayır yani yanlış anlaşılmasın. Yahudi de hesap kitap değil mi? O manada Kayserili de hesap kitap. Kayseri'de bir gayrimüslim kardeşimiz İslam'a geçmeye karar vermiş. İslam'ın şartlarını araştırıyor oradan buradan. Neyse 3-5 yere sormuş, en son bir dükkana giriyor. Dedi kardeş merhaba. Ya diyor ben İslam'a geçeceğim de bu İslam'ın şartı kaçtır, bana bir söyler misin? Şimdi Kayserili'nin kafada hesap ya. Düşünüyor. Kardeş dedi 8... Kardeş dedi bir yanlışlık olmasın, kaç yerden sordun 5 dediler, o bize gelişi dedi. Kayseri koyacak üstüne.
1: Mustafa Keser böyle söyledi, çok da kullanır ama öyle bir şey yol açtı ki bu AK Parti cephesi dedi ki dini değerleri aşağılıyor diye ağır bir saldırı geçti. MHP cephesi bu şehirde sana nefes aldırmayız diye ortalığı yıktı. En sonunda Kayseri konseri iptal edildi. Şimdi Mustafa Keser bu tip durumlarda genelde bu baskı kurulduktan sonra bu baskıya maruz kalan günlerce özür diler. Ve hani bu özrü artık öyle bir abartır ki sonra başka şekillere, bir sürü örneğini gördük. Ama Mustafa Keser böyle düşünmedi. Şöyle bir açıklama yaptı. Bugün kendisini aradık biz. Hani yayına katılsın, ne olduğunu konuşalım diye. Ben açıklama yaptım, onun dışında konuşmayacağım dedi. Menfi şunu söylüyor açıklamasında. Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz milletvekilleri seçildikten sonra ben artık bütün milletin vekiliyim, her yer için hizmet vereceğim diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun. Burada özür dileyecek bir durum olsa 10 kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla Mustafa Keser diye söyledi. Hani Bütün bu baskılara karşı bu zamana kadar görmediğim bir tavır bu. Yani aklı olduğu durumda bile neler ne taklalar atan insanlar oldu. Mustafa Keser ısrarlı bir şekilde söylüyor bir fıkra. Böyle bir ne dini aşağılama, ne bir yeri aşağılama, ne o ile ilişkin bir şey. Sadece bir kıyaslama, onun üzerinden bir espri, bir fıkra diye arkasında durdu ve bunu kendisine tepki gösteren milletvekiline de tepki gösterdi ve özür dileyecek bir durumda görmediğini söyledi Mustafa Keser. Mustafa Keser bunu söyleyince o gezideki slogan bir daha akla geldi. Mustafa Keser'in askerleriyiz diye. Bakalım ne kadar devam edecek. Göreceğiz. Devam edelim.
9: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
1: 3 Mayıs Türkçülük Günü yeniden tartışmalar alevlendi. Bak ben size şimdi gerçeğini anlatacağım. Nedir bu 3 Mayıs Türkçülük Günü? Nereden çıktı? Neden Nihal Atsız da Atatürk yan yana konup aynı yerde bozkurtlar denip 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlanıyor? Bu nasıl büyük bir yalan? Ne yapılmak isteniyor? Onu anlatacağım size kısaca. Şimdi 3 Mayıs Türkçüler Günü nereden geliyor? Böyle büyük bir yüzlerce yıllık bir gelenekten gelen bir şey değil. Bu aslında 3 Mayıs Türkçülük Günü Sabahattin Ali ile Nihal Atsız'ın davasının görüldüğü günden gelir. 3 Mayıs günüdür o. O duruşma günü Nihal Atsız taraftarları Sabahattin Ali'yi savunanlara saldırmıştır, olaylar çıkarmıştır. O günü kendilerince 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak nitelendirmişlerdir. O günden sonra da bu kutlanır 3 Mayıs'ta. Ama hani kutlanırken iş sonradan öyle bir hale geldi ki Nihal Atsız da Atatürk yan yana kutlanmaya başlandı. Oysa Nihal Atsız gerçek bir Atatürk düşmanıdır ve dönemin Nazi hayranı, Nazi yandaşı bir isimdir Nihal Atsız. Yazdıklarında bu vardır, söylediklerinde bu vardır, kışkırtmalarında bu vardır. Ama bilinen en net olanı Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten düşmandır. Hatta Uğur Mumcu bir kitabında Rıza Nur'un öğrencisi olarak söyler Atatürk düşmanlığında Nihal Atsız'ı. Nihal Atsız mesela o Orkun dergisinde yazardı. Orada şöyle yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 1950 Mayıs'ında kurulmuştur. Ondan önceki 1923-1950 çağı gayrimeşru müstebit bir diktatörlük zamanıdır diye yazmıştır. Şimdi bu 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Nihal Atsız'da Atatürk yan yana konur dedim ya, böyle bir şey. Bu aslında şundan kaynaklanır. 3 Mayıs'la birlikte o Türkçülük Günü ilan edilerek o dönemde Nazi taraftarı olanlar, Nazi yandaşı olanlar, Nazi'yi destekleyenler kendi geçmişlerini bir anlamda perdelemek için de böyle bir yalan tarih uydurmuşlardır. Bu yalan tarihin bir taraftan da şöyle bir tarafı vardır. Mesela Atsız'ın avukatı mahkemeden, bu Sabahattin Ali ile olan mahkemesinde Atatürk'e sarhoş ve etrafındakilere de dalkavuk dediği için, Atatürk'e sarhoş ve etrafındakilere de dalkavuk dediği için davadan çekilmiştir. Bu da resmi belgelerde vardır. O günün birçok gazetesinde yer almıştır. Yani 3 Mayıs Türkçülük Günü denilen gün yüzlerce yıllık bir gelenekten gelmez. Sadece Nihal Atsız'ın Sabahattin Ali ile olan davasının görüldüğü ilk gündür ve o gün yaşananların bir şekliyle tarihe başka şekilde aktarılması için, o yalan tarihin örtüsü içinde ona Türkçülük günü denmiştir. En önemlisi de şudur, işte o Nazi tarafında olmayı perdelemek içindir. Daha sonra bu Türkçülük öyle bir hale gelmiştir. Atatürk'te nihalatsız bozkurtlar diye aynı afişlerde, aynı 3 Mayıs'taki kutlamalarda yan yana konulmuştur. Oysa kendisi Atatürk düşmanıdır. Dal Kavuklar Gecesi adlı yazdığı o alegorik piyeste de daha sonra inkar etmiştir ama tamamen aslında orada söylediği, orada tasvir ettiği kişi Atatürk'tür. Bu bilgiyi de aktarmış oldum size. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bir açıklama yaptı. Dedi ki kentsel dönüşüm diye bir derdiniz yok. Su ve altyapı diye bir derdiniz yok. Trafik krizi dünyada zirveye tırmanmış, orada da yoksunuz. O halde neden İstanbul'u ümit verip vatandaşın yıllarını heba ediyorsunuz diye İstanbul yönetiminin, belediyesinin CHP'de olmasına tepki gösterdi. Ama biraz geriye götüreceğim şimdi sizi. 21 Ekim 2017'ye. 21 Ekim 2017'de Tayyip Erdoğan nasıl, ne diyordu?
10: 2015-2018 arası biz 3 tane baraj yaptık. 2019'dan bu tarafa İstanbul'a dair bir damla baraj yapıp buranın su güvenliğini sağlayacak bir adım atmamışsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Bakın, yaptığımız Melen projesiyle şu anda İstanbul'un yıllık suyunun %50'sini karşılıyoruz. Kışın %70-80'lere çıkıyor. Bu ortalama yılı %50. Şimdi Melen'de bir baraj yaptık. Barajın teknik açıdan dünyanın her tarafında olabilecek bir takım sıkıntıları oldu. Amerika'da da buna benzer problemler, Avrupa'da da geçmiş barajlarda oldu. Hemen yeni bir ihaleye çıkıyoruz. Tüm fizibiliteler yapıldı. 2 sene sonra imalat tamamlandıktan sonra orada baraj da su tutmaya başlayacak inşallah. Ve İstanbul'un su güvenliğini yine tamamen AK Parti olarak, AK Parti kadroları olarak biz sağlayacağız. Senin trafikle ilgili bir derdin yok. Senin kentsel dönüşümle ilgili bir derdin yok. Senin suyla ilgili bir derdin yok. Ya sen niye o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimisin?
11: İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.
1: İşte bütün bunlara bakıldığında Tayyip Erdoğan aslında 2017'den kendisi yanıt veriyor. Orada Melen Barajı da deniyor ama Melen Barajı da neredeyse bir yılan hikayesidir. 10 yıl geçmesine rağmen hala bitmedi. Daha 587 milyon TL daha para harcanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Şule Aydın'ın programına katıldı. Orada bir açıklama yaptı, dinliyoruz.
12: Ülke olarak ihtiyacımız olan en fazla şey dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak, dünyanın en büyük camisini mi yapmak? Ben motor fabrikası diyorum. Ama iktidarın trollerine bunu sorsak hain olarak beni ilan ederler. Dünyanın en büyük camisini değil, motor fabrikasını. Dünyada sizi güçlü kılan yaptığınız yatırımlardır, yaptığınız teknolojik yatırımlardır. Ama biz bugün neyle övünüyoruz? Camilerimizi övünüyoruz. Elbette bu cami yapılmasın demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İçerisi boşaldı. Cemaat yok. Ben çocukluğumda çok iyi hatırlarım. Cuma günleri, teravih namazlarında, bayram namazlarında her yer dolardı. İnsanlar dolup taşardı. Bugün insanlarımız da ifade ettiniz. Artık camiye gelmiyorlar. Bundan 20 sene, 25 sene önce önemli bir ayrıntı vardı. İnsanlar inançlıysa namazını kılıyor, abdestini alıyor, ibadetlerini aksatmıyorsa bu insan sağlamdır deniyor. Böyle bir imaj vardı. Bugün o değişti artık.
13: Tam karşılığını.
12: 25 yıllık AK Parti iktidar değiştirdi. Neden? Yolsuzluk yapanların büyük bir kısmı inancı istismar ediyorlar. İnancımızı özgürleştirmekte benim kastım buydu. Eğer kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç bizi kul hakkı yemekten engellemiyorsa o namazın bir anlamı yok. O tuttuğumuz orucun bir anlamı yok.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan diyor. Dünyanın en büyük camisi mi yoksa dünyanın en büyük motor fabrikası mı? Güzel soru. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte 17.40 civarında yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
14: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
15: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında PKK elebaşı Öcalan için statü önerisinde bulundu. DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin sözlerinin altına imza atıyoruz dedi. CHP lideri Özel, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak dedi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitmeden, gazilerimizin emanetini gölgelemeden bu yolda kararlılıkla yürüyecektir. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Terörsüz Türkiye yalnızca bir asayiş hedefi değil, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir.
1: Bahçeli terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için statü önerisinde de bulundu. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum dedi.
2: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
1: Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü statüsü öneren MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'den ilk yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin bugünkü sözlerinin altına imza atıyoruz dedi.
3: Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. DEM Parti olarak sürece katkı sunacağına inandığımız somut başka bir önerimiz daha var. Şimdi bu süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma gelin kuralım diyoruz. Adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun.
1: CHP lideri Özgür Özel de grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Süreci bir muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi.
4: Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye için, Suriye için, İran için, Irak için, bütün Kürtler için, ülkelerinin bir birlik ve beraberliği için en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Altına bir kez daha imzamızı atıyoruz.
1: Rusya'daki Uluslararası Gençlik Festivali'ne rekor başvuru yapıldı. Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bu yıl 11-17 Eylül arasında düzenlenecek etkinliğe 191 ülkeden 100 binden fazla gencin başvurduğu açıklandı. Etkinlik farklı alanlarda başarılı 10 bin genci bir araya getirecek. Spor. Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, Sarı Lacivertli Kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına aday olmayacağım ifadelerini kullandı.
5: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST endeksi %0,88 değer kazanarak 14.495 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 21 kuruş, euro 52 lira 97 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.692, çeyrek altın 10.948, tam altın 43.593, at altını ise 44.360 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %78'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hassa ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade'de oldukça yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Çağlar Tekin Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu.
5: Küba'da ciddi bir enerji krizi olduğu ve bunun ülkeye çok ciddi yansımalarının olduğu gerçeği reddedilebilecek durumda değil. Evet, bir Rus tankeri gitti vesaire ama şimdi Küba sonuçta enerji altyapısının onarımı, tamiratı vesaire için ciddi bir parça tedariği, malzeme tedariği gibi alanlarda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Nitekim Mayıs ayına da şu an %50-%60 seviyesinde ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek durumda girdi. Bunun bir diğer anlamı %40'ını, %50'sini karşılayamıyor. Özellikle hani gündüzleri belki sıkıntı o kadar büyük değil. Güneş enerjisinden kaynaklı olarak sürekli bir güneş enerji santral çiftleri vesaire kuruluyor. Ama geceleri bu anlamda daha büyük bir sorun yaşanıyor. Evet. Tek başına elektrik noksanlığı değil, bir akaryakıt noksanlığı mesela. Bu işte çöplerin ayıklanmasından tutun da çocukların bakımına, su motorlarının çalışmasına. Çünkü su motorlarının çalışmaması demek temiz su tedariğinde sıkıntı yaşanması demek. Nitekim mesela o başlıkta da son bir yıldan beri Küba'da çocuk hastalıklarında, bebek ölüm oranlarında bir artış gözlendi. Oysa yani 1960 yılların başında Latin Amerika'da bu sorunu çözmüş ilk devlet haline gelmiş idi. Üstelik bu sorun tek başına Küba ile sınırlı da değil. ABD'nin baskısı yüzünden pek çok Latin Amerika ülkesi Kübalı doktorları ülkeden göndermek zorunda kaldı veya gönderdi bir biçimde. Bundan kaynaklı olarak da hani atıyorum Brezilya bunu bir biçimde kompanse ediyor vesaire ama Jamaika gibi ülkeler bunları kompanse edemiyor. Haliyle ülkedeki doktor sayısı büyük oranda azalmış durumda. Küba krizi tek başına bu anlamda Küba'yı değil aslında bütün bir Latin Amerika'nın yoksul ülkelerini uğran bir hal almış durumda. Bu ülkelerin tamamı ABD'nin arka bahçesi olarak gördü ve sömürgeleştirdiği ülkelerdi. Haliyle bu ülkelerin ne doktoru ne sağlık sistemleri vesaire hiçbir doğru düzgün çalışmayan pozisyondaydı. Bunlar Küba tarafından kompanse ediliyordu. Kıtanın petrol deviydi işte Venezuela ama yani Chavez iktidara gelene kadar Venezuela'da da doğru düzgün doktor vesaire yoktu. İlk defa Kübalılar doğru düzgün sağlık sistemi götürebilmiş idi Venezuela'ya. Şimdi bunlardan da mahrum kalmış oldu. Aslında tüm bir kıtanın, tüm bir Latin Amerika kıtasının yaşadığı büyük bir sıkıntı bu. Bir genelgeyle beraber yeni bir ekonomi modeline doğru geçiş yapılıyor. Kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi bir başlık gündeme gelmiş durumda. Enerji tasarrufu aynı zamanda personel tasarrufu gibi başlıklarda belli noktalarda aynı zamanda bir motivasyon kaynağı. Yani prim ödemeleri gibi başlıklarda. Keza planlama başlığında yapılacak kimi saplamaların bu kurumlara devri. Bunlar ülke içerisinde hani işte sosyalist ekonomi modeli planlamasından bir miktar uzaklaşma olarak okunuyor. Ki Küba Komünist Partisi de anladığım kadarıyla bunu böyle okuyor. Ama bir mecburiyet olarak da bakıyor bir diğer yandan. Bunu bir miktar tasarrufların güçlendirilmesi başlığı üzerinden ele alıyorlar. Bir önlem alma çabası devam ediyor. Geri dönüşüm sistemleri üzerine çalışan bir modelleme yaratmaya çalışıyorlar. ABD ambargosundan kaynaklı olarak ülkeye inşaat malzemesi, çimento vesaire girmesi engellenmiş durumda. Ve buna çözüm olarak şunu bulmuşlar bu dönemde işte. Yani güneş panellerinin veya ticarette gelen diğer malzemelerin getirildiği o büyük konteynerlar birkaç günlük çaba sonucunda evlere dönüştürüyor, izolasyonları tamamlıyor. Bu dönemde işte evinde bir takım bozulmalar olan, evsizlik yaşayabilecek pozisyona gelmiş insanların konutları buradan karşılanmaya çalışılıyor mesela.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan gazeteci Çağlar Tekin, ABD'nin Küba'ya dönük artan baskı ve ambargolarına yönelik konuştu. Küba'nın elektrik ihtiyacının %50'sinin karşılanamadığını belirten Tekin, bebek ölümlerinde de artış yaşandığını söyledi. Tekin, Küba'nın bu ambargolara karşı uygulamaya koymaya çalıştığı yeni ekonomi modeliyle ilgili de konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Ukrayna'nın toprak kaybetmeye devam ettiğini itiraf eden ABD lideri Trump, Selefi Biden'ın Kiev'e silah yardımlarını eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yerel televizyona yaptığı açıklamada Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenski'yi hileci olarak nitelendirdi. Trump, "Biliyor musunuz, onlar toprak kaybetmeye devam ediyor," ifadesini kullandı. Joe Biden liderliğindeki eski ABD yönetiminin Ukrayna'ya 350 milyar dolar değerinde silah yardımını saçmalık olarak nitelendiren Trump, Şubat 2025'te göreve başladığı sırada Beyaz Saray'da Vladimir Zelenski'nin agresif davrandığını ve onu nasıl azarladığını hatırlattı. Zelenski için hileci diyen ABD lideri, Ukrayna çatışmasını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmak istediğini bir kez daha vurguladı. Trump, ABD'nin Avrupa parasıyla NATO'ya sattığı silahlar sayesinde Ukrayna'nın silahlı eylemlerine devam edebildiğini iddia etti. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kiev rejiminin kontrolündeki toprakları silah yoluyla kurtaracağını ya da Ukrayna ordusunun gönüllü olarak bu toprakları

0: Yardan çekilerek oradaki insanları öldürmekten vazgeçeceğini dile getirmişti. Rusya, Ukrayna'ya silah yardımlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ateşle oynamaya benzediğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik silah içeren her bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere ters etki yaptığını ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etmişti. Donald Trump, Ukrayna'nın sahada toprak kaybetmeye devam ettiğini belirterek, Selefi Joe Biden döneminde yapılan silah yardımlarını sert sözlerle eleştirdi. Trump, Zelenski için hileci ifadesini kullanırken, çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek istediğini dile getirdi. ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı milyarlarca dolarlık askeri desteği saçmalık olarak nitelendiren Trump, bu yardımların savaşın uzamasına yol açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi güne saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye'deki altın madenciliği 2001 yılında İzmir Bergama'da başladı. Çevre aktivistlerinin toprağın üstü altından daha değerli uyarıları dikkate alınmadı. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Erzincan İliç'teki maden faciası sonrası yeniden gündeme gelen vahşi altın madenciliğini canlı yayında anlattı.
3: Madenler kimsenin emeği olmadan, ki hiçbir sınıfın, hiçbir zümrenin emeği olmadan kendiliğinden oluşmuş insanlığın ortak değerleri. Yani burada kimsenin bir emeği yok. Herkesin ortak malı. Burada ne oluyor? Madenler, yani ortak olan değerlerimiz, birilerinin çıkarı için, birilerinin karı için hiçbir şey gözetilmeden, biraz önce sizin verdiğiniz rakamlar, değerler, doğa, çevre, ondan daha da önemlisi insan yaşamı dahi önemsenmeden kar amaçlı olarak üretilmeye çalışılıyor. Eğer sizin üreteceğiniz değer, kaybettiğiniz değerlerden azsa bunun miktarı, bu yapılmaz. Alternatif maliyet analizinin şeyi budur. Yani siz orada iki kazma vurup alacağınız maden uzun vadede zararları giderilemiyorsa ve yerine tekrar doğayı yerine kazandıramıyorsanız bunun yapılmaması gerekiyor. Oysa Türkiye'de yıllardır buna hiç dikkat edilmiyor. Talana dönüştü bu. Bunun adı madencilik değil Mustafa Bey. Bunun adı talan. Bunun adı sömürge madenciliği. Bu ülkeye bir şey kalmıyor buradan. Sırf orada 3-5 şirket para kazansın diye bütün doğamız talan ediliyor. İtiraz edenler gözaltına alınıyor, cezaevlerine atılıyor, önüne kolluk kuvveti çıkarılıyor ve mülksüzleştiriliyor. Acele kamulaştırmayla elinden, dededen, babadan, atadan kalma topraklar elinden alınıyor artık. Bu bir demokrasi sorununa dönüştü. Sadece bir ticari işlem gibi bakmamak gerekiyor artık bu olaylara. Bu bir demokrasi sorunu. Altın madeni ki onsunda 3000 dolar civarında kar bırakan bir şey bu iş. Yani çok ciddi yüksek kar marjıyla çalışan bir iş. Şu anda Türkiye'deki altın madencilerinin, ki bunun çoğu çoğulusu şirkettir, yabancı sermayedir. Devlet hakkı denen, maden kanununa göre devlet hakkı olarak tanımlanmış olan devlete bıraktıkları para %2'yi geçmiyor. %98'ini götürüyorlar. Ve bunu adam açık açık söylüyor. Demişti ki Alamos Gold'un Kanadalı yetkilisi, Kaz Dağları'ndan Toronto'ya dolar boru hattı çektik dedi adam utanmadan. Dolar boru hattı çektik dedi Toronto'ya. Düşünün. Bu %98'i oraya akıyor. %2'si de ne yazık ki bu ülkenin yoksul insanlarına göz boyamak için bırakılıyor. Ve buna biz ses çıkaramıyoruz ne yazık ki. Yük de ağır, pahada hafif madencilik yapılıyor. Bu şu demektir. Ürettiğimiz madenlerin neredeyse tamamına yakınını biz ham madde olarak yabancılara 10 liraya satıyoruz. 1000 liraya geri alıyoruz daha sonra. Orada işlendikten sonra. Bunun adı madenciliği olamaz. Bunun adı sömürge madenciliğidir. Tam tanım budur. Sömürge madenciliğidir.
4: Yani diyelim burada bu kadar pervasızca davranıyor. Kendi ülkelerinde böyle bir şey yapabilirler mi?
3: Ya mümkün değil. Tabii mümkün değil. Yani şimdi Kanada'da ya da Avustralya'da bunların %1'ini yapar, mümkün yaptırmazlar.
4: Herhangi bir maden şirketi bir yerde ruhsatı aldığında orada ne kadar bir rezerv var bilmiyor mu?
3: Kendi bildiriyor. Biliyor. Ha.
4: Hayır, biliyor. Kendi biliyor, devlet bilmiyor.
3: Tabii kendi bildiriyor, devlet onun verdiğini beyanı esas kabul ediyor.
4: Çok tuhafmış bu.
2: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Erzincan İliç'teki maden faciası sonrası yeniden gündeme gelen vahşi altın madenciliğini canlı yayında anlattı. Maden demokrasi sorununa dönüştü diyen Torun, maden herkesindir. Türkiye'de yapılan madencilik değil talandır. Bunun adı sömürge madenciliğidir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğu filme konu olan ve 15. kez Eski Karaağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren ve eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15. kez köye geldi. Göçten 15. kez dönen Yaren'in ilk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkarken doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5. yavrunun da bugün yumurtadan çıktığını duyurdu. Tüydeş müjdeli haberi, "Müjdemizi isteriz, bugün en küçük olan yavrunun da kafasını göstermesiyle birlikte artık mur topu gibi 5 yavrumuz olduğunu biliyoruz. Dünden beri kıpır kıpırlar. Daha önce 6 yavru büyütmüşlüğü var Yaren'in. 5 yıl önce yine 5 yavrusu olmuştu Yarengillerin. Şimdi ilk 1 ay çok önemli. Zira 5 yavru kolay değil. Esas heyecan şimdi başlıyor." sözleriyle paylaştı. Yaren Leylek'le balıkçı Adem Yılmaz arasındaki dostluk bu yılda devam ederken Yaren ve eşi Nazlı Leylek 5 yavru sahibi oldu. Eski Karaağaç Leylek Köyü'nde büyük ilgiyle takip edilen hikayede son yavrunun da yumurtadan çıkmasıyla birlikte yuvada hareketlilik arttı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yavruların sağlıklı şekilde büyümesi için ilk ayın kritik olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Leylek Köyü olarak bilinen bölgede Yaren'in hikayesi milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak kanun teklifiyle okul kantinlerinde satılan gıdalarda değişikliğe gidilecek. Kanun teklifi daha önce ertelenen okul gıdası logosu uygulamasının yakın zamanda zorunlu hale getirilmesini öngörüyor. Düzenlemeyle birlikte okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda yalnızca bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünler satılabilecek. Bu adımla beraber yüksek şeker ve yağ içeren ürünlerin çocuklara ulaşmasının sınırlandırılması amaçlanıyor. Düzenlemeye uymayanlara yüksek meblağlı para cezaları öngörülüyor. Un zenginleştirme kuralını ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde zorunlu uyarı ibaresini kullanmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Öte yandan uygulamanın yalnızca okul kantinleriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Ambalajlı gıdalarda da tüketiciyi doğrudan bilgilendirecek yeni bir etiketleme sisteminin devreye alınması bekleniyor. Ürünlerin üzerinde nişasta bazlı şeker ve toplam yağ oranını gösteren renkli uyarılar bulunacak. Ayrıca ekmeklik unlarda da yeni bir zorunluluk getiriliyor. Tam buğday oranı %40'ın altında kalan unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması mecburi olacak. Önümüzdeki günlerde mecliste okul kantinlerinde satılan gıdalarla ilgili bir kanun teklifi görüşülecek. Kanun teklifiyle birlikte sadece bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun ürünlerin satışına izin verilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sübvansiyonlarla yıl sonuna kadar vatandaşların 1,5 trilyon liralık fatura yükünü üstleneceklerini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan enerji krizinin küresel olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Türkiye enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor," diye konuştu. Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde vatandaşların üzerindeki 1,5 trilyon liralık elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturası yükünü üstleneceklerini anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'de arz sorunu yaşanmadığını belirterek dikkat çeken bir destek açıklaması yaptı. Yıl sonuna kadar sübvansiyonlarla vatandaşların elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturalarındaki yaklaşık 1,5 trilyon liralık yükün devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı insanlar vardır ki onların geçtiği yerden laf eksik olmaz. Konuşurlar, anlatırlar, yaşanmış her şeyi bilirler. İşte böyleleri için halk arasında kullanılan ilginç bir deyim vardır. Harman yeri dişlemek. Bu deyim Anadolu köylerinde gözlemlenen bir tarımsal gerçeğe dayanır. Hasat sonrası tarlalarda kalan tohumlar yağmurlarla birlikte filiz verir. Büyükbaş hayvanlar da bu harman yerlerine salınır ve oradaki yeşillikleri yerler. Yani aynı yerde aynı döngü yeniden başlar. Köy kahvelerinde toplanıp uzun uzun konuşanlara da bu benzetme yapılır. Yine harman yeri dişlediniz. Niğde ve Tarsus çevresinde hem tecrübeli kişilere hem de çok konuşanlara bu deyimle gönderme yapılır. Toprağın dili halkın diline yansımıştır. Bugün harman yeri dişlemek deyimiyle sofralık değil sohbetlik konulara daldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün takvim yaprakları 5 Mayıs'ı gösteriyor. Doğanın uyanışını, yeşilin yeniden dirilişini, umutların yeşermesini kutlanan bir gün bugün. Hıdır Eleze kimi kakava der, kimi ederles. İsimler farklı ama dilekler, dualar ve umutlar hep aynı. Sağlık, bolluk ve bereket. Hıdır Ellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. Baharın gelişiyle birlikte doğayla bağ kurmak, kötü enerjilerden arınmak ve dilek dilemek için binlerce yıldır yaşatılan bir gelenek bu. Anadolu'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara uzanan kocaman bir kültürel haritanın ortak mirası. Hıdır Ellez Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. İnanışa göre karada, darda kalan kişilere yardım eden, onlara yol gösteren, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ve suların koruyucusu İlyas Peygamber yılda sadece bir kez buluşuyor. Bolluk ve bereketi simgeleyen peygamberlerin ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul ediliyor. Hıdır Ellez kelimesinin kökeninin Hızır ve İlyas isimlerinin birleşiminden geldiği rivayet edilir. Hızır ve İlyas bazı mitlerde kardeş, bazı mitlerde de iki yakın arkadaştır. Bu iki isim Ab-ı Hayat yani ölümsüzlük suyunu bulabilmek için yola çıkarlar. Hıdır Ellez dünyanın farklı yerlerinde Arice, 6 Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederles, Eğrice, Eğrilce, Hederles, Hiderles, Hızır ve İlyas, İderles, İlk Yaz, Manfiter, Mark Kurkoz, Ruzu Hızır isimleriyle de bilinir. Bu gece dileklerin kabul olduğuna inanılır. Kimileri ev, araba, para gibi dileklerini kağıtlara yazar, kimileri minyatürlerini yapar, gül ağacının dibine gömer ya da dallarına asar. Çünkü inanışa göre Hızır gül ağacının altından geçer. Elbette ritüeller bununla sınırlı değil. Örneğin en bilinenlerden biri ateş üzerinden atlama. Kötülüklerden, hastalıklardan, nazardan arınmak için yakılan ateşin üzerinden 3 kez atlanır. Bu bir tür arınma ve yenilenme seremonisidir. Bekar genç kızlarınsa ayrı bir geleneği var. Baht açma. İçine yüzük, kolye gibi eşyalar atılmış su dolu kaplar gece boyunca gül ağacının altında bekletilir. Sabah herkes kendi dileğini çeker. Biraz kader oyunu, biraz da umut belki. Bazı bölgelerde ise 40 uçurma geleneği yaşatılır. Evdeki 40 farklı nesne toplanır, üzerlerinden dualar okunur ve suya bırakılır. O suyla yüz yıkanır, eve serpilir. Bolluk ve bereketin habercisidir bu. Tabii ki işin eğlence kısmı da var. Doğaya çıkılır, piknikler yapılır, şarkılar söylenir, danslar edilir. Özellikle su kenarları tercih edilir. Çünkü Hızır ve İlyas'ın suyla bağlantısı olduğuna inanılır. Bir de sabahın erken saatinde suya dair yapılan ritüeller var. Akan sularda yüz yıkanır, dilek tutulur. Çünkü o suların hastalıkları alıp götürdüğüne, sağlık getirdiğine inanılır. Evlerde bu özel gece öncesi temizlenir. Tertemiz bir başlangıç için. Tüm eski yükler silinir, yerini umutlara bırakır. Çünkü Hıdır Ellez sadece baharın gelişi değil, içimizin, niyetlerimizin ve dileklerimizin de tazelenişidir. Yer yer farklı inanışlar da mevcut. Bursa'da Hıdır Ellez'den bir gün önce akşam evin her üyesi madeni para işaretleyerek bir çantanın içine koyuyor. Gül ağacının dibine bırakılan çanta Hıdır Ellez sabahı açılıyor ve herkes kendi parasını bereket getirdiğine inanarak cüzdanında saklıyor. Bursa ve birçok kentte bolluk getireceği inancıyla kapı önleri Hıdır Ellez sabahın evin yönüne doğru süpürülüyor. Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor. Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde Hıdır Ellez günü güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar ellerini yüzlerini yıkıyor. Çanakkale'de Hıdır Ellez öncesi akşam gül ağacının dibine fasulye gömülüyor ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılıyor. Hıdır Mukaddes inanışına göre yapıldığı zaman bereket, sağlık, şans ve mülk getireceğine inanılan uygulamalar yapıldığı gibi yapılmasının uygun görünmediği davranışlar da bulunuyor. Doğaya zarar verilmemesi, süt sağılmaması, çift sürülmemesi, boya ve badana yapılmaması, dikiş dikilmemesi, çamaşır yıkanmaması, un elenmemesi, makas tutulmaması gibi inanışlar da yer alıyor. Hıdır Ellez yalnızca doğanın uyanışını simgeleyen bir bayram değil, yeniden başlamanın, inanmanın ve umudun da bayramı. Her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdır Ellez'le ilgili inanışları, kökenini ve anlamını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Gökbilimciler, Güneş sisteminin dış kesimlerindeki minik bir gök cisminin etrafında ince bir atmosfer tabakası keşfetti. Bu keşifle Güneş sisteminin kenarının

0: ve sahip olan Plüton haricinde atmosferleri olmadığına inanıyordu. Ancak Japonya'daki gökbilimciler nadir bir gözlem fırsatı sırasında 2002-15-93 olarak bilinen bir Teneon'un etrafındaki ince atmosfer tabakasını tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Ko Arimatsu ve meslektaşları tarafından yapılan bu beklenmedik keşif, küçük bir cismin etrafında atmosferin nasıl oluştuğu ve korunduğuna dair eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı sunabilir ve Kuiper kuşağındaki cisimler hakkında bilinenleri değiştirebilir. Araştırma ile ilgili basına açıklama yapan Arimatsu, gözlem verileri gölgenin kenarına yakın yıldızın parlaklığında yaklaşık 1,5 saniye süren düzgün bir değişim gösterdi. Bu tür düzgün parlaklık değişimi, yıldız ışığının cismin etrafındaki çok ince bir atmosfer tarafından bükülmesi durumunda doğal olarak açıklanabilir, ifadelerini kullandı. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dış çeperinde Kuiper kuşağında yer alan küçük bir gök cisminin etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışma, evrenin oluşumundan kalan bu soğuk ve küçük kayaların atmosfer tutamaz şeklindeki genel bilimsel kanıyı yerle bir etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Alzheimer hastalığına yönelik yeni ilaç molekülleri geliştirmek için çalışıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından Alzheimer'la ilgili bilim kafe etkinliği düzenlendi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar buradaki konuşmasında üniversitelerin toplum sağlığına katkısının yalnızca sundukları sağlık hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Üniversitelerin aynı zamanda yürüttükleri bilimsel araştırmalar, ilaç geliştirme çalışmaları, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik etkinliklerle çok yönlü bir rol üstlendiklerine işaret eden Özvar, bilim iletişimi faaliyetleri sayesinde üretilen bilginin toplumla buluşması sağlanırken, üniversitelerimiz sağlık alanında hem çözüm üreten hem de geleceğe yön veren kurumlar olarak öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslansa, Alzheimer'ın ileri yaşlarda daha çok ortaya çıkan ve beyni etkileyen kronik bir hastalık olduğunu anlattı. Hastalığın tam tedavisiyle ilgili dünyada bir protokol olmadığını, ancak çalışmaların olduğunu bildiren Aslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şu anda kullanılan ilaçlardan daha etkili olabilecek moleküller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Aslan, sonucu inşallah iyi çıkar, bunlar uzun süreli çalışmalar ifadesini kullandı. Hastalığı önlemede erken dönemden itibaren sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Aslan, işlenmiş gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu. İki üniversite Alzheimer'a karşı yeni ilaç molekülleri üzerinde çalışıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Alzheimer hastalığına yönelik mevcut ilaçlardan daha etkili olabilecek yeni moleküller geliştirmek için ortak çalışma yürütüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsansı robotlar şimdi de trafik kontrolüne başladı. Çin'in Kangso şehrine trafik polisine yardımcı olmak ve yayaları yönlendirmek için insansı robotlar yerleştirildi. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yöntemin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. 15 akıllı robottan oluşan ekip Batı Gölü çevresi başta olmak üzere kritik kavşak ve ana arterlerde konuşlandırıldı. Robotlar yayaları ve bisikletleri yönlendirme, trafik düzenini destekleme ve turistlere yol tarifi sağlama gibi görevler üstleniyor. İnsan polislerle birlikte çalışan sistem trafik yönetiminde verimliliği artırmayı hedefliyor. Yetkililer robotların daha önce maraton gibi büyük etkinliklerde test edildiğini ancak ilk kez yoğun tatil trafiğinde geniş kapsamlı ve koordineli şekilde devreye alındığını belirtti. Bu adım pilot uygulamadan kalıcı ve entegre kullanıma geçiş olarak değerlendiriliyor. Robotlar gelişmiş sesli komut sistemleri sayesinde ziyaretçilerin sorularını anlayarak anlık trafik ve konum verilerine göre en uygun yaya ve toplu taşıma rotalarını sunabiliyor. Özellikle turistik alanlarda yönlendirme hizmeti öne çıkıyor. Kavşaklarda görev yapan robotlarsa yüksek performanslı görüntülü işleme sistemleriyle kural ihlallerini tespit ediyor. Kasksız sürüş, hat ihlali veya yayaların yanlış şeritte bulunması gibi durumlarda sesli uyarı yapılıyor. İhlalin sürmesi halinde kayıt altına alınarak trafik merkezine iletiliyor. Ayrıca robotlar trafik ışıklarıyla entegre şekilde çalışarak dur, geç ve dönüş gibi 8 farklı trafik komutunu standart el işaretleriyle uygulayabiliyor. Böylece sürücüler ve yayalar için daha net yönlendirme sağlanıyor. Yetkililere göre sistemin temel amacı trafik polislerinin üzerindeki rutin iş yükünü azaltmak. Günde 8-9 saat kesintisiz çalışabilen robotlar basit ve tekrar eden görevleri üstlenirken insan polislerin daha kritik müdahale ve denetimlere odaklanması hedefleniyor. Uygulama sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çinli kullanıcılar robot trafik polislerini geleceğin şehir yönetimi olarak nitelendirirken bu tür teknolojilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiği görüşünü paylaştı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde ülkenin ilk robot trafik polisi ekibi resmi olarak göreve başladı. Uygulama özellikle yoğun bayram trafiğinde teknoloji destekli yönetimin yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Bugün Türk sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olan Atıf Yılmaz Batıbeki'nin ölüm yıl dönümü. Dramdan komediye birçok farklı türdeki filmi izleyiciyle buluşturmuş olan Yılmaz, unutulmaz filmlere imza attı. Selvi Boylu Mal Yazmalım, Salako, Zübük, Dolap Beygiri bunlardan sadece birkaçı.
2: Enişten en çok da sana üzüldü Ali'cim. İnsan eniştesinin dolandırıcı olduğuna inanır mı hiç?
3: Ne bilelim abla?
2: Şu surata bir bak hele, hele şu saflığa. Yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Bu surattan dolandırıcı çıkar mı be?
3: Estağfurullah, bilemedik. Bizim başımıza gelen de hep dürüstlüğümüz yüzünden gelmedi mi?
4: Valla dürüstlük iyi hoş da sen işin ölçüsünü biraz kaçırdın.
2: Bak bu doğru. Sana mı kaldı dünyayı düzeltmek?
3: Öyle ama dayanamıyorum işte. Bir haksızlık görünce...
4: Oh, dünya kötü kötü.
1: Atıf Yılmaz 9 Aralık 1925 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamladı. Henüz ortaokulda kendisine rejisör lakabı takıldı. Yılmaz bunu şöyle anlatıyor. Kim hangi nedenle uygun gördü hatırlamıyorum şimdi. Bana rejisör lakabı takıldı. Herhalde sınıfta bir Yılmaz daha vardı. Ondan ayırmak için olmalı. Ama hala kendime sorarım. Neden rejisör? Bana bu ismi yakıştıran arkadaş şimdi ünlü bir falcı olmalı. Bu lakabın meslek seçimimde önemli bir payı olmuştur sanırım. Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gören Atıf Yılmaz, daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümüne girdi. Mezuniyetinin ardından bir süre film eleştirmeni, ressam ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Afiş tasarımları da yapan Yılmaz, iki filmde yönetmen yardımcılığı yaparak sinema kariyerine başladı. Yılmaz, ilk filmi Kanlı Feryat için kamera arkasına 1951 yılında geçti. Orhan Günşiray ile birlikte Yerli Film adındaki prodüksiyon firmasını kurduktan sonra film çalışmalarına hız veren Yılmaz, çeşitli sinema derneklerinde ve sendikalarında da görev aldı. Yerli Film kapandıktan sonra 1980'de Ömer Kavur ve Yavuz Özkan'la birlikte Adaf'ı kuran Yılmaz, bu şirkette aldıktan sonra kendi adına bir yapım evi açtı. 50'li yılların başından bugüne dek Türk sinemasının her döneminde birbirinden başarılı filmlere imzasını atmış olan Yılmaz, uzun soluklu sinema kariyeri boyunca Altın Portakal Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü, Altın Kuza Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi birçok ödülün de sahibi oldu. Türkan Şoray, Şener Şen, Kemal Sunal, Hülya Koyçiğit ve Müjde Ar gibi başarılı oyuncularla çalışmış olan yönetmenin Selvi Boylum Al Yazmadım, Salako, Adı Vasfiye, Keşanlı Ali Destanı ve Eğreti Gelin filmlerinden bazılarıdır.
5: Hayırlı olsun kardeş, teşekkür ederim.
6: Kaça aldın hemşer?
5: Neyi?
6: Avradı.
5: Ne diyorsun kardeşim sen, kadın parayla alınır mı?
7: Çekilsene be adam.
6: Gelini kaça aldığını soruyor.
7: Ben gelinin babasıyım, benim kızım mal değildir, anladın mı? Anlaştılar, evlendiler.
6: Başlık istemedin mi kızına?
7: Ne başlığı be oğlum? Öyle adet yok artık.
6: Allah'ını seversen doğru söyle kardeşim. Beleş mi aldın karıyı? Beleş mi ona?
7: Beleş, beleş.
6: Aa, bey?
1: Yılmaz, Türk sinemasında birçok yönetmenin yetişmesine katkıda bulunmuş, özellikle köy yaşamını anlatan ve toplumsal içerikli filmlerde başarı sağlamıştı. Usta yönetmen, filmlerinin senaryolarını da kendisi yazıyordu. 114 filmi, 37 senaryosu ve 12 prodüksiyonu bulunan usta yönetmenin başarılarla dolu bir hayatı oldu. Atıf Yılmaz, ardında hafızalardan silinmeyecek filmler bırakarak 5 Mayıs 2006 tarihinde hayata veda etti.
8: Asya'm, Al Yazmalım.
9: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti.
8: Asya'm.

0: olursam bir daha kurtulamam.
1: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
0: Yüreğim kaydıysa günah mı?
1: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
0: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreğim elindeymiş gibi.
1: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
0: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
1: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım, elveda. Bitmemiş türküm benim.
2: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu, tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken, bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: Caz Saati.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Petro, binlerce Kolombiya vatandaşının paralı asker olarak Ukrayna'da savaştığını söyledi. Kolombiya'da paralı askerliğin yasak olduğunu hatırlatan Petro, ülkesinin paralı askerlerin istihdamına karşı sözleşmeye katıldığını belirtti. Petro şöyle yazdı: "Askeri eğitim almış 7000 Kolombiyalı Ukrayna'da başkalarının savaşında savaşıyor ve anlamsızca ölüyorlar. Biz ölüm ihracatçısı olmak istemiyoruz." Petro daha önce Rusya'nın Bogota Büyükelçisi Nikolay Tavdumadze'nin Ukrayna'ya giden Kolombiyalı sayısının yüksek olduğu yönündeki açıklaması bağlamında paralı askerlik için ülkeyi soymak nitelendirmesinde bulunmuştu. Rusya, Kiev rejiminin büyük para vaadiyle kandırarak saflarına çektiği yabancı paralı askerleri sarf malzemesi olarak kullandığına defalarca vurgu yapmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, binlerce Kolombiyalı paralı askerin Ukrayna'da savaştığını ve ölüm ihraç etmek istemediklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada aile ve gençlik fonundan yararlanan gençlere müjde verdi. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsattı. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlere yönelik bir kolaylık sağladıklarını belirten Erdoğan, geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz, dedi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi projesiyle aile olma yolunda ilk adım atan gençlere faizsiz para veriyor. Aile Gençlik Fonu resmi internet sitesinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor. Bakanlık, her iki eşin de 18 ile 29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı. Evlilik kredisi desteğiyle ilgili verilen yeni kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi. Haberde ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na değil sivillere ait olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD'nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti. Öte yandan İran'ın Buşehri eyaletine bağlı Bender Deyer kentindeki bir limanda fiberglastan yapılmış iki ticari teknede yangın çıktı. Bender Deyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Ümrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış iki ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran kıyılarına yakın bölgede sivil tekneleri hedef aldığı iddia edilen saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan askeri kaynaklar, vurulan sürat teknelerinin İran devrim muhafızlarına değil, sivillere ait olduğunu öne sürdü. Yerel kaynaklarsa Umman Denizi üzerinden yük taşıyan iki teknenin hedef alındığını aktardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre gece aktif olan ve gece kuşu olarak bilinen kişilerin kalp krizi geçirme olasılığı daha yüksek. Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, vücudun iç saat ile iş programları arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadian ritim sadece uyku düzenini değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu söylüyor. Northwestern Üniversitesi'nden Kristen Knutson, gece yaşayan kişilerin sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor. Bu durum sadece uykusuzluğa değil, vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili kahvaltıyı tolere edememesi gibi metabolik sorunlara da yol açıyor. Çalışmada Britanya'daki UK Biobank veri tabanından 300 binden fazla yetişkin 14 yıl boyunca takip edildi. Buna göre kendini gece kuşu olarak tanımlayan bireylerin ortalamaya kıyasla kalp krizi veya inme geçirme riskinin %16 daha fazla olduğu saptandı. Özellikle kadınların bu durumdan daha fazla etkilendiği ve Amerikan Kalp Derneği'nin belirlediği 8 temel sağlık kriterini karşılamada daha zorlandıkları belirlendi. Riski artıran faktörler arasında tütün ve mamullerinin kullanımı, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme gibi davranışlar da var. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadian ritim sadece uyku düzeyine değil, kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her birinin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu ifade ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku depolamak mümkün mü? Hafta içi yoğun tempo nedeniyle az uyuyanlar, hafta sonu uzun uyusalar bile kendilerini dinlenmiş hissetmeyebiliyor. Bu durum uyku depolama sorusunu gündeme taşıyor. Ancak son dönemde bilim dünyasında farklı bir yaklaşım tartışılıyor. Uyku bankası yöntemi. Yapılan bilimsel araştırmalara ve bazı bilim insanlarına göre uyku depolamak etkili bir teknik olabiliyor. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak amacıyla biriktirebiliyor. Bazı araştırmalar önden alınan uykunun zihinsel ve fiziksel performansı koruyabildiğini öne sürerken bazı uzmanlar uykunun depolanabilir bir kaynak olmadığını savunuyor. Uyku depolama kavramı ilk kez 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneylerle gündeme geldi. Askerler üzerinde yürütülen bir çalışmada katılımcıların bir bölümü bir hafta boyunca her gece yaklaşık 10 saat uyurken diğer grup 7 saatle sınırlandırıldı. Ardından her iki grupta ciddi şekilde uykusuz bırakıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Önceden daha uzun süre uyuyan askerlerin uykusuzluk döneminde daha dikkatli olduğu, görevlerde daha az hata yaptığı ve normal uyku düzenine daha hızlı döndüğü gözlemlendi. Bu bulgular uykunun belli ölçüde ön hazırlık işlevi görebileceğini düşündürdü. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri kısmen destekledi. Gece vardiyası öncesinde birkaç gün boyunca daha uzun uyuyan sağlık çalışanlarının vardiya süresince daha iyi odaklandığı ve daha az bilişsel düşüş yaşadığı görüldü. Sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar verdi. Daha uzun uyku süreleri reaksiyon hızı, karar verme ve fiziksel toparlanma üzerinde olumlu etki yarattı. Basketbolcularda şut isabeti artarken tenisçilerde servis performansı yükseldi. Bazı dayanıklılık sporlarındaysa hata oranlarının azaldığı raporlandı. Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut fazla uykuyu stoklamak yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir ama geleceğe yatırım yapmıyor. Bu görüşü savunan araştırmacılar, performanstaki iyileşmenin doğrudan uyku biriktirmekten mi yoksa sadece dinlenmiş olmaktan mı kaynaklandığının net biçimde ayrıştırılamadığını söylüyor. Uyku sırasında vücut ve beyin adeta bakım moduna geçiyor. Hücre onarımı, hormonal denge, bağışıklık sistemi ve hafıza süreçleri bu dönemde aktif hale geliyor. Gün içinde beyinde biriken atık maddeler uyku sırasında temizleniyor, öğrenilen bilgiler düzenleniyor ve öncelik sırasına alınıyor. Uzmanlara göre çoğu yetişkin için ideal uyku süresi gecede 7 ila 9 saat. Bunun altına uzun süre düşüldüğünde dikkat, motivasyon ve öğrenme kapasitesi ciddi şekilde zarar görebiliyor. Özellikle yeni bilgi öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. Eleştirel yaklaşanlara göre uyku, birikim hesabından çok kredi kartına benziyor. Borç birikebiliyor ama fazlalık depolanamıyor. Bu yüzden önceden iyi uyudum, şimdi az uyusam sorun olmaz düşüncesinin riskli olabileceği vurgulanıyor. Uzmanların büyük çoğunluğu tek bir noktada birleşiyor. Daha fazla uyumak kısa vadede fayda sağlayabilir. Ancak bu yöntem kronik uykusuzluğu telafi eden kalıcı bir çözüm değil. Uzun vadede düzenli ve yeterli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığın temel şartı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul kültürel ve tarihi geçmişini yansıtan sayısız esere ev sahipliği yapıyor. O eserler arasında görkemli duruşlarıyla zamanın aynası olan saat kulelerinin yeri bambaşka. Şimdi İstanbul'un saat kuleleriyle büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz.
2: Saat kültürü dünyada ilk olarak doğu medeniyetlerinde geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği batı uygarlığında ortaya çıktı. Osmanlı'da batılılaşma hareketi başladığında kentler saat kuleleriyle süslenmeye başladı. Özellikle de 2. Abdülhamit döneminde. 1901'de onun tahta çıkışının 25. yılı şerefine hemen her kente saat kulesi inşa edildi. Saat artık sadece çağdaşlaşmanın bir gereği değildi. Ayrıca merkezi otoritenin kentte yükselen simgesiydi.
1: İhtişamlı mimarileriyle görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, bulundukları şehirlerin en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Saat kulelerinin Anadolu'nun içlerine kadar yayılmasının en önemli sebebi ise 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere saat kulesi yapımı ile ilgili göndermiş olduğu fermandı. Saat kulesi yapımı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etti. Birçok şehrin meydanına saat kuleleri inşa edildi. İstanbul'da ise günümüzde 5 saat kulesi bulunuyor.
2: Dolmabahçe Saat Kulesi. İstanbul Boğazı'nın tadını en çok çıkaran belki de Dolmabahçe Saat Kulesi'dir. Bir yanı Bezmi Alem Valide Sultan Camisi, öte yanı ise Osmanlı'nın son sarayının saltanat kapısı. Saray ve cami Sultan Abdülmecit zamanında eş zamanlı inşa edildi ve 1854 ila 1855 tarihlerinde açıldı. Saat Kulesi ise 1895'te Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı. Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından neobarok ve ampir tarzında yaptırılan kule 27 metre yüksekliğinde. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Saat Kulesi şehrin simgelerinden biri olarak hala ayakta ve tarih kokan atmosferini korumakta. Kule, köşelerinde birer fıskiyeli havuzun olduğu bir platform üzerinde 4 katlı olup kademeli olarak daralmaktadır. Kulenin tüm cepheleri birbirine eşittir. Sadece zemin kattaki açıklıklardan biri kapı olarak değerlendirilmiştir.
1: Tophane, Nusretiye Saat Kulesi. Yıllar boyu denizden gelen ziyaretçileri karşılarken İstanbul'a atılan ilk adımlara şahitlik eden Tophane Saat Kulesi, aynı zamanda şehrin keşfedilmeyi bekleyen simgelerinden biridir. Neoklasik tarzdaki tarihi saat kulesi, yapıldığı dönemde deniz önüne kadar uzanıyordu. Nusretiye Camii'nin güneybatısında yer alan Tophane Saat Kulesi, Beyoğlu semtindeki Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde, İstanbul Modern ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin arasındaki şehrin ilk saat kulesi meydanının merkezinde konumlanıyor. Tophane Saat Kulesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. İstanbul'un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri konumunda. Yukarı doğru kademeli olarak daralan saatli bölümle beraber 4 katlı bir yapıya sahip.
2: Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi. Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1899'da yaptırılan Saat Kulesi, Şişli Etfal Hastanesi ya da resmi adıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alıyor. Sultan 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan, 12 Şubat 1898'de 8 aylıkken difteriye yakalanır ve ölür. 2. Abdülhamit Hatice Sultan'ın hastalığını teşhis eden fakat tedavi fırsatı bulamayan Bahriye Kolağası Doktor İbrahim Bey'in önerisi üzerine bir hastane yaptırma kararı alır ve 17 Şubat 1898'de çocuk hastanesinin yapılması emrini verir. Haziran 1899'da açılan hastanenin bahçesine yapılan mescit ve saat kulesi ise 19 Ağustos 1907'de hizmete girmiştir.
1: Kulenin Art Nouveau tarzını Osmanlı mimarisiyle harmanlayan tasarımı dönemin saray mimarı İtalyan Raimondo Daronco'ya ait. Uygulamada ise hastanenin baş mimarı Mahmut Şükrü Bey'in katkısı büyük. 20 metre yüksekliğe sahip kare planlı kule, kırmızı tuğla ve beyaz mermerin uyumunu öne çıkarırken zarif süslemeleri ve kubbe formundaki çatısıyla dikkat çekiyor. Zamanla yıpranan yapı 2013 yılında restore edilerek eski ihtişamına kavuşuyor. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde ziyaretçileri karşılıyor ve Osmanlı mirasını yaşatmaya devam ediyor.
2: Yıldız Saat Kulesi. Yıldız Sarayı kompleksine ait olan Saat Kulesi, Yıldız Cami avlusuna girişte, batıda, sağ tarafta yer alır. Sultan II. Abdülhamit tarafından 25. Saltanat Yılı kutlamaları için yaptırılmıştır. 1889 yılında yapımına başlanan ve 1890 yılında tamamlanan kulenin mimarisi, neogotik, Türk ve oryantalist mimari üslupların uyumlu biçimde bir araya getirilmesinden oluşan eklektik bir anlayışa sahiptir.
1: Kule 3 katlı inşa edilmiştir ve sivri dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbede 4 yönde dilimli kemerli pencereler kullanılmıştır. Zemin katın her cephesinde üzerlerinde kitabe şeritlerinin yer aldığı sivri kemerli birer sağır pencere nişi bulunmaktadır. İkinci katın cephelerinde 3 dilimli kemerlere sahip pencerelerin altına daire şeklinde gül pencereler yerleştirilmiştir. Bu pencereler 3. katta kaş kemerli pencereler üzerine alınmıştır. Bunlardan saraya dönük olan kuzey cephedeki pencereye saat konmuştur.
2: Üzeri sivri ve dilimli bir kubbeyle örtülü saat kulesinin dekoratif çatısı üzerinde bir pusula, zirvesinde ise rüzgar gülü bulunuyor.
1: Büyükada Saat Kulesi. Geldik en az gösterişli ama önünde en çok fotoğraf çektirilen İstanbul Saat Kulesi'ne. Büyükada'nın simgelerinden yalnızca biri olan Büyükada Saat Kulesi'nin meydana ne zaman yerleştirildiği hakkında tartışmalar mevcut. 100 Saat Kulesi ve 100 Mimari Şaheser isimli kitabın yazarı Meltem Cansever, kulenin 1923 yılında yerleştirildiğini iddia ediyor. Anadolu Saat Kuleleri hakkında çalışmaları bulunan Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakkı Acunsa bu tarihin 1912 yılı olduğunu savunuyor.
2: Büyük İskele Caddesi'nden yukarı tırmandığınızda meydanın ortasında yer alan Saat Kulesi, koni biçiminde kubbesi ve köşelerini süsleyen ahşap görünümlü plakalardan oluşmuştur. Eski fotoğraflarda kulenin taş bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Aynı fotoğraflar saatine metal bir destekle yapının dışında asılı olduğunu gösterir.
1: İstanbul'un saat kuleleri yalnızca zamanı gösteren yapılar değil, aynı zamanda şehrin tarihi ve mimari mirasının zarif simgeleridir. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu kuleler estetik detaylarıyla geçmişin izlerini taşırken her vuruşta İstanbul'un köklü hikayesini hatırlatır.

Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anneler Günü dolayısıyla 12 ülkede 9250 kişiyle bir araştırma gerçekleştirildi. Versuni'nin araştırmasına göre Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünüyor. Aynı kişilerin yaklaşık 2/3 ise hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi sembolik bir jestten daha anlamlı buluyor. Araştırma, Anneler Günü algısının soyut duygulardan somut desteğe doğru kaydığını gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların %70'i evdeki düzenin baş mimarı olarak annesini gösteriyor. Aynı katılımcıların %58'i ise annesinin günlük sorumluluklar nedeniyle zaman zaman yorulduğunu ifade ediyor. Bu iki rakam ev içi düzenin sürdürülmesinin tek bir kişinin omzunda yükselen sessiz bir emek olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir salon ya da kurulmuş bir sofra çoğu zaman fark edilmeden taşınan bu yükün yalnızca görünür yüzü. Araştırma annelere dair en güçlü anıların yapılan işlerden çok yarattıkları duygularla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye'de katılımcılar çocuklarına dair en çok yanlarında birinin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri ve değer gördükleri anları hatırlıyor. Global verilerde de aynı tablo öne çıkıyor. Hasta olunduğunda annenin başucunda beklemesi %47 ve mutfaktan gelen yemek kokusu eşliğinde sadece orada olması %43 gibi en derin izler bırakan anılar olarak sıralanıyor. Bu duygular yetişkinlikte ise davranışa dönüşüyor. Dünya genelinde temiz ve düzenli bir ev kurmak %47, birlikte yemek yemek %42 ve evde sıcak bir atmosfer yaratmak %41 ile en çok ileriye taşınan ebeveyn alışkanlıkları arasında. Türkiye'de bu mirasa kahve de eşlik ediyor. Katılımcıların %39'u ebeveynlerinin çay ya da kahve hazırlama alışkanlığını bugün kendi evinde sürdürüyor. Bu farkındalık Anneler Günü beklentisini de değiştiriyor. Annelerin günlük hayatını kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı bulanların oranı %64. Buna karşılık katılımcıların %49'u annelerine yeterince destek olamadığını söylüyor. İki rakam arasındaki açık, sembolik bir kutlamadan günlük yükü hafifleten somut bir desteğe doğru genişleyen yeni bir beklentiye işaret ediyor. Versuni tarafından hazırlanan araştırma Anneler Günü algısında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünürken katılımcıların büyük bölümü hayatı kolaylaştıran hediyeleri sembolik jestlerden daha anlamlı buluyor. Araştırmaya göre katılımcıların %70'i evdeki düzenin temel yükünü annelerin üstlendiğini belirtirken %58'i annelerin günlük sorumluluklar nedeniyle yorulduğunu ifade ediyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 5 Mayıs 2026 günlerden Salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dün oldukça hareketli saatler yaşandı. Bir kısmını aktarabildim size akşamüstü. Donald Trump'ın özgürlük projesi adını verdiği Hürmüz Boğazı'nda kapana kısılmış İran'ın saldırıya uğramasının ardından Amerika ve İsrail tarafından savaş açılmasından bu yana kapana kısılmış gemileri kurtarma insani temalı bir yaklaşımla bir sunumla ortaya atılmasından saatler sonra Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler yaşandı. İddialar havada uçuşuyor. İran tarafı başka bir şey söylüyor. CENTCOM, Merkez Komutanlığı, Amerikalıların başka bir şey söylüyor. Ama tabii ortaya çıkan resim işte sivil tankerlere izin vermeyen İran, onları kurtarmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri şeklinde. Bugün Savaş Bakanı Pete Hegseth, bölgede bulunmalarının tek amacının Hürmüz'de insani yardım olmak olduğunu iddia etti. Öyle diyeyim, tabii böyle demedi ama gemileri kurtarma temasını ortaya attı. Bu hafta Trump'ın Hürmüz projesini konuşacağımızı söylemiştim sizlere. Tabii Trump'ın yeniden İran'a tehditleri var. İran'ın yanıtları var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi Çin'in yolunu tutuyor. Geçen hafta Pakistan, Umman ve Rusya'yı ziyaret etmişti. Bu haftada Çin yolcusu Çin Ticaret Bakanlığı'nın Amerikan yaptırımlarını men etme kararı da tabii ki Trump'ın Çin'e gitmesi öncesinde dikkat çekici bir gelişmeydi. Aktaracağım size. Tabii petrol piyasaları yine hareketli. İsrail'den notlar var ve tabii işin Avrupa ayağı bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin şimşeklerini çekiyor Avrupalılar. Erivan'da partilediler, öyle söyleyeyim size. Avrupa topluluğu zirvesi yaptılar. Kafkasya'da ne alaka diyeceksiniz. Coğrafya tanımayan bir yayılmacı Avrupa Birliği söz konusu, malum Erivan'da da Soros'cu renkli devrim gerçekleşmişti ve rota değişmişti. Çok acayip manzaralar çıktı. Erivan'dan aktaracağım sizlere. Aynı zamanda tabii 9 Mayıs Zafer Bayramı Almanya, Alman Nazizmine karşı Sovyetler Birliği'nin öncülüğünde büyük zaferin 81. yıl dönümü kutlamaları var. Zelenski'den İHA'lı tehditler geldi ve Rusya'dan bir yandan ateşkes, diğer yandan da çarpıcı bir uyarı geldi. Moskova'nın hedef alınması halinde Kiev'in merkezini, yani Rusya'nın hiç başvurmadığı kapasitesi olmasına rağmen bir gelişme ve böyle bir uyarı. Pek çok başlık var sizlere aktaracağım. Hakikaten küresel gelişmeler yaz ayları, yavaş yavaş bahar ayları başlarken baş döndürücü nitelikte. Hürmüz kaynaklı durumu konuşacağız bugün. Bir yandan müzakerelerde makas çok açık, diğer yandan da Hürmüz'de bir savaş hizalanması söz konusu, öyle gözüküyor. Programın son bölümünde uluslararası güvenlik analisti emekli kurmay albay Ünal Atabay konuğum olacak, değerlendirmelerini alacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında X üzerinden, yani eski Twitter üzerinden Radyo Sputnik TR ve web sitesinde sağ üst köşedeki kulaklık sembolünden canlı yayınları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Sputnik Telegram kanalı, Sputnik Türkiye'ye katılırsanız da hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar program bitince. Oradan kaçıranlar rahatlıkla programı tekrardan takip edebilirler, dinleyebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, bugün tabii programa biraz 67. gününde 40 günden itibaren artık sıcak çatışma evresi bitti ama dikkatler Hürmüz'de. Hürmüz'de dün oldukça sıcak saatler yaşandı. Haftaya tabii henüz bir ikinci tur görüşmeler söz konusu değil. Dün özetlemiştim size İranlıların 30 Nisan'da Amerika'ya yaptıkları iki aşamalı bir teklif var. Amerikan tarafına Pakistan üzerinden iletmişlerdi. Amerika'da yanıt verdiği belirtiliyor ama yanıtın içeriğine dair pek bir şey yayınlanmış değil. Yani ortada bir takım taslaklar dolaşıyor. Fakat Donald Trump'ın şimdiden Amerikan ve İsrail medyasında İran'ın tekliflerini reddettiği bilgileri var. Tabii Hürmüz ablukası ve tekrardan Amerika İran'ı vuracak mı vurmayacak mı diye hepimiz papatya falları açarken Hürmüz üzerinden bir tırmandırma söz konusu. Donald Trump dediğim gibi haftaya Hürmüz'de özgürlük projesiyle başladı. Amerikan ordusunun Hürmüz'de bir takım müdahalelere hazırlandığı, ama nasıl olacak bu müdahaleler? Eskortluk, tanker kurtarma, insani yardım, yani kötü İran, biz de işte tankerleri, sivil tankerleri kurtarıyoruz teması üzerinden İran'a savaş açılması vesaire, savunma hakkı, bunlara tabii ki değinilmiyor. Dün aktarmıştım, Özgürlük Projesi adını veren Donald Trump tabii CENTCOM'da gemiler, uçaklar, 15 bin personelle doğrudan operasyonlara başlayacak diye. Tabii İranlılar da dün Amerika'yı uyardılar. Hürmüz'de kendi koydukları kuralların, karasuları kendi koydukları kuralların geçerli olduğunu ve kuralların ihlali halinde güç kullanacaklarını duyurdular. Hatta haritayı aktarmıştım size. Bu haritayı bu arada yenilediler, tazelediler ve genişlettiler. Birazdan aktaracağım. Tabii dün 4 Mayıs benim dikkatimden kaçmış. Aslında görseli de görmüştüm. Bu nedir olmuştum doğrusu ama meğer Amerika'da böyle şeylere, Amerikan toplumu popüler kültürde çok düşkün biliyorsunuz. Yıldız Savaşları günü 4 Mayıs öyle bir şeymiş. Beyaz Saray X hesabından Donald Trump'ı cebinde minik bir Jedi Grogu filmi seriyi izlemişler. İzlemiş olanlarınız Mandalorian savaşçılarını bilirler. Trump'ı Mandalorian maskesi elinde, cebinde küçük Grogu'yla, ben de hayranım bu arada. Neyse, tasvir eden bir paylaşım. Güç gerektiren bir galakside Amerika hazır, işte yol budur. 4 Mayıs sizinle olsun gibi popüler kültür tabirleri, güç gösterisi vesaire. Tabii gece akşam geleceğim birazdan Hürmüz meselesine ama yine Beyaz Saray'da çarpıcı bir biçimde silah sesleri işitildi. Beyaz Saray'a giden yol Bağımsızlık Caddesi ile 15. Caddenin kesiştiği noktadan bir saldırganın vurulduğu, yaralanmış galiba, ufak tefek yaralanan bir çocuk da var. Bir alarm durumu oldu. Önemli tarafı şu tabii, İran savaşı devam ederken Trump'a yönelik sürekli bir takım girişimler gündeme geliyor. Beyaz Saray muhabirleri gecesinde otelde düzenlenmişti. Daha iki hafta bile geçmedi. Orada da bir silahlı saldırgan söz konusu olmuştu. Dolayısıyla Washington anıtı yakınlarında böyle bir olay yaşanması ortalığı karıştırdı. Acayip görüntüler tabii. Güvenlik, gizli servis gazetecileri işte bir briefing odasına tahliye ediyor, koşarak kaçışanlar filan, Amerika'dan böyle sıra dışı görüntüler geliyor. Tabii J.D. Vance başkan yardımcısı onun konvoyunda bölgeden geçmiş ama henüz böyle hani birileri hedef alındı demiyorlar. İki haftadan kısa sürede ikinci güvenlik vakası tabii Amerika'da tartışılıyor. Tam da dün Hürmüz'de sıcak saatler yaşanmışken dün akşam Amerika'dan böyle görüntüler de geldi. Şimdi tabii dün Hürmüz'de olup bitenleri ben size aktarmaya çalıştım. O öyle diyor, bu böyle diyor diye. Hakikaten de tuhaf bir durum var. Akşamüstü ben yayına girdiğimde ilk haberler gelmişti aslında. İran iki Amerikan savaş gemisinin Boğaz'a girmeye kalkıştığını ve iki füzeyle hedef alındığını, uyarı ateşi olduğunu söylüyorlar. Hatta devlet televizyonu daha sonra bunun görüntülerini de füze atışı ile ilgili fırlatma görüntüleri de yayınladı. Ama CENTCOM tabii bunu yalanladı. Fakat bu destroyerlerin geri döndüğü, Hürmüz'ü delmeye çalıştıkları iddialara göre bir tanesi de içeri girmeyi başarmış ama açıkçası bunu konfirme eden, doğrulayan herhangi bir şey de görmedim. Ama Amerikan tarafı ısrarla ilerleyen saatlerde iki ticari geminin de Hürmüz'den geçtiğini, Amerika bayraklı gemilerin dile getirdiler. Savaş gemilerinin Hürmüz'ü geçip Basra Körfezi'ne girdiğini ve görev yapmakta olduğunu iddia ediyorlar. Aynı zamanda da ticari gemilerinden ikisinin de geçtiğini söylüyorlar. Bugün itibariyle Danimarka merkezli denizcilik devi Maersk'in ilk defa bir Alliance Fairfax isimli gemisinin Amerikan askeri varlıkları eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddiası da düştü. Hakikaten başardı mı bir tanker bilmiyorum. İranlılar öyle bir şey yok diyorlar ama Amerikan tarafından böyle haberler geliyor. Aynı zamanda tabii bir takım botlar meselesi gündeme geldi. Küçük botlar, tabii İran'ın öyle gelişmiş bir donanması yok. Zaten coğrafyasını kullanarak kuvvetlerini geliştiriyor. Yani köhne bir 60'lardan kalma bir donanması vardı ama devrim muhafızları ordusunun da ayrıca daha çok küçük botlar, denizaltılar, yani bölge koşullarına uygun. Hani Trump yok ettik diyor ama zaten yok ettikleri donanma öyle çok da Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette kafa tutabilecek bir donanma değil. Şeytan ayrıntılarda gizli denebilecek bir durum. Şimdi dün bir de CENTCOM Hürmüz'den geçen gemilere İran botlarının saldırdığını, bunlardan 6'sının imha edildiğini iddia etti. Tabii İranlılar da bunu yalanlıyorlar. Tam tersine Amerikalıların sivil tekneleri hedef aldıklarını ve 5 kişiyi öldürdüklerini söylüyorlar. Şimdi tabii kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, biraz tabii geçtiğimiz 67 gün boyunca kimin yalanları ortaya serildi bunu düşünerek yalancılık mumu yatsıya kadar yanar nihayetinde bir şekilde. Aslında Amerika'nın yalan olmasa bile bir tutam doğru, üç tutam çarpıtma hepsi ortaya serilmişti. Üstlerde çok bir şey yok demişlerdi, hasarı küçümsemişlerdi. Sonunda hakikaten çok büyük oldu, ortaya çıktı. Uçak düşmedi dediler, ya da hiç öyle İran'ın uçakları yok dediler. F-5'in kuvvetli üst bombaladığı ortaya çıktı. Yani aslında Amerika'nın pek çok yalanında yakalandı. Dolayısıyla artık kime inanırsanız. İşin bir de tabii Birleşik Arap Emirlikleri dalgası oldu. Akşamüstü akşam saatlerinde burada da tartışmalar ve farklı anlatılar var elbette. Dün ben yayındayken işte Dubai'de sirenler çalmaya başlıyor cep telefonlarından, güvenli binalara gitme, işte açık alanlardan uzak durma. Kısa süre sonra tehdit sona eriyor, ancak 4 kere tekrarlanmış anladığım kadarıyla bu tehdit. Birleşik Arap Emirlikleri tabi İran'dan 4 seyir füzesinin tespit edildiğini, 3'ünün karasular üzerinde önlendiğini, birinin de denize düştüğünü duyurdu. Ama daha sonra akşam saatlerinde Hürmüz tarafında değil, öbür tarafta açık deniz tarafında kalan önemli Fücere limanında İHA ile bir saldırı ve yangın görüntüleri yansıdı. Görüntüler de geçildi bu arada petrol rafinerisi bölgesinde. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı İHA'larla bir çatışmalar olduğunu söyledi. Bir de yakınlarda bir Abu Dhabi ulusal petrol şirketine ait boş bir tankerin SİHA'larla hedef alındığını söylediler. Baraka isimli bir tanker söz konusu. Yani işin Amerikan güçleriyle kapışmaz veçesinin yanında bir de Birleşik Arap Emirlikleri odaklı bir çatışma gündemi doğdu. Tam da Trump'ın özgürlük projesi açıklamasının hemen ardından gelmesi tabii ki dikkat çekici. Bu arada bir Güney Kore gemisi, Namu gemisinin de Dubai kentinin açıklarında yandığı bilgisi Birleşik Krallık Denizcilik Ofisi tarafından açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söylüyor. 3 Hindistan vatandaşının tabii bu Fücere'deki saldırıda yaralandığını da duyurdular. İran'da açıklama yaptı. Bir yetkili, bir yalanlama ama aslında El Cezire televizyonunda bu saldırıyla İran'ın ilgisi olmadığı, Amerika'nın sahte bayrağı olduğunu dile getiren İranlı bir yetkili, onun dışında bir başka yine İranlı yetkili olduğunu zannettiğim, belki de aynı yetkilidir. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef almak gibi bir niyetinin bulunmadığı ama tabii olaylardan Amerika'nın askeri maceracılığının sorumlu olduğunu, Amerikan tarafı sorumlu, yani Amerikalılar bu girişimlerde bulundukları için bunlar oldu. Bu dolaylı bir üstlenme anlamına da gelebilir aslına bakarsanız. Tabii ABD'li devlet adamlarının diplomasi için güç kullanma gibi çirkin davranışlara son vermesi gerektiği gibi ifadeler de var bu İranlı yetkilinin açıklamasında ve dünya çapında tüm ülkeleri etkileyen, ekonomileri etkileyen hassas bir petrol bölgesinde bir askeri maceracılık bunun son bulması gerektiği de yer aldı. Tabii Fücere terminali önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hürmüz Boğazı'na atlayan tek boru hattı ve tabii alternatif bir güzergah. Normalde 1,5 milyonluk milyon varil ham petrolün geçtiği bir kapasitesi var ama arttırılabiliyor. OPEC artı grubundan ayrılmıştı Birleşik Arap Emirlikleri. 1,8 milyon varile çıkarılabilir deniyor. Bir başka güzergah da tabii Suudi Arabistan'ın Yanbu'ya çıkan hattı, Doğu Batı boru hattı, ama daha kapasiteleri sınırlı tabii. Hürmüz'ün yerini alabilecek değiller. Kısmen bir alternatif yaratıyorlar. Dolayısıyla İranlılar hedef almış olabilirler yorumları da var. Sahte bayrak diyenler de var tabii ki. Hangisi doğru bilmiyorum. Bu arada bir de İran'la bağlantılı bir hacker grubu var, Hanzala. O da Fücere Limanı'na düzenlenen bir siber saldırının sorumluluğunu üstlendi. Yani bütün bunlar olurken bir de siber saldırı gerçekleştirilmiş. Ve burada da devrim muhafızlarıyla koordineli eş zamanlı yürütüldüğü bu durumda İranlıların hakikaten hedef aldığı sonucunu çıkartabiliriz. Benim ilk aklıma gelen sahte bayrak operasyonuydu ama bu açıklamalar başka bir şeye işaret ediyor. Belki detaylar daha sonra ortaya çıkar. Evet, tabii Amerikan ordusu şu anda bir yönlendirme kılavuz gemilerle ilgili yayınlamış durumda. Özgürlük projesi devrede Hürmüz'ü ısıtıyor diyebiliriz rahatlıkla. Abluka kalkmadan masaya oturmam diyor İranlılar ve Trump yönetiminin bunlara verdiği yanıt, Hürmüz'ü açmaya çalışan kahraman Amerikalılar teması, anlatısını işliyor. Dün gece Amerikan donanması bir direktif ya da kılavuz, nasıl ifade ederseniz, yayınladı. Bir trafik ayrım şeması ve gemilere, tankerlere güneydeki Umman karasuları üzerinden, yani kuzey tarafı İran tabii, Larak adası, İranlar oradan yönlendiriyorlar. Bunun karşısında hemen karşı kıyısı, çok dar bir boğaz tabii ki burası. Yalnız tehlikeli tabii bu, yani trafik hacmi, seyir güvenliği, bunlar da etkili. Amerika'nın uyarısı ne kadar işe yarayacak onu doğrusu kestirmekte zorlanıyorum. Çünkü mayınlar da var burada. Ürdün kıyılarına yakın seyredip en iyisini umun. Yani mayına çarparsa ne yapacak Amerikalılar? Tankerleri Umman kıyılarına yakın yerlere yönlendiriyorlar ama ya başlarına bir şey gelirse, sorusu tabii ortada. Bütün bunlardan sonra dün İran yayınladığı haritayı da genişletti. Güney ve batı sınırları net bir biçimde tanımlanmış gözüküyor. Keşm Adası'nın batı ucu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmül Kayveyn Emirliği arasında, güneyde de Mübarek Dağı ile Fücere Limanı arasında bir çizgi çekiliyor. Evet, yani buralarda kontrol bize diyor İranlılar. Tabii Donald Trump da bütün bu sıcak gelişmelerden sonra yine İran seanslarına başladı. Fox News televizyonuna Amerikan donanması ya da ticari gemilere eşlik eden ABD askeri unsurlarına herhangi bir saldırı olursa çok ağır sonuçlarla karşılaşacak İran diye açıklama yaptı. İran'ın yeryüzünden silinebileceğini söyledi. Bu kadar kocaman bir ülkeyi yeryüzünden nasıl silecek Amerikalılar, doğrusu kestiremiyorum. Daha önce de benzer tehditleri olmuştu tabii Donald Trump'ın. Askeri varlıklarını arttırdıkları, her yerde dünyada kaynakları olduğu, ekipmanları olduğu, hepsini kullanabiliriz, gerekirse kullanacağız dedi. Tabii Trump'ın açıklamalarında dünkü olaylarla ilgili bir takım bilgiler kafa karıştırdı. Bir Güney Kore kargo gemisi dahil bir takım tarafsız ülkelerin gemilerinin hedef alındığından yakında, hani İranlar kötüler demek için Güney Kore'nin de gelip bu göreve katılma vakti geldi. Güney Korelileri de Hürmüz Boğazı'nı açmaya çağırmak bağlamında kullandığı anlaşılıyor. 7 küçük tekneden bahsetti. Sonra sayısını 8'e çıkarttı. Bu arada tabii ki 7 değil, CENTCOM'un açıklaması benim gördüğüm 6 var. Hatta İranlar 5 tekne var. 5'inde Amerikalılar vurdu diyorlar. Dolayısıyla bilgiler birbirini tutmuyor. Tabii Donald Trump mini bir savaş yaşadıklarını İran'la bu sefer mini savaş olarak nitelendirdi. İran'a saldırıların doğru yönde bir adım olduğunu savundu. Daha önceki Amerikan yönetimleri adım atamadı, ben yaptım dedi. Ve şu anda kongreye yetkisi tartışmalarını da dün aktarmıştık. Biz zaten mini bir savaş içerisindeyiz, ben öyle adlandırıyorum. Uzun sürmeyecek dedikten sonra en son Air Force One uçağında gazetecilere 2-3 hafta kadar alacak gibi bir açıklaması var. Öyle Vietnam'da, işte Irak Savaşı'nda, Afganistan'da yürütülen gibi böyle uzun bir savaş olmayacak. Çok hızlı hareket ediyoruz, çok da iyi gidiyor. Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silaha sahip kişilerden kurtulmak için. Orada kendisi tabii, aslında kendisini tarif ediyor İran'dan ziyade, ama neyse. Ve savaş sona erdiğinde de fiyatlar, petrol fiyatları düşecek. Öyle dedi Donald Trump. Hatta bunların bir kısmını Air Force One'da söylüyor, bir kısmını orta ölçekli işletmelerle Beyaz Saray'da toplantı yapmış. 8-9 yıl sonra görevden ayrıldığında bir takım avantajları kullanabileceğini söylüyor. 8-9 yılda Trump'ın görev süresi yok tabii. Herkes görev süresini uzatıyor, karambolde diye takılıyor. Evet, bugün Savaş Bakanı, ben yayına girerken ilk açıklamaları gördüm. Hepsine hakim değilim ama Genelkurmay Başkanı ile birlikte basın toplantısı yapıyorlar. Trump da sosyal medya hesabından yapacaklar diye duyurmuştu. Pitexed'in Amerikan ordusunun bölgede bulunma amacını deniz ticaretini korumak olarak sunması karşısında hakikaten insanın dudakları uçukluyor. Tabii iki Amerikan ticari gemisinin boğazdan güvenli biçimde geçtiğini, yolun açık olduğunu, yani biz açtık diyor. İranların utanç duyduklarını, evet yani bu tabii destroyerlerle bir giriş hamlesi yaparken iki Amerikan ticari tankeri çıkmış olabilir gerçekten. Zannedersem bunu söylemeye çalışıyor. Evet, böyle bir kaçak yaptı Amerikalılar, yani daha önce de bir girme hamleleri olmuştu. İslamabad'da masaya oturmuşken yapmışlardı. Bu sefer masa yokken pazartesi Trump'ın açıklamasından sonra bir hamleyle, belki de iki tanker, ama geçen haftalarda 600 tanker deniyordu. Ben en son Amerikan medyasında gördüm, 2000 tankerden bahsediyor. Yani 2000 tankeri birden nasıl böyle her seferinde böyle işler yapıp ikişer ikişer kurtarmaya kalkarlarsa bu iş tabii 2 haftayı aşar. O yüzden hani büyük özgürlük projesi biraz komik kaçıyor. İranların dikkatini çekip karambolde ateşkesi tehlikeye atıp ikişer ikişer tanker mi kaçıracaklar bilmiyorum, biraz öyle acayip bir şey. Tabii Amerika'da Şahinler de konuşuyorlar. Lindsey Graham en savaş yanlısı, aşırı sağcı faşist, Ukrayna konusunda da gerçekten inanılmaz söylemleri var Lindsey Graham'ın. Ateşkesi, yani kendilerinin girişimi ihlal etmiyor, ablukaları ihlal etmiyor, İran ihlal ediyor. O yüzden de İran'ın yeteneklerini ve deniz seyri sefer özgürlüğüne müdahalesini daha da azaltmak ve bölgeye büyük zarar vermesini önlemek için sert bir darbe indirmeliyiz. Yani bütün bunlar İran'ın karasularında oluyor tabii ki. Düşünün, bu adamlar o kadar kibirli ki kendi ülkenizin karasularıyla ilgili size böyle ifadeler kullanabiliyorlar. Evet. Şimdi tabii Batı medyasında biraz işler karışık, hem bilgiler de karışık, öyle diyelim. CENTCOM tabii Hürmüz'de bir savaş özgürlük projesi nedeniyle savaş durumu almış vaziyette. Hava kuvvetleri de çalışıyor donanmanın. Tanker ve nakliye uçakları Hürmüz, Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan en yoğun da Birleşik Arap Emirlikleri ve Hürmüz üzerinde uçmaya çalışıyorlar. CENTCOM bir şov da yaptı bu özgürlük projesi bağlamında. İki uçak gemisinden havalanan Süper Hornet uçakları Umman Denizi'nde işte George H.W. Bush da var. Tabii oradan 60 uçak var efendim. Ellerindeki varlıklar, Seahawk'lar efendim, Apache helikopterleri, özgürlük projesini biz böyle uyguluyoruz gibi bir şov. Bugün yalnız uçuş izleme verilerine bakılırsa Basra Körfezi üzerinde uçarken bir KC-135 ağır ikmal uçağı döndü. Bilmiyoruz ne olduğunu, başına ne geldiğini. Katar'a ulaşmaya çalıştığı, daha sonra sinyalinin kaybedildiği, belki de kaybettiler, düşmüştür. Şu ana kadar ben tabii düştü düşmedi doğrulaması görmedim ama tabii CENTCOM tam da şov yaparken bir KC-135'in başına iş geldiyse tabii komik olacak durum. Evet, Batı medyası ne yazıyor? Tabii Axios haber sitesi Trump'ın boğazları bu operasyonla zorla açma kararının savaşın yeniden başlaması tehlikesi getireceğini, Amerikalı yetkililere dayanarak Trump'ın ruh hali, yapmaya çalıştıklarına belki ışık tutar diye aktarıyorum. Amerikan ordusuna zaten her türlü hedefe saldırı izni verilmiş Axios'a göre. Sürat tekneleri vesaire hepsi bunlara dahil. Meşhur İsrail'e yakınıyla tanınan Axios'un muhabiri Barak Ravit'in haberi bu.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Artık Trump anlaşma yok, savaş yok, yani barış yok, barış anlaşması yok, savaş yok denkleminden sıkılmış Axios'a göre. Harekete geçmek istiyor, baskı uygulamak istiyor. Gemilerin boğazdan geçmesi için tam ölçekli bir askeri eskort planlamıyorlar. Ama bir şekilde mahsur kalan gemileri kurtaran iyi, hayırsever Amerikalılar tablosu çiziliyor orada. İranlılar bir şey yaparsa kötü adamlar olacaklar falan, tipik Hollywood muhabbetleri. Yani bir yetkili de demiş ki ya yakında bir anlaşma ulaşılabilir, bir anlaşmanın hatlarını göreceğiz ya da yoğun bir bombardıman. Hepimizin beklediği Trump'ın daha çok sert bir vuruş yapacağı İran'a. Ben söylüyorum, şimdiye kadar yanıldım ama bilmiyorum bundan sonra ne olacak. CNN televizyonu da Birleşik Arap Emirlikleri'nde olup bitenlerden sonra 24 saat içerisinde İran'a saldırıların yeniden başlaması, işte İsrail'de alarm durumu var. Birleşik Arap Emirlikleri de onlar. İsrail'in asker gönderdiği söyleniyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne, bir takım lazer sistemleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla gerginlik yine yüksek diyebiliriz. Bu koşullarda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı özgürlük projesini Trump'ın eleştirdi. Hürmüz'de yaşananlar siyasi bir krize, askeri çözümün olmadığını açıkça ortaya koyuyor dedi. Pakistan'ın cömert çabalarını övdü ilerleme bağlamında ama Amerika'daki kötü niyetli kişiler tarafından yeniden çıkmaza sürüklenme riski bulunduğunu X hesabından paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde buna kattı ve özgürlük projesi çıkmaz projesidir dedi. Tabii aynı zamanda baş müzakerecilik yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da X hesabından paylaşım yaptı. Seyir sefer ve enerji güvenliğinin abluka ile, Amerikan ablukası ile tehlikeye atıldığını, buna karşı duracaklarını söyledi. Tabii durumun bu şekilde sürdürülmesinin Amerika için dayanılmaz olacağını iddia etti ve biz oysaki henüz başlamadık bile dedi. Böyle bir durum var İran cephesinde. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve bütün bu dün yaşananlardan sonra dikkatler Suudi Arabistan'a çevrilmiştir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC artıdan ayrılma sürecinde daha önce tabii Afrika boynuzu, Yemen, Suudi Arabistan'da bir gerginlik yaşadığı herkesin bildiği bir gerçek artık. Yani işin petrol fiyatları, petrol tekeli bağlamında da, siyasi gelişmeler bağlamında daha çok İsrail Türkiye'lerle aynı çizgide gözüküyor. Fakat tabii bu dün yaşananlardan sonra akşam saatlerinde Suudi Arabistan'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Bir dikkat çekici olan birisi Suudi Veliaht Prensi'nin Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed'le telefonda konuştu, onu aradığı. Tam dayanışmasını ifade ettiği. Ayrıca Suudi Dışişleri açıklamasında İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırısının kınandığı görüldü. Bir başka açıklamada yine bölgedeki askeri tırmanıştan duyulan endişe beyan edilip Pakistan'ın arabuluculuk çabaları ve Hürmüz'ün yeniden açılmasına sağlanması vurgulandı. Evet, böyle dikkat çekici Suudi odaklı üç gelişme olduğunu altını çizmek gerekiyor. Bu arada Ankara'da Suudi Dışişleri Bakanı zannedersem bugün Ankara'da anlaşmalar imzalanacak. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan'ı ağırlıyor. Koordinasyon Konseyi toplantısı var. Aynı zamanda vize muafiyeti, vize serbestliği ile ilgili bir takım anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini görüyorum. Tabii Hürmüz krizi mutlaka görüşülecektir. Bugün gelen bir not olarak da bunu ileteyim. Ve İran Dışişleri Bakanı da yola çıkıyor ya da çıktı belki, Çin'i ziyaret edecek. Geçen hafta Pakistan, Umman, tekrar Pakistan, ardından Rusya'ya gitmişti devlet başkanı Vladimir Putin tarafından. Sıcak bir biçimde ağırlanmıştı. Bu hafta da Çin'e gidiyor. Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Böyle bir çerçeve var. Gördüğünüz gibi sıkıntılı Hürmüz'de. Dropsite ilginç bir site gerçekten. Analiz haberleri çok dikkat çekici. Oradaki iddia tabii yeniden bir İran'ın Amerika tarafından bombalama ve suikast dalgasına hazırlandığını aktarıyor. Trump'ın Hürmüz'deki askeri tehditlerinin artmasıyla birlikte. Aynı zamanda İran'ın abluka kaldırılmadan doğrudan görüşme masasına oturmayacağı bir İranlı yetkiliye dayanarak aktarılıyor. Trump'ın çatışmayı kışkırtmaya çalıştığı görüşü var. O yüzden yani Amerika'nın harekatlarının herkes aklına bu geliyor tabii. Meşrulaştırmak için bu özgürlük projesi yaklaşımı, hani sivil ticari gemileri siyasi pazarlıkta bir pazarlık aracı olarak Trump'ın kullandığı. İran tarafının Amerika'yı nasıl gördüğüne dair ifadeler tabii dikkat çekici. Hiçbir şekilde yani gündemini İsrail'den uzaklaştıramıyor. Dağınık, teknik uzmanlıktan yoksun ve kaos halinde bir yönetim olarak Amerikan Trump yönetimi tarif ediliyor. Tabii ablukanın İran üzerindeki etkisini Donald Trump'ın Amerika'daki neokonlar, onların çizdiği anlatı nedeniyle çok abarttığı ve hani deniz ablukası İran'ı zayıflatıp masaya oturacak diye düşündü ama yanıldığı, tam tersine aslında küresel ekonomiye etkilerinin ciddiliğini de küçümsediği görüşü hakim. Bir de tabii Wang Yi Çin'e gidiyor. Arakçı Çin'e gidiyor. Çin'de temasları olacak ve artık 10 gün kaldı. 14-15 Mayıs gibi Donald Trump'ın da Çin'e gitmesi bekleniyor. Hürmüz'de böyle sıcak çatışmalar, çatışmanın eşiğine gelinirken böyle bir ziyaret yapılacak. Ve hatırlatalım, dün çok kısa ifade edebilmiştim ama çok önemli tabii. Amerikan ordusu, Amerikan yönetimi, Hazine Bakanlığı içlerinde Hengli rafinerisi, en büyük petrokimya komplekslerinden birisi Çin'de, onların da dahil olduğu yerli rafinerilere yaptırım kararı aldı ve Çinliler bunu yanıtsız bırakmadılar. Çok çarpıcı bir açıklama geldi Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ve ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumak için Amerikan yaptırımlarının uygulanmasını yasaklama emri çıkarıldı. Yani Çinli rafinerilere deniyor ki daha önce Amerika ile iş yaptıkları için çekinen İran, Rus petrolü vesaire, onların bir kısmı İran petrolü üzerinden, bu yaptırımlar üzerine Çin yönetimi diyor ki yürüyün, istediğinizi yapın. Tam tersine, eğer Amerika tehdidiyle, bu yaptırımlar tehdidiyle bu ticareti yapmazsanız o zaman siz sorun, yasa dışı ilan ediyor Çinler. Bu çok önemli bir gelişme. Tam da Trump Çin'e gidecekken önemli bir mesaj Çin Halk Cumhuriyeti'nden diyebiliriz. Evet, göreceğiz tabii. Mayıs ortası, Mayıs sonları da sıcak geçecek. Trump 2-3 haftadan bahsediyor. Bu işi bitirmeden Çin'e nasıl gidecek? Ya da belki de gidebilecek mi tabii? Öyle bir de soru da ortaya atılabilir. Elbette petrol fiyatları, dünkü Hürmüz, Bae gelişmeleri sonrası $114'lara yükseldi. Tabii Amerika'da da etkileri var. Amerika'da galon başına $7, hatta Kaliforniya'da daha yüksek anladığım kadarıyla $9'ları öngören enerji uzmanları görüyorum. Yani altın eyalet deniyor biliyorsunuz Kaliforniya'ya. En son Hürmüz Boğazı'ndan geçen son tankerde benzin, dizel, uçak yakıtı 2 milyon varil yükle Long Beach limanına geçmiş. Bundan sonra oradan gelmeyecek. Tabii Amerika'da da petrol yok değil elbette, ama piyasalardaki karışıklık düşünülerek değerlendirilmeli elbette bu. Dikkat çekici bir uyarı geldi dün akşam bütün bu gelişmeler yaşanırken. Amerika'nın petrol şirketi Chevron'un yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Mike Wirth, Miken Endüstrisi'nde bir etkinliğe katılmış. Burada diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle piyasadaki petrol fiziken bitmeye başlayacak. Şimdi bu $114 ya da $100'ların üzerindeki değerler zaten fiziki petrol değeri değil. Brent petrol diye sürekli bakılan. Onlar $140-$150 bandında spot piyasada almaya kalktığınızda zaten $106-$110 petrol bulamıyorsunuz. Geçen hafta Amerikalı podcastçiler çok söylüyorlardı. Nerede görmüşler bilmiyorum ama Asya tabii etkileniyor bu durumdan. Chevron CEO'sunun da işaret ettiği gibi Sri Lanka $220 petrol almak durumunda kalmış. Dolayısıyla kağıt üzerindeki petrol fiyatlarında herkes yola çıkarak düşünüyor ama bir de fiziki petrol var. İşte Mike Wirth de, Chevron'un CEO'su da fiziki petrolün bitmeye başlayacağı uyarısı yapıyor. Ticari piyasalardaki arz fazlasının, gölge filolardaki petrolün ve ulusal stratejik rezervlerin emildiğine dikkat çekmiş. Fiziksel kıtlıklar görmeye başlayacağız. Talebin arzla uyumlu değişmesi gerek. Bu durumda ne olacak? Ekonomi yavaşlayacak, ekonomiler yavaşlayacak. 1970'lerdeki petrol krizlerine benzer ölçekte olabileceğini söylüyor. İlk etkilenecek olan, ki zaten başladı, Asya, ardından Avrupa. Tabii ki orada da bazı yerlerde başlamış durumda. Tabii Amerika petrol ihracatçısı ama etkilerin Chevron CEO'su Amerika'da da enflasyona dönüşerek vesaire hissedileceğini söylüyor. Sadece petrol değil tabii, Bloomberg haber ajansında Katar Enerji daha önce mücbir sebep ilan etmişti. Sıcak savaş sırasında LNG sevkiyatları Avrupa'yı ilgilendiriyor tabii. Süreyi uzattılar Haziran ortasına kadar. Allah kerim yani, zaten teslimatlar askıda. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tabii büyük bir kriz hali var bakarsanız. Turist sayısı 166 düşmüş, güvenli liman imajı yerle yeksan olmuş durumda elbette. Reklamcılık, lojistik, pek çok, sadece enerji meselesi değil, boş oteller, sessiz havalimanları tabii, ışıltılı haller Körfez'de yavaş yavaş tarih oluyor. Evet, yani parlak değil hiçbirimizin durumu. Trump'ın İsrail'le birlikte giriştiği bu macera bütün dünyayı rehin alıyor diyorum ya sürekli, hakikaten durumumuz böyle. Amerika bu arada borçlanma tahminlerini yükseltmiş. Hazine Bakanlığı 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin $79 milyar artışa gitmiş, $189 milyar çıkarmış. Düşük nakit akışını öne sürüyorlar. IMF'den uyarı var. Orada bu Miken Enstitüsü'nde IMF Başkanı Direktörü Kristalina Georgieva da konuşmuş. Chevron'un CEO'suyla birlikte. O da tabii eğer böyle devam ederse 2027 yılına kadar, o zaman varil başına, kağıt üzerinde olanı kastırıyor yine, $125 diyor. Bu durumda da tabii ki küresel ekonominin görünümü etkilenecek. En başta enflasyon her yerde yükselecek, istikrarsızlaştırma vesaire, her şey buna bağlı. Evet, böyle bir durum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu arada ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt bir karar taslağı daha hazırlamışlar. Geçen sefer de Hürmüz'ü açmak için hazırlamışlardı ama Rusya ve Çin saldırgan taraf. Amerika ve İsrail bütün bunlar dikkate alınmıyor diyerek veto etmişlerdi. Bu sefer de büyük olasılıkla veto bekliyor gibi gözüküyor. Burada tabii boğazları kapatma gerekçesi gösteriliyor. İyi tamam o zaman, yani Amerika, İsrail bir daha savaş açmayacaklarını garantisini versinler. Boğazlar açıktı zaten bu çatışmadan önce. Dolayısıyla taslağa şöyle bir baktım. Gerçekten çok acayip, yani bu koşullarda ne söylenebilir bilemiyorum. Evet, eski tabii işin yan cepheleri de var elbette. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in açıklamaları sosyal medyada, videoları da yansıdı. Amerikalılara diyor ki yani eğer bize yardım etmezseniz yardım etmeniz lazım. İsrail buradaki tek demokrasi, Amerika'nın sahip olabileceği en iyi müttefik uçak gemisi benzetmesi yapıyor. Eğer biz olmazsak Orta Doğu'daki cihatçılar, El-Kaide benzeri gruplar, IŞİD, Hizbullah, bunlar Amerika'ya gider. İkiz Kuleleri'nin saldırısı 11 Eylül tekrarlanır. Bu arada Suriye'de El-Kaide'yi ve IŞİD'i destekleyen İsrail'den başkası değildi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Çok komik bu adamlar gerçekten. Şimdi de radikal İslamcılar büyük şeytana, Manhattan'a, Kaliforniya'ya, Amerika'ya gelip nükleer balistik füzelerle gelecekler gibi laflar etmiş. Bunu söyleyen Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin bakanları değil. İsrail'de durumu değiştirmesi umut edilen muhalefetin temsilcilerinden Naftali Bennett efendim. Netanyahu tabii duruşması, yolsuzluk duruşması, rüşvet, dolandırıcılık, bunun duruşmayı erteletmeye çalışıyordu. Yalnız kabul edilmemiş talepleri güvenlik gerekçesiyle. İsrail'de tartışmalar yok değil. Kimse İbranice medyaya fazla bakmıyor tabii ki ama bakanlar işte ekonomi, özellikle 95 milyar dolarlık bir savunma bütçesi İsrail için oldukça yüksek. Küçük bir ülke İsrail, zengin ama onlar için bile yüksek. Çok cepheli savaş durumu tabii ekonomiyi etkileyecek. Bir kısmının Kıbrıs'a kaçtığı, Suriye'de toprak alanlar olduğu çeşitli ajanslar aracılığıyla haberleri var. Bu arada iddialar var, onları da arada geçmeyeyim. Es geçmeyeyim. Tabii bu arada Lübnan'daki gelişmeler hala doğrudan masa kurulamadı ama Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun İsrail ile müzakereden geri dönüş olmadığını söylüyor. Müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını söylüyor. Amerikalılar bu ayarlamaları yapıyorlar. Yalnız Lübnan'da bu konuda bir mutabakat yok. Meclis Başkanı Nebih Berri Şii kanadı temsil ediyor. Doğrudan görüşmelere açıkça karşı çıkmış. Yani öncelik savaşı durdurmak, savaş durmadan müzakere olmaz diyor. Evet efendim, bir de Sumut filosu geçen hafta Girit açıklarında Yunanistan işbirliğiyle İsrail ordusu durdurmuştu. İki ismi de bir kısmı İstanbul'a geldi Girit Yunanistan üzerinden. Ama iki kişiyi teröristle alıkoydular. Onları ek gözaltı süreleri istiyorlar. İspanyol ve Brezilya vatandaşları. Filodan bazı kişiler bu arada 29 Nisan'daki baskından sonra yola devam kararı almışlar. Tabii ne zaman yola çıkacakları bilinmiyor ama hasarlar gideriliyor, hazırlıklar yapılıyor diyorlar. Evet, gelelim Avrupa Birliği meselelerine. Trump'ın otomotiv gümrük vergilerini %25'e çıkarma Avrupa'dan tehdidi, Avrupa Komisyonu, biz ilk defa karşılaşmıyoruz bununla, işte tüm seçenekler masada diyor. Tabii ABD ile geçen Temmuz'da bir yıl oldu, anlaşma imzalandı aslında. Amerikan malları gümrüksüz girecek Avrupa'ya, Avrupa malları Amerika'ya %15 gümrükle girecek, artı yatırımlar vesaire. Çok da Avrupa'nın aleyhine Ursula von der Leyen. Ama bu aleyhte olan anlaşma bir türlü onay almadı. Grönland krizleri Avrupa ile Amerika Avrupa Birliği arasında. Trump da dolayısıyla ondan şikayet ediyor. Ticaret anlaşmasını onaylamadılar bunlar diye. Zaten NATO Almanya'dan 5000 asker çekme. NATO dediğiniz, yani ben bazen şaşıyorum, üst düzey diplomatlar, işte Avrupa'nın uzun menzilli sistemleri yok, şimdi işte birlik çekilecek, Almanya'nın füze sıkıntısı olacak. Samimi mi bu tabloları çiziyorlar yoksa göz boyamak için mi diye şüpheleniyorum doğrusu. Amerikalılar çünkü İran yüzünden her şeyi Orta Doğu'ya yönlendiriyorlar nihayetinde. Trump yönetimiyle ortada bir sıkıntı olduğu kesin ama her şey bitiyor mu diye sorarsanız bence söz konusu değil. Kaldı ki NATO'nun %90 Amerika'dan oluşuyor. NATO şekillerinden ne yapacaklar zaten sorusu ortada. Bazıları özerk, büyük, Avrupa, 3. 4. güç vesaire diyorlar ama açıkçası ben çok da bunu gerçekçi askeri anlamda söylüyorum. Bulmuyorum tabii ki hala ekonomik olarak zengin Avrupa Birliği. Almanya'dan 5000 asker çekme meselesi, Atina'yı ziyaret etmiş Almanya Dışişleri Bakanı Johan Vadepul. Ve ya normal bunlar, çok da gereğinden fazla anlamda yüklemeyin. Hatta bizim için fırsat olur işte, her halükarda hallederiz. Yani militarizme zaten yönelmiş durumdalar, sorun değil demeye getiriyor. Kaya Kallas'ın Rusya'ya sitemi var. Ay biz size o kadar yaptırım koyuyoruz ama siz o yaptırımlara karşı olumsuz tutum alıyorsunuz. Ya adamlara yaptırım uyguluyorsun. Niye olumsuz alsınlar? Aklı selim davranmak ve Avrupalı yetkililerin çalışmalarına saygı duymakla saygı duyma talebinde bulmuş. Kadının IQ'sunun kaç olduğunu gerçekten merak ediyorum. Çok acayip bir kadın. Evet, Avrupalılar ne yaptılar dersiniz? Erivan'da partilediler diyebiliriz rahatlıkla. Görüntüler onu gösteriyor. Polonya'nın liberal lideriyle kalp sembolleri yapan bir Paşinyan, Macron'la La Bohème şarkısını söyleyen, davul çalan Paşinyan. Zaten adamın hafiften kafayı üşüttüğünü düşünmeye başladım. Son videoları hiç ayrı alamet değil. Böyle ekrana tıpkı Zelenski gibi sürekli bir takım TikTok şu bu videolarında komik ifadeler, şaklabanlıklar. Şimdi de Avrupalılara ev sahipliği yaparken yani Soros'cu renkli devrimle iş başına geldiğinde daha bir oturaklı bir adamdı ama hafiften bilmiyorum başına bir iş gelmiş olsa gerek son videoları karşısında ne oluyor bu adama sorusunu sormadan edemiyorum. Tuhaf tuhaf davranışlar. Azerbaycan'la ilgili açıklamaları var. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi bugün zannedersem. Trump'ın Trump

herhangi bir yerde herhangi bir şey kurabilir mi? Allah için yani. Çok acayip hayaller bunlar. Neyse. Paşinyan zaten tabii ki onların desteğiyle iktidara gelmiş bir isim neticede. Bir yandan da tabii Azerbaycan'la karşısında çok büyük, ağır bir yenilgi, ona rağmen başta olması şaşırtıcı. Artık barış, işte toprak bütünlüğünü tanıma vesaire. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmış. Tabii Türkiye Avrupa ülkesi değil, niye biz gidiyoruz Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, onu bilmiyorum. Ha, aday ülke diyeceksiniz, hep böyle sonsuza kadar adayız zaten. Evet. Tabii ikili ilişkiler, bir Ani Köprüsü restorasyon mutabakatı imzalanmış, fazla bir şey yok. Bugün de dediğim gibi AB zirvesi var ve çok mutlular. Macron çok mutlu. Ermenistan'ı Rusya'nın etkisinden çıkardık. Kimin etkisini soktuk? AB'nin. Köle, AB kölesi ülkelerisi. Kafkasya bu arada neresi? Avrupa neresi? Gerçi coğrafya olarak değil de her şey siyasi olarak konuşuluyor. Coğrafya siyaset bağlamını tamamen değiştirmiş durumdalar. Tabii Macron her zaman ülkesi Ermenistan'da etkili oldu diaspora üzerinden. Devlet yemeğinde mikrofonu eline alıp La Bohème'i söylemiş. Paşinyan da davulla eşlik etmiş kendisine. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma istiyoruz. Şımarık Macron Amerika ile İran bu işi halletsinler demeye getiriyor. Trump'tan bir daha zılgıt yiyebilir yani yakın zamanda. Bizim için net olmayan bir çerçevede hiçbir askeri operasyona girişmeyiz. Biz misyonumuzu oluşturduk diyor. Oluşturdukları misyon hiçbir işe yarayacağı yok tabii ki. Avrupa Birliği'nin ne misyon oluşturabilir yani. Neyse. Dediğim gibi böyle bir coşku, kalp işaretleri falan. Tabii coşkuyu bozan Slovakya Başbakanı. Ukrayna tarafı hala gaz transitini Zelenski yönetimi bırakmamış. Dolayısıyla 500 milyon euro zarar ettik. Biz de elektrik tedarikini başlatmayacağız diye açıklama yaptı Erivan'da. 9 Mayıs'ta Moskova'ya gidiyor tabii ki. Gazeteciler niye gidiyorsun, niye gidiyorsun diye sıkıştırıyorlar. O da siz yani ne diyorsunuz siz? Sonuçta 70 bine yakın genç Slovakya kurtulurken Nazizm'den hayatını yitirdi. Kızıl Ordu vardı, herkes oradaydı, herkes o zaman biliyorsunuz Sovyetler Birliği 15 cumhuriyetten oluşuyordu. Tıpkı Almanya'da Dachau kampına, toplama kampını ziyaret edeceğim gibi Moskova'ya gideceğim, meçhul asker anıtına çelengimi bırakacağım, Putin'le de bir görüşme yapacağım, hepsi bu diye açıklama yapmış. Bu arada tabii Paşinyan Zelenski'yi de ağırladı, aralarında İngilizce konuşuyorlar, çok komik, kırık dökük bir İngilizce. Bu arada ikisi de Rusça biliyor. Niye İngilizce konuştuklarını ben anlamadım. Galiba bir kompleks kimlik bunalımı yaşıyorlar. Kendilerini Avrupalı gibi İngiliz, Anglo-Amerikan dünyasının parçası hissetmeye çalışıyorlar. Aksi çünkü başka türlü anlamak mümkün değil. Dimitri Medvedev yorum yapmış bu konuda. Yani herkesin dikkatini çekiyor tabii. Videoya bakın yani. Erivan'da ikisi de Rusça'yı mükemmel derece. Zelenski'nin ana dili bu arada Rusça. Mükemmel derecede bilen iki beyinsiz Rus düşmanı kendi aşağılık duygularından dolayı birbirleriyle kötü bir İngilizceyle konuşmaya çalışıyorlardı. Her ne kadar bu durum kameralar için sahnelenmiş olsa da daha sonra dönüp tanıdık muhteşem ve güçlü Rusya dillerinde konuşmaya devam ettiler. Bu cahillere İngilizce sınavı yapmak için tek eksik olan şey Donald Trump ve J.D. Vance. Böyle demiş. Efendim bugün Romanya'da bu arada hükümet çöktü. Bayağı böyle ağır bir çöküş güvensizlik oylamasıyla. Başbakan İli Bolojan liderliğindeki hükümet ama çok detaylarına bakamadım. AB üyesi Romanya'daki ekonomik durum çok parlak gözükmüyor. Demek ki AB üyeliği ülkenize öyle çok da bir şey kazandırmıyor. Brüksel'deki bürokrasi eğer onların hoşuna giden işler yaparsanız sizi fonluyorlar. Yapmazsanız fonlarınızı kesiyorlar. ama tabii Romanya'da seçimlere de müdahale etmişlerdi. Rumen halkının tercihleriyle de çok ilgilendikleri düşünülemez. Yarın belki daha detaylarına bakabilirim. Bu hükümetin çökmesi yayına girerken gördüm. Ve Ukrayna krizi, Trump bir Salem News Channel diye bir kanala konuşmuş. Ukrayna toprak kaybetmeye devam ediyor. Biliyorsunuz zaten bu Biden 350 milyar doları gömdü buraya.
Zelenski bize agresif davrandı, biraz hileci bir adam demiş Zelenski için. Ben barışçı çözüm arıyorum demiş. Ayrıca eğer bizim Avrupalılar satın alıyorlar silahları bizden, bizim sattığımız silah

0: silahları olmasa zaten hiç devam bile edemez bu savaşa diye vurgulamış. Amerikalılar öyle diyor zaten. Dış yardım olmadan 2 gün ayakta kalamayacaklarını söylüyor. Demek ki birileri kullanıyor bu adamları tabii ki. Evet, 8-9 Mayıs ateşkes ilanı var. Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. Nazi Almanyası'nı mağlup etmenin yıl dönümü zafer bayramında Ukrayna'nın ateşkese uyacağını umuyoruz. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yapılan açıklamaları not ettik. Nedir bu açıklamalar? Zelenski diyor ki burada 9 Mayıs'ta Moskova'daki geçiş törenine Ukrayna İHA'ları da katılabilir. Tekdir ediyor açıkça. Ve Rusya Savunma Bakanlığı da diyor ki eğer kutlamaları bozmaya kalkışan suç planları gerçekleştirilirse Rusya Federasyonu Kiev'in merkezine misilleme amaçlı kitlesel bir füze saldırısı düzenleyecektir. Tüm bugüne kadar tüm imkanlara rağmen böyle eylemlerden kaçındık. Dolayısıyla zorlamayın elinizi. Ayrıca Kiev sakinleri ve yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarını da şehri terk etmeleri için uyarıyoruz demiş. Evet, nihayet böyle bir açıklama yapmışlar. Çünkü sürekli olarak sivilleri öldürüyorlar. Belgorod'da, Bryansk'ta İHA'larla hedef alıyorlar ve böyle şovlar yapıyorlar. Bu sefer yaparsanız böyle bir şey o zaman görürsünüz tepkisi geldi. Evet efendim. Şimdi bunun dışında aslında çok da fazla bir gündem kalmadı doğrusu. Latin Amerika'dan birkaç not aktaracağım. Küba ile ilgili dün konuşmuştuk. Küba'yı Trump'ın son tehditlerinin ardından Çin dışişleri de açıklama yaptı. Artık yeter, yaptırımları derhal kaldırın, ablukayı kaldırın, baskı zorlamaları durdurun, uluslararası hukuka aykırı bütün bu baskılarınız diyorlar. Brezilya lideri de Trump'la görüşecekmiş önümüzdeki hafta. Latin Amerika'dan da bu notlarım var. Evet, biz az sonra Sayın Ünal Atabay, uluslararası güvenlik uzmanı, emekli kurmay albay, Hürmüz krizini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda uluslararası güvenlik uzmanı, emekli kurmay albay Sayın Ünal Atabay var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Hakikaten İran Savaşı ile geçen bugün 67. gün, çok gergin bir dönem. Epeydir de konuşamamıştık sizinle. Neyse ki yakaladım sonunda. Çok sevindim bu arada. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Tam da tabii güvenlik durumu dün Trump'ın bu haftaya Hürmüz Özgürlük Projesi ile başladık. Böyle bir insani, yani bugün ben tam hepsine hakim değilim ama sanıyorum Amerikan Savaş Bakanı bir basın toplantısı yapacak. Orada bir takım açıklamaların ilk bölümünü gördüm. Amerikan ordusunun bölgedeki varlığı tankerleri kurtarmak diye sundu. Dün tabii çok sıcak saatler, bir takım hamleler yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz'e Amerikan destroyerlerinin girmesi, 2 tankerin çıkması, İranlılar yanıt verdiler. Ama sıcak savaş yok. Fakat her an değişebilir deniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son durumu? Özellikle sıcak gelişmeler, dünkü sıcak gelişmelerin sonrasında.
2: Şimdi tabii Ceyda Hanım, biliyorsunuz bir ateşkes ilan edildi. Dolayısıyla 40. gününden itibaren aslında başlangıçta taraflar buna riayet ediyor şeklinde görüldü. Fakat hemen akabinde kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bir abluka uygulaması devreye girdi. Şimdi bu tabii hem aslında ateşkesin bozulması anlamına geliyordu. Diğer taraftan yani müzakerelerin de bir taraftan sağlıklı bir şekilde yürütülmemesine de engel olacak bir hamleydi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka meselesi. Ama buna rağmen taraflar tabii İngiltere, biliyorsunuz İran'da kendi yani egemenliği altında olan bölgelerden ve Basra Körfezi'nden ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkışın kontrollü bir şekilde ve kendi denetimi altında olması gerektiğini ilan ettikten sonra durum daha da biliyorsunuz giriftleşti ve daha karmaşık hale geldi. Şimdi bu noktada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir hamlesi daha var. Ablukayı daha da güçlendirmek adına Hürmüz Boğazı'ndan, yani Basra Körfezi'nde bulunan gemilerin, öncelikle herhalde Amerika'ya ait olan Amerikan bayraklı gemilerin veya bandrolu gemilerin oradan çıkarılması meselesi var. Bir diğer aşama Hürmüz Boğazı'nın yine Amerika'nın söylemi ve iddiası, yani uluslararası seyri sefer güvenliğine açık şekilde buranın sağlanmasını temin etmek istiyorlar. Peki bununla ilgili pazartesiden itibaren, yani dünden itibaren böyle bir özgürlük projesi adı altında yeni bir eyleme geçildi. Şimdi bu yönde iki gemi de, siz altını çizdiniz, iki geminin de çıkarıldığı iddia ediliyor. İran bunun reddediyor, yalanlıyor vesaire. Şimdi mesele şu. Evet, bir savaş yaşandı 40 günlük. Arkasından bir ateşkes ilan edildi. Bir müzakere masası var. Arka kapı diplomasisi ilerliyor. Peki o zaman Amerika tarafından bakıldığında veya İsrail denkleminden bakıldığında bir barış görüşmesi için gerçekten istekli ve iradeleri var mı? Yoksa yeni bir çatışma ortamına, yeniden bir savaşa başlamak için süreci yönetme refleksi mi var? Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Bunu çok anlaşılamıyor bu nokta. Öte yandan İran tarafından baktığımız zaman da zamanı oynamak isteyen, zaman kazanmak isteyen, yani müzakereyi bir şekilde oyalama taktiğini de gütmek isteyen bir İran tarafı da var.
0: Evet.
2: Ve hal böyle olunca bunun karşılığında ne oluyor genellikle? Dondurulmuş bir savaş. Yani uzun süreli, hem ateşkes ortada var, çatışma yok, müzakere de olmuyor, bir barış da olmuyor ama bir sonraki çatışmaya tarafların hazır olmaya çalıştığı veya dondurulmuş bir savaş diye tanımladığımız bir sürece geçiriyor. Evet. Şimdi evet, bunu mu yaşayacağız? Onu bilemiyoruz. Evet. Ama burada kritik bir konu şu. Şimdi Amerika'nın söylemlerine baktığımız zaman veya sızan bilgilere baktığımız zaman kısa ve etkili bir yeniden saldırının başlatılacağını ifade ediyorlar ve altı çiziliyor bunun. O zaman önümüze şu çıkıyor. Bugünkü Savunma Bakanı'nın ifadeleri, Genelkurmay Başkanı'nın verdiği beyanatlara baktığımızda sanki bu ateşkesin tekrardan bozulacak 2 hafta, 1 hafta, 3 gün, 10 gün veya 15 gün her neyse ablukanın etkinliğini arttırmaya yönelik, ablukanın daha etkili bir sürece çekilmesini sağlamak amacıyla kısa süreli etkili bir operasyon yapılacağını işaret ediyor. Yani bunu anlıyoruz. O da önümüzdeki günlerde belki Çin görüşmesinden sonra olabilir bu. Çin'in görüşmesini belki de sıkıntıya sokmamak adına Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte böyle bir hamle yapmak istemeyebilir. Bunu erteleyebilir. Neden? Çünkü yani 10 gün sonra aşağı yukarı 15-16 Mayıs'ta, yanlış tarih söylemiyorsam, Çin'de görüşmesi var Trump'ın, eğer ertelenmezse.
0: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla burada böyle bir saldırı ihtimali var. Çünkü neden? İsrail'de bu 40 günlük savaştan tam tatmin olmuş, ikna olmuş durumda değil. Çünkü beklentilerinin karşılanmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla İsrail'in de Amerika'yı tekrar cesaretlendirip, ikna edip yeniden bir saldırı dalgasını başlatmak gibi bir irade ve inisiyatifin de konuşulduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde yeni bir çatışma dalgasının, bir saldırı dalgasının olabileceğine işaret ediyor bize. Evet.
0: Evet.
2: Şimdi, buyurun.
0: Şunu sormak istiyorum. Yani Amerikan yönetimi tabii burada askeri olarak, operasyonel olarak Hürmüz'ü açabileceklerine galiba hükmediyorlar. Yani dünkü gelişmelerde bir yandan bir kışkırtma, bir yeniden sıcak aşamayı başlatma, yani eğer öyle olursa, ya da belki başlatma ama içeri sızma operasyonu varmış gibi, sizin de aslında işaret ettiğiniz öyle bir izlenim edinmek mümkün, edinmemek mümkün değil. Ama Trump'ın vakti çok var mı? Yani orada herkesin en çok, siz hangi görüştesiniz merak ediyorum. Çünkü Trump yine çıktı, yine tehdit etti, 2-3 haftadan bahsetti. Bu işi uzatmanın faturası bakımından Amerikan ordusu da biraz zorlanıyor anladığım kadarıyla. Çok da yaklaşamıyorlar, yani onun dışına bir abluka koyuyorlar. Yani bu askeri açıdan çok da mümkün olmayan bir maceraya atılmış gözüküyorlar ve uzaması kimin işine yarar diye papatya falı bakıyoruz aslında. Amerika'nın yeteneklerinin yetmediği bir durum var gibi geliyor ama bilemiyorum, katılır mısınız? Yani çünkü bütün kıtasal durumu İran Boğazı kontrol ediyor. Kendi kara suları bu arada, uluslararası yol diyorlar ama yani İran kara suları tabii söz konusu burada. Amerika askeri olarak açabilir mi? Böyle bir imkan var mı sizce? Yapabilirler mi böyle bir şey? Ya da büyük bir askeri harekata mı girişmeleri gerekiyor bunu yapmak için?
2: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin hem küresel anlamda hem de kendi iç siyasetine yönelik olarak bir sıkışmışlığı var. Bu sıkışmışlığı Amerika Birleşik Devletleri etkili bir hikaye üretmek üzerinden bir arayış içerisinde. Yani kendi hem kamuoyunu tatmin edici hem de küresel anlamdaki o kendi jandarma görevini, küresel büyüklüğünü veya güvenlik şemsiyesine küresel anlamdaki o sahip olma duygusunu güçlendirip perçinlemek istiyor. Ve Amerika'ya yönelik kırılgan o yani güvensizliğin sağlandığı 40 günlük savaşın yarattığı Amerika'nın, hani o büyük Amerika değil, Amerikan gücü kendi gücünü, potansiyelini kullanamıyor. Amerika artık dünyada bir güvenlik şemsiyesi oluşturacak, bunu sağlayabilecek yetkinliğini kaybetmiş diye yapılan tartışmaları kendi tersine çevirmek istiyor. Dolayısıyla burada bu 40 günlük bir süreç buna yeterli gelmedi. İsrail de bunu sıkıştırıyor. Dolayısıyla yeni bir kısa bir hamleyle, hadi ben şöyle diyeyim, bu negatif Amerika üzerindeki bakışı tersine çevirmek isteyen bir yaklaşım var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi bu da savaşı tabii ki ikinci bir dalgayı tetikleyen veya cesaretlendiren bir olgu oluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Körfez'e tabii ki yani Basra Körfezi'ne ben böyle girebileceğini düşünmüyorum. Yani girmelerine de ihtiyaç olacağını da düşünmüyorum. Çünkü hem buranın coğrafi durumu, tabii İran'ın oraya her an etkili bir tehdit üretme kabiliyeti. Çünkü coğrafyası İran'ın buna bu imkanı bahşediyor.
0: Evet.
2: Oradaki işte coğrafyanın dağ silsilesinin yapısı, topografik yapı vesaire İran'a avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir mermi yağmurunun, bir füze yağmurunun, drone yağmurunun altına Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ne girip gemilerini riske atacağını ben düşünmüyorum. Ama Basra Körfezi'nin dışından yani Hürmüz Boğazı'nın çıkışından, yani Arap Denizi'nden, Umman Denizi bölgesinden zaten etki üretmeye çalışıyor. Kara meselesi, kara operasyonu konusu ayrı uzun bir konu. Ama bu tür söylemlerden başka bir şey var. Acaba İran'ın içerisinde sivil halka, yani bu karşı duruş gösterecek olan gruplara yönelik bazı silahların verileceğini söylüyor. Bakan ve Genelkurmay Başkanı söylemleri arasında bu var. Yani muhalif gruplara,
0: evet,
2: silah ulaştırılması meselesi var. Bu silahların ulaştırılması demek içeride silahlı bir isyan başlatmak anlamına gelir. Bu ne kadar İran içerisinde gerçekçi olur veya mümkün olur, bu da ayrı bir tartışma konusu ama böyle bir niyetlerin olduğu veya gayretlerin olduğu konusunda işaretler alınıyor, anlaşılıyor. Evet. Eğer böyle bir durumda acaba bu uçar birlik görevleri için getirdikleri hava indirme birliklerini İran'ın kritik noktalarında bir faaliyet mi planlıyorlar? O da ayrı bir tartışma konusu. Onu belki üzerinde başlıca konuşulacak hususlardan birisi olabilir. Yani ayaklanma, olası bir ayaklanmayı desteklemek için kritik noktalara yönelik bir operasyonel faaliyet arayışı mı var? Yani bu kendi söylemleri üzerinden çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Bu da olabilir. Evet, buyurun. Evet.
0: Ya tabii sonuçta İsfahan yakınlarında perde arkası biraz faciaya dönmüş gibi gözüken bu yani tek bir pilotu kurtarmak için 12 hava aracı işte pek çok yani tartışma var tabii. İsfahan yakınlarında da olduğu için oradan bizi uranyum zenginleştirme çalmak için kalkıştıkları ve yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları iddiaları tabii biraz da Ünal Bey tabii insanlar şeye bakıyorlar hani hiçbir şey olmadı, İran bitti söylemlerin hiçbiri doğru çıkmadı hani kim yalan kim daha çok iki tarafta yalan söyleyebilir elbette ama insan yalanları ortaya çıkanları daha çok bir daha inanmakta zorlanıyor elbette. Dolayısıyla geçmişte böyle şeyler olunca tekrar büyük bir risk haline gelebilir mi diye. Şimdi Kürtler silahları çaldılar söylemleri gördüm ben mesela. Ona da çok güldüm doğrusu. Enteresan bir resim oluşuyor. Peki şunu soracağım. Yani burada müzakerelerde bir tuhaf değil mi? Pakistan tabii bu işe kolları sıvadı ama Amerika anlaşma yapmak istiyor mu yoksa istediği kapitülasyonu mu İran'ın? Yani ortada gerçekten bir sorunu çözmek bağlamında söylüyorum. Diplomasi masasında bir çözüm üretmek bu böyle bir niyet var mı? Yoksa bir oyun mu oynanıyor? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu gelişmeleri?
2: Şimdi Ceyda Hanım bu Kürtler silahları çaldı meselesinden isterseniz başlayalım.
0: Evet tabii.
2: Şimdi oradaki silahlı gruplara Amerika'nın İran'ın içerisindeki muhalif gruplara silahları ulaştırmak için bir silah teslim edildiği iddia ediliyor. Silahlar verildiği. Bunları da Kürtlerin oradaki silahlı Kürt grupların yani İran'dakilerin bu muhalif sivil gruplara diğer ülke içindeki gruplara iletmediğini, o silahları çaldıkları, vermedikleri, yani el koydukları iddia ediliyor. Hani vermek için aldık ama vermediler gibi. Şimdi bu başka bir tartışma konusu. Bunu onun için tamamlayıcı bugün açıklamalarda bu kelime tekrar gündeme geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gerçekten İran'a operasyonu kendi stratejik çıkarları için mi? Yoksa İsrail'in stratejik çıkarları ve İsrail'in Orta Doğu'daki yeni güvenlik mimarisindeki konumlanmasını kolaylaştırmak için mi bir operasyonun parçası? Şimdi burada esas üzerinde durulması gereken konu bu. Ama benim baktığım zaman gördüğüm İsrail'in öncelikle güvenliğini ve onun yeni Orta Doğu güvenlik mimarisinde konuşlanmasını, sahanın bu maksatta şekillendirilmesini ve İran'ın İsrail'e yönelik ölümcül bir tehdit olma vasfını onlar tarafından ifade edileni söylüyorum. O vasfını ortadan kaldırmak. Yani yaşamsal bir tehdit olarak görüyorlar İran'ı. Bir nükleer silah işte elde ederse vesaire. Tabii İsrail'in o küçük coğrafyasından çıkarılıp tasfiye edilebileceğini, bir güvenlik meselesi haline dönebileceğini düşünüyorlar. Şimdi evet, yani bu duruma böyle bakmamız gerekiyor. Tabii şimdi öte yandan tabii görüşmeler bir taraftan devam ediyor, müzakere meselesi, ama bu müzakereyle ilgili Çin'in de etkili bir, masanın dışında olmasına rağmen etkili bir aktör olarak Çin'i de burada görmek gerekiyor. Arakçı biliyorsunuz bugün Çin'e gitti. Trump görüşmesi öncesi İran'ın kırmızı çizgilerini veya taleplerini, olmazsa olmazlarını İran kendisi açısından Çin'le paylaşacağı anlaşılıyor. Belki Çin'in de burada bazı çizgileri İran'a yönelik olabilir. İran'ı ikna edebilecek olan güçlerden birisi de Rusya'nın yanı sıra Çin. Dolayısıyla burada Çin'in İran'ı yeni bir formüle edecek ikna girişimleri, görüşmeleri olabilir bu görüşmede.
0: Evet.
2: Bunu Trump'la da muhtemelen görüşecek, konuşacaklar, paylaşacaklardır. Aslında Çin burada Pakistan'dan sonra, siz o sorduğunuz için söylüyorum.
0: Evet.
2: Pakistan'dan sonra fiilen masada arabulucu olmasa da etkili bir arabulucu ve Çin'i İran'ı ikna edici, Amerika'nın da bakışını, stratejik bakışına etki eden bir aktör olarak şu anda
0: görmek lazım.
2: Görünüyor. Görmek lazım.
0: Evet.
2: Buyurun.
0: Evet, kusura bakmayın, demin kedi kablolarla oynadığı için bir an kesinti oldu ama hemen döndüm, ben duydum sizi, öncelikle izah edeyim. Şimdi tabii şunu da sormak istiyorum, Çinliler de aslında tabii onların da enerjisi kesiliyor dediğiniz gibi, bu işte daha aktif olma için sebepleri de var elbette. Amerika İran petrolü alımı için yaptırım uyguladığında hafta sonu Çin Ticaret Bakanlığı Amerikan yaptırımlarını yasaklama kararı aldı. Çok çarpıcı, yani yaptırımları şirketler uyguluyorsa onları men ediyor yaptırımları uygulamaktan. Dolayısıyla bir karşı hamle gibi geliyor hakikaten Çinlilerin. Burada ama diyorsunuz hani diplomatik açılım için hem Trump hem İran'a bir şey getirebilir. Yani farklı belki bu işin teskin edilmesi için getirebilir. Ya doğrusu iki yaka pek bir araya gelmiyor Ünal Bey. Onun için bu kadar bize ısrarla soruyoruz. Hani buradan nasıl bir anlaşma çıkar, kestirmek güç. Son olarak bölge bağlamında, yani bir tek ekonomiden mi görmek lazım? Bölge güvenliği açısından bu yaşananlardaki tedirginlik verici hususu nasıl anlamak lazım? Bir de onu sorayım son olarak size.
2: Yani şimdi tabii bu Hürmüz meselesi aşılamadığı sürece küresel etkisi devam edecek. Yani bu ekonomik, ticari anlamda herkesin cebine etki edecek şekilde sürece benziyor. Fakat bunun aşılması yönünde bir taraftan da Körfez ülkelerinin gayreti var. Yani Arabistan başta olmak üzere işte Yanbu üzerinden bir çıkış yolu arıyorlar. Birleşik Arap Emirliği Fujairah üzerinden çıkış yolu, yani Körfez'e bağlı olmadan karadan işte demiryolu, karayolu, boru hatlarıyla enerjiyi aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir arayış da var. Belki bu kısmen bir kurtarıcı gibi olsa da ama tabii tam %20'lik o barajı şu anda aşmaları mümkün değil. Dünya enerji %20 arzı yakalamaları mümkün görünmüyor. Yarısı belki görünüyor. Öte yandan İran'da bir taraftan Çin'e demir yoluyla işte Türkmenistan üzerinden, Özbekistan, Kazakistan üzerinden giden bir demir yolu hattıyla bazı enerji sevkiyatı yönünde gayretleri olduğu bilgileri var. Şimdi bu da tabii ki deniz yoluyla gideni tam karşılamaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yeni hamlesi muhtemelen olacak, olmaya aday görünüyor benim tespitlerim. Malakka Boğazı üzerinde trafiği kontrol etmek ve burada yaptırıma tabi tuttukları ülkelerin sevkiyatını, seyri seferlerini kontrol edip, denetleyip, burada Çin başta olmak üzere Rusya gibi, İran yine bunları denetime tabi tutma hamlesi gelebilir. Malatya Boğazı'nda böyle bir hareketlilik var. Çünkü neden bunu söylüyorum? Malatya yaklaşık %30 ticaretin aktığı bir yer. Hürmüz'den sonra daha önde geliyor. %20 Hürmüz. Bu tarafta daha başka mallar da var gelen. Yani sadece Hürmüz'den daha çeşitliliği var. Mal çeşitliliği var. Bu Çin'le Amerika arasındaki yeni bir gerilim sahası olabilir. Aynı zamanda İran'ın Hürmüz'den geçtiği, yani Arap Denizi'ni tam abluka ile kontrol edemeyen Amerika'nın Malakka bölgesine daha rahat kontrol edebileceğinden orada karşılamak isteyebilir. Böyle bir girişim olabilir. Bu da tabii daha da krizi derinleştirebilir. Benim gördüğüm tespitlerde bu Ceyda Hanım.
0: Evet, evet efendim. Bu durumda zaten Trump yönetiminin aslında Hürmüz'ü açmak mı istediği, yoksa Çin'in enerjisini mi kesmek istediği, böyle görüşler de tartışılıyordu. Ama tabii hakikaten sıcak çatışmaya götürebilecek nitelikte, yani Amerika'nın kendisinin çok uzaklardan gelip başkalarının ticaretini engellemesi anlamına geliyor. Çünkü bütün bunlar savaş sebebine götürebilir, yani çok tehlikeli gözüküyor. Peki ben bir şey ihmal ettim mi Ünal Bey, yani aklımdakileri soruyorum ama eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim.
2: Yok, şöyle tabii bu çatışma ve gerilim Orta Doğu'da aslında Arap dünyasının kendi içinde de bölünmelere sebebiyet vereceğini görüyorum ben. Dolayısıyla bunu da İsrail çok rahatlıkla kullanıp istismar etmek istediğine yönelik gayretleri var. Özellikle Birleşik Arap Emirliği'nin OPEC'ten hem ayrılması hem de Suudi Arabistan'la olan rekabeti ve gerilimi, İsrail'le olan çok yakın ilişkisi Birleşik Arap Emirliği'nin ve yeni arayışlar, dolayısıyla yeni bazı ittifaklar ve paktlar, yeni ikili ilişkiler, çoklu ilişkileri tetikleyecek bazı girişimler var Orta Doğu bölgesinde. Dolayısıyla bu bölgesel yeni denklem içerisinde hem Türkiye olmak üzere biz dahil diğer komşu ülkelerin yeni yeni hamleleri, girişimlerini belki önümüzdeki günlerde izleyeceğiz, göreceğiz, bunlara şahit olacağız.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Ünal Bey, çok sağ olun.
2: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Uluslararası Güvenlik Analisti Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ile konuştuk. Hürmüz'deki sıcak saatler, Trump ne yapmak istiyor? Bu iş nereye varır? Nerede, nasıl durdurulabilir? Durdurulamaz mı? Tabii ki önümüzdeki sorular bunlar efendim. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Bunu biliyor muydunuz? Kesik şeklindeki yaralarda yaranın düz değil de dalga şeklinde, yani girintili çıkıntılı olması daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Bu durumun nedeni onarım sürecinde yer alan hücrelerin hareket etme şekliyle ilişkili. Girintili çıkıntılı yaralarda hücreler farklı yönlerde hareket ederek yaranın kenarları arasında çapraz köprülerin oluşmasını sağlar. Düz yaralarda ise hücreler yaranın kenarına paralel şekilde düz hareket eder. Bunu biliyor muydunuz?

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bir tanıdık dün sordu. Şimdi Ahmet Spor'a Ahmet Spor mu diyeceğiz? Evet, adı o çünkü. Ben demem. Tamam, sen Mahmut Spor de, Türkiye'de her şey düzelir dedim, gittim. Şimdi Ahmet Spor'un adına yönelik infial, tepki, öfke. Bugün Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı devlet bürokratı yapma önerisine olmadı. Bunda bir tuhaflık yok mu? Bugün de duyurularımızla başlayalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye, yazmaya, söylemeye devam ediyoruz. Ve diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Çakarı parası olan herkes kullanabiliyor mu? Sadece parası değil, birileriyle yakın olan da. Birilerine yakın olan da. Şimdi Ali Mahir Başarır milletvekili bazı gazetecilerin çakarlı araba kullandığını söylemişti. Dinleyelim bakalım kimlermiş.
6: Ve şimdi soruyorum. Beni eleştiren Ferhat Murat gazeteci çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan çakar. Çakar kullanıyor mu? Serkan Toper, Şaka çakar kullanıyor mu? Hadi Üzüşük, çakar kullanıyor mu kardeşim? Söyleyin.
0: Şimdi benden de bir soru. Bu beş ismin bağlandığı bir isim var. O isim kim? Özgür kim? Söyleyeyim mi söylediğini? Bu beş ismin bağlandığı bir isim var. Hani tamam, parası olana verildiğini gördük zaten, trafikte görüyoruz ama bu... Kendine gazetecim diyen kişilere bağlandığı tek bir isim var. O da Özgür söyle, yayına söyle. Süleyman Soylu. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun aranması sırasında baraj gölüne şişe kapağı atılarak test yapıldığı belirlendi. Tanık olarak ifade veren JAK personeli suyun dibini bu yöntemle kontrol ettiklerini belirtti. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in ise test sonucunu öğrenince ailenin aklı bulanmasın diyerek personeli şehirden gönderdiği iddia edildi. AK Parti mali düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif hayata geçerse devlete olan borçlarda taksidin artırılmasıyla birlikte ertelenecek borç tutarı da artacak. Ayrıca yurt dışı varlıklarını Türkiye'ye getirenlerden 20 yıl vergi alınmayacak. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihan Timur'la ABD'ye kaçan ve Boston'da tutuklanan Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı. Tok, kaza gecesi annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini belirterek "Ben kaza yerine gitmedim, oradan bir telefon almadım ve polisin aranmasını engellemedim" dedi. Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilen iddianame kabul edildi. İddianamede 5 yıla kadar hapis cezası istenen türkücü İzzet Yıldızsan'sa tahliye edildi. Halil Falyalı bağlantısı iddialarıyla da gündeme gelen Paymix soruşturmasında 3. operasyon düzenlendi. 3 milyar dolarlık işlem hacmi, 13 milyon kullanıcı kaydı, Adana ve Bursa'daki kuyumcular üzerinden nakit ve altına çevirme ağıyla Barcelona ve Malaga'daki fiziki teslim trafiği dosyaya girdi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Şimdi bir haber okuyacağım size. O haberin nasıl acı çektiğini, cümlelerin nasıl acı çektiğini de görmüş olacağız. Bir zam haberi bu verilen. Yeni fiyatlandırma kapsamında iPhone 17 ailesinin tüm modellerinde fiyat artışı görüldü. Standart modelden Pro serisine kadar geniş bir yelpazede artış yapılırken özellikle üst segment cihazların fiyatları dikkat çekici seviyelere çıktı. Ve oradan iPhone 17'nin fiyatı diye devam ediyoruz. Fiyatı söyleyeceğim ama haberin yazılışına bak, nasıl işkence çekiyor, nasıl acı çekiyor. Ya iPhone'a zam geldi. Basit bir cümle. iPhone'a zam geldi. Neymiş o zamda? iPhone 17'nin fiyatı 84.999'a, yani 85'ti. O da hani 84'müş gibi. 84.994'e 99'a yükselirken Pro modeli de 119.999 olmuş. Yani biri 85 bin lira, biri 120 bin lira. iPhone'a zam geldi. Bu kadar haber. Özgür, bir şey söyle şunlara.

0: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor, dinliyoruz.
1: İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre evli ve çocuklu kişiler hayattan daha fazla keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor. Ne hikmetse medyada çocuk sahibi olmanın zorlukları çok daha fazla konuşuluyor. Sürekli bir yalnızlık propagandası yapılıyor. Oysa veriler tam tersini söylüyor. Çocuk sahibi olan bireyler hayatlarında daha fazla bir anlam ve amaç duygusu hissediyor. Yani mutluluk sadece anlık duygularla değil, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgilidir. Aile olmak, birlikte paylaşmak, bir çocuğun büyümesine eşlik etmek, bunlar insanın hayatına derinlik katar. Evet, ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır. Ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli.
0: Öyledir de bir süpürgeden nerelere geldik ya. Bir reklam filminden artık iş şeye doğru gitti. Ya bu tabii ki aile olmanın erdemleri üzerine çok şey söylenebilir ama bunu söylemek için de o ailelerin ne durumda olduğunu da bilmek gerekiyor. Ya sadece bak, Fatma Nur Çelik için söyleyebilirim. Hani o tarikatta tecavüzcüsüyle evlendirilen, sonra kızının başına da aynı şey gelince her şeye, herkese baş kaldıran ve korunma isteyen, sahip çıkılmasını isteyen o kadının o yalnız bırakılışında bunların hiçbir anlamı kalmıyor artık bu cümlelerin. Yani bu cümleler öyle bir dökülüyor ki yani tamamen yalan benim için. Niye? Çünkü Fatma Nur'un da kızı İkra'nın da yaşama hakkı vardı. O yaşam hakkını tanımadı bu ülke. Yani sadece o. Dün onlarca örnek verdim. Çocukların yaşadığı durumları, neler çektiklerini, yoksulluk, açlık, ailelerin boşanma, hepsini istatistiklerle söyledim ama bir tek Fatma Nur bile yeter aslında bütün bunlar için. Devam edelim Özgür.

0: Şimdi yine bir kulak kirliliği yaratacağım. Bunun için baştan özür dileyim. Ama bu kulak kirliliklerini yaratanların, söyleyenlerin, konuşanların anlattıkları bir Türkiye var. Onları anlama açısından bu kirliliği ısrarlı bir şekilde size, kirliliğe sizi maruz bırakıyorum ama bazı şeyleri anlama açısından önemli. Şamil Tayyar denen kişi konuşmuş, bir televizyon kanalında dinliyoruz.
1: Bu karar çıktı mı, butlan kararı?
2: Yani bu kararın yazıldığını söyleyebilirim. Bu davanın siyasi sonuçları var ise, ülkenin âli menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse, mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra vesaire.
0: Butlan kararını beraber yazdılar herhalde. Yani o kadar emin ki söylediğini. Şimdi hani halkı yanıltıcı bilgiyi yayma, şu bu bir sürü şey var ellerde ama bu pervasızlık artık öyle bir hale geldi ki o butlanla ilgili yapılan her şey aslında ekonomiyi de ilgilendiriyor. Türkiye'deki başka bir sürü şeyi de ilgilendiriyor. Yani bir sürü manipülasyona da yol açabiliyor ama o kadar rahatlar ki bunu söylerken, bunu yaparken. Çünkü imtiyazlı bir güruh haline getirildiler. Bunları çok rahatlıkla söylüyor. Şimdi butlan meselesinin CHP'de yarattığı durum da şu: içeride büyük bir tartışmaya yol açıyor. Yani zaten uzun süredir de var. Kemal Kılıçdaroğlu'na dayandırılan bir haber yayınlandı. TGRT Haber'de, yine bu kişilerin de konuştuğu yerde. TGRT'nin sahibini de belirteyim. Geçen günlerde kendisi hakkında yapılan haberlere erişim yasağı getirildi. Bu arada sosyal görevimizi de yerine getirelim. Epstein davasında adı geçtiği haberlere erişim yasağı getirilmişti. Neyse, oraya konuşmuş güya Kılıçdaroğlu. Diyor ki mutlak butlan iddiaları ve dava hakkında, ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık yapıldığından şüphem yok diye, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili de haksız ithamlarla şüphelileri ayırırdım. Bunlar CHP'yi yıpratmaz. Bu kişilerle yollar ayrılırsa parti kamburlarından kurtulmuş olur ve yüklerinden kurtulmuş bir vaziyette daha güçlü yoluna devam eder diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bir açıklama yaptı. Diyor ki Türkiye Gazetesi tarafından yapılan Kılıçdaroğlu ile ilgili röportaj ve bununla ilgili yapılan haber bütünüyle gerçek dışıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde röportaj vermediği gibi böylesine bir açıklama da yapmamıştır diye söylendi. Ve Özgür Özel meclis grubunda konuştu. O da isim vermeden bir Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Diyor, dedi ki umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmaya meslek edin, gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum, saraydan medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum diye de karşılık verdi. Görüldüğü gibi butlan meselesi herkesin alıcısı olduğu bir siyasi sopaya dönüşmüş durumda. O siyasi sopayı da kendine yorumcu sıfatı verenler de istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Devam edelim Özgür.

0: Anneler Günü için hazırlanan reklam filminde köpeğine oğluşum dediği için büyük bir öfke kabardı ülkede. Bütün oğluşlar ayaklandı ve reklam filmini yasaklattılar. Türkiye'de her şey yoluna girdi. Oysa o reklam filmine, bir oğluşum kelimesine tepki gösterenler, bu kadar öfke suyanlar, öfke kusanlar bir hafta önce, daha bir hafta önce o firmanın fabrikasında 1400 işçi atıldı. Kıkları çıkmadı ya. 1400 tane işçi alınmıştı. O 1400 işçinin ailesi yok mu? Çocukları yok mu? Ama o firmaya tek kelime etmediler. Ama reklam filmi olunca köpeğe oğluşum dedi diye ortalık yıkıldı. Niye? Çünkü bu ucuz hamasetlerin hep bir karşılığı var. Hani gölge boksu yapmaya da müsait ya. Ama bir taraftan da hani çocuklar bu kadar değerliyse, MSM'deki çocuklar 1 Mayıs'ta işçi bayramında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 16 yaşındaki öğrenci, MSM'de öğrenci Mahir Buğra Karagön. Onun annesi konuştu, annesini dinleyelim.
1: Benim oğlumu bundan bir ay önce yine elektrik vakasıyla benim yanıma geldi. Anne dedi, beni bugün dedi elektrik çok kötü çarptı dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim. Fırından dedi. Oğlum dedim, ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle dedim, baktırsın dedim. Ve 1 Mayıs'ta en büyük vakayı yaşattılar bana. Benim içimi yaktılar. Benim yüreğimi yaktılar. Benim 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar. Ve benim çocuğum orada ölü bir şekilde dururken işletme sahibi her türlü bir şekilde işletmesine devam etti. İşine devam etti. Ustaları satışına devam etti. Gece boyunca satış yaptılar. Burada bütün yetkililere sesleniyorum.

0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail-Epstein koalisyonunun İran saldırısından sonra başlayan savaşta gelinen süreçte artık ya büyük bir savaş ortamı olacak, bitecek ya da uzlaşmayla, bir anlaşmayla iş çözülecek diye beklenti var. Ama bir taraftan da bütün gerginliğin merkezi Hürmüz Boğazı'nda. Yani Hürmüz çıkmazına dönüştü. Amerika Hürmüz'ün kontrolünde olduğunu savunuyor. İran da kendi kontrolünde olduğunu savunuyor. Bu aşamada bütün haberler artık psikolojik bir savaş manipülasyonuna dönüştü. Gelen haberler, ABD tarafı diyor ki 24 saat içinde İran'a son bir saldırı olabileceğini söylüyorlar. Trump da Hürmüz'den geçen ticari gemilere yardımcı olacaklarını bir kez daha söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliğinin Füceyra limanına 4 füze fırlatıldı. Bu füzelerden 3'ü engellendi, biri denize düştü diye haberler var. Oysa o limanın vurulduğuna dair de haberler var. İran bütün geçen gemileri engelleyeceklerini söyledi, söylemeye de devam ediyor. Amerika'da Hürmüz Boğazı'ndan Amerikan bayraklı gemilerin rahatlıkla geçebildiğini söyledi. İran dedi ki hani tamam, biz izin verirsek geçer, izin vermeyenlere ateş edeceğiz ve iki tane Amerikan donanma gemisinin vurulduğunu söylemişti. Amerika bunu hemen olduğu gibi yalanladı. Bir taraftan da Amerika kendi içerisinde de tartışmayı sürdürüyor. Trump'ın hedefinde bu sefer de Amerika Merkez Bankası, yani Fed'in başkanı vardı. Fed Başkanı Powell'ı çöp kutusuna atılan bir görsel Beyaz Saray resmi hesabından paylaşıldı ve bunun da Amerika açısından ilk kez olduğunu, görevde olan bir Fed Başkanı'nın resmi bir hükümet hesabından çöp kutusuna atılırken bir görüntüsünün de ilk kez olduğu söylendi. Bu arada Trump da artık daha önce konuşmuştuk burada, kendini İsa olarak tasvir ettirdi. Başka ne olmuştu? Aslan oldu, kaplan oldu, kendini her şeye benzetti. Bir sürü savaş bitiren savaş barış kahramanına dönüştürdü, her şeyi yaptı. Dün de şey yaptı, Mandalorian karakteri olarak kendini tasvir ettirdi. Öyle bir paylaşım vardı yine Beyaz Saray hesabında. Mandalorian bir uzay yolunun bir karakterlerinden biridir. Ama buradaki şey de şu, kaskı yok. Ya bildiğim Mandalorianlar kaslarını asla çıkarmazlar dışarıya karşı. O yol budur. Bunun için söylenmiştir. Kasklara asla çıkarılmaz ama Trump'lığını yaptı. Orada da kaskı çıkarılmış bir şekilde şunu yazdı. Gücün şart olduğu bir galakside Amerika hazır. Yol budur. 4 Mayıs seninle olsun diye kendini orada Beyaz Saray hesabına övdürdüm. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Gazeteci Merdan Yanardağ 191 günü tamamladı cezaevinde. Çiğdem Mater 1474, Selçuk Kozağaçlı 3103, Selahattin Demirtaş 3471, Ekrem İmamoğlu 412, Tayfun Kahraman 1474, Murat Çalık 412,

0: İnan Güney 261, Aykut Erdoğdu 337, Ramazan Gülten 411, Osman Kavala 3107, Resul Emrah Şahan 412, Tunç Soyer 313, Oya Tekin 335, Mine Özer'den 1474, Gürkan Akgün 419, Gazeteci Alican Uludağ 75, Gazeteci İsmail Arı 45 gün, Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak 176 gün, Sendikacı Mehmet Türkmen 51 günü, Yaşam Savunucusu Esra Işık 33 günü, Beyhatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1474 gündür hapiste. Yolculuğumuz devam edecek.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu ilgilendiren bir soruşturma, dava varsa bir bilene sormak lazım diye ilk aklıma gelen kişi eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak olur. Deneyiminden, bilgisinden faydalanılması gereken bir uzman isimdir. Doğrusu da budur. Ama o ne zaman dürüstçe doğru bildiklerini söylese başı belaya girmeye başladı. Birkaç kez gözaltına alındı. Şimdi de X hesabı engellendi. Doktor Ramazan Başak canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey merhaba.
0: Geçmiş olsun Ramazan Bey.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Anlamakta zorlanıyorum. Yani daha doğrusu kabullenmekte zorlanıyorum, öyle diyelim. Çünkü
2: aynı şekilde.
0: Yani kendi alanında uzman bir isimsiniz, deneyimli bir isimsiniz. Doğal olarak emekli de olmuş olsanız sizin bilginizden, deneyiminizden faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Her açıdan. Çünkü çok tartışmalı dosyalar oluyor ve davalar oluyor. Onların bir bilene, bir deneyimli bir isme açıklanması gerekiyor. Yani siz de öyle bir isimsiniz. Benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kararıyla. Ne oluyor da bu kadar başınız belaya gitti? Yani bu kadar mı o sizin söylediklerinizden rahatsız olan bir kesim var?
2: Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel sözleriniz için. Normal ülkelerde elbette ki bizim gibi masanın her tarafında çalışmış, çok deneyimli, tecrübeli kişilerin birikimlerinden, tecrübelerinden iktidar ve muhalefet yararlanmak ister. Çünkü bu tecrübeler kolay edinilmiyor. Yani 45 yıl masanın her tarafını dolaşan bir insan ve bir de akademisyen olarak ciddi tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Dolayısıyla bizim bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizden özellikle yararlanılması gerekiyor. Yani normal ülkelerde yapılması gereken budur. Ama bizim ülkemizde maalesef son dönemlerde yaşadığım bu sıkıntılar ve hukuksuzluklar hiç benim de aklıma gelmezdi. Çünkü evet, yıllardır kara parayla, suç ekonomisiyle ilgili yürütülen mücadelede çok ciddi aksaklıklar var, eksiklikler var. Zaten bunun için de iki defa tarihte gri listeye girdik ve 21-22 dünyanın en kriminal ülkeleriyle birlikte toplamda 6 yıl boyunca orada kaldık ve çok büyük bedeller de ödedik. Dolayısıyla bu tür aksaklıklar, eksiklikler vardı. Ama hiçbir dönem, tarihin hiçbir döneminde bu şaibeli işlemleri, bu suç ekonomisini, kara parayla ilgili işleri sorgulayan, yol gösteren, objektif bir bakış açısıyla bilgilendirmeye çalışan bir kişinin bu şekilde arda arda iki defa gözaltına alınarak cezalandırıldığı hiçbir dönem ben yaşamadım. Yani 12 Eylül döneminde bile kesinlikle ve kesinlikle bu tür bir hukuksuzluk ne yaşandı, ne gördüm, ne duydum. Dolayısıyla gerçekten yani inanılmaz bir gelişme, inanılmaz bir yaptırımla karşı karşıya kaldım ve ülkem adına çok üzüldüm. Yani biz kara parayla veya suç ekonomisiyle ilgili yeterli mücadeleyi eğer devletten bekleyip de devletin de gereklerini yapmış olmasını bekleseydik, işte görüyorsunuz her tarafta yasa dışı bahis, piyasa dolandırıcılığı, uyuşturucu. Bakın ben size çok net bir örnek vereyim. 2021'de toplam şüpheli işlem bildirimlerinin, yani bankalar dahil şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık 4.7'si dolandırıcılık suçlarına ilişkindi. Bakın 4.7'si. Ortalama 550 bin şüpheli işlem bildirimi yapılır. O şekilde algılayın. Geçen sene bu 4.7, yani dolandırıcılıkla ilgili, ki bunun içerisinde piyasa dolandırıcılığı, çek dolandırıcılığı da yok. Diğer dolandırıcılık türleri. Geçen sene bu ağırlık %20'ye fırladı.
0: %20.
2: Yani 4'te, 20'ye. 2025'te ne kadar biliyor musunuz? 65.3'e fırladı.
0: Hatta'nın
2: 15 gün önce yayınlamış olduğu faaliyet raporunda 2025 yılına ilişkin tüm şüpheli işlem bildirimi, ortalama dediğim gibi 500-550 bin şüpheli işlem bildirimi alın. Bunun 65.3'ü dolandırıcılık suçlarıyla ilgili masaya iletilmiş. Şimdi bunun içerisinde çek senet dolandırıcılığı yok. Çok çok büyük bir ihtimalle ve çok çok büyük bir ağırlıkta piyasa dolandırıcılığı, son dönemlerde borsa meydana gelen piyasa dolandırıcılıkları yok. Şimdi düşünün, %65.3'ünü oluşturan bu dolandırıcılık kaç yüz bin kişinin canını yakmış ve kaç bin ailenin dağılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ben de devlette edindiğim, ülkenin bana vermiş olduğu bu değerlere, bu imkanlara karşılık topluma, ülkeye bir şeyler yapmak istiyorum. İyi niyetle. Yani bilgi ve birikimim objektif, herhangi bir siyasi partiye angaje olmadan, belli bir saplantıya da girmeden, mümkün olduğu kadar objektif, hem toplumu bilgilendirmeye, hem gençleri bilgilendirmeye, hem de kurumlara yol göstermeye çalışıyorum. Bunun için de birçok üniversiteye gençleri bilgilendirmek için gidiyorum. Yasa dışı bahis, uyuşturucu, çünkü tam hayatlarının baharında her türlü hatayı yapabilecek çağlarda bizim gibi insanların onlara verebileceği çok şey var. Bunları hep gönüllü olarak yapmaya çalışıyorum. Bu yaşadığım olayda da gördüğüm, onu konuşacağız elbette, gördüğüm çok önemli, ülkeye ve topluma, piyasalara çok zarar verdiğini düşündüğüm bazı ilişkileri gündeme getirdim ve ilgili kamu kurumlarına da baştan başvurdum.
0: Nasıl başvurdunuz?
2: Bakın bu olay 2021 tarihli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu bir iddianame var. Bu iddianamede Kasım Gariboğlu, şu anda firari
0: evet.
2: Kasım Gariboğlu'nun GKFX diye yasa dışı çalışan lisanssız bir şirketi var. STK bunu her nedense bu şirketin yasa dışı çalıştığını uzun bir süre görememiş. Şimdi bu şirketle, bu GKFX şirketiyle, ki Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışında Türkiye'de kara para akladığı iki şirketten biri olarak gösterilir bu GKFX. Utah Federal Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede bu geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu GKFX'te, bu işte şikayet eden grubun sahip olduğu yatırım şirketi ve Kapalı Çarşı'da 2-3 şirket, ki bunlar kriminal bazı şeyleri var, kriminal bazı şeyleri de var, geçmişleri de var. Bu 3-4 şirket GKFX şirketine çanta ve valizler içerisinde yüz milyonlarca dolar para götürüp getirmişler. Bu iddianamede var. Ben de bu iddianamede olan bu şeyi ilgili kamu kurumlarının dikkate alması gerektiğini söyledim. Çünkü buraya para götürüp getiren kişilerden, şirketlerden bir tanesi şu anda borsada hem halka arz edildi, hem banka sahibi, lisans alabildi bu şeyde. Dolayısıyla kamu kurumlarına uyarı niteliğinde 23.6.2025'te vergi denetim kurumuna bizzat başvurdum. Dedim ki bakın, yüz milyonlarca dolarlık burada çanta ve valizler içerisinde şey yapan, kayıt dışı bir para var. Tabii bunların vergisi zaten ödenmemiştir. Burada vergi incelemesi yapılmıştır, yapılması gerekir diye vergi denetim kurumuna başvurdum. 31.7'de CİMER'e başvurdum. SPK ve MASA bu konuyu hem gayri resmi çalıştığı, yasa dışı çalıştığı için GKFX, hem de suç gelirleri ağırlıklı bir şüphe olduğu için incelenmesi amacıyla yaptım. MASAK ve SPK'ya bildirilmesi için başvurdum. SPK'dan 37'de bana haber şey geldi, dönüş oldu. Dedi ki SPK, biz dedi başvurumuzu aldık, gereğini yapacağız, yani bizi takip edin dedi. Ben de takip ettim. 5 ay sonra Kasım Gariboğlu elini kolunu sallayarak çok da büyük bir servetle, çok muhtemelen çok büyük bir servetle bu ülkeden kaçtı. 5/1/2026'da da tüm bu işlemleri, tüm belge ve bilgileriyle bizzat geniş bir dosya içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Mutlaka incelenmesi gerekir. Çünkü Türkiye 2 defa gri listeye girdi. Çok ciddi bir vergi kaçakçılığı var. Çok şaibeli bir para trafiği var. Bu trafiğin devamında borsada işlenen çok ciddi piyasa dolandırıcılıkları, hileli işlemler var. Bunlara mutlaka el atın şeklinde bu kamu kurumlarına başvurun. Bakın borsada ne tür şaibeli işlemler var bu işlemlerin devamı olarak. Bugün ben size 2-3 örnek vereceğim. Bugün 150 kişilik bir destek faktörü diye bir şirket var. 150 kişi çalışanı var. Koç Holding, Sabancı Holding'in toplamından 170 milyar TL daha fazla değerli şu anda.
0: Nasıl?
2: Şimdi, Koç Holding'in bünyesinde Yapı Kredi var. Sabancı'nın bünyesinde Akbank gibi çok devasa şirketler ve on binlerce kişi çalışıyor. İkisinin toplamından 170 milyar daha fazla destek faktöringinin şu andaki piyasa değeri. 920 milyar.
0: Nasıl Koç olur bu?
2: 504 milyar. Evet, işte ileri işlemlerle oluyor. Bir başka işlem, bu beni şikayet eden grubun işte yatırım şirketi 170-180 milyar TL değerinde. Pegasus'un değeri 89 milyar. Bünyesinde bu kadar uçak var, bir marka değeri var. 180 milyar, 89 milyar bu bir şikayet eden grubun 150 kişilik şirket olan yatırım şirketi 180 milyar TL değerinde. Şimdi bunlar hizmet sektörü, teknoloji şirketi olursunuz. 30 kişi 40 kişiyle çok iyi programlar, şeyler geliştirirsiniz. Bir değer ifade eder ama hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde bir değer olmaz. Ya bugün kapatın o şirketleri, karşılığı yok. Ve bunu yüz binlerce insan bu balon hisseleri alarak yatırım yapıyorlar. Ama hikayenin sonu yüzlercesinde görüldüğü gibi belli. Bu Ponzi game bir gün bitecek. Binlerce insan mağdur olacak. Ve şimdi, nerede bu devlet demeye başlayacak?
0: Siz bunun için
2: gerçekten gördük.
0: Bu son gelmeden siz uyarılarınızı yaptınız. Gerekli bildirimleri de yaptınız.
2: Tabii. Fazlasıyla yaptım. Yani bir normal bir vatandaş. Bu,
0: gözaltında ne sordular? Ne söylediler size? Ne yaptığınızı dedi?
2: İlk gözaltında banka itibarını zedelemekten ilk gözaltına alındım. Şimdi bir torunumun yanında alındım bakın. Akşam torunumun yanında gözaltı işlemi yapıldı. Sabaha kadar da şeyde maalesef emniyette bekletildim. Sabahleyin işte savcılıkta şey ifade verdim, serbest kaldım. Şimdi orada banka itibarı. Şimdi orada bakın o kadar özensiz, o kadar ön yargılı bir iddianame düzenlendi ki ben Tera Yatırım diye geçiyorum. Artı işte 2021 tarihli bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bakırköy iddianamesinden bahsediyorum ve bu halka açık bir şirket. İşte halka açık şirketin yapmış olduğu işlemler şudur budur diye yazıyorum. Savcı Terabank diye anlıyor bunu. Tera Yatırım Bank diye anlıyor. Bank itibarı diye iddianame düzenliyor. Halbuki orada banka 2023 Aralık'ta faaliyete geçti ve halka açık değil. Yani orada aleni bir maddi hata yapıldı. Ve dava açıldı bakın. Bu kadar aleni bir hata ve ben Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na bunu şey yaptım. Başvurdum tabii ki bu haksız uygulamayla ilgili. Dedim ki 5 dakika içerisinde bu maddi hatayı tespit edemezseniz ben her türlü suçu kabul ediyorum. 5 dakika içerisinde. Hukukçu baktığı zaman bu arkadaşın 2 tane paylaşım var. 2021 tarihli iddianameye atıf yapmış. Oradaki bilgileri kullanmış. Halka açık işlemleriyle ilgili bir yorum yapmış falan. Bu banka, yatırım bankası 2023 Aralık'ta kurulmuş ve halka açık değil. Dolayısıyla maddi bir hata. İkincisinde, yani bu geçen sefer ikinci gözaltında halkı yanıltıcı bilgi ve borsa manipülasyonundan. Tam ters, onlara yöneltilmesi gereken suçlar maalesef yani tam tersi bu suçlarla, yani dünya, iki dünya bir araya gelse olamayacak şekilde bana yöneltildi. Şimdi halk yanıltıcı bilgi dediği benim iki tane paylaşımım bana gösterildi. Bu paylaşımlarından bir tanesi Başkent Üniversitesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu'nun bu şikayetçi grubun hissesi ve fonu bir yılda %10.178 getiri sağlamış. Halka açık. Kap açıklaması bu. %10.128. Şenol Bey de almış, Şenol Hoca da, ya %10.128 getiri yanlış duymadınız, dünyanın neresinde böyle bir getiri var? Doğru, dünyanın neresinde böyle bir getiri var? Altın madeni bulsanız %10.128 bir yatırım şirketi, bir hizmet şirketi getiri sağlayamaz. Ben de bunu repost ettim, yani aynen geri gönderdim. Bana yanıltıcı bilgiden şey yapıldı, soruldu. Ya dedim bu halka açık, yani kap açıklaması, bütün kurumların bakın işte yapılan açıklamalar, kamuoyu açıklamaları bunlar yanıltıcı bilgi değil. Tam doğru bilgiler işte, kap açıklaması, kamuoyu aydınlatma platformu açıklaması. Kaldı ki madem siz halkı yanıltıcı bilgi diye geçiyorsunuz, ilk önce bu paylaşımı yapan kişinin gözaltına alınması gerekmiyor mu? Yani olmasın tabii ki, yani orada halkı yanıltma gibi bir şey yok zaten. Ama hani ne kadar haksız ve temelsiz bir yaklaşım sergilendiğini vurgulamak için söylüyorum.
0: Anladım.
2: Yani ona bir şey demiyorsunuz bana. Şimdi yani ne kadar böyle ön yargılı ve susturalım da veya işte...
0: Evet, belli ki sizi falan susturmak istemişler, sindirmek ya, istemişler. Ama bakın, şu tabii şöyle...
2: İkincisinde şimdi orada hemen gözaltına alındığın zaman şey geçti işte. Halkı yanıltma, piyasa dolandırıcı, manipülasyonu. Şimdi piyasa halkı yanıltma ile ilgili şeyi söyledim. Bu tamamen açıklanan bilgi. Piyasa manipülasyonu ile ilgili hiçbir soru sorulmadı. Ama belli ki şu anda onunla ilgili şey yapıyor. Süreç yürütüyorlar, biliyorum. Ben de ne yaptım? Şimdi ben bunları yıllardır denetleyen, ders veren, akademide ders veren bir akademisyenim. Şimdi halkı, daha doğrusu piyasa manipülasyonu sermaye piyasası kanunu 107. maddesine aykırılık sebebidir. Orada iki tane dolandırıcılık var. Bir, 107'ye bir işlem bazlı dolandırıcılık, 107'ye iki bilgi bazlı dolandırıcılık. 107'ye bir işlem bazlı dolandırıcılıkta o ilgili hisseyle ilgili işlem yapacaksınız, emir vereceksiniz, emri iptal edeceksiniz, böyle manipülatif işlemler yapacaksınız. İkincisi bilgi bazlı dolandırıcılıkta da 4 tane şart demiş SPK. İşte yanıltıcı bilgi vereceksiniz bir takım şeyler, ama sonucundan mutlaka maddi bir menfaat elde edeceksiniz. Bu dördü bir araya gelmezse maddi şart gerçekleşmiyor, suç da gerçekleşmiyor. Şimdi ben bunları çok iyi bildiğim için geçen hafta MASA ve SPK'ya kendimi ihbar ettim. Dedim ki gelin beni 107'ye 1 ve 107'ye 2 ile ilgili inceleyin. Ben bu suçları işledim. Yani bu hisselerden herhangi bir şekilde aldım mı? Herhangi bir şekilde maddi menfaat elde ettim. Belki de aklamış olabilirim. MASA aklama yönünden de beni incelesin. Ve bunu 3 gün içerisinde yapabilirsiniz. Hatta 3 saat içerisinde yapabilirsiniz. Bunu acilen inceleyin. Kamuoyuna da açıklayın bakalım. Bir tek kuruşluk işlem var mı, menfaat var mı? Bunu niçin yaptım? Şimdi öylesine haksız uygulamalar var ki bu ikinci gözaltında yurt dışı yasağı, telefona el koyma ve şey yapıldı. Adli kontrol. Şimdi öylesine zamana yayılacak ki bu. Halbuki buna zamana yayılmasına gerek yok. Burada milyonda bir ihtimal bile yok. Ben onun için kendimi ihbar ettim. Gelin bunu hemen anında çözelim. Varsa orada bir şey, SPK ve MASAK bunu anında bir saat içerisinde çıkartır. Ve kendimi de ihbar ettim. Ve dedim ki bir ve ikinci derece yakınlarıma da gidin. Hatta 3-4'e de gidebilirsiniz. Nereye giderseniz gidin. Ama bir an evvel bunların sonucunu alın ilgili kurumlardan. Kamuoyuna da açıklayın dedim. Dolayısıyla hani ikinci gözaltı işleminde de hiçbir şey yok. Yani tamamen temelsiz, tamamen yanlış. Yani çok ön yargılı bir yaklaşım. Ne oldu işte? Dün de hesabıma erişim getirildi. Yani ben 3-4 defa şikayet ediyorum ve belgeleriyle şikayet ediyorum. İddianameyi de şey gösteriyorum, esas gösteriyorum. Hatta iddianameden daha ötesi var mı bu işin? Ya bir tek gün ifadesi bile alınmıyor. Ama bu kişilerin şikayetiyle ben neler yaşıyorum? Yani bu inanılmaz bir şey. Yani gerçekten bir ülke için düşünüldüğünde çok üzüntü verici bir şey. Yani kara parayla mücadelede nereye geldiğimizin çok üzüntülü bir şey, tablosu, sonucu çok üzüntü verici.
0: Kara para ve suç ekonomisini araştıran bir ismin burada susturulmaya çalışılması, sindirilmeye çalışılması olarak mı bunu özetleyeceğiz?
2: Tabii ki. Ya tabii, yani şimdi bakın, eskiden şimdi hepimiz yaşadık geçmişte 12 Eylül dönemini, hatta 71 dönemini bile ben hatırlıyorum. Ama 12 Eylül dönemini tabii ki öğrenci ve memuriyet dolayısıyla çok iyi hatırlıyorum. Şimdi orada insanlar hani bir suçlama getirecekse, ya bu suçun altını yapalım, üstünü yapalım, çerçevesini çizelim, biraz da sağlam zemin oturtalım falan diye bir çaba gösterilirdi. Şimdi hiç öyle bir kaygı yok. Hiç öyle bir kaygı yok. Ya benim gibi insana bakın, şimdi ben kendime örnek, işte ben Ramazan Başak olarak konuşmuyorum. Bu yasağı veya bu yaptırımları Ramazan Başak olarak bana geldiğini düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Ben çünkü bir anlayışı temsil ediyorum. Şimdi bana yapılan hareket Ramazan Başak'a yapılmış bir hareket değil. Ben çünkü kendi adıma yapılmış bir şeyi sergilemedim, anlayışı sergilemiyorum. Ben topluma faydalı olmak için bu suç ekonomisi ve suçların ne kadar ülkeye, gençlere zarar verdiğini çok yakından bildiğim için ben burada bir şeyler yapmaya, sorumlu bir yurttaş olarak çaba göstermeye çalışıyorum. Ama yanlışlarım da olabilir. Ama iyi niyetli bir çaba gösterdiğim konusunda çok şeyim, çok müşteriyim.
0: Size hiç ulaşan oldu mu bir şey, mesaj verene, ya bırak bu işleri yapma diyen ya da bak buralara dokunursan şu olur falan diye bir uyaran eden oldu mu?
2: Yok zaten işte bu...
0: Hayır, zaten gözaltı falan onun bir sonucu da. Hani belki önce bir sözlü ya da böyle bir şey geldi mi diye.
2: Şöyle sevdiklerim, dostlarım, benim sosyal çevrem, dost çevrem çok çok geniştir. Yani çok arkadaşlık ve dostluğa çok önem veren bir yapım var. Tabii hiç 12 Eylül döneminde bile, öğrencilik döneminde bile... almadığım kadar iyi niyetli, ya hocam sana mı kaldı, ya Ramazan sana mı kaldı, boş ver, bu ülke battı balık yan gider, boş ver, sen herkes ne yaparsa yapsın, senin durumun iyi, işte milleti ne yapacaksın, seni ilgilendirmez, bu tür şeyler, telkinlerle inanılmaz derecede, ama bunlar dostça telkinlerle. Ama şimdi şöyle düşünün, ya sen boş ver, öteki boş versin, sen iyi niyetle yaklaşma, öteki objektif yaklaşmasın. O zaman her şeyi devletten bekleyecek.
0: Hayır, şimdi bir de ülke bizim ya, onu da söylemek lazım bunu diyenlere. Ülke bizim.
2: Ya Mustafa Bey, bir de bakın yani bu ülkede eğer her şey devletten beklenmiş olsa, işte devletten beklendiği zaman suç ekonomisinin ve çetelerin ve kara paranın ne kadar çok yoğun olarak gerçekleştiğini ülkede görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlar olarak bizlerin de sorumluluğu olmalı. Ama bunu yaparken de iyi niyetli, yol gösterici, yapıcı, objektif. Ben hep bu ilkelerle hareket etmeye çalıştım ama bana bile bu şeyler yapıldıysa, bu kadar böyle torunumun yanında, ya torunumun yanında bana gözaltı işlemi yapılıyor ve sabaha kadar bekletiliyorum. Ben sabahleyin, yani bunun hukukla ilgisi yok. Hukukla artık bunu açıklamak mümkün değil.
0: Değil tabii.
2: Ya, tamamen şey.
0: Bir de şeyi sorayım. Şimdi X hesabı da kapandı. Yeni X hesabı açacak mısınız?
2: Ya bilmiyorum. O şeyi hiç bilmiyorum. Vallahi dün bazı arkadaşlar işte şey yaptım. Kısa bir açıklama geçtim. Hani kapatıldığını paylaşımlarımı takip edenler bilebilsin diye. Dolayısıyla nasıl yapılır onu da...
0: Yok, yeni bir hesap açılabilir. Hani devam edecek misiniz diye açıdan sordum.
2: Ya mutlaka. Şimdi benim şöyle bakın, aslında gerçekten ciddi sağlık sorunlarım var. Bunu daha önce en son yaptığım paylaşımda da dedim ki ciddi sağlık sorunlarım var. Bir süre sizden izin istiyorum ama şimdi öyle şeyler görüyorsunuz ki, öyle şeyler...
0: Duramıyorsunuz değil mi?
2: Dayanamıyorsunuz. Yani dayanamıyorsunuz. Ya diyorsunuz şimdi belli şeylerde yani bir vatandaş olarak kendinizi çok sorumlu hissediyorsunuz. Yani normal bir ülkede dediğim gibi gerçekten böyle bir insan, ben kendim için söylemiyorum. Bu anlayıştaki bir insana şey verilir, takdir edilir, şey yapılır.
0: Hem bunu öyle olur, öyle de olması gerekir.
2: Fakat bizde yani sessiz kalın hiç, ama bu kadar kötülük olmaz. Yani kötülükte bu kadar sınırın aşıldığını ve kara para ve suç ekonomisinde anlayışın bu kadar bozulabildiğini hiç tahmin edemezdim. Gerçekten tahmin edemezdim. Yazık yani, gerçekten ülkenin geldiği noktasından çok üzüntü verici.
0: Peki. Geçmiş olsun. Hem
2: çok teşekkürler.
0: Bu olaylar için hem de sağlığınız için.
2: Sağ olun. Eksik olmayın. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun.
0: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'la konuştuk. Uzun bir konuşma oldu ama söyledikleri çok önemli. Kara para ve suç ekonomisiyle ilgilenen bir uzmanın, sorumlu bir eski bürokratın başına gelenler tarihsel açıdan da önemliydi. Kayda bir şekliyle geçmesi gerekiyordu. Ramazan Başak bize anlattı. Devam edelim Kemal.
3: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Giresun maden şirketinin yarattığı kirlilik tartışılıyor. Kaç gündür konuşuyor. Alagöz Madencilik şirketi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişim Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü inceleme yaptı. Alagöz Madencilik şirketine ait madendeki atık suyun Çatal Ağaç Deresi'ne bırakıldığını belirledi. Çevre kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı. Şimdi haber böyleydi. Alagöz madencilikle ilgili. Şimdi burada sorun şu. Hani gerek para cezası, belli ki daha önce de ceza kesildi. Para cezasıyla bir şekliyle bunlar uslanmıyor. Burası net. Ama diğer türlü, şimdi Alagöz madenciliğin bir çevreyi kirlettiği ve aslında çevreyi zehirlediği net bir şekilde tespit edildi mi? Edildi. Para cezası bir anlamda bunu gösterir mi? Tamamen gösterir. O zaman bu ceza para cezası değil, ruhsat iptali olması lazım. Ruhsatı iptal ederseniz bir başkası da aynı şeyi yapmaya cesaret edemez. Soru şurada. Hani dostlar alışverişte görsün hesabı olunca bugün Alagöz, başka gün başka bir maden şirketi aynı suçu işlemeye devam ediyor. Bu suç aynı zamanda ülkeye yapılmış da büyük bir suç. Yani ülkenin geleceğinden çalacak kadar, yeraltı kaynak sularına kadar, o çevreye verilen zararların, doğaya verilen zararların ya parasal bir karşılığı yok. Doğal olarak bütün maden ruhsatları iptal edilirse bir başkası da bunu yapmaya cesaret edemez. Ama o var mı? O yok. Şimdi bütün çevre örgütleri de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki ruhsat iptal edilsin. Eğer bir şey yapılacaksa o ruhsatın iptal edilmesi lazım. Devam edelim Kemal.

0: Kürt.
1: İkinci çözüm süreci ya da yeni bir demokrasi ve terörsüz Türkiye diye adını bir sürü adı olan ama içeriğinde tam ne olduğu bilinmeyen bir durumdu. Uzun bir süredir böyle konuştuk. Çok bilinmeyenin denklem diye ben tarif ettim bu ikinci çözüm sürecini. Şimdi bir statü meselesi var. Öyle dudaklardan bir süredir bir statü söyleniyordu. En sonunda bugün Devlet Bahçeli bu statünün adını koydu. Dinliyoruz.
2: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Örgütün tüm unsurlarıyla fesli ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki, siyasi ve vicdani ölçüler içinde açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarılı hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü gibi bir statü belirleniyor. Bu statü hani bürokrat bir anlamda bürokratik bir statü. Böyle bir statü veriliyor. Başta da söyledim ama yani bir taraftan da Ahmet Spor'u, yani nasıl Ahmet Spor olur diye ortalığı ayağa kaldıranlar, edenler bu statü için aynı şeyi göstermedi. Burada bir tuhaflık var. Bakış açısında bir tuhaflık var. Herkes için söylüyorum. Bu Kürt sorununun belki de çözdürmeyen şeylerden birisi de bu tuhaflıklar. Şimdi Ahmet Spor birinci lige çıktı. Ya o kutlamalarda oyuncu, forvet, Senegalli Cagne ülkesinin bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi. Sonra şu diyaloglar yaşandı. Ahmet Spor forveti Senegalli Cagne ülkesinin bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi. Herkes atladı üstüne. Oh, niye? Çünkü o bayrak PKK bayrağı zannedildi. Elinden alınmaya kalkışıldı. Hatta dün evine asılı bayrak içinde polis neredeyse operasyon yapacaktı. Bir taraftan da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir kişi de Karadeniz Teknik Üniversitesi Ahmet Spor'u tebrik etmiş. Bunu protesto etmek isteyen bir kişi de ne yapmış biliyor musun? Lisans diplomasını yaktı ya. Yani lisans diplomasını yaktı. Hayır, burada beyin yakan bir sorun var tamamıyla bu işin algılanmasında, yürütülmesinde. Tuhaflıklar devam ediyor. Konumuz hazır mı? Şimdi sizi Aydın'a götüreceğim. Gazetecilik artık her haliyle çok zor bir meslek. Taşra'da yani gazeteciler Anadolu'da görev yapanlara eskiden de taşra baskısı denirdi, taşra denirdi. Yani Anadolu'da daha da zor. Aydın'da yerel gazeteci Süleyman Topbaş, Ülke Ocakları Başkanı'nın eşinin belediyede işe alınmasını haber yaptı. Sonrası korkunç bir zorbalık. Bir grup sokakta eşiyle yürürken gazeteci Süleyman Topbaş'a saldırdı. Süleyman Topbaş canlı yayınımızda. Alo.
4: Alo.
1: Geçmiş olsun Süleyman Bey.
4: Teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu saldırı ne zaman oldu?
4: Bu saldırı cumartesi günü oldu. Cuma günü yazımı yazmıştım. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı'na sorular sormuştum yazımda. Sorduğum sorular şu şekildeydi. İftar, Ramazan'da iftar yemeği vermişti. İftar yemeğini Aydın Büyükşehir Belediyesi mi sponsor oldu dedim. Akabinde bir nişanlılık yaşandı. Nişanlandıktan sonra eşinin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını öğrendim. Düğün yapıldığında da düğününüze Aydın Büyükşehir Belediyesi sponsor mu oldu diye soru sorduktan sonra Cumartesi günü saat 5:30 gibiydi. Merkeze yakın bir yerde oturuyorum zaten. Her gün için olarak eşimle bir yürüyüşe çıkmıştık. Çıktığımız zaman kent meydanında, Aydın'ın en kalabalık olduğu kent meydanında bir anda arkamdan iki kişinin saldırdığını fark ettim. Hemen kendimi korumak amacıyla bir mücadele başladı. Akabinde 112'yi arayarak polislere bilgi verdim. Polisler geldi. Yarım saat içinde ilk ocaklarından bana saldıran kişilerin alınarak karakola götürülmesini sağladım. Daha sonra karakola giderek ilk ocakları il başkanının azmettiriciliğinden ve saldırganların hakaret, tehdit ve darp nedeniyle şikayetçi oldum. Olay bu şekilde gerçekleşti.
1: 3 gün geçti. Peki bu saldırganlar tutuklandı mı?
4: Hayır. Direkt karakoldan ifadeler alındıktan sonra hemen serbest bırakıldılar.
1: Gerekçe? Onlar mı değilmiş? Başkaları mı olmuş ifadelerin?
4: Hayır, onlar olduğu kesin. Zaten MOBESE kayıtlarında da aynı zamanda da eşim o olay anında kendi telefonuyla olayı kayda almış. Yani kendi onların olduğu kesinlikle belliyken Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Savcı serbest bırakılmalarının talimatını vermiş.
1: Peki o Ülke Ocakları Başkanı ile ilgili bir işlem yapıldı mı?
4: Yok, şu an için herhangi bir işlem yapılmadı. İfadesi dahi alınmadı.
1: Peki tehditler devam ediyor mu sizin için?
4: Tabii sosyal medyada yapılan haber yani birçok yerde gazetelerde, yerel basında, işte ulusal basında yapılan haberlerin altına çeşitli tehdit ve hakaret nitelikli yorumlar yapılıyor. Onlar hakkında da avukatımız vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.
1: Peki bu saldıranlar kaç yaşında?
4: Üniversite öğrencileri. Hatta Menderes Üniversitesi'nde öğrenciler 23 o civarlardalar.
1: Çocuğunuz yaşında yani?
4: Tabii ki benim en küçük çocuğum 33 yaşında. Diğer çocuğum da 42 yaşında.
1: Yani şunu, yani burada saldırırken ne söylüyorlar ki size? Ne söylediler?
4: Şöyle söylediler, yani liderimize, işte başkanımıza eleştiren, işte hakaret eden yazılar yazamazsın. İşte bu yazıları sana yazdırırsak dersini veririz. İşte şöyle yaparız, böyle yaparız, öldürürüz, keseriz falan. O şekilde yani tehditvari şekliyle daha saldırıda şey yaptılar. Orada vatandaşların da dediğim gibi kent merkezinde olduğu için vatandaşların yoğun olduğu bir noktadaydı. Orada hemen tabii vatandaşların da araya girmesiyle bu olayı çok fazla büyütmeden konu kapandı ama tekrar tekrar dönerek 3 defa vatandaşlarını ayırdıktan sonra tekrar üzerime saldırmalarıyla yani 3 kez boğuşma yaşandı.
1: Yani bütün bunlar yazdığınız bir haber nedeniyle ve o haberde sorular soruyorsunuz, yalanlanan bir şey de yok.
4: Kesinlikle, yani zaten şöyle, ben kendi daha sonra ifademde de bunu belirttim. Yani benim yazmış olduğum yazıda herhangi bir hakaret, herhangi bir tehdit, şantaj veya buna benzer bir suçlama da değil, bir bilgiyi paylaştım. Yani eşiniz orada çalışıyor mu, çalışmıyor mu, çalışıyorsa maaş artı mesai mi alıyor yoksa normal çalışanlar gibi sadece maaş mı alıyor? İşte düğününüz sponsor, belediyenin sponsorluğunda mı gerçekleşti? Daha önce de iftar vermiştiniz. İftarın da sponsor olarak, böyle Büyükşehir tarafından sponsor olarak gerçekleştiğini yazmıştım. Bu konuda bir açıklama yapılmadığını ifade ettim. Kendisinin bana sosyal medyadan tehdit ve azmettirici şekilde mesajları olduğunu ifade ettim. Kendisinden şikayetçi olduğumu belirtmeme rağmen, karakolun önünde beklediği görülmüş olmasına rağmen polisler tarafından herhangi bir şekilde çağrılarak ifadesi alınmadı. İlk Ocaklar Başkanı'nın.
1: İşte yani aslında Türkiye'deki bu hukukun kullanılma biçimi, bazılarının imtiyazlı hale getirilmesi, doğal olarak yazdığınız hiçbir şey, ne hakaret var ne bir iftira var, bir soru soruyorsunuz, bir gazetecinin de en doğal şeyi soru sorar gazeteci, karşılığında doğru ya da değil diye bunun çok rahatlıkla yanıtı verilecekken şehrin ortasında herkesin gözü önünde bu saldırı gerçekleştiriyor. Tekrar geçmiş olsun.
4: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Sağ ol.
1: Yerel Aydın'da gazeteci Süleyman Topbaş, Aydın Ülke Ocakları Başkanı'nı Ona ilişkin yaptığı haber nedeniyle Aydın'ın orta yerinde saldırıya uğradı. Aradan geçen 3 gün içerisinde saldırıyı azmettirdiği iddia edilen kişiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Saldırganlar da serbest bırakıldı. Burası Türkiye. Biz de size ilettik. Devam edelim Miko.
0: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Sosyal medyada gördüm. Uğur böcekleri günde 50'den fazla yaprak bitini tüketir diyor. Doğal dengeyi sağlar, tozlayıcıları korur ve bahçede ilaçsız zararlı kontrolü sunar. Kendi kendine dirençli bir ekosistem oluşturur diye. Uğur böcekleri hala öyle midir bilmiyorum ama benim çocukluğumun en değerli yaratıklarıydı. Çok severdi çocuklar geldiğinde. Uğur getirdiğine herkes inanırdı. Ve mümkün olduğunca ona zarar vermemek için herkes çaba gösterirdi. Bugünün Türkiye'sinde ne kadar bu geçerli bilmiyorum ama burada önemli olan şey Fatih Çolak daha önce de bu ata tohumu için burada kendisini konuk etmiştik. Ata tohumu için büyük mücadele veren çiftçi Fatih Çolak da şunu yazmış. Bu güzel faydasının yanında bizzat gözlemlediğim son zamanların en tehlikeli tarım zararlısı kokarca yumurtalarını da yiyorlar diyor. Doğa kendi içerisinde neyi nasıl onarıyor? Çünkü özellikle Karadeniz için bu kokarca çok büyük bir felakete yol açmış durumdaydı. Fatih Çolak'ın anlatımıyla uğur böcekleri onları da o zararlı kokarcaların yumurtalarını yiyerek bir doğal dengeyi de sağladıkları görülüyor. İşte uğur böcekleri böyle bir faydası var ülkeye. Ülkeye faydası demişken o faydası olan olmayan bir çok tartışmalı siyasi de var. Şimdi Bülent Arınç bu sefer gitmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş. Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da sosyal medya hesabından kendisine teşekkür ediyor. Şimdi bu süredir bu Bülent Arınç'ın bu temasları çok dikkat çekici. Önce Selahattin Demirtaş'la ilgili bir ziyaret yaptı. O ziyarette söylediklerini Demirtaş yalanladı. Tam da o günlerde aslında Demirtaş serbest kalacaktı. Ve kalma ihtimali çok güçlüydü. Devlet Bahçeli demişti, herkes Selahattin Demirtaş serbest kalmalı demişti ve kalacağına birkaç gün içerisinde kalacak derken Bülent Arınç işin içine girdi, bir şeyler söyledi ve oralık karıştı. Bülent Arınç daha sonra Özgür Özel'le bir görüşme yaptı. Bu görüşme de çok tartışıldı. İşte baş başa olması, başka bir kaydın olmaması, etmemesi. Sonra buna ilişkin bir sürü tartışmalar da oldu. Ama o tartışmalarda hani şöyle Bülent Arınç işin içindeyse işte Uğur böceği kadar bir fayda olur mu? Ondan çok emin değilim. O yüzden bu ziyaretler çok dikkat çekici. Bülent Arınç bir kendine bir rol biçildi. O rolün gereğini yapıyor ama dediğim gibi Uğur böceği kadar faydalı olur mu? Onu göreceğiz. Devam edelim.
5: Aynı ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
1: Mustafa Keser. Ülkenin önemli bir döneminde türküler söyleyen, şarkılar söyleyen bir isimdir. O dünyada kendini iyi ifade eden isimlerden biridir. Bir de hani konserlerinde şeylerinde sürekli fıkra anlatır. O fıkralarla konseri renklendirir. Yine bir fıkra anlattı. Önce bir dinleyelim.
6: O Kayseri fıkrası değilmiş, Yahudi fıkrasıymış. Ulan Yahudi'nin Kayseri farkı var oğlum. Hayır yani yanlış anlaşılmasın. Yahudi de hesap kitap değil mi? O manada Kayserili de hesap kitap. Kayseri'de bir gayrimüslim kardeşimiz İslam'a geçmeye karar vermiş. İslam'ın şartlarını araştırıyor oradan buradan. Neyse 3-5 yere sormuş, en son bir dükkana giriyor. Dedi kardeş merhaba. Ya diyor ben İslam'a geçeceğim de bu İslam'ın şartı kaçtır bana bir söyler misin? Şimdi Kayserili'nin kafada hesap ya. Düşünüyor. Kardeş dedi 8... Kardeş dedi, bir yanlışlık olmasın. Kaç yerden sordun, 5 dediler. O bize gelişi dedi. Kayseri koyacak üstüne.
1: Mustafa Keser böyle söyledi. Çok da kullanır ama öyle bir şey yol açtı ki bu. AK Parti cephesi dedi ki dini değerleri aşağılıyor diye. Ağır bir saldırı geçti. MHP cephesi bu şehirde sana nefes aldırmayız diye ortalığı yıktı. En sonunda Kayseri konseri iptal edildi. Şimdi Mustafa Keser bu tip durumlarda genelde bu baskı kurulduktan sonra bu baskıya maruz kalan günlerce özür diler. Ve hani bu özrü artık öyle bir abartır ki sonra başka başka şekillere bir sürü örneğini gördük. Ama Mustafa Keser böyle düşünmedi. Şöyle bir açıklama yaptı. Bugün kendisini aradık biz. Hani yayına katılsın, ne olduğunu konuşalım diye. Ben açıklama yaptım, onun dışında konuşmayacağım dedi. Menfi şunu söylüyor açıklamasında. Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Hatta kendi adıma da üzüldüm. Biliyorsunuz milletvekilleri seçildikten sonra ben artık bütün milletin vekiliyim. Her yer için hizmet vereceğim diye beyanatta bulunurlar. Hiç alakası yokken konuyu getirip dini değerlere dayandıracak kadar akıl yoksunu, okuduğunu veya dinlediğini anlamayan espri fakiri bir insanın benim için mecliste hizmet veriyor olmasından da üzüntü ve endişe duydum. Bu kafayla mı memlekete hizmet verecek? Allah bizi korusun. Burada özür dileyecek bir durum olsa 10 kere de özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ne var ki özür dilenecek bir durum yok. Size sahnede anlattığım fıkranın tamamının videosunu yayınlıyorum. Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin. Saygılarımla Mustafa Keser diye söyledi. Hani bütün bu baskılara karşı bu zamana kadar görmediğim bir tavır bu. Yani aklı olduğu durumda bile neler ne taklalar atan insanlar oldu. Mustafa Keser ısrarlı bir şekilde söyle bir fıkra, böyle bir ne dini aşağılama, ne bir yeri aşağılama, ne o ile ilişkin bir şey, sadece bir kıyaslama, onun üzerinden bir espri, bir fıkra diye arkasında durdu ve bunu kendisine tepki gösteren milletvekillerine de tepki gösterdi ve özür dileyecek bir durum da görmediğini söyledi Mustafa Keser. Mustafa Keser bunu söyleyince o gezideki slogan bir daha akla geldi. Mustafa Keser'in askerleriyiz diye. Bakalım ne kadar devam edecek. Göreceğiz. Devam edelim.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
1: 3 Mayıs Türkçülük Günü yeniden tartışmalar alevlendi. Bak ben size şimdi gerçeğini anlatacağım. Nedir bu 3 Mayıs Türkçülük Günü? Nereden çıktı? Neden Nihal Atsız da Atatürk yan yana konup aynı yerde Bozkurtlar denip 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlanıyor? Bu nasıl büyük bir yalan? Ne yapılmak isteniyor? Onu anlatacağım size kısaca. Şimdi 3 Mayıs Türkçüler Günü nereden geliyor? Böyle büyük bir yüzlerce yıllık bir gelenekten gelen bir şey değil. Bu aslında 3 Mayıs Türkçülük Günü Sabahattin Ali ile Nihal Atsız'ın davasının görüldüğü günden gelir. 3 Mayıs günüdür o. O duruşma günü Nihal Atsız taraftarları Sabahattin Ali'yi savunanlara saldırmıştır, olaylar çıkarmıştır. O günü kendilerince 3 Mayıs Türkçülük Günü olarak nitelendirmişlerdir. O günden sonra da bu kutlanır 3 Mayıs'ta. Ama hani kutlanırken iş sonradan öyle bir hale geldi ki Nihal Atsız da Atatürk yan yana kutlanmaya başlandı. Oysa Nihal Atsız gerçek bir Atatürk düşmanıdır ve dönemin Nazi hayranı, Nazi yandaşı bir isimdir Nihal Atsız. Yazdıklarında bu vardır, söylediklerinde bu vardır, kışkırtmalarında bu vardır. Ama bilinen en net olanı Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten düşmandır. Hatta Uğur Mumcu bir kitabında Rıza Nur'un öğrencisi olarak söyler Atatürk düşmanlığında Nihal Atsız'ı. Nihal Atsız mesela o Orkun dergisinde yazardı. Orada şöyle yazmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 1950 Mayıs'ında kurulmuştur. Ondan önceki 1923-1950 çağı gayrimeşru, müstebit bir diktatörlük zamanıdır diye yazmıştır. Şimdi bu 3 Mayıs Türkçülük gününde Nihal Atsız'da Atatürk yan yana konur dedim ya, böyle bir şey. Bu aslında şundan kaynaklanır. 3 Mayıs'la birlikte o Türkçülük günü ilan edilerek o dönemde Nazi taraftarı olanlar, Nazi yandaşı olanlar, Nazi'yi destekleyenler kendi geçmişlerini bir anlamda perdelemek için de böyle bir yalan tarih uydurmuşlardır. Bu yalan tarihin bir taraftan da şöyle bir tarafı vardır. Mesela Atsız'ın avukatı mahkemeden, bu Sabahattin Ali ile olan mahkemesinde Atatürk'e sarhoş ve etrafındakilere de dalkavuk dediği için, Atatürk'e sarhoş ve etrafındakilere de dalkavuk dediği için davadan çekilmiştir. Bu da resmi belgelerde vardır. O günün birçok gazetesinde yer almıştır. Yani 3 Mayıs Türkçülük günü denilen gün yüzlerce yıllık bir gelenekten gelmez. Sadece Nihal Atsız'ın Sabahattin Ali ile olan davasının görüldüğü ilk gündür ve o gün yaşananların bir şekliyle tarihe başka şekilde aktarılması için, o yalan tarihin örtüsü içinde ona Türkçülük günü denmiştir. En önemlisi de şudur, işte o Nazi tarafında olmayı perdelemek içindir. Daha sonra bu Türkçülük öyle bir hale gelmiştir. Atatürk'te Nihal Atsız Bozkurtlar diye aynı afişlerde, aynı 3 Mayıs'taki kutlamalarda yan yana konulmuştur. Oysa kendisi Atatürk düşmanıdır. Dalkavuklar Gecesi adlı yazdığı o alegorik piyeste de daha sonra inkar etmiştir ama tamamen aslında orada söylediği, orada tasvir ettiği kişi Atatürk'tür. Bu bilgiyi de aktarmış oldum size. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bir açıklama yaptı. Dedi ki, kentsel dönüşüm diye bir derdiniz yok. Su ve altyapı diye bir derdiniz yok. Trafik krizi dünyada zirveye tırmanmış, orada da yoksunuz. O halde neden İstanbul'u ümit verip vatandaşın yıllarını heba ediyorsunuz diye İstanbul yönetiminin, belediyesinin CHP'de olmasına tepki gösterdi. Ama biraz geriye götüreceğim şimdi sizi. 21 Ekim 2017'ye. 21 Ekim 2017'de Tayyip Erdoğan nasıl, ne diyordu?
9: 2015-2018 arası biz 3 tane baraj yaptık. 2019'dan bu tarafa İstanbul'a dair bir damla baraj yapıp buranın su güvenliğini sağlayacak bir adım atmamışsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Bakın, yaptığımız Menem projesiyle şu anda İstanbul'un yıllık suyunun %50'sini karşılıyoruz. Kışın %70-80'lere çıkıyor. Bu ortalama yapıda %50. Şimdi Menem'de bir baraj yaptık. Barajın teknik açıdan dünyanın her tarafında olabilecek bir takım sıkıntıları oldu. Amerika'da da buna benzer problemler, Avrupa'da da geçmiş barajlarda oldu. Hemen yeni bir ihaleye çıkıyoruz. Tüm fizibiliteler yapıldı. 2 sene sonra imalat tamamlandıktan sonra orada baraj da su tutmaya başlayacak inşallah. Ve İstanbul'un su güvenliğini yine tamamen AK Parti olarak, AK Parti kadroları olarak biz sağlayacağız. Senin trafikle ilgili bir derdin yok. Senin kentsel dönüşümle ilgili bir derdin yok. Senin suyla ilgili bir derdin yok. Ya sen niye o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimisin?
10: İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.
1: İşte bütün bunlara bakıldığında Tayyip Erdoğan aslında 2017'den kendisi yanıt veriyor. Orada Melen Barajı da deniyor ama Melen Barajı da neredeyse bir yılan hikayesidir. 10 yıl geçmesine rağmen hala bitmedi. Daha 587 milyon TL daha para harcanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Şule Aydın'ın programına katıldı. Orada bir açıklama yaptı, dinliyoruz.
11: Ülke olarak ihtiyacımız olan en fazla şey dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak, dünyanın en büyük camisini mi yapmak? Ben motor fabrikası diyorum. Ama iktidarın trollerine bunu sorsak hain olarak beni ilan ederler. Dünyanın en büyük camisini değil, motor fabrikasını. Dünyada sizi güçlü kılan yaptığınız yatırımlardır, yaptığınız teknolojik yatırımlardır. Ama biz bugün neyle övünüyoruz? Camilerimizi övünüyoruz. Elbette bu cami yapılmasın demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. İçerisi boşaldı. Cemaat yok. Ben çocukluğumda çok iyi hatırlarım. Cuma günleri, teravih namazlarında, bayram namazlarında her yer dolardı. İnsanlar dolup taşardı. Bugün insanlarımız da ifade ettiniz. Artık camiye gelmiyorlar. Bundan 20 sene, 25 sene önce önemli bir ayrıntı vardı. İnsanlar inançlıysa namazını kılıyor, abdestini alıyor, ibadetlerini aksatmıyorsa bu insan sağlamdır deniyor. Böyle bir imaj vardı. Bugün o değişti artık.
12: Tam karşılığı ne?
11: 25 yıllık AK Parti iktidarı değiştirir. Neden? Yolsuzluk yapanların büyük bir kısmı inancı istismar ediyorlar. İnancımızı özgürleştirmekle benim kastım buydu. Eğer kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç bizi kul hakkı yemekten engellemiyorsa o namazın bir anlamı yok. O tuttuğumuz orucun bir anlamı yok.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan diyor. Dünyanın en büyük camisi mi yoksa dünyanın en büyük motor fabrikası mı? Güzel soru. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte 17.40 civarında yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
3: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak kanun teklifiyle okul kantinlerinde satılan gıdalarda değişikliğe gidilecek. Kanun teklifi daha önce ertelenen okul gıdası logosu uygulamasının yakın zamanda zorunlu hale getirilmesini öngörüyor. Düzenleme ile birlikte okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda yalnızca bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünler satılabilecek. Bu adımla beraber yüksek şeker ve yağ içeren ürünlerin çocuklara ulaşmasının sınırlandırılması amaçlanıyor. Düzenlemeye uymayanlara yüksek meblağlı para cezaları öngörülüyor. Un zenginleştirme kuralını ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde zorunlu uyarı ibaresini kullanmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek. Öte yandan uygulamanın yalnızca okul kantinleriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Ambalajlı gıdalarda da tüketiciyi doğrudan bilgilendirecek yeni bir etiketleme sisteminin devreye alınması bekleniyor. Ürünlerin üzerinde nişasta bazlı şeker ve toplam yağ oranını gösteren renkli uyarılar bulunacak. Ayrıca ekmeklik unlarda da yeni bir zorunluluk getiriliyor. Tam buğday oranı %40'ın altında kalan unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması mecburi olacak. Önümüzdeki günlerde mecliste okul kantinlerinde satılan gıdalarla ilgili bir kanun teklifi görüşülecek. Kanun teklifiyle birlikte sadece bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun ürünlerin satışına izin verilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada aile ve gençlik fonundan yararlanan gençlere müjde verdi. Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençleri 200 ile 250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsattı. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlere yönelik bir kolaylık sağladıklarını belirten Erdoğan, geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz dedi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlere faizsiz para veriyor. Aile Gençlik Fonu resmi internet sitesinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor. Bakanlık, her iki eşin de 18 ile 29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı. Evlilik kredisi desteğiyle ilgili verilen yeni kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anneler Günü dolayısıyla 12 ülkede 9250 kişiyle bir araştırma gerçekleştirildi. Versuni'nin araştırmasına göre Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünüyor. Aynı kişilerin yaklaşık 2/3 ise hayatı kolaylaştıran bir hediyeyi sembolik bir jestten daha anlamlı buluyor. Araştırma, Anneler Günü algısının soyut duygulardan somut desteğe doğru kaydığını gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların %70'i evdeki düzenin baş mimarı olarak annesini gösteriyor. Aynı katılımcıların %58'i ise annesinin günlük sorumluluklar nedeniyle zaman zaman yorulduğunu ifade ediyor. Bu iki rakam ev içi düzenin sürdürülmesinin tek bir kişinin omzunda yükselen sessiz bir emek olduğunu ortaya koyuyor. Düzenli bir salon ya da kurulmuş bir sofra çoğu zaman fark edilmeden taşınan bu yükün yalnızca görünür yüzü. Araştırma annelere dair en güçlü anıların yapılan işlerden çok yarattıkları duygularla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye'de katılımcılar çocuklarına dair en çok yanlarında birinin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri ve değer gördükleri anları hatırlıyor. Global verilerde de aynı tablo öne çıkıyor. Hasta olunduğunda annenin başucunda beklemesi %47 ve mutfaktan gelen yemek kokusu eşliğinde sadece orada olması %43 gibi en derin izler bırakan anılar olarak sıralanıyor. Bu duygular yetişkinlikte ise davranışa dönüşüyor. Dünya genelinde temiz ve düzenli bir ev kurmak %47, birlikte yemek yemek %42 ve evde sıcak bir atmosfer yaratmak %41 ile en çok ileriye taşınan ebeveyn alışkanlıkları arasında. Türkiye'de bu mirasa kahve de eşlik ediyor. Katılımcıların %39'u ebeveynlerinin çay ya da kahve hazırlama alışkanlığını bugün kendi evinde sürdürüyor. Bu farkındalık Anneler Günü beklentisini de değiştiriyor. Annelerin günlük hayatını kolaylaştıran bir hediyeyi daha anlamlı bulanların oranı %64. Buna karşılık katılımcıların %49'u annelerine yeterince destek olamadığını söylüyor. İki rakam arasındaki açık, sembolik bir kutlamadan günlük yükü hafifleten somut bir desteğe doğru genişleyen yeni bir beklentiye işaret ediyor. Versuni tarafından hazırlanan araştırma Anneler Günü algısında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Türkiye'de her iki kişiden biri annesine yeterince destek olamadığını düşünürken katılımcıların büyük bölümü hayatı kolaylaştıran hediyeleri sembolik jestlerden daha anlamlı buluyor. Araştırmaya göre katılımcıların %70'i evdeki düzenin temel yükünü annelerin üstlendiğini belirtirken %58'i annelerin günlük sorumluluklar nedeniyle yorulduğunu ifade ediyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğu filme konu olan ve 15. kez Eski Karaağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren ve eşi Nazlı Leylek'in 5 yavrusu oldu. Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eski Karaağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren Leylek'in dostluğu milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15. kez köye geldi. Göçten 15. kez dönen Yaren'in ilk yavrusu 30 Nisan'da yumurtadan çıkarken doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5. yavrunun da bugün yumurtadan çıktığını duyurdu. Tüydeş müjdeli haberi, "Müjdemizi isteriz. Bugün en küçük olan yavrunun da kafasını göstermesiyle birlikte artık mur topu gibi 5 yavrumuz olduğunu biliyoruz. Dünden beri kıpır kıpırlar. Daha önce 6 yavru büyütmüşlüğü var Yaren'in. 5 yıl önce yine 5 yavrusu olmuştu Yarengillerin. Şimdi ilk 1 ay çok önemli. Zira 5 yavru kolay değil. Esas heyecan şimdi başlıyor." sözleriyle paylaştı. Yaren Leylek'le balıkçı Adem Yılmaz arasındaki dostluk bu yılda devam ederken Yaren ve eşi Nazlı Leylek 5 yavru sahibi oldu. Eski Karaağaç Leylek Köyü'nde büyük ilgiyle takip edilen hikayede son yavrunun da yumurtadan çıkmasıyla birlikte yuvada hareketlilik arttı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yavruların sağlıklı şekilde büyümesi için ilk ayın kritik olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Leylek Köyü olarak bilinen bölgede Yaren'in hikayesi milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Like a rainbow.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Alzheimer hastalığına yönelik yeni ilaç molekülleri geliştirmek için çalışıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından Alzheimer'la ilgili bilim kafe etkinliği düzenlendi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, buradaki konuşmasında üniversitelerin toplum sağlığına katkısının yalnızca sundukları sağlık hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Üniversitelerin aynı zamanda yürüttükleri bilimsel araştırmalar, ilaç geliştirme çalışmaları, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik etkinliklerle çok yönlü bir rol üstlendiklerine işaret eden Özvar, bilim iletişimi faaliyetleri sayesinde üretilen bilginin toplumla buluşması sağlanırken, üniversitelerimiz sağlık alanında hem çözüm üreten hem de geleceğe yön veren kurumlar olarak öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Aslansa, Alzheimer'ın ileri yaşlarda daha çok ortaya çıkan ve beyni etkileyen kronik bir hastalık olduğunu anlattı. Hastalığın tam tedavisiyle ilgili dünyada bir protokol olmadığını, ancak çalışmaların olduğunu bildiren Aslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile şu anda kullanılan ilaçlardan daha etkili olabilecek moleküller üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Aslan, sonucu inşallah iyi çıkar, bunlar uzun süreli çalışmalar ifadesini kullandı. Hastalığı önlemede erken dönemden itibaren sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Aslan, işlenmiş gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu. İki üniversite Alzheimer'a karşı yeni ilaç molekülleri üzerinde çalışıyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Alzheimer hastalığına yönelik mevcut ilaçlardan daha etkili olabilecek yeni moleküller geliştirmek için ortak çalışma yürütüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Gökbilimciler, Güneş sisteminin dış kesimlerindeki minik bir gök cisminin etrafında ince bir atmosfer tabakası keşfetti. Bu keşifle Güneş sisteminin kenarının soğuk ve ölü bir yer olmadığı, aksine yaşam için gerekli yapı taşlarının bulunduğu bir yer olduğuna dikkat çekildi. Güneş sisteminin kenarındaki Kuiper kuşağında 4,5 milyar yıl önce oluşumundan kalan Neptün ötesi cisimler veya Teneolar olarak adlandırılan binlerce donmuş ve kayalık cisim bulunuyor. Gökbilimciler, bu küçük gök cisimlerinin dondurucu sıcaklıkları ve zayıf yüzey çekim kuvvetleri sebebiyle ince bir atmosfere sahip olan Plüton haricinde atmosferleri olmadığına inanıyordu. Ancak Japonya'daki gökbilimciler nadir bir gözlem fırsatı sırasında 2002-15-93 olarak bilinen bir Teneon'un etrafındaki ince atmosfer tabakasını tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Ko Arimatsu ve meslektaşları tarafından yapılan bu beklenmedik keşif, küçük bir cismin etrafında atmosferin nasıl oluştuğu ve korunduğuna dair eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı sunabilir ve Kuiper kuşağındaki cisimler hakkında bilinenleri değiştirebilir. Araştırma ile ilgili basına açıklama yapan Arimatsu, gözlem verileri gölgenin kenarına yakın yıldızın parlaklığında yaklaşık 1,5 saniye süren düzgün bir değişim gösterdi. Bu tür düzgün parlaklık değişimi, yıldız ışığının cismin etrafındaki çok ince bir atmosfer tarafından bükülmesi durumunda doğal olarak açıklanabilir, ifadelerini kullandı. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dış çeperinde Kuiper kuşağında yer alan küçük bir gök cisminin etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışma, evrenin oluşumundan kalan bu soğuk ve küçük kayaların atmosfer tutamaz şeklindeki genel bilimsel kanıyı yerle bir etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken, bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz

0: edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir, diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Oyuncunun ayaklarına bakalım. Sol ayağı, yani rakipten uzak olan ayağı nerede? Altında.
2: Altında.
1: Müdahale etme imkanı olan ayağı nerede? Rakipten en uzak yerde.
2: Evet.
1: Müdahale pozisyonu neyle yapılıyor?
2: Ama sen de yani bilimsel sorular ayağıyla yapıyor.
1: Hayır, bak şimdi dizinin arkasıyla faul yaptığını gördün mü?
2: Şu pozisyonda gördüm.
1: Peki, tamam. Burada penaltı mı verirsin, frikik mi?
2: Zorlama beni.
1: Çok basit bir soru bak.
2: Penaltı yani verin, diyeceğimizi göreceğim.
1: İçeride gitti. Hareket dışarıda bitiyor ama çizginin orada bitiyor.
2: O zaman frikik ver.
1: Bu da penaltı mı verirsin?
2: Yok.
0: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri. Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
2: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Yepyeni bir programda yine futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Günlerden salı olunca, saatler de 14.06 olunca tabii ki Radyo Sputnik'te futbol saati başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı ve
1: ben Serhat Ayan.
2: Canım program partnerim sevgili Serhat Ayan. Nasılsın Serhat?
1: Saygılar, sevgiler, çok teşekkür ederim.
2: Yurda döndün, kısa bir tatil yaptın.
1: Evet. Tatil denemez aslında. Orada Bruges, Standard, Liège falan gibi takımların altyapılarını ziyarete gitmiş.
2: Şahane. Squatlık yaptın. Şahane. Var mı gözüne kestirdiği?
1: Çok deli gibi. Her taraf oyuncu kaynıyor. Ya şey tabii, adamların huzuru yeter. Adamlar huzurla yaşadıkları için ortaya huzurlu oyuncular çıkıyor. Huzurlu futbol çıkıyor.
2: Aynı
1: bizim burada ne yaparsak yapalım o huzur olmadığı sürece yapacak hiçbir şeyimiz yok ya.
2: Aynı biz. Peki Serhat, hoş geldin, sefalar getirdin, öncelikle onu söyleyelim. Sağ olun. Ve futbol saatinde bir haftaya daha başlıyoruz. Önce bir numaramızı hatırlatalım: 0505 171 66 56, 0505 171 66 56'dan dinleyicilerimiz yayınımıza katılabilirler, sormak istedikleri, aktarmak istedikleri her türlü şey için. Gerçi birazcık serzenişte bulunuyorlar, diyorlar yolluyoruz ama okumuyorsunuz diyorlar, ama yayında okumasak da ben hepsini okuyorum sevgili Serhat, hepsini iletiyorum, siz hiç merak etmeyin. Bunu bir söyleyelim efendim. Neler oluyor sevgili Serhat? Süper Lig'de neler oluyor? Ne olacak?
1: Şimdi şöyle tabii. Bu haftaki maçları ben böyle canlı canlı heyecanlı seyredemedim.
2: Of.
1: Doğal olarak yurt dışında olduğum için. Yurt dışında bu arada benim seyrettiğim yerlerdeki şeyler çalışmıyor. Neyse. Akabinde şöyle bir şey oldu. Ben de senin dediğini sordum. Ne oluyor ya dedim.
2: Ne oluyor ya dedim.
1: Maçların skorlarına baktım. Abi bu ne dedim.
2: Nasıl yani?
1: Yani geçen hafta penaltı kaçıran adam bu hafta hat-trick yapmış.
2: Aynen.
1: İşte şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkan takım 4 yemiş. Bir acayip yani bir Türkiye.
2: Gerçekten öyleydi. Yani 32. hafta hakikaten bizi çok şaşırttı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyordu. Hatta bununla alakalı birçok yerde böyle standlar vesaire, podyumlar falan kuruldu maçtan sonra Türkiye'nin birçok şehrinde belediyeler tarafından vesaire. Ama acayip bir şeyler oldu. Ha, ne oldu? Bana kalırsa bir hafta sonraya ertelendi ama şimdi bunların hepsini konuşacağız efendim. 32. haftayı geride bıraktık. Serhat Bey, birinci hafta dediğimizi hatırlıyorum ben. Nasıl geçer bu lig dedik, ilk hafta dedik, bak 32. haftaya geldik, görüyor musun?
1: Geldik
2: vallahi. Bitiyormuş vallahi, bitiyormuş.
1: İki
2: çok
1: hafta kaldı yani.
2: Çok üzülüyorum ben, gerçekten çok üzülüyorum. Peki 32. haftada alınan sonuçlara o halde hemen bakalım. Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep FK 0, Beşiktaş 2, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1, Samsunspor 4, Galatasaray 1, Kayserispor 1, Eyüpspor 1, Antalyaspor 0, Alanyaspor 0, Fatih Karagümrük 1, Gençlerbirliği 0 ve Kasımpaşa 1, Kocaelispor 1 şeklinde 32. haftaya geride bıraktık. Galatasaray liderliğini devam ettiriyor 74 puanla. Hemen ardından Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada. Üçüncü sırada Trabzonspor var, puanı 66. Dördüncü sırada Beşiktaş, puanı 59. 52 puanla Göztepe 5. sırada, 51 puanla Başakşehir 6. sırada ve Samsun Spor da 7. sırada 48 puanla. 40 puanlı iki takımdan Çaykur Rizespor 8. Konya Spor 9. sırada. 37 puanlı iki takımdan Kocaeli Spor 10. Gaziantep FK 11. sırada. Ligin 12. sırasında Alanya Spor var, puanı 34. 13. sırada Kasımpaşa var, puanı 32. Eyüp Spor ve Antalya Spor sırasıyla 14 ve 15. sıradalar, puanları 29. 16. sırada Gençler Birliği var, puanı 28. Kayseri Spor 27 puanla 17. sırada ve ligin son sırasında 24 puanla Fatih Karagümrük var. Bu aşağılarda da yine bir şeyler oldu. Onları da konuşacağız. Fikstür sırasına
1: aşağı
2: göre...
1: Aşağı cozurdadı resmen ya.
2: Yani aşağısı, bir şey söyleyeyim mi?
1: Oradan başlayalım.
2: Öyle bir şey çok oldu acayip. Ki yani Fatih Karagümrük bile puanı 24, bir üstündeki 27. Ve ondan sonrası 28-29 diye gidiyor. Yani Fatih Karagümrük bile şu son 5-6 haftaya kadar böyle bir 3 puan falan böyle alsaydı belki hani ligin başından beri düşecek falan deniliyordu ama belki de kurtaracaktı yani.
1: Yok o zor tabii. Yani
2: diğerleri de kaybedecekti.
1: Puanlar yetmedi.
2: Diğerleri de kaybedecekti.
1: Bir yere kadar dedi yani.
2: Diğerleri de ama şimdi Fenerbahçe mantığıyla düşünüyoruz ya, yani o alacak ama diğerleri evet, hep kaybedecek. Rakipleri hep kaybedecek.
1: Tabii,
2: yok tabii abarttım tabii ki, yani ligin son sırası için abarttım ama üstlere baktığımızda hala aynı puanda 29 puanla Eyüp Spor'la Antalya Spor var 14-15'te. Orası hala bir belirsiz.
1: Şimdi Alanya ile Kasımpaşa yırttı diyebiliriz artık.
2: Evet,
1: yani artık
2: 34,
1: onlar aşağıya
2: 32.
1: düşmezler. Eyüp Spor o alt sıranın en tepesinde duruyor. Ama yani Eyüp Spor'un da sakatı var. Şimdi bu hafta Çaykur'u ağırlayacak kendi evinde. Rize'yi ağırlayacak kendi evinde. Yani çok garanti bir maç değil. Şimdi altına Antalya'ya baktığımızda Galatasaray'a İstanbul'a geliyorlar. Yani ben orada onlara puan yazmam. Galatasaray kendi seyircisi önünde turlamak için yani neyi var neyi yoksa oynayacak. Bence Antalya'nın o maçı yani çok ihtiyacı var ama
2: ya
1: çok
2: şey
1: zor
2: gibi
1: gözüküyor.
2: Değil mi? Biri şampiyonluğa, öbürü düşmemeye. Acayip bir maç.
1: Aynen öyle. Şimdi onun altına maç. Baktığımızda Gençler hani bu hafta Karagümrük'e yenildi. Yani inanılmaz bir şey o. İnanılmaz bir şey. Gençler kendi eliyle yani kendini ateşin içine attı Karagümrük'e yenilerek.
2: Volkan Demirel'le de yollar ayrıldı. Bu arada
1: yani
2: Volkan Demirel'le de
1: öyle. Yani böyle bir hevesle başlıyorlar. Volkan böyle bir şey yapıyor. Takım elbisesiyle böyle
2: iki kere gitti geldi. Ama bir şey söyleyeceğim. Gençler Birliği'nin genelinde öyle var. Şu anda da yani henüz kesin bilgiyi görmedim ama Metin Diyedin zannedersem tekrar görüşülüyormuş. Yani böyle sürekli aynı hocalarla bir paslaşma var Gençler Birliği'nde. Hani Volkan Demirel'de bir gitti tekrar geldi falan böyle yani.
1: Evet yani.
2: Bakalım ne olacak.
1: Anlamamıştık zaten, hatırlarsan giderken. Yani şimdi Gençler bu hafta Kasımpaşa'yı evinde ağırlıyor. Yani de ki yensin peki ama sonra ne olacak? Ama en sakatı Kayseri'nin durumu. Alanya'ya gidiyor, deplasmana gidiyor. Yani tamam Alanya çıktı ama yani Eyüp Spor'u eğer yenseydi Kayseri kendi evinde tamam çıktı derdik çünkü Eyüp'ü de aşağı çekmiş olurdu. Eyüp 28 olurdu, onlar 30 yani 29 oluyordu. Yani yer değiştirmiş oluyorlardı. Ya aşağısı cayır cayır.
2: Evet.
1: Ya son haftaya kadar gider bu iş.
2: Gerçekten
1: ama Karagümrük'ü ben zor görüyorum. Alanya ile Antep falan zaten çıktı onlar. Ya bakalım aşağısı ne olacak, hep beraber göreceğiz.
2: Vallahi ben de heyecanla bekliyorum ama bu haftaki maçlar da yine son derece keyifli olacak ligde. Peki o halde fikstür sıralamasıyla gidelim. Gaziantep Beşiktaş maçıyla başlayalım mı?
1: Haydi başlayalım
2: yani, efendim. Söyle.
1: Sen söyle istersen, açılışı yap, ben ardından yürüyeyim koşarak geleyim.
2: Direkt bu maçla çalışayım. İlgili o kadar mı dolusun? Şimdi efendim Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'la mağlup etti. Hızlı bir başlangıç yaptı Beşiktaş. 8. dakikada Jalo'yla ilk duran topta gole buldu 1-0. Sonrasında 22. dakikada Aslani'nin kullandığı bir penaltı atışı vardı. Bu penaltıyı da gole çevirdi ve 2-0 bitti. Maçın ikinci yarısında etkili pozisyonlar Gaziantep açısından vardı ama skor değişmedi ve 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi bu mücadele. Geçen haftadan bu haftaya neler değişti?
1: Vallahi geçen haftadan bu haftaya çok bir şey değişmedi. Geçen haftadan bu haftaya attığı girdi Beşiktaş'ın. Bir de hakem, normalde penaltı vermeyen hakem, bu hafta penaltı vermiş. Yani onu görebiliyorum ben. Evet, penaltı hiç tartışması olmayan bir penaltı aslında. Yani Beşiktaş iki golü attıktan sonra böyle üstüne yorganı çekip uyumuş. Direkt bunu gösteriyor bütün şeyler, rakamlar. Neden? Çünkü işte ilk korner, Beşiktaş maç boyunca iki tane korner atmış, bir tanesinden de gol atmış.
2: Evet, zaten
1: normalde Beşiktaş 17 tane korner atardı, onların bir gol şeyi olmazdı, gol riski olmazdı. Rakipleri genelde Beşiktaş'tan topu kurtarmak için korner atardı, yani böyle nasıl olsa kornerden gol atamıyorlar diye. Hani böyle bir şey var. Beşiktaş'ın bir de tabii geçen haftalarla bu hafta arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de yine Ersin Destanoğlu. Ya arkadaş, yani adam yerine birini getireceğiz dedikçe şova kalktı resmen. Yani inanılmaz kurtarışlar yaptı. Haftanın kalecisi olacak kadar kurtarışlar yaptı. Büyük pozisyonlar kurtardı. Kaleciyle karşı karşıya 3 tane top çıkardı. 4 şutun, kaleyi bulan 4 şutun tamamını kurtardı falan. Ersin aldı gidiyor. Yani Ersin'in yerine nasıl kaleci bulacaklar hiç fikrim yok. Bir de Ersin'in şeyi bitiyor galiba, sözleşmesi bitiyor galiba bu sene. Yani bakalım, görelim. Ama Beşiktaş'ın galibiyetindeki en önemli pay sahibi kim biliyor musun?
2: Kim?
1: Bayo.
2: Bayo.
1: Şeyin söyle adını, Gaziantep'in hücumcusu.
2: Evet.
1: Ya inanılmaz kaçırdı.
2: Dağları,
1: tepeleri kaçırdı.
2: Evet.
1: Yani maç 5-2 bitebilirdi.
2: Hem kaçırdı,
1: ben sana söyleyeyim
2: Ersin
1: yani.
2: De kurtardı ama. Ersin'in de kurtarışları
1: ya
2: oldu.
1: Ersin
2: yani
1: de kurtardı ama.
2: Onun da kurtarışları
1: yani o,
2: vardı.
1: Ortalama bir santrforun bunları atması söz konusu olabilirdi yani. Evet. Yani Sıddıkı Şerif bile buradan 2 gol çıkartırdı.
2: Bak ya.
1: Ben sana söyleyeyim.
2: Bak ya.
1: Ama şey, yani evet. Şey hakikaten Bayo verdi yani maçı. Yani hakikaten de ya inanılmazdı ama o kadar çok ve o kadar net kaçırdı ki hani yapacak hiçbir şey kalmadı artık. Evet. Bence Gaziantep'liler de saçını başını yolmuştur orada yani.
2: Evet evet, ve böyle peş peşeydi gerçekten pozisyonlar. Bir 41'de kaçırdı, 63'de kaçırdı, yani gerçekten peş peşeydi. İşte olmayınca da olmuyor yani, o da öyle bir
1: olmuyor.
2: Günündeydi demek ki, olmayınca
1: ya her
2: olmuyor
1: zaman Beşiktaş'ın
2: yani.
1: Olmayınca olmuyordu, bu sefer de Gaziantep'in olmayınca olmadı ama Beşiktaş bence bugünkü maça birazcık sakladı takımı. Yani Endidi'yi filan sonradan oyuna almalar bilmem neler filan, bence biraz hani bugünkü maçı düşünmüş Sergen Yalçın diye düşünüyorum ben, bilmiyorum sen ne dersin. Yani çünkü ne full kadroyla çıktı ne şey yaptı yani. Gerçi çıkanlar da hiç de fena oynamadılar ama yani kadro olması gereken kadro da bu değildi bence. Ya bu arada 603 pas yaptı Beşiktaş. Biraz kendi hani tarafında topu tutayım ben, aman etliye sütliye karışmayayım modundaydı. Hep şunu konuşuyorduk ya, Aslani ne yapar da kendini gösterir diye. Bu maçta hakikaten ne yapıp kendini göstereceğini çok iyi ortaya çıkarttı. Şu açıdan ben Aslani'ye çok değişik bir gözle baktım. Orkun'un birebir tamamlayıcısı, yedeği olarak mükemmel gözüktü bence. Yani şöyle hani pas sayısında, asiste, golde, penaltıda falan her yerde vardı. Yani 195'te 78 pas yaptı, çok acayip bir şey. Evet. Orkun'un zaman zaman sahip olamadığı istatistikler bunlar. Ve haftanın oyuncusu oldu yine yani. Nereden bakarsak bakalım. Enteresandı.
2: Evet, peki bu akşam Konyaspor'la kupa maçı var. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final maçı var. Şimdi tabii Beşiktaş'ın ligde bir şeyi olmayınca kupa tabii ki... Zaten Zira Türkiye Kupası her zaman önemli. Buradan yanlış anlaşılmasın ama tabii ki bu kupa çok çok önemli. Bu akşam Konyaspor'la saat 20.30'da olması lazım değil mi? Evet, 20.30'da burada kendi sahasında oynayacak. Şimdi bakıyorum şeylere, bu sezon 2-0 ve 2-1 ile geçti Beşiktaş Konyaspor'la mücadelelerini.
1: Evet.
2: 2-0 ve 2-1 ile geçti. Dediğin gibi kadroda falan da tam böyle tam kadroyla çıkacak diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak? Sen ne görüyorsun bu akşam için?
1: Ya şöyle, şimdi mesela Konya Rize maçına baktım. Oradaki gollere falan baktım. Konya böyle bayağı yatmış. Son 2 dakikada gol bulmuş ama hani olacak goller değil onlar. Yani biraz şey yapmış. Şimdi Konya'nın bir de hafta sonu Fenerbahçe ile maçı var. Yanlış bilmiyorsam ben.
2: Evet,
1: 9'unda
2: evet. Aynen.
1: Fenerbahçe ile maçı var. Bence kendi takımı Fenerbahçe'ye saklamalı. Şaka yapıyorum ya, şaka. Yani Konya nesi var nesi yoksa saldıracaktır. Nesi var nesi yoksa saldıracaktır yani. Yani çünkü onlar için de bir hani ileriye gitme şansı. Yani kupanın böyle bir şeyi var. Kupaya eskiden insanlar burunlarına çok bit etmezlerdi ama şimdi nereden baksan bir ağırlığı var kupanın.
2: Tabii
1: yani
2: ya,
1: Türkiye Kupası
2: mı?
1: Bu da. Adı şaka Türkiye. Değil yani.
2: Kesinlikle. Ama Konyaspor bakalım bu akşam saat 20.30'da, bunu da hatırlatmış olalım. Böyle hızlı hızlı geçelim mi?
1: Tabii.
2: Hızlı hızlı geçelim o zaman. Bir sonraki maça geçeceğiz. Fenerbahçe Başakşehir maçıyla geçeceğiz. Fenerbahçe enteresan bir takım. Ben artık...
1: Neden
2: enteresan bir takım? Yani şimdi bir geçen haftaya bakıyorsun. Bir şimdi bu haftaya bakıyorsun. Hafta içinde senin hocanı yollamışlar. Taraftar sana kırgın. Ciddi anlamda taraftar kırgın. Bir kesim taraftar hocanın gitmesini çok olumlu karşılarken bir kısım taraftar da hocanın gitmesini kesinlikle istemiyor. Bugün Türkiye'de ben hiçbir hocanın bu şekilde uğurlandığını görmedim. Karşılanırken muhteşem karşılanıyorlar ama ben böyle bir uğurlama bir hocaya hayatımda ilk defa gördüm. Sen gördün mü?
1: Kötü mü uğurlandı?
2: Ay çok güzel uğurlandı ağlayarak.
1: Ha onu herkes... diyeceğim işte. Evet.
2: Ben
1: evet.
2: Çok şaşkınım buna yani. Tezahüratlarla
1: falan böyle. İşte senden daha iyisini görmedik falan diye böyle.
2: Aynen öyle. Gibi. Aynen öyle böyle bir şekilde gitti. Dolayısıyla oyuncularından eksiksin. Taraftar inanılmaz küs. Haklı olarak ben Fenerbahçe stadında bir hazırlık maçında bile bu kadar boş hayatımda görmedim. Karşındaki rakip Başakşehir sana her zaman...
1: Oyuncu imza töreninde bile daha fazla adam.
2: Doğru söylüyorum ben hazırlık maçı dedim geçtim. Karşındaki evet. Rakip Başakşehir sana her zaman da ters gelen bir takım. Bir hafta önce golü atamayan adam seni şampiyonluktan eden adam 3 golle bütün bunlara rağmen bu maçı alıp geçiyor. Gerçekten çok enteresan bir takım. Hani gerçekten inanılmaz. Bu ne söylenir ki bu maçla alakalı yani? Gene aynı adamlar yok yani yerlerinde olanlar mı çok iyi oldular, ne oldular? Hocan yok, taraftar kırgın ama 3 golle takır takır 3 puan almasını biliyorsun. İşte dediğim gibi Talişka'nın 3 golü de atması da ayrıca manidar bir durum. Sen nasıl gördün bu maçı?
1: O çok acayip. Yani Talişka böyle bir adam. Ya Talişka'yı atmak mı zor, tutmak mı zor? Adamı Talişka. Yani göndersen bir türlü, tutsan bir türlü. Bu adam Beşiktaş'ta da böyleydi ama yurt dışında da böyleydi. Yani yurt dışındaki insanlar da gönderirken böyle aman abi gitsin tamam hiç dokunma falan diye gönderiyorlardı. Ama bir yandan da böyle of be çok iyi adam şunun hareketlere bak falan diyordu. Şimdi senden de konuşurken dedin ya sen. Üçüncü gol öyle bir gol var mı abi? Olur mu öyle bir şey yani?
2: Çok gerçekten bu
1: teknik
2: kadar.
1: Teknik olarak olmaz. Olmamalı yani öyle bir gol yani. Çok acayipti.
2: Akıl dolu bir goldü yani o. Çalım attı, rakibinden aldı, bir döndü falan böyle bir şeyler yaptı, vurdu. Yani dedim ki yani şu golü atan o penaltıyı nasıl atmaz ya o penaltı.
1: İşte Anderson Bey ne yapıyorsunuz diyoruz sonra değil mi? Hani böyle çok acayip, çok saçma. Yani şimdi baktığında şimdi bak rakamlarla bakıyorum ya ben. Rakamlarla bakınca Fenerbahçe'de taktik mantık da göremedim. Ya gerçekten hani böyle şunu şöyle yaptı, buradan rakibine işte şey topal bıraktı ve hayır öyle bir şey de yok.
2: Ne yaptı
1: ya
2: peki?
1: Öyle bir şey yok.
2: Ne yaptı?
1: Gol atması gereken adamlar gol pozisyonu yarattılar ve gol attılar. Bu kadar basit yani. Talişka'yı hücuma koymadı da on numaraya koymadı da hücuma koydu. Santrfor gibi oynattı. O da Santrfor gibi oynayınca dur ya ben atayım dedi. Atmak istedi. Attı yani. Baktığında Başakşehir'in topa sahip olma oranı %51. Bir dakika ya
2: %51. %51-49.
1: Evet yani.
2: Yani.
1: Ama şimdi bak top %51 Başakşehir tarafında ya. Bu arada Başakşehir'in yarı sahasında top %39.9 oynanmış. Fenerbahçe yarı sahasında %21.1. Yani hani top her halükarda orada oynanmış ama daha çok Başakşehir sahip olmuş gibi bir acayip bir şey var yani. Evet. Fenerbahçe bu arada şimdi bak o da enteresan. Fenerbahçe normalde ne yapardı? Çok gol pozisyonuna girerdi. Çok gol beklentisi yaratırdı. Ama çok gol atamazdı. Şu anda gol beklentisinin 2.3 katı üzerinde gol atmış. Bir de böyle bir şey var yani.
2: Enteresan diyorum. Bana niye inanmıyorsun?
1: Evet. Yani hiçbir mantığı yok bu maçın bak. Yani hiçbir mantığı yok bu maçta yaşananların. Hiçbir mantığı yok. Yani antrenörü ya şöyle bir şey acaba antrenöre çok sinir oldular da bak biz bunları yapabiliyorduk aslında seni göndermek için yapmadık bak al işte gördün mü istesek neler yapabiliyoruz mu demek istediler. Antrenör onlara sakın gol atmayın bak ne olursunuz filan dedi de bunlar bak atabiliyoruz aslında mı dediler. Anlamıyorum yani çünkü mantığı yok yani gerçekten mantığı yok.
2: Yok evet yani.
1: Yani dediğim gibi topa sahip olamayan Fenerbahçe ceza sahası içinde rakip ceza sahası içinde 39 kere topa dokunmuş. Hani bir de orada oynamış yani.
2: Evet.
1: Pas sayısına bakıyorum. 405 pas yapmış Fenerbahçe. 427 pas yapmış Başakşehir. Ya bu arada Başakşehir de kötü takım değil yani.
2: Hayır,
1: hani
2: tabii, tabii.
1: Başakşehir'de bayağı eli yüzü düzgün, hani böyle topa sahip olabilen adamların takımı. Antrenör desen öyle.
2: Tabii tabii. Ama yani sırada.
1: Talisca 9.7 puanla haftanın oyuncusu oldu.
2: Bir hafta önce linçlenen adam bu hafta oyuncu oldu. Haftanın oyuncusu oldu.
1: Ama yani işte bu yok ki. Adamda şey. Böyle şey yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle ne bileyim bir istek ve şey yok. Yani canı isterse oynuyor. Canı istemez ama taraftarlar mesela onu izlemek için her hafta para veriyorlar. Canları isterse para verip canları istemezse para vermez. Gidemiyorlar taraftarlar.
2: Ama yani taraftar Mert tepkisini Güney'e güzel kadar laf koydu bence. Falan. Ama taraftar tepkisini güzel koydu
1: ne
2: yani.
1: Yaptı,
2: bomboştu. Tabii. Bomboştu yani o anlamda yani. Boştu yani. Fenerbahçe tribünlerin hiç görmeye alışkın olmadığı bir şeydi. Hani ben hazırlık maçı dedim. Sen imza töreninde bile o kadar değil dedin. Yani.
1: Evet, evet.
2: Mert'i nasıl
1: şimdi
2: buldun?
1: Fred mesela. Ya Mert şöyle, Mert kötü bir adam değil. Mert çok iyi bir adam. Ama Mert yani yazık ya bu adama. Gerçekten yazık bu
2: maçın
1: adama yani.
2: Daha geçen ilk hafta dakikasında bir kurtarışı vardı bu arada. Daha üçüncü dakikada ve bayağı bir...
1: O maç dönerdi. Ben sana söyleyeyim tam tersi skorda olabilirdi yani.
2: Evet. Daha...
1: Eğer ilk golü Fenerbahçe atmamış olsaydı, Fenerbahçe geriden geliyor olsaydı işte Talisca'ya toplar gidemezdi. Talisca'da bir şey yapamazdı
2: evet.
1: Yani.
2: Evet.
1: Ama diğer taraftan da bakıyorum. Arkadaş Talisca 9.7 puan almış. Fred 8.9 puan
2: Fred
1: almış.
2: Fred çok iyiydi.
1: İsmail Yüksek 8.2 puan.
2: Evet. Yani
1: işte 2 asist yapınca tabii puanlar aldı başını gitti.
2: Fred'i de biraz yedek beklemek yaramış galiba. Fred de çok iyiydi.
1: Ama yedek bekleyince bağırıyor, oynayınca
2: yok,
1: bağırıyor.
2: Yedek beklemek iyi gelmiş herhalde birazcık. Bilmiyorum ben çok beğendim onu da bu hafta.
1: Sıkıntılı Fred ya, hep sıkıntılı ya. Yani hani baktığımızda Fred'in bu arada şey var. Hiç ikili mücadele bu kadar kazanmazdı. 7 ikili mücadele kazanmış.
2: İşte bak diyorum.
1: Orası da acayip yani.
2: Evet, evet. Kerem aynıydı gene. Kerem'de bir değişiklik görmedim ben.
1: Kerem'i oynuyor muydu Kerem? Hiç
2: Kerem bir ruhani bir şekilde yani bir ruhu vardı orada bir hayalet gibi Kerem dolaşmaya devam etti.
1: Buradayız biz arkadaşlar hiç merak etmeyin diye.
2: Olmadı ya Kerem.
1: Peki gelecek sene sence bunların hangisi kalsın Fenerbahçe'de?
2: Bunların derken?
1: Ne zor soru değil mi? Yani şu andaki takımdakilerin.
2: Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben böyle konularda hiçbir zaman teknik düşünebilen bir insan değilim. Beni biliyorsun. Ben çok
1: teknik
2: aşırı...
1: Teknik değil canım ya.
2: Yok ben aşırı duygusal düşünen. Ben herkes kalsın. Fenerbahçe'nin böyle 100 kişi falan olsun böyle şeyi.
1: Sıkıntı çıkmasın diyorsun.
2: Hepsi olsun. Hiç kimse hele başka takımlara falan gitmesin. Böyle diyorum ama mesela en basitinden şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun. Bir ay kaldı bir başkanlık seçimi söz konusu. 17-18 kişiyle ayrılacağız falan diyorlar başkan adayları. 17-18 demek zaten takımı komple yollamak demek.
1: 18 yani, kişi var mı Fenerbahçe'de?
2: Vallahi işte açıklamalar var. 17 kişiyi yollayacağız falan diye açıklamalar var. Hani o zaman hiçbir
1: peki,
2: şey kalmayacak
1: sana, hani
2: demektir.
1: Böyle kesin gitmesin ya. Benim bir bağım var ona karşı dediğin kimse var mı Fenerbahçe'de?
2: Ya yani gene de
1: mesela
2: ben...
1: Mesela Talisca mı?
2: Yani Kante daha... Kante kalmalı. Kante'ye o şans verilmeli. Asensio'ya kesinlikle kalmalı. Asensio, Kante, onlardan vazgeçemem
1: Osterwolde
2: ya.
1: Osterwolde mesela.
2: Osterwolde de dengesiz geliyor bilemiyorum. Ama ben ya Kerem'in de kalmasını istiyorum. Ben Kerem'e de bir şans daha verilmeli bence. Kerem de kalmalı. Başka
1: Sıddık
2: yönlerden şeyleri var. Sıddık Şerif'le ilgili çok sıcak düşüncelerim yok. Yani çok sıcak düşüncelerim yok onunla ilgili. Ama
1: ya da sıcaksa da yayında söyleyemiyoruz. Çok sinirli şeyler söyleyebilirim.
2: Yani bilemiyorum yani. Mert kalır, İsmail kalır. Onlarla gideriz yani. Onlarla gideriz ama herhalde yabancıların falan böyle komple. Zaten takım komple yabancı ya hoş. Çoğuyla yollar bence de ayrılmalı ama bütün böyle yollar ayrıldığı zaman da yepyeni bir takım oluyor. Bu insanların birbirine uyumu, tanıması, şusu busu derken yani Fenerbahçe gene de abi zaten başkanı değişecek. Teknik direktörü değişecek. Futbolcular bambaşka bir şey olacak. Ne olacak? Şampiyonluk gelecek mi bu kadar? Çok değişimi bir kulüp kaldırabilir mi sence? Yani her şey komple
1: ben
2: değişiyor.
1: Ben şeye çok güldüm bak. Dün akşam bir spor programı seyrediyordum. Spor programında abiler şeyi anlatıyorlar. İşte gelecek olan başkan adaylarının projelerini, şeylerini konuşuyorlar falan. Başkan adaylarından biri demiş ki biz 150 milyon euro ile geleceğiz falan demiş. Şimdi eskiden tabii şey 150 milyon euro. Ya arkadaş şeyin maliyeti mesela 150 milyon. Galatasaray'ın hücumcusunun maliyeti mesela 150 milyon. Evet. Ya da bu şeyde ikinci dönemde Ocak'tan sonra Fenerbahçe'ye alınan adamların parası 150 milyonmuş mesela maliyeti. Evet. Yani çok acayip. Artık paranın da hükmü kalmadı. Bence bundan sonra para değil de hani nasıl ne yapacağını söyleyecek adamların kazanması lazım.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Göreceğiz bakalım. Fenerbahçe gerçekten zorlu.
1: Var mı öyle adamlar bilmiyorum. Senin taraftan bakınca gözüküyor mu?
2: Yani şu anda hani resmi açıklamaları bekliyoruz tabii ki. Kimlerin daha hala aday olup olmadığı hani böyle işte Aziz Yıldırım'ın da hala adı geçiyor. Aziz Yıldırım da aday olacak olmayacak ya, işte. Bence. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi, Barış Göktürk falan. Ama bakalım yani Fenerbahçe için hayırlısı olsun diyorum. Ama zor günler bekliyor. Ben gene Fenerbahçe'yi zor bir sezonun beklediğini düşünüyorum. Çünkü başkanı değişecek, hocası değişecek, oyuncu kadrosu ciddi anlamda değişecek, bir kemik kadro kalmayacak. Dolayısıyla bu kadar çok değişimi kaldırabilecek mi bir takım onu hiç bilemiyorum. Çünkü artık taraftarın bir nebze sabrı kalmadı Serhat. Yani gerçekten Fenerbahçeliler yani gerçekten dese ki, üzülüyorlar ya.
1: İki sene sonra
2: yani.
1: Fenerbahçe'yi %1 milyon şampiyon yapacağım dese o seçilemeyebilir. Çünkü insanların artık iki sene bekleyecek hali kalmadı. Ama evet. Bu da şunu getiriyor. Herkes bu sene şampiyon yapmak için geldiği için iki sene sonra da şampiyon olamıyorsun.
2: Öyle bir durum.
1: Ya orada bir kendine şey bırakmak lazım. Bir yol çizmesi lazım. Fenerbahçe'nin ve taraftarının ve başkan adaylarının ve belki de futbolcuların. Yani Fenerbahçe'de son 5 senedeki futbolcuları yukarıdan aşağı yazsak ne yerimiz yeter ne vaktimiz yeter yani. Hı hı.
2: Bakalım.
1: Yazık günah. Neyse bakalım.
2: Bakalım böyle de bir durum söz konusu. Fenerbahçe bu galibiyetle 3 puanı aldı. Galatasaray'ı takip etmeye devam ediyor. Tabii Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada bu puan tabii ki Fenerbahçe için daha kıymetli. Ama bir işe yarar mı? Yaramaz. Daha çok başını taşlara vurmaya devam ediyor Fenerbahçe taraftarı.
1: Sezon başından beri kaç kere Galatasaray puan kaybedince Fenerbahçe puan kazandı ki? Sorusu da var aslında.
2: Aynen.
1: Öyle baktığımızda.
2: Neyse.
1: Neyse. Evet.
2: Neyse. Peki o halde haydi o maçla devam edelim mi? Samsunspor Galatasaray maçıyla. Gerçi onun öncesinde Trabzonspor Göztepe maçı var. Bir dakika tam fikir sorusu.
1: Onun öncesi değil ya. Hepsi aynı saatte değil mi? Bunların?
2: Aa doğru, o da doğru. O da doğru. O zaman Samsun'a...
1: Akimetik sırayla gidiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon şeklinde akimetik sırayla
2: tamam,
1: gidiyoruz.
2: O zaman işte. Samsunspor Galatasaray mücadelesiyle devam edelim. İşte bu hafta herhalde yani Galatasaray taraftarları gerçekten şaşkına döndüler. Çünkü az önce de dediğim gibi birçok yerde şampiyonluk kutlamaları hazırlanmıştı, işte böyle standlar kurulmuştu, podyumlar kurulmuştu, insanlar kendini ona göre hazırlamıştı. Ha evet, tabii ki Galatasaray'ın kendi evinde şampiyonluğunu ilan etmesi, orada taraftarıyla bütünleşmesi başka bir şey, bu hafta yapacağı bir şey. Ama bir de şey vardır yani, 2 hafta öncesinden ilan etmek, 3 hafta öncesinden ilan evet. etmek de böyle ligde ayrı böyle bir kalitedir, ayrı
1: Nisanlar
2: böyle bir hoştur. Aynen. Dolayısıyla hani Galatasaray bunun beklenildiği bir haftada bir de 4-1 gibi bir skorla yenilmesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Ve çok da hızlı başladı. Hani Galatasaray 1-0'da 9. dakikada daha golü buldu. Ama maçın sonuna baktığımızda 4-1 ile sahadan mağlup ayrıldı. Futbolcular sonra yaptıkları konuşmalarda gene böyle itidali konuştular. Biz haftaya taraftarımızın önünde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz dedi. Ama işte Okan Hoca geçen hafta Fenerbahçe galibiyetinden sonra o çok sakin konuşmuştu aslında bu şampiyonlukla alakalı olarak. Bir durun, bir sakin demişti ama herhalde o sakinlik futbolculara çok işlememiş. Hani çok işlemiş olsa futbolcular daha farklı bir oyun sergilerlerdi diye düşünüyorum ben. O sakinlik zannedersem sadece Okan Hoca'da kalmış gibi geldi bana. Dolayısıyla hani 4-1 gerçekten şampiyon olacak bir takımın, bir hafta sonra şampiyonluğunu ilan edecek bir takımın almasını beklenilen bir skor olmadığını düşünüyorum ben. Sen ne dersin bilemiyorum.
1: Yani şöyle, tabii ben dediğim gibi maçı izleyemedim ve skorları böyle telefondan vesaireden gördüm. Orada herkes şeyi konuşuyordu. Benim olduğum ortamda Cimbom Bey ne yapıyorsunuz diye böyle herkes bunu konuşuyordu.
2: Evet.
1: Baktığımızda bu arada hani takımda hani böyle çok eksikler var, sakatlar var bilmem ne falan değil. Şimdi Osimhen var, Yunus Sané Barış var önde. Lamine Torreira var ortada.
2: Evet.
1: Jakob Şallah, Abdülkerim Sanchez var geride. Yani
2: kalede,
1: takım ne varsa var.
2: Kalede Günay vardı. Günay da herhalde...
1: Sakat mıydı ki şey... Cezalı mıydı?
2: Cezalı.
1: Mıydı
2: cezalı ya. Cezalı ya. Kart cezalısı. Kalede Günay vardı. Günay'ı normalde hep biz seninle de böyle beğeniyoruz ve onunla ilgili istatistikleri çıkarmıştık hatırlarsan. Çok az gol yiyor, az oynadı ama hani oynadığı maçlarda kalede güven veriyor diye söylemiştik. Ama Günay'ın da en kötü şeyiydi yani maçıydı ki bu maçta da kırmızı kart gördü bu arada. Takımını 10 kişi
1: ama
2: bıraktı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu maçta kırmızı kart görmesi çok Güney'in suçu değil. Ben pozisyonu hatırlıyorum.
2: Ya,
1: yanlış
2: evet.
1: Hatırlamıyorsam Güney'e yazmaz
2: ceza,
1: mı yani? Güney'le karşı karşıya bırakır adamı
2: dışında,
1: yazar yani.
2: Yani.
1: Sanchez ile Abdülkerim'in arasında adam kaçırdılar yani. O da Günay'la karşı karşıya kaldı. Günay da bence istemeden eliyle dokundu yani.
2: Bana da öyle geldi.
1: Ama hani buna yapacak bir şey yok ki. Hani böyle Günay ne bileyim canı sıkılıp dışarı çıkıp birdenbire topu eline almış olabilir. Aa ne yapıyorsun Günay dersin. Ama burada öyle bir şey yok yani. Kaleciyle karşı karşıya adam.
2: Evet. Ama onun genelinde de Günay iyi değildi maçta. Yani o 63. dakikaya kadar da iyi değildi zaten Günay. Yani genel anlamda da iyi değildi.
1: Zaten 63'te atıldığında maç 2-1 Samsun lehineydi.
2: Evet, gününde değildi. Sonrasından genç kaleci Batuhan geldi.
1: Evet.
2: Çok tatlıydı.
1: Evet. İki tane de o yedi. Yazık yani.
2: O genelde golleri baktıysan ilk pozisyonda kurtarıyor, ikinci de. Böyle bir önce bir kurtarıyor ama ikinci de böyle yedi genelde hamlelerde.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, orada işte defansın eksikliği var
2: evet,
1: biraz.
2: Evet doğru söylüyorsun.
1: Defansın eksikliği var. Yani şunun altından kalkamadı Galatasaray. Hızlı karşıdan gelen adamları durdurma önlemini alamadı. Ya o yüzden de böyle şey gol atıp durdu. Muadim Maci gol atıp durdu. Adam hızlı adam, kuvvetli adam. Endiaye keza aynı şekilde. Hızlı adamlar, kuvvetli adamlar koşa koşa her giden gol attı. Şimdi Galatasaray'ın mesela golüne baktığımızda Yunus'un golüne, Yunus'un gol beklentisi 0,02. Yani 100 kere vursa 2 kere gol olur ya da olmaz. Gol beklentisi vardı. Şimdi bir dakika yani.
2: Evet.
1: Ötekilerin gol beklentisine bakıyorum, Samsun'un gol beklentisine bakıyorum. Ndiaye'nin attığı gol mesela gol beklentisi 0,24. Muadil Maci'nin 0,09. Ondan sonra yine NDI'ninki 0.12 ve Muadi'nin yine 0.12. Yani hani yine çok yüksek gol beklentileri değil ama yani bir gol beklentisi 0.02 de değil yani baktığımızda.
2: Doğru.
1: Ama işte bence Galatasaray'ın defansı birazcık şey yaptı. Şimdi biraz istersen o taraflara geçelim. Hani
2: tabii
1: ne oldu ne bittiye bakalım. Genel benim analizim şu, Galatasaray geriden top kuramadı. Yani Samsunspor çok dengeli hücum etti her taraftan. Yani %33-33-33 şeklinde hücum etti ortadan kenarlardan filan. Ama baktığımızda Galatasaray genelde sol ağırlıklı, %48'de sol ağırlıklı hücum etti. Sané yoktu bence yine. Barış iyiydi nispeten. Ama ortalar, orta isabetleri 0-0. Bak 0-0 yani. Ve Galatasaray'ın pas yüzdeleri inanılmaz kötüydü. Şu ana kadar Galatasaray'ın bu sezonki en kötü pas yüzdeleriydi. Hani hep söylüyoruz ya mesela geriden çok iyi oyun kuruyor. Orta sahada Torreira üstünden çok iyi oyun kuruyor diyorduk. Arkadaşlar.